0: Osmanlılar, İranlılar uğraşıyor diye fırsattan istifade harekete geçtiler ve Dalmaçya'da Osmanlı limanlarını istila ettiler. Padişah tabii günü gününe bunun haber alıyor. Çok muazzam bir istihbarat teşkilatı kurmuştu. Kanuni Sultan Süleyman devrine döndürdü memleketi. Her yerde ne olursa anında Sultan 4. Murad'ın haberi oluyordu.
1: Meşhur bir istihbarat teşkilatı evet. Bu. Aslında üzerine çok konuşulan filmler evet, yapılan
0: bir şey.
1: Zaman zaman da kişilerin özgürlüğünü sınırladığı, evet. Hatta belki de çok araştırılmadan cezalandırılmasına yol açtığı için eleştirilen
0: bir usul. Ama yani yapacak millet arası münasebetlerde de yapacak fazla bir şey yok. Burada da mesela padişah çok kızdı, dedi ki Venedik'e hemen dedi boykot koyun, ticari münasebetleri kesin, limanları kapatın ve ticareti askıya alın. Şimdi Venedik'in en büyük ticareti Osmanlı Devleti ile. Böyle bir ukalalık yaptığı için çok pişman oldu. Etekleri zil çalmaya başladı. Ne yapacağım ben şimdi? Bu arada enteresan bir hadise oldu. Onu da Sultan 4. Murat'ın karakterini anlamak için söylemek istiyorum. Şimdi divanda konuşuluyor Venedik'e karşı alınacak tedbirler. Bosna defterdarı dedi ki Mahmud Efendi, efendim dedi siz Split, bugün Hırvatistan'ın çok güzide bir turizm ve ticaret şehridir. Split limanının kapatılmasını emrettiniz. Bura bizim gümrüğümüz. Burası ne kadar geç kapanırsa hazine o kadar kârdadır. Bir gün bile kapalı kalsa hazinenin şu kadar zararı var. Lütfen harp ilan edene kadar Split gümrüğünü kapatmayın dedi. Şimdi bunu niye anlattım? Sultan 4. Murat gibi sert bir padişaha, Venedik'e karşı fevkalade kızmış bir padişah, bir defterdar, Bosna defterdarı rahatça fikrini söyleyebiliyor. Ve memleketin menfaati için. Ve padişah bunu kabul ediyor. Bu enteresan bir şeydir. Hani monarşilerde diyorlar ya padişah ne derse olur. Sonra zaten Venedik ayaklara kapandı. Tazminat ödedi ve savaş önlendi. Fakat Sultan 4. Murat Venedik'te savaşın er geç olacağından emindi. Bu savaş ondan sonra tahta geçen Sultan İbrahim zamanında oldu ve Girit fethedildi. Osmanlı Devleti'nin son fethettiği topraktır. Yani Ukrayna'dan alınan ve çabucak elden çıkan Podolya sayılmazsa, Girit Osmanlı'nın fethettiği uzun zaman elde kalan, 1912'ye kadar, 13'e kadar elde kalan son toprak idi. Ve Sultan 4. Murad'ın da ömrü fazla olmadı. Bu hadiseden az sonra 1640 senesinde 28 yaşında, babasıyla aynı yaşta, geçirdiği bir gut krizinden vefat etti. Şimdi Sultan 4. Murat hakkında çizilen tabloyla hakikat birebir örtüşmüyor. Bir kere dinine düşkün bir padişahtır. Mesela bugün Kabe-i Muazzama onun zamandan kalmadı. Yıkılmıştı çünkü. Şu andaki Kabe'nin o siyah örtülü binasını yaptıran tamamen yıkılmıştı. Selden tamamen yıkıldı. Onu o yaptırdı. Hatta orada bir kapı vardır. O kapının adı bugün bile Bab-ı Muradi'dir. O padişahın adını taşımaktadır. Çok da güzel bir altın kapı yaptırmıştı şeye, Mekke Müzesi'nde o kapı Kabe'ye. Yeraltı camiini, mahzendi orası, açtırıp da özür dilerim, Arap camiini, mahzendi açtıran odur Karaköy'deki. Çok karakteristik bir camidir. Kavaklarda kaleler yaptırdı. Kazakların korsanlığına mani olmak üzere. Revan ve Bağdat köşkleri var. İstanbul surları dahil pek çok şehrin surunu tamir ettirdi. Ufak tefek İstanbul'da mescitler yaptırdı. Kandilli şehri...
1: Bir camisi var mı?
0: Yok.
1: Diğer padişah.
0: Ömrü vefa etmedi. Hep seferlerde geçti. Yaşı da küçüktü. Kandilli şehri İstanbul'daki semt onun ismini taşıyor. Çocuklarından birinin sünnet merasiminde orada kandiller yakılmıştı. Orada o zaman şey yoktu. Yerleşim yoktu. Bir küçük saray vardı. Kandilli Saray dediler oraya. Adı Kandilli kaldı.
1: Çok güzel bir semt.
0: Evet, çok güzel bir semttir. Sultan 4. Murad'ın çok çocuğu oldu. Hiçbiri yaşamadı oğullarının. Hepsi küçük yaşta vefat ettiler. 7 tane kızı yaşadı ve erişkinlik çağına eriştiler. Ha, Bağdat'ta İmam-ı Azam türbesini tamir etmesi, Abdülkadir Geylani türbesini tamir etmesi var. Tasavvuf ehli, o da babası gibi Aziz Mahmud Hüdayi'ye bağlı. Fakat Mevlevi damarı da güçlü. Şeyhülislam Yahya Efendi'ye fevkalade bağlı, ona baba diyor. Hatta çok kıskanılmıştır. Yani Şeyhülislam Yahya Efendi ile olan münasebeti çok kıskanılmıştır. Çok bilgiliydi. Bağdat seferine giderken kadıların imtihan devresine denk geldi. Kadıların imtihanına bizzat kendisi girdi bir meyiz olarak. Kadılara kelamdan çok zor sorular sordu. kitaplar diyor ki padişahın bu kadar bilgi sahibi olması herkesi şaşırttı. Yani onu pek zannetmezler. Her şeyi öğrenmek isterdi. Meşhur Machiavelli vardır. İtalyan filozof veya siyaset bilimci. Onun Il Principe diye bir eseri vardır hükümdar. Onu Türkçe'ye tercüme ettirip okumuştur. Yani böyle birisi. Çok sert siyasi meselelerde çok sert fakat çok ince bir kalbe sahip. Muradi mahlasıyla şiirleri var, besteleri var. Bu bestelerinden bir tanesi çok meşhurdur. Mehter repertuarında Hücum Marşı diye bilinen bir marştır. Marşlarda falan da çalıyorlar. Bu Bağdat seferine gitmeden evvel bunu bestelemişti. Sultan II. Osman'ın kaybetme sebeplerinden bir tanesi çok cimri olmasıydı. Buradaki cimrilik devlet hazinesine cimrilik. Sultan IV. Murat öyle değildi. Gerek şahsi hazinesinden gerek devlet hazinesinden liyakati olanlara İkramlar, bol bol hediyeler. İhsan ederdi. Hediyeler verirdi. Alimleri, sanatkarları severdi. O zaman da çok sanatkar yetişti. Mesela Nefi, şair, Katip Çelebi, bibliofil, Evliya Çelebi, seyyah, tarihçi Peçevi, Mehmet Halife, Şeyhülislam Yahya söyledim. Onun zamanında yetişmiştir. Nevizade Atay onun zamanında yetişmiştir. Ve Koçi Bey, yani Hammer'in Türk Montesquieu'su dediği Koçi Bey onun zamanında yetişmiştir. Sultan 4. Murat vefat ettiği zaman huzur içinde bir memleket bıraktı ve dünyanın en büyük vurucu gücü olan bir ordu bıraktı. Tahta çıktığında 100 bin tane yeniçeri vardı. Bunları 35 bine indirdi. Çünkü çoğu ölmüş veya bu işten düşmüş. Hazine tahta çıktığında bomboştu. Çünkü 3 tane cülüs olmuş, cülüs bahşişi verilmiş. Hazineyi 15 milyon altınla doldurdu. Gümüş paraları hesaba katmıyoruz. Bu enteresan.
1: Böyle bıraktı.
0: Yani. Böyle bıraktı. Böyle bıraktı. Zorbaların ele geçirdiği vakıfları geri aldı. Tımar sistemini ıslah etti. Bir takım israfı önleyen tedbirler aldı. Muazzam bir memleket. Bir kuşak evvel yani ondan bir önceki padişah zamanında çok bir tane bile cinayet işlenmeyen bir şehirdi İstanbul. Ondan önce İstanbul'da insanlar sokağa çıkamıyorlardı. Almış olduğu çok sert tedbirlerle İstanbul'da asayişi sağladı. Taşla'da gezerken daha önceden bildiği zorbaları, halka zulmetmiş olan insanları ismen tanıyor. Onları sorardı, istihbaratla takip ederdi, bulduğu yerde ortadan kaldırırdı.
1: Yani İnsanlar ondan, sabah kalktıklarında sokaklarda
0: kaçamadılar.
1: O zorbaları
0: cesetlerini buldular. Yani bu kaçamadılar ve memleketi Kanuni Sultan Süleyman devrindeki parlak devrine gönderdiğini herkes söylüyor. Hatta mesela Konya'ya gitmiş Bağdat seferinde bir adamı bakmış ki bu adam. Dediğim ya tahta çıktığında bazı hareketler oldu, bazı tavizler oldu. Hafız Paşa'nın idamını istediler. Hafız Paşa'yı vermek istemedi padişah. Hafız Paşa çıktı saraydan. Asilerin içine girdi. Onları tokatlaya tokatlaya birkaç tanesi yere serdi ama Hafız Paşa'yı linç ettiler. Çok üzüldü buna. Orada gördüğü adamlardan birini Konya'da görüp tanıdı.
1: Şahsen.
0: Evet, şahsen tanıdı. Böyle bir padişahtı Sultan 4. Murat. Emsali yok. Yani onun zaman herkes onun maraşelliğini, askerliğini söyler ama devlet adamlığı, insanlığı da çok enteresan. Derler ki tarihçiler Kanuni Sultan Süleyman ile Sultan II. Mahmut arasında gelmiş geçmiş padişahlar içinde en üstünü Sultan 4. Murat'tır. Onu Hammer diyor ki memleketin ömrünü bir asır uzatmıştır. Düşünün 28 yaşında vefat etmiş birkaç sene saltanat sürmüş bir padişah. Eğer o olmasaydı Osmanlı Devleti'nin inişe 1683 ile başlar malumuz. İkinci Viyana ile 50 sene önce başlardı. Tarihçi Naima diyor ki Sultan 1. Selim'e çok benzetilir. Yani Yavuz Sultan Selim'e. Fakat Yavuz Sultan Selim tahta çıktığında nizam içinde bir memleket vardı. Anarşinin eseri yoktu. İki, Yavuz Sultan Selim tahta çıktığında 42 yaşındaydı. Sultan 4. o tecrübeden mahrumdu. 12 yaşındaydı. Üçüncüsü Yavuz Sultan Selim Piri Mehmet Paşa gibi
1: güçlü bir
0: Zembille Ali Efendi gibi güçlü müşavirlere sahipti. Sultan 4. Murad'ın en mühim talihsizliği diyor Naima. Yaşı küçüktü. Memleket perişandı ve kadrosu yoktu. Eğer diyor o Yavuz Sultan Selim zamanında gelseydi Yavuz Sultan Selim'i geçerdi diyor. Bunu Naima söylüyor. Pek çok tarihçi de böyle söylüyor. Yani onun gibi olamadı bir Cihangir ama yine muazzam bir hizmet etti. Kendisinden önce gelenlerin hepsini gölgede bırakırdı.
1: Sultan Murat'ın tarih kitaplarına girmiş. Özellikle de karşısına yabancı elçiler geldiğindeki duruşunu ifade eden ve bugün Topkapı Sarayı'nda da sergilenen bir gürzü var.
0: Evet, Sultan 4. Murat ki Roma İmparatoru Trajanus'a benzetilir. O da muazzam bir sportmendi.
1: Heybetliydi.
0: Heykellerde zaten sembolize edilir. Şimdi Musa Paşa var. Şişman da bir adam. Bir gün silahtar onu böyle kuşağından tutmuş, kaldırmış tepede. Bakın kucağına almamış. Bir eliyle kaldırmış, tepesinde dolaştırmış. Bunu herkes anlatıyor. Çok güçlü. O attığı yayını çektiği okun, efendim attığı atışı tüfek benzilini geçermiş. Yani bir okun tüfek benzili geçmesi beklenmez. Evet. O zaman bunu anlatıyorlar. 200 okkadır o gürz bahsettiğiniz. 200 okka ne kadar? 300 kilo. 300 kilodan
1: o gürzü...
0: fazla. Onu yani tek eliyle kaldırır, rahatça indirirmiş. Bunu görenler var.
1: Ve yani şöyle.
0: Şehir efsanesi değil.
1: Değil. Hani bir yabancı seyyah geldiğinde
0: zaman
1: ya da
0: bunu,
1: yabancı bir
0: bu gösteriyi geldiğinde bunu yaparmış.
1: Özellikle yani.
0: Bu diplomatik bir gösteridir. Peki. Biraz da İran sefiri geldiği zaman böyle. Yani bir kalkanı delmiş. Attığı bir cirit kalkanı delmiştir. Bu kalkan şeyde Budapeşte'de kalenin kapısındaydı. Hatıra olmak üzere onu oraya astılar. Orada. Bir de Kahire'de var. Kahire'de. Buna 12 tane zırhı okla delmiş.
1: Kahire Müzesi'ne koymuş. Arka arkaya 12
0: bunu,
1: tane.
0: Kahire Kalesi'ne asmışlar. Bu demişler 4. Murat'ın deldiği zırhlardır. Yani esaslı bir diplomat, iyi bir binici, iyi bir sportmen. Yani her türlü silahı kullanabiliyor. Hatta böyle attan ata atlarmış. Yani bir attan, hızla giden bir attan ata atlar. Bağdat seferindeyken, Reman seferindeyken Murat suyuna bir asker düştü. Onu yakaladı zırhından, yukarı çekti. Kurtardı. Başka da cesaret edemediler.
1: Sudan almak da zor
0: onun için,
1: bir şey.
0: Onun için ona Murat suyu derler. Yani o suyun ismi Fırat'ın bir koludur o. Buradan geliyor. Disiplinsizliğe tahammülü yok. Fakat askerlerini çok severdi. Mesela yaralıları ziyaret edermiş, yanlarına gidermiş. Diplomatik şeylere meraklıydı. Yani Özbeklerle münasebet kurdur, Gürganiye devletiyle kurdu. Hatta dediler ki onlarla anlaşacak, İran'ı fethedip tekrar Abbasi İmparatorluğu'nu tekrar kuracak dediler. Avrupa'ya hiç sefer yapmadığı halde Avrupa'nın çok alakasını çekmiştir. Hakkında şiirler vardır. Yani onun hakkında Messenger'in 4. Murat adında bir piyesi var. Rasi'nin Bayezid adında onun öldürdüğü kardeşini anlatan bir piyesi var. Onun zamanında Akıncılar Regensburg'a kadar, Almanya işlerine kadar gittiler. Avrupalılar çok korktular. Yani bu dediler kalırsa bizi mahveder. Onun için Sultan 4. Murat'ın oynadığı rol eğer uzun zaman kalsaydı çok farklı olurdu. Çok yakışıklı olduğunu söylerler. Yani bir Fransız seyyah var, Vincent de Stachow adında, diyor ki imparatorluğun en yakışıklı adamıydı ve en sportmeniydi, en güçlü adamıydı ve en iyi askeriydi diyor. Kendisini görmüş, tanımış, o zamanlarda bulunmuş. Ortadan uzun boyluymuş, geniş omuzluymuş, çok yapılıymış, çok güzel giyilirmiş. Yani ondan da
1: bahsediyor. Yani.
0: Veriyordu. Yani sadece devlet adamı değil, asker, efendim, sportmen, silahşör. Fakat sert, ciddi, haksızlığa tahammül etmeyen idarecilerin düşmanı çok olur. Hı hı. Sultan 4. Murat'ın da düşmanı çok olmuş. Mesela Emir Güneoğlu var, Revan kale muhafızı. Hı hı. Onu İstanbul'a esir olarak getirmiş. Emir Güneoğlu Sünni olmuş ve devamlı İran hakkında malumat veriyor. Bugün Emirgan bahçesi, belediye bahçesi oluyor. Onun köşkü padişah ona vermiş. Emir Güne Emirgan'a dönüşmüş. Padişah da sık onu ziyarete gider gelirmiş. O da yakışıklı bir adammış Yusuf. Padişaha ne iftiralar attılar. Yani insanla biliyorsun basit bir hadiseyi ne kadar büyütürler. Bir de eğer bu kişi sevilmeyen, yani Sultan 4. Murat zamanında çok sevilmeyen bir padişahdı. Ama sevilmeme sebebi de budur.
1: Bir takım haksızlıklara
0: mani olduğu için.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT efendim.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, dinimizde mal mülk sahibi olmak, ne bileyim işte zengin olmak, çok güzel arabaları olmak, villaları olmak filan kötülenmiş bir şey midir? Yani bu kötülenir mi? Veya eğer kötülenmemişse dünya malı dünyada kalır denilerek hafife alınıyor genelde. Yani hani bunun arkasında koşmaya, bu kadar biriktirmeye gerek yok. Sen yanında götüremeyeceksin netice itibariyle. Bu da bir gerçek. Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Yani veya malın kıymetini bilmekle alakalı da aslında bir sorumuz. Hani bir malımız var ama çarçur etmek mi, kıymetini bilmek mi? Yani kıymetini bilmek deyince hemen mal mülk, gözümüz malda mülktedir filan gibi anlaşılır mı yani?
1: Mustafa Bey, yani Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları çok dikkatli okunduğu zaman mal kötülenmemiş. Hatta nimettir buyuruluyor. Zenginlik kötülenmemiş. Teşvik edilmiş. O sonra işte niye o zaman işte insan, mülk sahipleri işte dünya malı dünyada kalır ifadesiyle böyle onu hafife almaktadır? Yok. O bilerek söylenmiş ve maksadı farklı. Tabii altyapı göçünce buradaki maksat anlaşılmıyor. Maksat anlaşılmıyor. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyebilirler. Hemen sözde başlarken mal ve nimet dediniz. Peygamber'e de misal verelim. Süleyman Aleyhisselam Allah-u Teala'dan saltanat istedi. Yani bugüne kadar hiçbir kuluna vermediğim bir saltanat. Allah-u Teala verdi. Öyle zenginlik verdi ki. Öyle zenginlik verdi ki. Mesela 99 hanım, 1000 tane cariyesi vardı buyuruyor. Öyle zenginlik verdi ki sarayları, köşkleri. Cinler emrindeydi. Tabiat kuvvetleri emrindeydi. Süleyman Aleyhisselam'ın. Ordular vardı. Hatta oturduğu kürsüsü, sandalyesi neyse havada helikopter gibi uçuyordu. Helikopter gibi uçuyordu. Yani çok zengindi. Yani malı mülkü çoktu. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de ne güzel kul diye de övülüyor.
0: Diğer taraftan da Sultan Süleyman'a kalmayan dünya sana mı kalacak diyoruz. Heh. O başka bir şey anlatıyor.
1: Orada anlatılan başka. Peygamberlerden ikinci sırada yaratılmış Muhammed Aleyhisselam'ın da ceddi oluyor. İbrahim Aleyhisselam'ın. Mustafa Bey, ben şimdi köy çocuğum. Buyuruyor ki yarım milyondan fazla sığırı vardı. Ya yarım milyon ya bu. 500 binden fazla sığırı vardı. Yani bir kişinin hakkından gelmesi mümkün değil yani.
0: Tamam. Tabii.
1: Bu zenginlik değil de ne? Ama Allah-u Teala Halil'in buyuruyor bu zata. Halil'in buyuruyor. Gel aşere-i mübeşşereden Hulefai Raşidinen dört halifeden birisi olan Osman bin Affan radıyallahu teala anh hazretlerinin malının mülkünün hesabını kimse bilmiyor. O kadar zengindi. Yine aşere-i mübeşşereden Abdurrahman bin Avf radıyallahu teala anh hazretleri çok zengindi. Şimdi dolayısıyla bunlar ortadayken işte İslamiyet malı kötülemiş. Kötülemedi. Zenginliği kötülemiş. Hayır. Değil. Kötülemedi. Peki kötü olan ne? Orada niye anlatıyor İslamiyet? Ya onun sevgisinin kalbinde olması.
0: Evet.
1: Onun sevgisinin...
0: Ona tapma.
1: Ona tapmak. Ha, maksut haline getirmek. Evet. Maksat evet. Haline getirmek onu. Maksudun.
0: Allah Teala'yı unutturmasın yani.
1: Hani Allah Teala rahmet eylesin. Bizim vefat eden patron Emre abiyle buyurdu ki para elde veya cepte olacak. Burada kalpte olmayacak diye. Evet. Toplantılarda evet. Anlatır diye. Evet. Elde olacak, cepte olacak. Kalpte olmayacak. Kalpte olmayacak. Hatta bir hadise anlatırlar. Şeyhin, bunun çok malın mülkün olması önemli değil ki. Efendim işte çok mal olsa da falan diyeceksin. Şu anlatılan hadisede yaşanmış bir hadise. Çünkü Muhyiddin Arabi Hazretleri kendisi anlatıyor. Buyuruyor ki seyahat ediyordum. Mısır'ın İskender şehrine gidiyordum.
0: O da zengin birisi değil mi? Muhyiddin Arabi Hazretleri.
1: Evliya adam bir zat. Endülüs'lü aslında. Şeyde Saadettin Konevi Hazretleri'nde hem üvey babası hem de hocası Saadettin Konevi Hazretleri'nin. İskenderiye şehrine gidiyor. İşte deniz kenarından giderken orada deniz kenarında köyler var, balıkçı köyleri. Bakmış adam bir tanesi, bir tane kovası var. Üstü başı yırtık pırtık. Geride bir sazdan kulübesi var. İşte bir de oltası var. Ondan balık avlıyor. Böyle geriye bakıyor falan. Bakmış Muhittin Arabesi daha genç yaşında. Demiş ha bu köyden değil bu falan. Beklemiş demiş sen bu köyden değilsin. Nereden gelip nereye gidiyorsun falan. İşte demiş falan yerden geliyorum. İskenderiye. İskenderiye deyince o balık tutan demiş. Aa demiş onu orada benim bir hocam var demiş ya. Ya ben bir türlü kendimi toparlayamadım demiş. Bir selam söyle bana bir nasihat etsin. Buradan döneceğim mi diyor. Evet diyor buradan geçeyim. Bir nasihat etsin bana diyor. Hay hay diyor gidiyor. İşini bitirdiğin sana diyor. Onun diyor hocası varmış gideyim. Arıyor buluyor. Bir köşk. Hizmetçiler var. İçeri giriyor ki atlas hallar, atlas minderler. Şeyi. O balıkçın. Diyor ki efendim falan yerden geliyorum. Sizin talebeniz mi? Size selam ve hürmetler var. Nasihat istiyor sizden. Oradan mı geçeceksin buyuruyor o zaten. Evet diyor. Söyle ona diyor. Dünyayı kalbinden çıkarsın. Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki köşk. Atlas hallar, atlas minderler. Ya adamın diye bir oltası var. Üstü başı dökülüyor. Bir sazdan kulübesi var. Bunun hangisi dünya? Neyse. Beni ilgilendirmez diyor. Dönüyor. Oradan geçerken uzaktan görmüş o balıkçı. Hemen koşarak demiş. Hoş geldin. Hocamı gördüm. Gördüm. Ne buyurdu? Selam var. Aleyküm selam da diyor. Bir şey buyurmadı mı? Söyle ona kalbinden dünya sevgisini çıkarsın dedi. Allah diyor. Bayılıyor. Geri düşüyor. Neyse su falan diyor ki kendine gelince diyor ki ya ben senin hocanı gördüm. Bir saray yavrusunda oturuyor. Atlas hallar, atlas minderler, hizmetçiler falan. Demiş hanginiz dünyada anlamadım ben. Hangisi dünyalık içinde? Hanginiz? O balıkçı diyor ki evet diyor hocam diyor. Öyle bir köşkte oturuyor. Hizmetçiler de var. Atlas hallar, atlas minderler. Ama diyor hocam orada çıksa diyor dağda bir taşın üstüne otursa. Ha taşın üstüne oturmuş ha atlas minder üzerine oturmuş. Fark etmez onun için diyor. Ben diyor bu ömrüm hala diyor şu oltayla şu kovayı şu sazdan kulübeyi kalbinden çıkaramadım diyor. Çıkaramadım. Yani illa ancak çok parası var onun için kalbi karar değil. Hazreti Osman'ın kararmadı. İbrahim Aleyhisselam'ın kararmadı. Süleyman Aleyhisselam'ın kararmadı. Demek ki illa aynı şekilde çok parası olunca kalbi kararır demek değildir bu. Senin aynı şekilde paraya tutunluğundur. Yani onu maksut edinmen. Maksudun mabudundur. Ne güzel söylediniz siz. Onu sen put haline getirmiş. O tehlikeli. Yoksa mal mülk olsun o bir şey değil ki. Çünkü insanların iyisi onlara faydası çok olandır. Nasıl faydalı olacaksın? Hatta Mevlana Adi Bağdadi Hazretleri dinim için dünyalık istiyorum buyuruyor. Dinim için dünyalık istiyorum.
2: Dinim için.
1: Hatta Peygamber Efendimiz Abdullah İbni Abbas Hazretleri'ne hitaben istediğini ye, istediğini giyin. İnsanı yanlış yola götüren israf ve tekebbürdür. Yani Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri lüzumsuz yere harcarsan, haram ettiği, yasak ettiği yerlere harcarsan ve o nimetlerle de insanlara tepeden bakarsan işte hemşerim ben kimim sen biliyor musun? Toparlan kendini diyerek hareket ediyorsan belanı bulmuşsun demektir. Tamam mı? Kötülenen o.
0: Evet.
1: Kötülenen o.
0: İğne bile olsa bu böyle.
1: İğne bile olsa
0: yani
1: bu böyle.
0: İğneye takılır kalırsan.
1: O da öyle.
0: Evet, o da
1: öyle. Yani illa çok malın olması değil. İlla çok malın olması değil. Hani şeyde çok enteresan böyle hadiselerde hep anlatılmıştır. Anlatılmış. Şimdi bir hadis-i şerifte de Allah-u Teala bir kuluna mal ve ilim verir. Bu kul da haramlardan kaçınır. Akrabasını sevindirir. Malından hakkı olanlar bilip verir ise cennetin yüksek derecesine gider. Adı buyur. Mal kötülenmemiş ki. İki şeyden birine kavuşan insana kıpta etmek, buna imrenmek yerinde olur. Allah-u Teala bir kimseye İslam alimlerini ihsan eder. Bu da her hareketini bilgisine uygun yapar. İkincisi Allah-u Teala birine çok mal verir. Bu kimse de malını Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerlerde harcayar. Şimdi iki tane misal verdi hadis-i şerifte. İlim verdi, Allah rızası için öğrendi, Allah rızası için Allah-u Teala'nın kullarına yardımcı oluyor. Ama öbürüse hava atıyor. Mal verdi, o da Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde zekatını verdi. Allah-u Teala'nın razı ve beğendiği olduğu yerler harcadı. Bunun ikisi hadis-i şerifte metüsene ediliyor. Kötülenmedi. İlimle mal yan yana zikredildi hadis-i şerifte. İlimle mal yan yana zikredildi. Ve Peygamber Efendimiz Amr İbn As Hazretleri için iyi kimseye malın iyisine güzel yakışır buyurmuşlar. Tamam. İyi kimseye malın iyisine güzel yakışır. Ve Allah-u Teala da Peygamber sen malsız idin, sana kimseye muhtaç olmayacak kadar mal verdin buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak malı kötülememiş. Malı kötülememiş. Onun sevgisi çünkü Allah-u Teala kalbi kendi sevgisinin bulunacağı yer olarak yaratmış. Oraya Allah-u Teala buyuruyor ki benim yarattıklarımın sevgisini koymayın. Mal olsun, ilim olsun,
0: çerçöp olsun.
1: Çerçöp olsun, o da koymayın diyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Hak Teala buyurdu ki, ben kulumun beni sandığı gibiyim. Kulum ne vakit beni hatırlayıp anarsa onunla birlikte olurum. Şayet kulum beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu daha iyi bir topluluk içinde anarım. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşhur pehlivan Rügane bin Zeyd'i gördü. Henüz iman etme zamanın gelmedi mi? İster misin sana mucize göstereyim? Buyurdu. Rügane, karşıdaki ağacın yarısını çağır yanına gelsin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağacın yarısını çağırdı. Ağaç yarıldı ve yarısı huzuruna geldi. Sonra geri git buyurdu. Tekrar geri gidip diğer yarısıyla birleşti. Bu hadiseyi nakleden ravi şöyle demiştir. O ağacı gördüm. İki parçasının birleştiği yer uzun bir ip gibi belliydi. Rügane bu mucizeyi görünce, ben bunları bilmem. Seninle güreş tutalım. Eğer beni yenersen koyunlarımın yarısı senin olsun dedi. Güreştiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yendi. Rügane bir daha güreşelim dedi. Yine yenildi. Ve Kureyşlerle karşılaşınca onlara ne söyleyeceksin diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rügane'yi güreşte yendim ve koyunlarının yarısını aldım derim buyurdu. Rügane öyle söyleme. Bana hoş gelmez. Koyunları bana bağışladı dersin, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yalan söyleyemem buyurdu. Rügane, sen hiç yalan söylemez misin, dedi. Evet, Rabbime söz verdim, söylemem buyurunca, Rügane Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gece, Ya Rabbi, Ömer bin Hattab, veya Ebu Cehil bin Hişam'dan biriyle İslam'ı kuvvetlendir diye dua buyurdular. Sabahleyin Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh geldi ve Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece teheccüd ile meşgul idi ve Kur'an-ı Kerim okuyordu. Nusaybin cinnilerinden 7 cinni oraya uğradılar. Resulullah'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerini işittiler. Bir müddet sonra Nusaybin cinnilerinden kalabalık bir toplulukla gelip Mekke'nin yukarısına indiler. Onlardan birisi Resulullah'ın huzuruna geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabı ile oturuyordu. Eshab-ı kirama kalbinde zerre kadar korku bulunmayan kim benimle gelir buyurdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ayağa kalktı ve Resulullah'ın hurma nebiziyle dolu olan matarasını su dolu zannederek aldı. Birlikte Mekke'nin yukarısına gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çizip, "Ey Abdullah, bu çizginin içinden dışarı çıkma. ve hiçbir şeyden korkma buyurdu. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. O çizginin içinde oturdum. Uzakta bir topluluk vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara yaklaşınca ayağa kalktılar. Hürmet gösterdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar onların arasında kaldı. Sonra benim yanıma geldi ve "Çok bekledin ya Abdullah." buyurdu. "Nasıl beklemeyeyim ki ya Resulallah? Dünya ve ahiret saadeti senin emrine uymaya bağlıdır." dedim. Sonra o kalabalık arasından iki kişi Resulullah'ın yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara "Niçin geldiniz ki? Sizin işinizi hallettim." buyurdu. Dediler ki, "Ya Resulallah, sabah namazını seninle birlikte kılmak istiyoruz. Onun için geldik." Bunun üzerine Resulullah bana, "Yanında su var mı?" buyurdu. "Hurma suyu vardır." dedim. "Hurma güzeldir, suyu temizdir." buyurdu. Ve onunla abdest aldı. "Onlar kimlerdir?" diye sordum. "Nusaybin cinnileridirler. Müslüman oldular. Bazı ihtilafları vardı. Hallettim. Kendilerine yiyecek tayin edilmesini istediler. Kemikleri kendileri için, tezeyi de hayvanları için yiyecek olarak bildirdim." buyurdu. Bu hadiseden sonra kemikle ve tezekle taharetlenmeyi yasakladı.

ihtiyar kadın vardı. Kızını Resul aleyhisselama gönderdi. Namaz kılmak için örtünecek bir elbisem yok. Bana namazda örtünecek bir elbise gönder diye yalvardı. Resul aleyhisselamın o anda başka elbisesi yoktu. Mübarek arkasındaki entariyi çıkarıp o kadına gönderdi. Namaz vakti gelince elbisesiz mescide gidemedi. Eshab-ı kiram radıyallahu teâlâ aleyhim ecmain bu hali işitince Resul aleyhisselam o kadar cömertlik yapıyor ki gömleksiz kalıp mescide cemaate gelemiyor. Biz de her şeyimizi fakirlere dağıtalım dediler. Allahü Teala hemen İsra suresinin 29. ayetini gönderdi. Önce Habibine hasislik etme, bir şey vermemezlik yapma buyurup, sonra da sıkıntıya düşecek ve namazı kaçırarak üzülecek kadar da dağıtma, sadakada ortalama davran buyurdu. O gün namazdan sonra Hazreti Ali kerremallahu veçeh Resulullah'ın yanına gelip ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bugün çoluk çocuğuma nafaka yapmak için 8 dirhem gümüş ödünç almıştım. Bunun yarısını size vereyim. Kendinize antari alınız dedi. Resul aleyhisselam çarşıya çıkıp 2 dirhem ile bir antari satın aldı. Geri kalan 2 dirhem ile yiyecek almaya giderken gördü ki bir âmâ oturmuş. Allah rızası için ve cennet elbiselerine kavuşmak için bana kim bir gömlek verir diyordu. Almış olduğu antariyi bu âmâya verdi. Âmâ antariyi eline alınca misk gibi güzel koku duydu. Bunun Resul aleyhisselamın mübarek elinden geldiğini anladı. Çünkü Resul aleyhisselamın bir kere giydiği her şey eskiyip dağılsa bile parçaları da misk gibi güzel kokardı. Âmâ dua ederek ya Rabbi bu gömlek hürmetine benim gözlerimi aç dedi. İki gözü hemen açıldı. Resul aleyhisselamın ayaklarına kapandı.

0: Teyemmümün farzları 3'tür. Abdest almak için lazım olan teyemmümle, gusletmek için lazım olan teyemmüm, birbirinin aynıdır. Yalnız niyetleri farklıdır. Bunun için bu iki teyemmümden birisi, diğeri yerine kullanılamaz. 1. Niyet etmek olup, bu şarttır. 2. Ellerini pak toprağa vurup, yüzüne kaplayarak meshetmek. 3. Ellerini bir daha toprağa vurup, önce sol eliyle sağ kolunun ve sonra sağ eliyle sol kolunun her tarafını meshetmek. Bunlar dahi rükündür. Maliki'de ve Şafii'de teyemmüm, namaz vaktinden evvel caiz değildir. Ve bir teyemmümle birden fazla farz kılınamaz. 6 şeyle teyemmüm yapmak caiz değildir. Meğer o şeylerin üstlerinde toprak tozu buluna. O şeyler şunlardır: demir, bakır, tunç, kalay, altın, gümüş ve bütün madenler. Sıcakta eriyen bu metallerden ve sıcakta yumuşayan camdan ve üzeri sırlanmış porselenden mada her şeyle teyemmüm caizdir. Lakin toprak cinsinden olmak şarttır. Bir toprağa bevledilmiş, sonra kurumuş olsa orada namaz kılınır. Ama o yerden teyemmüm olunmaz. Teyemmüm yapabilmek için suyu aramak ve arayıp bulamamak ve bir Müslüman ve adil kimseye sormak ve o adil dahi salih olmak şartındandır. Teyemmümün şartları 5'tir. 1. Niyet etmek. 2. Meshetmek. 3. Teyemmüm ettiği şey toprak cinsinden olmak. Toprak cinsinden olmazsa üzerinde toprak tozu bulunmak lazımdır. 4. Kullandığı yer cinsi şeyin veya tozun pak olması lazımdır. 5. Suyun istimaline hakikaten veya hükmen kudreti olmamak. Hastalıktan sonra kollardaki ve ayaklardaki halsizlik de özürdür. İhtiyarlardaki halsizlik de böyledir. Bunlar namazlarını oturarak kılar. Bir kimse suyu bulsa ama suyun bulunduğu mahal 1 milden ziyade ise teyemmüm caizdir. 1 milden eksik ise ve vakit geçmeyecekse teyemmüm etmek caiz değildir. Ve eğer bir kimse suyu arasa ve bulamayınca teyemmüm edip namazı kıldıktan sonra suyu görse namazı iade etmez. Bir kimse binekli olsa, inerse yoldaşları onu beklemese atının üzerindeyken teyemmüm eder ve ima ile namazını kılar. Yol korkulu veya hava soğuk olur ve guslederse hasta olması muhtemel bulunursa teyemmümle namazını kılar. Yola gidenin heybesinde bir kiremit veya bir tuğla bulundurması lazımdır. Zira teyemmüm edecek olsa, ortalık yaşsa o zaman tuğla ile teyemmüm eder, namazını kılar.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşillikler Diyarı, Hudut ilçemiz İpsala'nın ilçe merkezinde bir caminin avlusundan sesleniyorum. Bu cami Alaca Mustafa Paşa Camii. Tarihi bir camidir. Yapılışı hususunda bendeniz, gerçi buradaki İl Kültür Müdürlüğü'nün, Edirne İl Kültür Müdürlüğü'nün sitelerinde de net bir tarihe rastlayamadık. Yapılış tarihini bilmiyoruz ama herhalde 1400'lü yıllardan önceki bir tarihte yapılmıştır. Alaca Mustafa Paşa'da Gazi Süleyman Paşa rahmetlinin şehit olmasından önce onunla beraber Avrupa fütühatının besmelesini çektikleri bir yer. Bismillahirrahmanirrahim diye denize sallarını saldılar. O sallarla geçen insanlar da geçtiler karşıda. Bugün Gelibolu'da azaplar namazgahı denilen yerde sabah namazlarında böylece kıldılar ve Avrupa'ya ilk adımı attılar. Tabii bu büyüme Osmanlı Devleti için çok önemliydi. Böylece bir üçüncü denize de ulaşmış oldular. Yine böylece Bizans'ı çevirdikleri hilalin ağzı artık biraz daha daralmaya başlamıştı. Fütuhat hızla devam etti. Gazi Süleyman Paşa, Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin, bir tatbikat esnasında atından düşerek şehit oldu. İşte onun mahiyetinde çalışan, emrinde çalışan Alaca Mustafa Paşa daha sonraki yıllarda da bu bölgenin 1. Murat Han zamanında, çünkü Süleyman Paşa vefat edince Orhan Gazi'nin vefatıyla beraber yerine o geçecekti. O geçemedi. 1. Murat Han'a sıra gelmiş oldu. Murad-ı Hüdavendigâr Trakya'nın fethinde Süleyman Paşa'dan sonra en çok emeği olanlardan birisidir. Tabi burada idarecilik de verilmiştir kendilerine. Bu akınlar esasında elbette ki ganimetlerden aldıkları payların da beşte biri savaşçılara ve komutanlarına verilirdi. Beşte biri fakir fukaraya verilirdi. Osmanlı bu ganimeti gittiği memleketlerdeki insanları soymak için almazdı. Savaşın tazminatı olarak alırdı. Çünkü hiçbir zaman Osmanlı durup durduğu yerde bir yerde fete gitmemiştir. İlla ki problem çıkaran komşularını sözle sünnet-i seniye uygun olarak 3 defa elçi göndererek ikaz etmiştir. Bu meseleyi halledelim, biz sizden zarar görüyoruz diye. Ama onlar da uymadılarsa 1, 2, 3, 3'ten sonra artık savaş gerekiyordu. Bu savaşta Bizans'ın Orhan Gazi'nin oğlu Halil Bey'i İzmit Körfezi'nde bir gün baskınla kaçırarak ta Foça, korsanlarınca Foça'ya götürülmesi neticesinde Bizans İmparatorluğu Osmanlı'ya karşı düşmanlığını tam olarak ortaya koymuştu. Dolayısıyla bunlara bir ders vermek icap ediyordu. Orhan Gazi'de oğlu Süleyman Paşa'yı bu konuda bilgilendirdi, ayrıca da görevlendirdi. Süleyman Paşa o dönemlerde babasının ayrıca veziriydi. Yani babası adına da karar verebilecek konumdaydı. Genç yaşta çok kahraman bir insandı. Genç yaşta şehiden vefat etti. Ondan sonra yerine geçen Murad-ı Hüdavendigâr da bu fütuhatı ta Pınarhisar dahil, Vize Pınarhisar'dan itibaren Edirne'ye kadar, Kırklareli dahil Edirne'ye kadar ulaştırmıştır. Allah-u Teala onlara gani gani rahmet eylesin. Bunların hepsi de savaş yolunda vefat etmiş insanlardır. Gerek Evrenos Gazi 100 yaşını geçmiş vaziyette, İpsala'nın Fatih'i olan Evrenos Gazi 1417'ye kadar o savaştan o savaşa 105-110 yaşlarında bir insan düşünün efendim. Yani at üzerinde durmak bırakın, 110 yaşta bir insan şimdi yolda doğru dürüst, desteksiz, yardımcısız yürüyemiyor. Bu insanlar peki ne yapıyorlardı, ne yiyorlar, ne içiyorlardı? Yani çok mu vitamin alıyorlardı, çok mu organik besleniyor? Hayır. Bunların kalpleri esas ihlasla organik besleniyordu. Kalpleri besleniyordu. İşte o kalbi taşıyan vücut artık hiçbir engel tanımıyordu. Alaca Mustafa Paşa da bunlardan birisiydi. Sicilli Osmani denilen Mehmet Süreyya Bey'in kaleme aldığı 25 binden ziyade Osmanlı paşasının, devlet adamının, ilim adamının, şeyhinin isimlerinin ve özgeçmişlerinin, kısa özgeçmişlerinin bulunduğu Sicilli Osmani'de Alaca Mustafa Paşa'yı çok aradım. Alaca diye aradım, Mustafa Paşa diye aradım. Yok, yok, yok. Yani ilgililer bir yardımcı olurlarsa, çünkü İpsala'daki idarecilerimiz de, buradaki görevli kardeşlerimiz de bu Mustafa Paşa'yı gelenlere anlatamıyoruz. Turistlere bu konuda bilgi veremiyoruz. Hiç olmazsa kim olduğunu söyleyelim. Bir adı belli ama nasıl bir kimse olduğu belli değil. Bu camiyi o yaptırmış. Hayrat olarak yaptırmış. Bu caminin yanında bir de imaretinin olması lazım. Yani fakir fukaraya yemek pişirilecek bir imaretin olması lazım. Burada Murad-ı Hüdavendigâr'ın da yaptırdığı iki tane cami var ama yerinde yerler esiyor. Bulamıyoruz onları. Alaca Mustafa Paşa kalmış, ötekiler ise hakileyi eksen olmuş. Bir kervansaray var, onun da kalıntısına bundan sonraki programlarımıza bir uğrayıp da sizlerle onu da paylaşmak istiyorum. Tek minareli bir camidir. Caminin minaresi kesme taştan yapılmıştır. Caminin kaidesi, kara kaidesi ta kubbenin alt hizasına, kubbe kasla hizasına kadar da kaide devam etmiş. Ondan sonra gövdesi, sonra şerefesi, ondan sonra da külah kısmıyla beraber alemi de bir yıldırım düşmesinde herhalde yere düştü. Şimdi alemi yok. Vakıflarımız herhalde buraya bir alem taktırır. Şimdi burada insanlar bir araya gelseler, bu alemin parasını çıkarıp ceplerinden verseler, alemi alsalar, getirseler, ustayı da taktırsalar, 3 seneden başlar cezası. Niye efendim? Tarihi tescilli efendim. Buna el sürülür mü? Hadi yaptırın. Bu kadar turist geliyor. Yunanistan burnumuzun dibinde geliyor, cami gidiyor. Size bu caminizin özelliği ne diyor? Hilal niye yok diyor. Hilal şimdi Türk'ün bayrağının bir timsalidir, örneğidir. Bunun olması lazım burada. Hele hele böyle yerde olması lazım. Biz şimdi bunu geçiştirip de ya hele bir takarız bakalım, durun bakalım falan, olmaz bu. Efendim cami güzel restore edilmiş. Bahçe duvarları, avlu duvarı, avlusu var. Ama avlusu bu kadar mıydı? Ben bu kadardan fazla olduğunu zannediyorum. Önünden geçen şu yolda avluya dahildir. Bu caminin kıble tarafı da gene yola gitmiş. Orada da bir haziresinin, yani şöyle 40, 50, 30 neyse bir kabrin olması lazım. Maalesef o kabrin olduğu yerlere biz büfeler koymuşuz, otopark koymuşuz falan filan. Yok onlar yani. Zaman içerisinde gitmiş. Bunlar da şu duvarlarda, evet, tarihi bir hava verilmiş. Son zamanlarda yapılan bir restore. Ha, bunu yapanlara da teşekkür ediyoruz. Ne yapsınlar? Yani oraya küsüp de bizim bu hazire gitti, avlu gitti, kardeşim virane gibi kalsın dememişler. İyi yapmışlar. Şimdi caminin bir son cemaat yeri var. Eskiden bu son cemaat yerinin kubbeli olması lazım. Şimdi maalesef orası çatı şeklinde bir düzlük olarak bırakılmış. Ancak kıbleye doğru döndüğümüzde, yani benim şimdi sağ elim hizası, kıbleye doğru dönsem sol elim hizası da köşede, son cemaat yerinin bir tek sütunu kalmış. Sütunun kaidesi, altlığı da sonradan yapılmış restorasyonda. Tepesindeki sütun başlığı da sonradan yapılmış. Ama ortadaki sütun Alaca Mustafa Paşa'nın hayratıdır. Sonra da son cemaat yerini kapatmışlar. Burası son cemaat yeri değildi, kapalı değildi. O sütundan başka burada 3 tane daha sütun olması lazımdı. Bu köşede de olacak, burada da olacak, burada da olacak. Nerede? Yok. Son cemaatler Osmanlı'da açıktı. Efendim kar oluyor, kış oluyor. Gel kardeşim, vaktinde gel. Caminin içerisi kapalı, kuytu ne güzel, sıcacık, kıl namazını. Sonra geliyorsun. Diyeceksiniz ki ya ne yapsın şimdi? Buranın görevlisi mecbure burayı sabahtan akşama kadar beklemesi lazım. Aksi halde beklemezse herhangi bir beklenmeyen bir eşya kaybı falan olur. Bu kimse de devlet mesuliyeti taşıyor. Ne yapsın? Kitliyor. Kitleyince de yolcusu, misafiri, garibi, gurebası namaz kılacak yer arıyor. Bazen öyle oluyor ki bizim başımıza bu çok geliyor. Bazen orada kapalı oluyor, şu kapıda kapalı oluyor. Ben seriyorum pardüsümü, montumu neyse, caminin avlusunda kıblede kesin belli olduğu için orada namazımı kılıyorum. O da uymuyor. Niye böyle olduk biz? Camilerden bunları niye götürüyoruz? Hayrını mı göreceğiz? Görmeyecek. Bu dünyada da hayrını görmeyecek. Öbür tarafta zaten onun cezasını çekecek, çektiği kadar. Şimdi girelim de efendim. Taş kapısı fena değil. Üzerinde kitabe falan kalmamış. Onun da malum 1920'li yıllarda, 1919'un 15 Mayıs'ında İzmir'e çıkan Yunan kuvvetleri oralarda birçok zulmü irtikap ettiler. Yaptılar. Ondan sonra da Ege bölgesine yayılmaya başladılar. Sonra da Mudanya'yı bulup Mudanya'dan gemilerle Tekirdağ'a geçtiler. Tekirdağ'da bir istihkam bölüğümüzü, Tekirdağ sokaklarında hepsini şehit ettiler. Oluk gibi kan aktı. Kendileri de kaybettiler. Ondan sonra da o bölgede olan bizim kolordumuz maalesef İstanbul'a doğru değil, Bulgaristan'a doğru çekilerek Edirne'de Bulgar hududuna vardı ve Bulgaristan'a rica ettik. İşte İttihatçıların bu memlekete getirdiği nakiseler efendim. 400 yıl bizim idaremize çalışan Bulgaristan'a ne olur bizi kabul edin, Yunan'a esir düşmeyelim diye bir kol ordumuz o huduttan içeri girdi, misafir edildi. Ne oldu? Esir oldular yani. Yunan'a olmadı, Bulgar'a olmuş oldu. İşte öyle bir zamanda buraya gelen Yunanlılar, hele bu bölgede Keşan olsun, efendim İpsala olsun, Uzunköprü olsun, buraların adlarını Yunanca'ya çevirdiler. Nasıl olsa artık geldik, kalıyoruz canım. İstanbul'a da bir şey kalmadı şurada. Bir çeyrek kaldı, bir çeyrek sonra İstanbul'da alırız dediler ama 500 senedir ağlıyorlar, İstanbul'u alacakları yok. Bir 500 sene daha ağlayacaklardır. Öyle ağlamayla, lafla, sözle İstanbul alınsaydı bu İstanbul'u çok kimse alırdı. 41 defa İstanbul'u muhasara etmişler. Osmanlı 7 defa muhasara etmiş. Osmanlı'nın 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet Han 7. muhasarada bu avını düşürmesini becermiştir. Öyle herkese İstanbul almak nasip olmaz. Geçelim caminin içine efendim. Şimdi son cemaat yerine girdik. Yunan işgalini orada birazcık söyledim. Yunan işgal ettiği bu ilçelerimizde, tabii Ege bölgesinde de ta Denizli'ye kadar olan bölgede de aynı suçu irtikap ettiler, işlediler. Tarihi eserlerin cami olsun, kervansaray olsun, kitabelerini belki gittiğim memleketimde para eder diye taşları kasaturalarla söktüler götürdüler. Baba Eski'de de öyle, Lüleburgaz'da da öyle, Hafsa'da da öyle. Burada da bakınız kitabe yeri sonradan tam bir kitabe yeri mermeri koymuş. Restore eden müteahhit. Hayrına koymuş yani adamcağız. Bura boş kalmasın, kel kalmasın diye. Bu kel bizim kelimiz değil ki. Siz Anadolu'da niye arıyordunuz diye sormak lazım bunlara. Hani bunun özürü? Şimdi kalkıyorlar, işte Türklerin efendim Ermenilerle olan ilişkilerine bir sürü sözler söyleniyor. E kardeşim, ondan daha yakın aynı tarihlerde işlenmiş olan Ege'deki bu kadar ölen insanlar niye öldü? Bir de onu sorsanız da. Bir de onu söyleseniz de illa ölenlerin Hristiyan mı olması lazım söylemeniz için. Şimdi bu taç kapıyı da gördükten sonra mermerleri falan güzel kilitli bir kemer koymuşlar kilit taşıyla beraber. Mermerde söveleri koymuşlar. Şimdi içeri girelim. Mihrabıyla minberinin fazla bir özelliği yok ama onları da sizlere göstermek istiyorum. Nihayet bir tarihi camidir. Ne kadar değişirse değişsin, bir eskinin Alaca Mustafa Paşa rahmetlinin bir kokusu vardır efendim. Onun için söyleyeceğiz. Şimdi caminin harim kısmındayız. Hemen yanımda minber var. Minber son dönemin eseri. İhtimal ki bunun bir ahşap minberi vardı. Ama dediğim gibi bu işgaller sırasında kimin nereye ne zarar verdiğini bilemiyorsunuz. Önceki örneklerine bakarak, başka ilçelerdeki örneklerine bakarak burayı yaktıklarını giderlerken zannediyorum minber de beraber yanmıştır. Şurada bir mihrabı var. Mihrabı dışa doğru daha çıkık yapılmış. Kalın duvarları var. Duvarları bir metreye yakın kalın bu yapının. Efendim buradaki nişleri, efendim çeşitli rozetleri falan, rozetleri daha sonradan yapıldığını görüyorum. Bu da belki bir tatlı kireçten veya alçıdan yapılmış olabilir ama orijinaline yakın bir mihrap, tarihi bir mihrap halinde getirmişler, bunu da koymuşlar. Vaaz kürsüsü mutlaka burada olması lazım idi ama şimdiki görüyorum ki bu kürsü yeni yapılmış bir kürsü. Kubbesi büyükçe bir kubbe. 8 metreye 8 metre bir alana oturuyor harim. Yani 64 metrekare bir alana oturuyor. Tabii o gün için, yapıldığı zaman için bir küçük sancak mesabesi olan yerde bu cami herkeste namaz kıldığı için herhalde yetmiyordu ki Murat Han da başka camilerde buraya yaptırmış. Bu bir mahalle camii, mahalle mescidi olabilir. Üst mahfili var. Aşağıda zaten mahfil konacak yer kalmamış. Müezzinlere ayrı bir yer ayırıp da orada dursun. O da uygun da olmuyor zaten. Müezzin orada bekliyor. Cemaat burada namaz kılıyor. Müezzin namazı ne oluyor? Müezzin namazı da buralarda boşluklar varsa boşa gidiyor. Kubbesinin kasnağı başka camilerde olmadığı kadar yüksek. Yani bir metreyi geçmiş, 1,5 metreye yakın bir kasnak yüksekliği var. O da camiye ayrıca bir aydınlık ve ferahlık getirmiş. Şimdi hiç ışıklarını falan yakmadan iç mekanda gün ortasında rahat bir şekilde çekim yaptık. Efendim İpsala'daki Alaca Mustafa Paşa rahmetlinin hayratı olarak yaptırdığı camideki anlatımımızı ve bugünkü programımızı burada noktalıyoruz. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana ben deyle, tedbirini terk eyle. Takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallâk-u Rahîm oldur, Razzâk-u Kerîm oldur, Faâl-u Hâkim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kâdî-i hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler, ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır, neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle, tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma, sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ibadetlerin kıymetlisi az olsa da devamlı yapılandır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz Allah vardır, birdir ve benzeri yoktur. Değerli dinleyenler, insanlar mahluk olduğu gibi bütün işleri, hareketleri de Allahü Teala'nın mahlukudur. Çünkü ondan başka kimse bir şey yapamaz, yaratamaz. Kendi mahluk yaratılmış olan başkasını nasıl yaratabilir? Yaratılmak damgası kudretin az olduğuna alamettir ve ilmin noksan olduğuna işarettir. Bilgisi, kuvveti az olan yaratamaz, icat edemez. İnsanın işinde kendine düşen pay kendi kesbidir. Yani o iş kendi kudreti ve iradesiyle olmuştur. O işi yaratan, yapan Allahü Teala'dır. Kesbeden kuldur. Görülüyor ki insanların ihtiyari işleri, isteyerek yaptıkları şeyler insanın kesbiyle Allahü Teala'nın yaratmasından meydana gelmektedir. İnsanın yaptığı işte kendi kesbi, ihtiyarı yani beğenmesi olmasa o iş titreme şeklini alır. Midenin, kalbin hareketi gibi olur. Halbuki ihtiyari hareketlerin bunlar gibi olmadığı meydandadır. Her ikisini de Allahü Teala yarattığı halde ihtiyari hareketle titreme hareketi arasında görülen bu fark kesbden ileri gelmektedir. Allahü Teala kullarına merhamet ederek onların işlerinin yaratılmasını onların kaslarına, arzularına tabi kılmıştır. Kul isteyince kulun işini yaratmaktadır. Bunun içinde kul mesul olur. İşin sevabı ve cezası kula olur. Allahü Teala'nın kullarına verdiği kast ve ihtiyar işi yapıp yapmamakta müsavidir. Her işi yapmanın ve yapmamanın iyi veya fena olduğunu peygamberleriyle kullarına açıkça bildirmiştir. Kul her işinde yapıp yapmamakta serbest olup ikisinden birini elbette seçecek. İş iyi veya fena olacak, günah veya sevap kazanacaktır. Allahü Teala kullarına emirlerini ve yasaklarını yerine getirecek kadar kudret yani enerji ve ihtiyar yani beğenmek, seçmek vermiştir. Allahü Teala mahluklarıyla birleşik değildir. Onların aynısı değildir. Onlara benzer değildir. O hep vardı, hep öyledir. Zatında ve sıfatlarında, isimlerinde hiç değişiklik olmaz. Bir şeyi yaratmakla bunlarda değişiklik olmaz. O hiçbir bakımdan mahluklarına benzemez. Onun varlığı lazımdır. Allahü Teala alemin içinde olmadığı gibi alemin dışında da değildir. Alemden ayrı olmadığı gibi alemle bitişik de değildir. Allahü Teala vardır fakat içeride, dışarıda bitişik ve ayrı değildir. Allahü Teala'yı böyle bilmeli, böyle aramalı ve böyle bulmalıdır. Allahü Teala'yı hiçbir şeye benzemez, hiç anlaşılamaz olarak aramalıdır. Söylemekle, yazmakla anlatılamaz ve anlaşılamaz. Sevgili dinleyiciler, etrafımızı 5 duygu organımızla tanıyoruz. His organlarımız olmasaydı hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Kendimizi bile bilemeyecektik. Yürüyemeyecek, bir şey bulamayacak, bir şey yapamayacak, yiyemeyecek, içemeyecek, yaşayamayacaktık. Allah'ımıza yalnız duygu organlarımız için durmadan şükretsek bunun şükrünü yine ödemiş olamayız. Duygu organlarımıza etki eden her şeye varlık veya mevcut diyoruz. Kum, su, güneş birer mevcuttur. Çünkü bunları görüyoruz. Ses de bir mevcuttur. Çünkü işitiyoruz. Hava bir mevcuttur.
Çünkü elimizi açıp yelpaze gibi sallayınca havanın elimize çarptığını duyuyoruz. Rüzgar da yüzümüze çarpıyor. Bunun gibi sıcaklık soğukluk da birer mevcuttur. Çünkü derimizle bunları duyuyoruz. Elektrik, hararet yani ısı ve mıknatıs gibi enerjilerin, kudretlerin de mevcut olduklarına inanıyoruz. Çünkü elektrik akımının hararet ve mıknatıs veya kimya reaksiyonları meydana getirdiğini, ısı gelince sıcaklık olduğunu, ısı azalınca soğukluk olduğunu ve mıknatısın demiri çektiğini hissediyor, anlıyoruz. Ben havanın, ısının, elektriğin mevcut olduklarına inanmam çünkü bunları görmüyorum sözüne yanlıştır diyoruz. Çünkü bunlar görülmezlerse de kendilerini veya yaptıkları işleri duygu organlarımızla anlıyoruz. Bunun içinde görülemeyen birçok varlıklara inanıyoruz. Göremediğimiz için yok olmaları lazım gelmez diyoruz. Bunun gibi ben Allah'a inanmam. Melek, cin gibi şeyler yoktur. Var olsalardı görürdüm. Görmediğim için bunlara inanmam sözü de doğru değildir. Akla, fenne uygun olmayan bir sözdür. Cisimlerin yok olduklarını, başka cisimlerin meydana geldiklerini görüyoruz. Dedelerimiz, eski milletler yok olmuşlar, binalar, şehirler yok olmuş. Bizden sonra da başkaları meydana gelecek. Fen bilgimize göre bu muazzam değişiklikleri yapan kuvvetler vardır. Allah'a inanmayanlar, bunları tabiat yapıyor, her şeyi tabiat kuvvetleri yaratıyor diyorlar. Bunlara deriz ki, bir otomobilin parçaları tabiat kuvvetleriyle mi bir araya gelmiştir? Suyun akıntısına kapılan, sağdan soldan çarpan dalgaların tesiriyle bir araya yığılan çöp kümesi gibi bir araya yığılmışlar mıdır? Otomobil, tabiat kuvvetlerinin çarpmalarıyla mı hareket etmektedir? Bize gülerek, hiç böyle şey olur mu? Otomobil, akılla, hesapla, planla, birçok kimselerin titizlikle çalışarak yaptıkları bir sanat eseridir, derler. Tabiattaki her varlık da böyle bir sanat eseridir. Bir yaprak parçası muazzam bir fabrikadır. Bir kum tanesi, bir canlı hücre, fennin bugün biraz anlayabildiği buluşları, başarıları diye övündüklerimiz, bu tabiat sanatlarından birkaçını görebilmek ve taklit edebilmektir. Bir otomobilin tabiat kuvvetleriyle tesadüfen hasıl olacağını kabul etmeyen kimse, baştan başa bir sanat eseri olan bu alemi tabiat yaratmış diyebilir mi? Elbette diyemez. Cisimler yok oluyor. Bunlardan başka cisimler meydana geliyorsa da, bu işte 104 madde hiç yok olmuyor. Yalnız yapıları değişiyor denilirse, radyoaktif bozulmalar, elementlerin ve hatta atomların da yok olduklarını, maddenin enerjiye döndüğünü haber vermektedir. Hatta Einstein adındaki Alman fizikçisi bu dönüşmenin matematiksel formülünü ortaya koymuştur. Cisimlerin, maddelerin durmadan değişmeleri, birbirlerinden hasıl olmaları sonsuz olarak gelmiş değildir. Yani böyle gelmiş, böyle gider denilemez. Bu değişmelerin bir başlangıcı vardır. Değişmelerin başlangıcı vardır demek, maddelerin varoluşlarının başlangıcı vardır demektir. Yani hiçbir şey yokken hepsi yoktan yaratılmıştır demektir. İlk yani birinci olarak maddeler yoktan yaratılmış olmasalardı ve birbirlerinden hasıl olmaları sonsuz öncelere doğru uzasaydı, şimdi bu alemin yok olması lazımdı. Çünkü alemin sonsuz öncelerde var olabilmesi için bunu meydana getiren maddelerin daha önce var olmaları, bunların da var olabilmeleri için başkalarının bundan önce var olmaları lazım olacaktır. Sonrakinin var olması, öncekinin var olmasına bağlıdır. Önceki var olmazsa, sonraki de var olmayacaktır. Sonsuz önce demek, bir başlangıç yok demektir. Sonsuz öncelerde var olmak demek, ilk yani başlangıç olan bir varlık yok demektir. İlk yani birinci varlık olmayınca, sonraki varlıklar da olamaz. Her şeyin her zaman yok olması lazım gelir. Yani her birinin var olması için bir öncekinin var olması lazım olan sonsuz sayıda varlıklar dizisi olamaz. Hepsinin yok olmaları lazım olur. Alemin şimdi var olması, sonsuzdan var olarak gelmediğini, yoktan var edilmiş bir ilk varlığın bulunduğunu göstermekte olduğu anlaşıldı. Yani alemin yoktan var edilmiş olduğunu, o ilk alemden hasıl ola ola bugünkü alemin var olduğunu anladık. Alemi yoktan var eden bir yaratıcının bulunduğunu ve bu yaratıcının kadim olması,
yani hep var olması, hiç değişmeden sonsuz var olması lazım gelir. Her şeyi yaratan yalnız Allahü Teala'dır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Allahü Teala zatıyla vardır. Varlığı kendi kendiyledir. Şimdi var olduğu gibi hep vardı ve hep var olacaktır. Varlığının önünde ve sonunda yokluk olamaz. Çünkü onun varlığı lazımdır. Yani vacibül vücuttur. O makamda yokluk olamaz. Allahü Teala'nın kamil, noksan olmayan sıfatları vardır. Bunlar hayat, diri olmak, ilim, bilmek, semi, işitmek, basar, görmek, kudret, gücü yetmek, irade, istemek, kelam, söylemek ve tekvin, yaratmaktır. Bu 8 sıfata sıfat-ı subutiye ve sıfat-ı hakikiye denir. Bu sıfatları da kadimdir. Yani sonradan olma değildir. Kendinden ayrı olarak ayrıca vardır. Allahü Teala'nın bunlardan başka sıfatları ya itibari veya selbi, yani bulunması caiz olmayanlardır. Mesela kıdem, varlığının evvelinde yokluk olmamak, ezeliyet, varlığının başlangıcı olmamak ve vücub, yokluğu mümkün olmayan ve uluhiyet gibi. Mesela Allahü Teala cisim değildir, cisimden değildir, madde değildir, araz yani hal değildir, mekanı yoktur, zamanlı değildir, bir şeye girmiş, bir yere yerleşmiş değildir, hudutlu bir şeyle çevrilmiş değildir, bir tarafta, bir cihette değildir, bir şeye mensup değildir, bir şeye benzemez, misli, ortağı ve zıddı yoktur, anası, babası, zevcesi, çocukları yoktur. Bunların hepsi mahlukta, sonradan yaratılanlardan olan şeylerdir. Allahü Teala yerlerin, göklerin yaratıcısıdır. Dağları, denizleri, ağaçları, meyveleri, madenleri yaratan O'dur. Birinci semayı yıldızlarla süslediği gibi yeryüzünü insanları yaratmakla süslemiştir. Basit cisimleri, elementleri O yaratmıştır. Bileşik cisimler O'nun yaratmasıyla hasıl olmuştur. Her şeyi yoktan var eden O'dur. Ondan başka her şey yoktu. Hiçbiri kadim değildir. Bütün doğru dinler Allah'tan başka her şeyin yokken sonradan var olduğunu, ondan başka kadim bulunmadığını bildirmektedir. Başkasını kadim bilenlere kafir demişlerdir.

Şiirlerle Menkıbeler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ağlayıp ah ederdi. Hazreti Ebubekir dünyadan göçtüğünde cümle ashab ağlayıp yaş döktüler o günde. Hep ağlama sesleri kapladı ortalığı. Zira Resulullah'ın o idi dert ortağı. O günlerde ashabtan birkaç kişi geldiler. Muhterem zevcesini taziye eylediler. Ve ona dediler ki, Hazreti Ebu Bekri biz iyi tanıyoruz, çoktu faziletleri. Lakin bunlardan ayrı bizim bilmediğimiz varsa bazı halleri bize söyler misiniz? Gündüz yaptığı işler malumdur biz ashaba. Ve lakin geceleri ne yapardı acaba? Onların bu şekilde sualine cevaben dedi, onu anlatmak mümkün değil esasen. Onun hasletlerini ben edemem size arz. Lakin madem geldiniz, diyeyim size biraz. Mesela o Rabbinden fevkalade korkardı. Evinde geceleri tövbe eder, ağlardı. Yatsı namazlarını eshaba kıldırır ve bir yere uğramadan gelirdi doğru eve. Onun hüznü, kederi fazlaydı sevincinden ve cehennem korkusu hiç çıkmazdı içinden. Eve geldiği zaman çekilir köşesine, başını bir hüzünle eğerdi sinesine. Derin derin düşünür, tefekkür eylerdi. Seher vaktine kadar bu hal devam ederdi. Şöyle düşünürdü ki, n'olacak halim benim? Ne olur bu günahla mahşerde akıbetim? Emir oldum bu halkın fakirine, beyine. Acaba haklarını getirdim mi yerine? Eğer bu vazifemi yapamadım ise tam, mahşerde ellerinden kurtulmaz iki yakam. Allahü Teala'nın olmazsa merhameti, ne olur bu acizin mahşerde akıbeti? Bunları düşünerek bu keder ve hüzünden için için ağlar ve yaş dökerdi gözünden. Bu şekilde her gece fecir sökene kadar ağlayarak Rabbine ederdi hep istiğfar. Seher vakti başını kaldırıp sinesinden bir ah eder idi ki o anki nefesinden yanık ciğer kokusu yayılırdı etrafa. Bu hal vaki olurdu istisnasız her defa. Ciğer kebap kokusu mahalleyi sarardı. Yoldan geçen insanlar bu ne diye sorardı. Derlerdi ki bu evde bir ciğer kavruluyor. Zira yanık kokusu bu evden yayılıyor. İşte ey kardeşlerim, Hazreti Ebu Bekir her gece fecre kadar ahvali hep böyledir. Halim nice olacak diye düşünerekten dağlardı yüreğini bu dert ve endişeden. Bir kuş görse derdi ki, ey kuş, ne mutlu sana. Ölürsen ahirette bakmazlar hesabına. Sahabe bu sözleri dinleyince o günü daha çok anladılar onun büyüklüğünü.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Çekereçe efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 10 Eylül Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kayak görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın Mankurtlaşma ve Milli Hafıza Üzerine başlıklı makalesini sunuyorum. Saflar birleşmeli, zira zor bir döneme girdik. Bugün gündemin ağırlığı nedeniyle savaşları, işgalleri, yıkımları, köprüleri, koridorları ve ikmal yollarını konuşuyoruz. Oysa bütün bunların ötesinde üzerinde belki de en fazla durmamız gereken meselelerden biri milli hafızadır. Dünya yeniden şekillenirken toplumsal hafızayı zinde tutmak, milli hafızadan beslenerek siyaset ve fikir üretmek, içinde bulunduğumuz jeopolitik dönemin artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluğu haline gelmiştir. Çünkü bir toplumun fikir, düşünce, gaye ve ülkü kodları boşaltılırsa, o toplum dışarıdan yapılacak operasyonlara karşı savunmasız hale gelir. Düşman bazen sınırda, bazen pusudadır. Üstelik artık yalnızca uçaklarla, tanklarla ve ordularla hareket etmiyor. Yeni savaşların önemli bir cephesi, toplumların zihni ve iç cephesidir. Mankurtlaştırılmış yapılara ve insanlara ihtiyaç duyanlar için milli hafızanın zayıflatılması başlı başına bir hedeftir. Bu nedenle kurum ve kuruluşlarımızı toplumun düşünce ve insan mimarisini oluşturan münevverleri, fikir insanlarını ve hakikat arayışını önceleyen insan kaynağını korumak zorundayız. Safları boşaltmak, insanları birbirinden uzaklaştırmak ve itibarsızlaştırmak gibi meseleleri basit şahsi hesapların konusu haline getirmemeliyiz. Tam tersine safları sıklaştırmalıyız. Çünkü insan kaynağı bir ülkenin sahip olduğu en büyük stratejik zenginliklerden biridir. Bu dönem birçok yönüyle bir milli mücadele dönemini andırıyor. Böyle zamanlarda toplumsal hafızaya sahip çıkan ve bu hafızanın değerleriyle yol yürüyen insanlara sahip çıkmak gerekir. Fikri, emeği ve tecrübesi olan insanları günübirlik hesaplara kurban etmek, yalnızca bir kişiyi değil, geleceğe aktarabilecek birikimi de kaybetmek anlamına gelir. Türkiye ve gelecekle ilgili hamleleri çoğu insan yalnızca içinde bulunduğu konjonktür üzerinden değerlendiriyor. Oysa bize gereken konjonktürün ötesindeki gençleri ve hakikati görebilen bir bakış açısıdır. Çünkü küresel sistem değişiyor. Türkiye'nin ve içinde bulunduğu coğrafyanın Anadolu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Türkistan'a, Akdeniz'den Afrika'ya uzanan geniş bir hinterlandla ilgili meseleleri var. Fakat asıl mesele bu büyük coğrafyanın meselelerini başkalarının bize tarif etmesini beklemeden kendimizin idrak etmesi ve kendi aklımızla anlamlandırmasıdır. Buna hazır mıyız? Toplum olarak, insan kaynağı olarak bu büyük dönüşümü anlayabiliyor muyuz? Neyi, neden ve nasıl yapmamız gerektiğine dair yeterli bir fikri hazırlığımız var mı? Mesele budur. Biz Söğüt gölgesinde geleceğin ufkunu kurgulayan bir medeniyetin çocuklarıyız. O şuur, o hafıza ve o ruh hala bizimle. Fakat bunun için kendimizden olanları, hakikat arayışına hayatını adayanları, ülkenin fikri ve kültürel birikimine katkı sunan insanları da korumamız gerekir. Çünkü insan kaynağını kaybeden bir toplum, yalnızca bugünün insanını değil, yarının imkanlarını da kaybeder. Rahmetli Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel eserinde, Mankurt anlatısı üzerinden insanın hafızasından, geçmişinden ve kimliğinden koparılmasının nasıl bir trajediye dönüşebileceğini anlatır. Mankurt, geçmişini hatırlamayan, kim olduğunu, nereden geldiğini,

manipülasyonları, dezenformasyon ve toplumları birbirine düşürmeye yönelik psikolojik savaş yöntemleri artık savaşların görünmeyen silahlarıdır. Böyle bir dünyada milli hafıza, milli değerler ve manevi değerlerimiz mankurtlaştırma girişimlerine karşı toplumun en önemli direnç noktalarından biridir. Hafızası güçlü olan toplum kendisine yönelen tehdidi daha erken fark eder. Kim olduğunu bilen, geçmişini bilen ve geleceğine dair bir ülküsü olan insanın yönünü başkasının tayin etmesi kolay değildir. İşimiz çok. Fakat hedefimiz ve gayemiz belli. Bu karanlık dönemden fikri ve zikri hayır üzerine olanların, aklı, vicdanı ve iradesi hür insanların gayretiyle çıkmak istiyorsak, milli şuurumuzu ve milli hafızamızı zinde tutmak zorundayız. Çünkü milli hafıza zayıflarsa irade zayıflar, irade zayıflarsa istikamet kaybolur. Saflar birleşmeli, hafızamıza sahip çıkmalı, insanımıza sahip çıkmalı. Ve geleceği başkalarının bize biçtiği sınırlar içinde değil, kendi tarihimizden aldığımız şuur ve kendi medeniyet ufkumuzla inşa etmeliyiz. Türkiye Gazetesi'nde Sevil Nuriyeva'nın Mankurtlaşma ve Milli Hafıza Üzerine başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın Siyonist Korku Duvarları Yıkılıyor başlıklı makalesini sunuyorum. Soykırımcı İsrail için geri sayım başladı. Siyonistlerin batıdaki kaleleri birer birer yıkılırken güvendiği bütün dağlara da kar yağıyor. Çünkü Gazze'deki barbar soykırımını Batı Şeria'da da sürdüren Siyonist şebekeye batılı liderlerin bile tahammülü kalmadı. Siyonistlerin hain, kaotik, bencil ve hunhar yüzünü efendileri de görüyor. Basit kınamaların ötesine geçen batılı ülkelerin ilk kez somut ambargolara başvurma kararı alması boşuna değil. Bir bakıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği insanlık İsrail'i durdurmalı çağrısı batılı ülkelerde yankı bulmuşa benziyor. Gazze kasabı Netanyahu liderliğindeki sapkınların Batı Şeria'da geliştiği sistematik Yahudi terörizmine karşı İngiltere liderliğindeki ülkeler artık açıkça tavır alıyor. Filistin'deki İsrail devlet terörüne karşı harekete geçen 11 Avrupa ülkesiyle Kanada, soykırımcılara istedikleri gibi at koşturdukları dönemlerin artık geride kaldığı ihtarında bulundu. Geç olsa da batıdan gelen bu uyarı ve hamleler aslında Gazze'deki soykırım karşısında bütün baskılara rağmen susmayan ve Siyonist korku duvarlarını yıkan küresel vicdanların başarısıdır. İsrail'in uluslararası hukuku ve sınırları hiçe sayan politikalarının yalnızca bölge için değil tüm insanlık içinde tehdit oluşturduğunu artık batılı siyasiler de fark ediyor. Hatta Ehud Barak ve Naftali Bennett gibi eski İsrailli başbakanlar dahi dünya bizi soykırımcı ve bebek katilleri olarak görüyor diyerek bu gerçeği vurguluyor. Şimdiye kadar katil İsrail'in payandalığını yapan batılı siyasiler, halkların vicdanlarında büyük bir infiale yol açan barbar Siyonistleri işte bu nedenle artık savunamıyor. Onlara arka çıkamıyor. Daha fazla suç ortaklığına devam edemiyor. Çünkü bunun kendi halkları nezdindeki siyasi, kültürel ve ekonomik faturasının çok ağır olacağının ayırdındalar. Bunu ilk gören batılı lider bana göre Donald Trump oldu. Gazze kasabına bütün dünya size karşı, dünyayı yenemezsiniz, artık dur diye çıkışmıştı. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance de ideolojik ve teolojik ihtirasları jeopolitik imkanlarını aşan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi ırkçı Siyonistleri %10'luk nüfusuyla bölgeyi kontrol edemezsiniz. 9 milyonluk bir ülkesiniz, her ulusal güvenlik sorununuzu sadece öldürerek çözemezsiniz diyerek sertçe uyarmıştı. Fakat soykırımcı İsrail öyle azgınlaşmış ki kendisini makul olmaya çağıran Amerika'ya da İngiltere ve diğer batılı ülkelerine de saldırmaya başladı. ABD ve Avrupa ülkeleri geldiğimiz aşamada hem kendi halklarının ve küresel vicdanın baskısı hem de Türkiye liderliğindeki ülkelerin diplomatik ve jeopolitik basıncı nedeniyle Siyonist soykırımın maşası olmayı istemiyorlar. Günah çıkar.

arıyorlar. Zira tarih ve insanlık mahkemesi önünde çoktan mahkum edildiklerinin farkındalar. Bu nedenle İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham, Gazze'deki duruma hala soykırım diyemiyor, yanıt vermekte geç kaldık, yeterli tepki veremedik, Gazze'de ve Batı Şeria'da yaşananlar karşısında artık durup beklemeyeceğim diyor. Geç gelen bu pişmanlık bizim için elbet hiç yeterli değil. Fakat Siyonizmin burnunun sürtülmesi ve dizginlenebilmesi için İngiltere'nin öncülük ettiği bu hamle jeopolitik açıdan çok önemli. Londra'nın Batı Şeria'daki Yahudi sömürgeci yerleşimlerinden gelen ürünlere yaptırım uygulama kararına Fransa, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç ve Kanada arka çıktı. Amerika ise 12 batılı ülkenin İsrail ambargosuna desteğini kararı eleştirmeyerek ve sessiz kalarak ortaya koydu. Hasılı kelam soykırımcılar için yolun sonu görünüyor. Batıdaki kaleleri birer birer yıkılıyor. Bölgemiz ve dünya artık post-siyonist bir döneme giriyor. Soykırımcılar da ona destek veren batılı suç ortakları da artık eskiden olduğu gibi at koşturamayacak. Devran değişiyor. Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Siyonist Korku Duvarları Yıkılıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin CHP ile Mansur Yavaş arasındaki makas açılıyor başlıklı makalesini sunuyorum. Mansur Yavaş'ın CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü nedeniyle genel merkezdeki programlara katılmayacağı açıklanmıştı. İkinci red ise Yavaş'ın Anıtkabir ziyaretine de katılmayacağına ilişkindi. Zaten Mansur Yavaş da hem Anıtkabir ziyaretine hem genel merkezdeki anma programlarına katılmadı. Vahap Seçer Mersin'den, Ahmet Akın Balıkesir'den, Zeydan Karalar Adana'dan gelerek Anıtkabir ziyaretine iştirak ettiler ama Mansur Yavaş makam odasının penceresinden baksa göreceği kadar yakınında olan Anıtkabir'e gitmedi. Mansur Yavaş'ın parti içi çekişmelere taraf olmamak için böyle bir karar aldığı söylendi. Ortada taraf mı kalmış? CHP içinde taraf olanlar ayrılmış, yeni partiyi kurmuş. Parti içi çekişmelere taraf olmamak için CHP'nin kuruluş yıl dönümü programlarına katılmayan Mansur Yavaş, Özgür Özel'le kol kola Anıtkabir'e yürürken hangi taraftaydı acaba? Özgür Özel'le birlikte Güven Park'ta otobüsün üstüne çıkıp konuşma yaparken taraf değil miydi? Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le gizli ve açık görüşmeler yaparken Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı mıydı? Hem CHP'nin belediye başkanı unvanını taşıyorsun, hem CHP'nin kuruluş yıl dönümü programlarına katılmıyorsun, hem CHP'yi bölen partiyle içli dışlısın. O zaman CHP'den istifa et. Siyasi ahlak bunu gerektirir. Mansur Yavaş'ın 103. kuruluş yıl dönümü programlarına katılmaması CHP'de büyük bir kırgınlığa yol açtı. Mansur Yavaş'la CHP arasındaki makas iyice açıldı. İnsanların hafızası olduğu gibi partilerin de hafızası vardır. Mansur Yavaş'ın bu tavrı CHP'nin hafızasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecine gelince bu defter açılır. Ekrem İmamoğlu davasında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Ağustos ayındaki duruşmalarda kendilerinden istenilen rüşveti, verdikleri rüşvet paralarını İmamoğlu'nun yüzüne karşı söyleyen itirafçılar ve tanıklar olmuştu. İmamoğlu bunlara karşı tek bir maddi delil ortaya koyamadığı gibi bir kısmına soru dahi soramamıştı. Bunları isimlerini de vererek tek tek aktarmıştım. Tek bir itiraz gelmedi. Çünkü mahkeme huzurunda verilen ifadelerdi. Ama bu iş bitmedi. İmamoğlu itirafları serisi devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun reklamcısı olarak bilinen 2014-19 yılları arasında, yani Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu'nun reklamcısı olan Panofek Medya'nın sahibi Eyüp Subaşı mahkemede çarpıcı açıklamalar yaptı. Subaşı, İmamoğlu ekibinin kendisine ait dijital reklam alanlarını devretmesini istediklerini, bunu kabul etmeyince de 47 milyon lira ecri misil çıkarıldığını anlattı. Bütün bunların Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığını söyledi.
Fatih Keleş'e aldığı işlerin %10'unu nakit olarak ödediğini, Ertan Yıldız'a 20 milyon lira verdiğini itiraf etti. Ama en çarpıcı olanı İBB'de kurulan sisteme ilişkin itiraflarıydı. Sistem müsaade etmediğinde iş yapamıyorsunuz dedi. Hatırlarsanız daha önce de sistemi anlatanlar çıkmıştı. Sistemin İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için kurulduğunu itiraf etmişlerdi. İmamoğlu'nun yakın ekibinden Fatih Keleş, Ekrem Baba Cumhurbaşkanı oluyor, memleketin bütün muslukları bize akacak, Baba Cumhurbaşkanı olduğunda kürekle verdiğimizi kepçeyle alacağız demişti. Sistem, ekosistem. Sarp Yalçınkaya ise ifadesinde Olay TV'nin satın alma sürecine ilişkin enteresan bilgiler paylaştı. Yalçınkaya, Murat Gül İbrahimoğlu'nun "Patron emir verdi, bu haber kanalını benim almamı söyledi" bilgisini aktardı. Murat Gül İbrahimoğlu kim? Şu anda yurt dışında firari. İmamoğlu'nun ekibini eskortlarla birlikte özel jetiyle Kıbrıs'a kumar oynamaya götüren şahıs. İmamoğlu'nun kasası olarak biliniyor. Cebeci Hafriyat Döküm Sahası'nı işleten kişi. Cebeci Döküm Sahası deyip geçmeyin. Ertan Yıldız buradan 400 milyon doların İmamoğlu ekibinin cebine gittiğini anlattı. Bu paraların Gül İbrahimoğlu'nun özel jetiyle yurt dışına kaçırıldığını itiraf etti. Sarp Yalçınkaya daha önceki ifadesinde Murat Gül İbrahimoğlu'nun ofisindeki içi para dolu çantaları Fatih Keleş'in aldığını gördüğünü söylemişti. Yalçınkaya, Murat Gül İbrahimoğlu'nun ofisindeki para dolu çantaları ise şöyle anlattı. Etiler'deki ofise gittiğimde Fatih Keleş geldi. Kendisine aylık rapor sunuldu. İmzalar atıldı. Ardından kendisine hazırlanan çantayı alıp çıktı. Çantanın ağzı açıktı ve içerisinde Amerikan doları banknotları net bir şekilde görülüyordu. Peki içi para dolu çantalar niçin hazırlanıyor? Sarp Yalçınkaya bu soruya da cevap verdi. Murat Gül İbrahimoğlu'nun kendisine patron başkan olacak destek olmamız lazım. Fatih artık bu konularda bizi çok sıkıştırıyor, para toplamamız lazım dediğini aktardı. Nerede? Mahkeme huzurunda. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin CHP ile Mansur Yavaş arasındaki makas açılıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Ali Eyüboğlu'nun Van'daki gösteri cezaevinde bitti başlıklı makalesini sunuyorum. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, fenomen eşi Çağla Öze 45 milyon liralık altın taktığı düğünden sonra gözaltına alındı ve tutuklandı. Çünkü Tançalan, düğününü kayıt altına alan polis ekiplerini korumalarıyla karşılayıp çektirdiği görüntüleri de sosyal medyasından paylaşmıştı. Bunun üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı Tançalan hakkında TCK 301. madde uyarınca soruşturma açtı. Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, hükümeti, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçlamasıyla gözaltına alınan Tançalan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık ayrıca düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki ziynet eşyası ve altınların kaynağının tespiti için MASAK'tan rapor istedi. Tançalan'ın verdiği muhtaçlık il muhaberi gibi ifadeden sonra MASAK raporundan ne çıkacağı daha da bir önem kazandı. Çünkü Tançalan ifadesinde maddi durumu iyi olmadığı için eski eşinin nafakasını bir yıldır ödeyemediğini, düğünde taktığı altınları emanet aldığı kuyumcuya iade ettiğini, düğüne sponsorlar ve borç parayla yaptığını söyledi. Dilan Polat'ı dinlemedi. İfadesinde 45 milyon liralık emanet altınlarla hava atan ama hanım parasıyla geçindiğini söyleyen Kara Haydar'ın Dilan Polat'la videosunu izleyince duyduklarıma inanamadım. Çünkü o videoda sosyal medyada görgüsüzlüğün kitabını yazan Dilan Polat tecrübesini konuşturup Kara Haydar'ı açık açık uyardı. Nasıl mı? O videoda Dilan Polat gelin için hazırlanan 45 kilo altın takıyı görünce şaşkınlığını gizleyemeyip "Bu nedir Allah aşkına? Bunların hepsini takıp gezecek misiniz?" diye geline sordu ama yanıt damattan geldi. "Bunun iki katı daha takı var." Bunun üzerine Polat
Haydarcığım, ben seninle konuşmuştum aslında. Sana ne demiştim? Yapma demiştim. Ama sen hala diyorsun ki iki katı var. Kadının kilosundan fazla altın almışsın, dedi. Damat Tançalan, öyle konuşmuştum ama deyince Dilan Polat, neyse iyi yapıyorsun mu diyelim. Allah yardımcınız olsun temennisinin ardından çifte mutluluklar diledi. Sütten ağzı yanınca yoğurdu üfleyerek yiyen Dilan Polat'ın tecrübesini konuşturup verdiği tavsiye bile gösteriş merakına engel olmadı. Tançalan, Dilan ablasını dinleseydi ve gösteriş uğruna polislerin yanına korumalarıyla gidip bunun videosunu yayınlamasa hapiste değil balayındaydı. Çünkü sosyal medyada gösteriş yapmak ve caka satmak çok havalı ama siz düğünümü kayıt altına aldınız, ben de sizi dercesine görev başındaki polisleri kayda alıp yayınlamak yasa ihlali, yani suç. Bir kez daha gördük ki emanet takılar, lüks otomobiller ve eşim bana Dubai'deki Burj Halife'den saray yavrusu aldı videolarıyla sosyal medyada illüzyon oluşturup insanları kandırmak kolay. Sanal alemde iş yapan numaraları polislere yapmaya ve devlete kafa tutmaya kalkarsanız hapse girmek ve maliyecilerin radarına takılmak gibi faturaları çıkar karşınıza. Şimdilik damat hapse girdi, düğününde kilosu kadar altın takılan gelin para basan 1,5 milyon takipçili sosyal medya hesabını kapattı. Hukuki ve mali süreçten nasıl bir fatura çıkacağıysa belli değil. Milliyet'te Ali Eyüboğlu'nun Van'daki gösteri cezaevinde bitti başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Hikmet Genç'in "Yolsuzluk bir siyaset biçimi ise demek ki" başlıklı makalesini sunuyorum. Yolsuzluk, rüşvet, irtikap, evrakta sahtecilik vesaireden tutuklu CHP'li belediye başkanları. Harf, tarih ya da rüşvet miktarına göre bir sıralama olmaksızın şöyle. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Çankaya Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Can Güner, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. Tahliye edilen CHP'li belediye başkanları Zeydan Karalar, Ahmet Özer, Abdurrahman Tutdere, Kadir Aydar, İnan Güney, Onur Yiğit. Kılıçdaroğlu'na sordular, Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu mu? Cevap: hayır, siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Bakın, biz değil, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu söylüyor. Atatürk'ün koltuğunda oturan altı okçu, çağdaş, laik, kurucu iradenin temsilcisi, Kemalistlerin piri, saadetin mücahidi, CHP'nin serdümeni, dede, piro ve de Gandhi Kemal öyle diyor. Hani CHP ve o koltuk mübarekti ya, o yüzden yani. Ama o dündü değil mi? Bugün lideri hain, kapatılması elzem bir parti oldu CHP, öyle mi? İyi de bize ne kızıyorsunuz? Eskisi de yenisi de hepsi sizsiniz ulan. Parti, köpük, yolsuzluk, rüşvet, polimetres, peştemal, grup,
ifsat, madik, kelek hepsi sizin işiniz. Ey CHP'liler ve eski CHP'li yeni partililer, mini mini birler. Ülke tarihinin en büyük yolsuzluk davası olan İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası ve 35'ten fazla CHP'li belediye başkanının yolsuzluktan yargılandığı bütün bu davaların hepsi siyasi, öyle mi? O zaman durmak yok, birbirinizi silkelemeye devam, siyaseten ama. Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in "Yolsuzluk bir siyaset biçimi ise demek ki" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Erdal Tanas Karagöl'ün "OVP'de Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi" başlıklı makalesini soruyorum. Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan tedarik zinciri krizleri ve jeopolitik gerilimler enerjide arz güvenliğinin ve yerlileşmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çünkü enerji arz güvenliği ve ekonomi arasında güçlü bir bağ mevcuttur. Bu kapsamda enerji ve doğal kaynaklarda arz güvenliğinin güçlendirilmesi OVP'de, yani orta vadeli programda, ekonomik güvenlik ve dayanıklılık başlığı altında önemli başlıklardan birisi olarak yer aldı. Enerji ve doğal kaynaklarda arz güvenliğinin güçlendirilmesi kapsamında yerli kaynakların çıkarılması ve çıkarılan bu kaynakların yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülerek Türkiye'nin enerji ve madencilik alanındaki dışa bağımlılığının düşürülmesi ve tam bağımsız bir enerji altyapısı amaçlanmaktadır. OVP'de yurt içinde ve yurt dışında petrol, doğalgaz, maden arama ve üretim faaliyetlerinin hızlandırılması temel hedef olarak belirlenmiştir. Diğer yandan keşfedilen rezervlerin işlenerek bu kaynaklardan yüksek katma değerli ürün elde edilmesine ve madencilik sektöründe Ar-Ge temelli teknolojilerin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Özellikle dijitalleşme ve yeşil dönüşüm için stratejik önemde olan ve Türkiye'nin stratejik gücü olan bor ürünlerinin üretimi ve satışının artırılması ve nadir toprak elementlerinin sanayiye entegre edilmesi temel hedef olarak belirlenmiştir. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonundaki en büyük engel olan kesintili üretim sorununu giderecek olan elektrik depolama kapasitesinin artırılması için pompaj depolama hidroelektrik santraller için gerekli mevzuat altyapısı hazırlanması OVP'de öncelik olacaktır. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi kapsamında nükleer enerji, elektrik üretim portföyünün kalıcı bir parçası haline getirilmesi hedeflenirken, yeni nükleer santral projelerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu santrallerde kullanılacak ekipmanlarda yerlilik oranının artırılması diğer temel önceliklerden olmuştur. Ayrıca nükleer teknoloji, radyasyon ve hızlandırıcı esaslı Ar-Ge çalışmaları desteklenerek tıp ve sanayi gibi alanlarda yüksek katma değerli ürünler hedeflenecektir. Yerli kömürün çevreye duyarlı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla temiz kömür teknolojileri, gazlaştırma, karbon yakalama ve karbon ürünleri alanında kritik Ar-Ge projeleri yürütülecektir. En önemlisi de enerji dönüşümünün geleceği olarak görülen ve dünyada öne çıkan hidrojen değer zincirinde Türkiye'nin teknoloji sağlayıcı ülke konumuna gelmesi hedeflenmektedir. Dolayısıyla OVP'de belirlenen enerji stratejisiyle kritik minerallerden nükleer teknolojiye, hidrojen enerjisinden batarya depolamaya kadar her alanda yerli üretimi ve Ar-Ge kapasitesinin güçlendirilmesiyle Türkiye'nin enerjide bağımsız olması hedeflenmektedir. Yeni Şafak gazetesinde Erdal Tanas Karagöl'ün "OVP'de Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Yücel Kaya'nın "Ruhi Çenet'in 40 dakikalık videosu dünyayı sarstı. Bu işte cevap bekleyen sorular var" başlıklı makalesini sunuyorum. Bazen önümüze getirilen bir olayda yalnızca ne anlatıldığına değil, neden tam o anda anlatıldığına da bakmak gerekir.
Ruhi Çenet'in Amerika'daki Hasidik Yahudileri konu alan yaklaşık 40 dakikalık belgeselini izledikten ve ardından kopan fırtınayı gördükten sonra benim aklıma takılan soru tam olarak da bu oldu. Bir Türk içerik üreticisi Amerika'nın en kapalı dini topluluklarından birinin içine giriyor. Belgeselini yayınlıyor ve birkaç gün içerisinde yaklaşık 70 milyon insan bu videoyu izlemiş oluyor. Dikkatinizi çekiyorum. Bahsettiğim şey 30 saniyelik komik bir video değil. Yaklaşık 40 dakikalık bir belgesel. Dünyanın en büyük televizyon kuruluşlarının bile bir haber dosyasını birkaç gün içerisinde böylesine büyük bir küresel kitleye ulaştırmasının kolay olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Ruhi Çenet bunu başardı. Peki gerçekten yalnızca Ruhi Çenet mi başardı? Benim sorularım burada başlıyor. Video yayımlandıktan sonra Amerikan sosyal medyasının yüksek takipçili isimleri belgeseli konuşmaya başladı. Ancak mesele kısa süre içerisinde Hasidiklerin dini hayatından, kıyafetlerinden veya geleneklerinden çıktı, tartışma başka bir noktaya taşındı. Amerikan halkının vergileri. Hasidik ailelerin sosyal yardım sisteminden yararlanması üzerinden Amerikalılara verilen mesaj giderek basitleşti. Siz çalışıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz, bu insanlar sizin paranızla yaşıyor. Bu söylemin ekonomik sıkıntılar yaşayan herhangi bir toplumda nasıl karşılık bulacağını tahmin etmek zor değil. Nitekim kısa süre içerisinde sosyal medyada Hasidiklere yönelik büyük bir öfke oluşmaya başladı. Ben tam bu noktada soruyorum. Ruhi Çenet'in belgeseli neden bu kadar hızlı yayıldı? Videonun özellikle bu bölümleri neden Amerikan kamuoyunda öne çıktı? Kim büyüttü? Ve daha önemlisi ortaya çıkan sonuç kimin işine yarıyor? İtiraf edeyim, olayın ulaştığı boyutu görünce benim de aklımdan ilk olarak İsrail istihbaratı geçti. Çünkü günümüzde kamuoyunu yönlendirmek için televizyon kanallarına sahip olmak gerekmiyor. Bir sosyal medya içeriğinin önünü açmanız bile bazen yeterli. Fakat biraz düşündüğümde bu ihtimal bana eskisi kadar güçlü gelmedi. Çünkü Ruhi Çenet'in çekim yaptığı grup Filistinlilere destek veren Hasidikler içindeki anti-Siyonist topluluk değil. O olsa bu olayın arkasında Mossad var derim. Ancak o grubun Shabbat Lubavitch olduğu belirtiliyor. Çenet'in kendi anlatımına göre bu topluluk İsrail yanlısı ve güçlü Siyonist eğilimlere sahip. O halde çok basit bir soru ortaya çıkıyor. İsrail kendi yanında duran bir topluluğun Amerikan kamuoyunda hedef haline gelmesini neden istesin? Elimde bunu açıklayabilecek bir cevap yok. O nedenle Mossad'ı şimdilik bu denklemin dışına koyuyorum. İşin bir de İsrail medyası tarafı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük tartışma meydana getiren, Türkiye'de günlerdir konuşulan ve kısa süre içerisinde 10 milyonlarca insana ulaşan bu belgeselin İsrail medyasında aynı büyüklükte bir fırtına koparmamış olması da dikkatimi çekiyor. Üstelik Çenet daha sonra belgeseldeki Shabbat Lubavitch topluluğunu açıkça İsrail yanlısı ve güçlü Siyonist eğilimlere sahip bir yapı olarak tanımladı. Açıklamasının sonuna da Filistinli çocuklara destek çağrısını ekledi. Bu gerçekten büyük bir başarı. O halde tekrar sormak gerekiyor. İsrail'in yanında duran bir topluluğu Amerika'da tartışmanın hedefi haline getiren, sonunda Filistin mesajının 10 milyonlara ulaşmasına vesile olan böyle bir dalganın İsrail'e ne faydası olabilir? Ben göremiyorum. Bu nedenle olayın arkasında Mossad aramak yerine bu devasa dalganın Amerikan iç siyasetinde kimin işine yaradığını sorgulamayı daha anlamlı buluyorum. Ve Mossad'ı çıkardığımda karşıma başka ve bana göre daha ilginç bir soru çıkıyor. Ruhi Çenet'in videosunun Amerika'da büyük tartışma meydana getirdiği günlerde ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Hasidik liderleri ağırladı. Şimdi kendinizi sıradan bir Amerikalının yerine koyun. Günlerdir sosyal medyada size bir topluluk anlatılıyor, kalabalık ailelere gösteriliyor, aldıkları kamu yardımları tartışılıyor, vergileriniz buraya gidiyor söylemleri önünüze düşüyor. Sonra telefonunuzu açıyorsunuz ve aynı dini çevrelerin liderlerini Amerikan başkanının makamında görüyorsunuz. Ortaya nasıl bir görüntü çıkıyor? Biz çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz. Trump bunları Beyaz Saray'da ağırlıyor.
Yeni Akit gazetesinde Yücel Kaya'nın Ruhi Çenet'in 40 dakikalık videosu dünyayı sarstı. Bu işte cevap bekleyen sorular var başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler huzura doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu huzura doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGR.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz.
1: Cüz 28, Sure, Teabün Suresi 10-18. Ayetler, Talak Suresi 1-12. Ayetler, Tahrim Suresi 1-12. Ayetler, Sayfa 556-560.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Ana babanın vazifesi. Evliya-i kiramdan olan bu mübarek zat, Kadıköy müftüsüyken eyledi Hakk'a uslat. Öyle tesirliydi ki, nasihat ve sözleri, hemen ikna ederdi dinleyen kimseleri. Böyle ilim sahibi, nadir idi devrinde. Fetva ehli kişiydi, söz sahibiydi dinde. Bir gün, ana babanın vazifesi babında sorulan bir suale şöyle dedi vaazında. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, hepiniz bir koyun sürüsünün çobanı gibisiniz. Nasıl ki sürüsünden mesul olup bir çoban korur ise onları her zarar ve ziyandan, sizler dahi emriniz altında kimler varsa koruyun her birini cehennemden bilhassa. Çoluk çocuğunuza her şeyden daha evvel İslami bilgileri öğretin tam mükemmel. Eğer öğretmezseniz dinini onlara siz, yarın mahşer gününde pişmanlık çekersiniz. Yine bir hadisinde buyurdu ki o server, çok Müslüman evladı vardır ki o kimseler, anne babalarının sebebiyle hem de acı azap görürler veyl adlı cehennemde. Onlar ateş içinde çekerken acı, keder, ana babaları da yanacaktır beraber. Çünkü o insanların anne ve babaları terbiye etmediler dini yönden onları. Sırf para kazanmanın yolunu gösterdiler. Dinin emirlerini asla öğretmediler. Onların cehennemde yanmalarına sebep, dinini öğretmeyen o anne babadır hep. Yine buyurdular ki, bir baba evladına, acıyıp gönderirse bir Kur'an üstadına, öğretilen Kur'an'ın harfleri adedince, o kula hac sevabı verilecek bir nice. Ve kıyamet gününde o kulun başına bir devlet tacı konur ki herkes görüp imrenir. Bu zat buyuruyor ki, işte bu hadislerin bildirdiği azaptan kurtulabilmek için evladına ilk önce öğret ilmi halini, azat et cehennemden evladınla kendini. Evlat, ana babanın elinde bir emanet. Çocukların kalpleri temiz ve saftır gayet. Yumuşak mum misali her türlü şekle girer. Ve temiz toprak gibi ne ekersen o biter. Bir baba çocuğunu seviyorsa eğer ki, ona öğretmelidir dinini elbette ki. Eğer öğretilirse ererler saadete, anne babaları da ortak olur nimete. Şayet öğretilmezse olurlar kötü insan, dünya ve ahirette sonları olur hüsran.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerden ve Evliya-i Kerim'den olan Ebu Muhammed Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, her şeyden şikayetçi olmak ve gönül darlığı, marifet hazlığından yani Allahü Teala'yı tanımamaktan ileri gelir buyuruyor Ebu Muhammed Razi Kuddisesur.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler hocam, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben sorularıma geçelim. Hocam birinci sorum, benim 15 yaşında oğlum var. Akika kesmek istiyorum. Erkek çocuğuna iki tane olduğu için hani ben birini şimdi kesip birinde biraz maddiyetten dolayı biraz sonra kessem olur mu? Olursa hocam, bir de hani bu akrabalarla birlikte hani bunu kessek de yesek hani bir mahsuru olur mu hep birlikte? İkinci sorum da hocam çocuklarım namaz kılmıyor, namaz kılın diyorum ama kılmıyorlar. Biraz başlıyorlar, geri bırakıyorlar. Hani bundan ben mesul muyum? Hani ben rahatsız oluyorum hani onlar namaz kılmadıkça.
2: Peki efendim.
3: Hocam.
0: Peki, teşekkür ediyoruz, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler. Hocam hayırlı günler, nasılsınız?
2: Hayırlı günler, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun efendim.
4: Hocam benim bir miktar param var. Ev almak istiyoruz. Evin, arabanın hiçbir şeyim yok. Bunu bankaya koysak faizi almak için. Bu faiz bana haram olur mu?
2: Bankanın verdiği fazlalık.
4: Evet, fazlalık. Yani kafamı biraz kurcalıyordu. Hani size sormak istedim.
2: Nasıl tamam efendim. Yani?
4: Tamam hocam, dualarınızı bekliyorum inşallah.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, 15 yaşında oğlum var. Bize dakikasını kesmemiştik. Bunun dakikasını kesmek istiyoruz. Erkek çocukları iki tane. Dinleyicimiz onu öğrenmiş. Kız çocuklarına bir tane, erkek çocuklarına iki tane diye kitaplarda yazıyor. Birini şimdi kessek dedi. Birini de dedi ileride durumumuz müsait olduğu zaman kesip. Yani konu komşu, akrabayı, talukat, zengin, fakir, herkes toplanıp yesek olur mu? Olur. Çünkü hakikaten adak gibi değil. Anne baba kendisi yiyebildiği gibi zengin, fakir, herkese de ikram edilebilir. Hatta 15 yaşına gelmiş sünnet olmuştur. Mesela bazen sünnet yapılıyor falan. Bir şey ikram ediliyor yemek için falan. Yani diyelim ki erkek çocuk için hakikaten birini keserler, o eti pişirirler. Ondan sonra ne, pilav üstü et diye taktık, şey yapılır ya, kasaplı temizli şey yapılır falan. Öyle de ikram edilebilir mi? Öyle de ikram edilebilir. Çünkü şeyin akika hayvanının kesildikten sonra etinin fakirlere, belli kimselere verileceği kaydı kitaplarda yok. Zengin, fakir, herkes yiyebildiği gibi akikayı kesen, çocuğu için kesen babanın, annenin, dedenin, neyse, bunların da yemesinde herhangi bir mahsur söz konusu değildir deniyor kitaplarda.
0: Akika kesmek şart mıdır?
2: Şart peki değildir. Mesela Hanefi fıkıh kitaplarında sünnet diye geçer, çok kerede müstahap diye geçiyor. Akika Allah-u Teala bir evlat ihsan etmiştir. Allah-u Teala'nın bu ihsan ettiği evlada karşı bir şükürdür, teşekkürdür Cenab-ı Hakk'a karşı. Ve çocukları da hastalıklardan korur diye kitaplarda geçiyor. Ama genel olarak Hanefi mezhebinde geçen diğer dört mezhepte de öyle, farz değil. Farz değil. Ve sünnettir diye geçiyor. Peki bunu kestiğimiz zaman sünnet sevabı hasıl olur. Mesela bir akika hayvanı hani yurt dışında kesilmiş olsa, gerçi şu andaki fiyatlarını bilmiyoruz da, hani kurban bayramında işte 7.000 lira 7.500 lira diyelim, o civarda. Peki akika niyetiyle mesela kitap alıp dağıtsa,
0: 7.500 liralık mı?
2: Evet, 7.500 liralık. Veya dağıtan birisine bunu verip bunları kitap al dağıt dese, kendisi yapamıyorsa. Ama bu niyetle farz sevabı hasıl olur. Hele ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını alıp dağıtmak bu zamanda. Çünkü insanlar durmadan dinden uzaklaşıyor. Din adı altında konuşan çok kimse dinden haberi yok. Din diye kendi uydurduklarını söylüyorlar. Böyle bir zamanda ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını alıp insanlara ulaştırmak. Efendim okurlar mı? Ya bizim vazifemiz aynı şekilde o kitabı dağıtmak. O kitabı aynı şekilde insana ulaştırmak. Yarın mahşer günü kalkıp da siz böyle bir şey yapıyormuşsunuz, bana niye vermediniz, benim niye haberim olmadı diye bizden şikayetçi olmayacak. Hani bilen bir kimse, tamam ben bildim, öğrendim, yani başkası beni ilgilendirmez, cehenneme gidiyorsa gitsin, ne hali varsa görsün deme şansımız yok. Hani zaman zaman siz de soruyorsunuz ya, senelerdir aynı şekilde bu programı yapıyoruz. Bıkmadınız mı, usanmadınız mı veya bir beklentiniz mi var? Ha, Cumhurbaşkanı olacağım.
5: Diyanet İşleri Başkanı.
2: Yok, yükselttim artık.
5: Yükselttiniz.
2: Cumhurbaşkanı olacağım. Ama Cumhurbaşkanı olmak için şey mi lazım herhalde? Sağlık raporu falan almak lazım değil mi? Gerekiyor mu? Çünkü böyle durumlarda hep hatırıma geliyor. Bir gün işte 65 yaşını geçince... devlette yapılacak alım satım işlerinde falan şeylerde şey istiyorlar ya, bu adamın aklı başında mı değil mi falan,
5: rapor,
2: rapor istiyorlar. Neyse biz de gittik öyle notarı, biz almıştık doktorda. Baktım orada 65 yaşına geçmiş bir adam, ondan da aynı şekilde sağlık raporu isteyince noterdeki kanuni olan talebi bildiriyor falan. O adam vitesten attı ki, bir köpürdü ki, ya dedi bu partilerin başındaki genel başkanlara bakın dedi. 70 yaşında 80 yaşında bunlar dedi. Rapor mu alıyor dedi ya. Adamlar devleti idare etmeye talipler dedi. Siz kalkmışsınız dedi. Ben dedi şurada 3-5 kuruşluk şeyi satacağım dedi. Benden de akıl sağlığı yerinde işte dedi ya. Sapasağlam adamı falan diye bağırdı çağırdı. Bir tanesi dedi ki amca kusura bakma dedi ya. Kanuni gerekti. Ha, onlardan isteniyor mu istenmiyor mu onu bilmiyoruz. Yani o hatırımda benim. Herhalde sağlık raporları istemiyorlar yani.
5: Cumhurbaşkanı olurken mi?
2: Herhalde. Amerika'da oldu ya.
5: Ya istese de alırız hocam, ne olacak? Çok mu zor?
2: Tövbe yarabbi. Allah da hepimizin sonuna hayır eylesin inşallah.
5: Diyanet İşleri Başkanı geçen birisi teklif etmişti. Onu size de verdiğiniz cevabı arkadaşlar şeyde internette yayınlamışlar. Altına yorum yazanlar var. Osman Hoca olmuyorsa Mustafa Otaköz olsun demiş birisi.
2: Ha ya, gördün mü? Lafı nereye getirecek?
5: Çok hoşuma gitti de.
2: Mustafa Otaköz'ün yaşı müsait. Biz de danışman falan alırsın artık sen.
5: Tabii hocam. Tabii. Her türlü.
2: Dolayısıyla yani hakika bedelini Allah'tan dinine doğru olarak Allah'tan kitaplara verip de bu niyetle, ama bu niyetle. Belki kendisi yapabilir bunu. Kendisi mesela diyelim ki hakikat kitabından diyelim ki 7500 liraya namaz kitabı veya diğer kitaplardan ne kadar ediyor? Olur. Ondan sonra da bunları o niyetle dağıtır veya dağıttır da. İlle kendisini dağıtması şart değil. Yani olabiliyor mu? Evet olabiliyor.
5: Daha sevap yani.
2: Daha sevap. Diyeceksiniz efendim hani bunu bir yerde yazıyor mu? Hayır.

0: veya buyurdukları aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam yaptığı buyurduğudur. Yani onlar da kendi
1: bizim için hüccettir, senettir.
0: Yani bizim için hüccettir ve senettir. Hatta İmam Malik rahmetullahi aleyh dört mezhebi imamın içerisinde bu zat Medine Münevvere ahalisinin, Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan Medine Münevvere ahalisinin yaptıklarını da hüccet kabul ediyor. Diyor ki bunlar ya Peygamber Efendimiz bir şey yaparken gördüler, öyle yapıyorlar veya duydular. Evet. Yani kendi kafalarına göre yapmıyorlar bunu. Kendi kafalarına göre yapmıyorlar. Onun için Medine Münevvere ahalisinin yaptığını da hüccet kabul ediyor. Hani bazıları diyor ki efendim yorum, yorum değil ya. Ya ayet-i kerimede bildirilmiştir, ya hadis-i şerifte bildirilmiştir, ya da ayet-i kerime kapalıdır. Hadis-i şerif aynı şekilde kapalıdır. Kapalıdır derken yani herkesin anlayacağı seviyede değil. Mesela zaman zaman misal veriyoruz. Gıybet orucu bozar. Ama İmam Azam Efendi Hazretleri bu orucun sıhhatini değil, sevabını giderir buyuruyorlar. Ondan sonra mesela temizlik imandandır. Temiz değilse kafir mi? Değil. Yani o temizliğin ehemmiyetini bildiriliyor. Şeyde de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh israf konusu anlatılırken orada bir ifade kullanıyor. Buyuruyor ki denizde de abdest alsan suyu israf etmemeli. Birisinin dikkatini çekmiş yani o zaman. Sormuş efendim demiş. Kitapta böyle yazıyor. Bunu demiş anlayamadık yani demiş. Deniz bu ya nasıl israf etmeli? Ne yapacağız? Denizin içine girdik abdest alıyoruz mesela.
1: Yani israf. Burada israf nasıl olur yani?
0: İsraf nasıl olur? Bunun üzerine Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki anlamadınız mı kardeşim buyuruyorlar. İsrafın ehemmiyetini bildirmek için kullanılıyor o ifade buyuruyorlar. İsrafın ehemmiyetini bildirmek için. Hatta israfın kötülüğünü yapmak için Kur'an-ı Kerim'de Firavun mesela Tanrıyım diyordu. Tanrı diye kötülenmiyor. O israf edenlerdendi diye anlatılıyor. Ya yani o kadar aynı şekilde. Çünkü mesela saadeti ebedi o israf konusu anlatılmış uzun uzun. Dikkatli bir şekilde birkaç defa okuyunca hakikaten insan yani uyanıyor. Gafletler uyanıyor. Diyorsun ki efendim ben elbiseyi yaktım, parayı yaktım, ne bileyim ben aynı şekilde yiyeceği yemedim, çöpe attım falan. Orada bir okuyorsun. Bunları kim veriyor arkadaş? O elbiseden neden oldu, yünden oldu, ondan sonra ne bileyim ben pamuktan oldu. Onları yaratan kim, veren kim? Allah Teala. Dolayısıyla Allah Teala verdiğine sen diyorsun ki ben beğenmiyorum. Rest çekiyorsun yani. Rest çekiyorsun. Ekmeği yemiyorsun. Atıyorsun çöpe. O buğdayı yaratan Cenab-ı Hak, arpayı yaratan Cenab-ı Hak, yulafı yaratan Cenab-ı Hak. Allah Teala yarattığı bir nesneden ama bozuk oldu. O ayrı bir mesele bak. O ayrı bir mesele. Efendim çürümüştür, kokmuştur. O ayrı bir mesele. Zaten kitaplarda o yazıyor. Çürümüş olan, kokmuş olan yenmez. Ama sen iki lokma alıyorsun veyahut da aynı şekilde. Burada biz holdinglere görüyoruz. Ya yiyeceğin kadar al. Yani orada yemek verirken aşağıda yemekhanede oradaki yemekleri dağıtan şahıs yani ortalama olarak kendisine şifrelen tabaklara koyuyor. Ha sen diyorsun ki benimki az olsun. O zaman çekince az veriyor seninkine. Bunu demiyorsun. Da doldur diyorsun. Sonra iki kaşık alıyorsun. Bunu yemiyorsun. Bunun hesabını sorar Cenab-ı Hak. Ve Allah-u Teala Firavun'u kötülerken de
1: o israf
0: edenlerden diye buyuruyor. Ha nereden çıktı? Akikadan çıkmıştı. Akikadan çıkmıştı ve dolayısıyla akikayı Kurban Bayramı'nda kesmek şart değil. Onu da yeri gelince söyleyelim. Kurban Bayramı'nda kesilebilir mi? Kesilebilir. Mesela diyelim ki çocukların akikalarını kesmemişti. Dinen de kendilerine kurban kesmek vacip değil. Ama hani bayramda bir kan akıtıp çocukların aynı şekilde kurban eti falan ikram edilmesi, yenilmesi falan çocuğun aynı şekilde akikasını şeyde kesebilir. Bayram birinci, ikinci, üçüncü günü kesebilir. Bir mahsur olmaz. Hatta mesela hilal görülmemiş de takvimlerde bildiğini birinci gün bile kesebilir onu. Dolayısıyla çocuklar kurban görmüş olur. Akika niyetiyle kestiği için de etini kendileri yiyebilir. Fakire de dağıtmaları şartı söz konusu değil efendim.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
2: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ya dünya ya ahiret. Ahiret dünyanın zıttıdır. Dünya sıkıntı, ahiret ferahlık yeridir.

0: Cennette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, akıl almaz nimetler vardır. Dünyada zevk sefa düşkünü olan, ahirette bunlardan mahrum kalacaktır. Dünyada Allahü Teala'dan korkmayan, ahirette çok korkacaktır. Dünya geçici, ahiretse sonsuzdur. İnsan ya dünyayı ya ahireti tercih eder. Dünyayı tercih eden, ahireti terk edip de yalnız dünyaya bağlanmışsa, sadece dünyayı elde etmek için çalışıyorsa, yalnız dünyaya tapıyorsa, onun her şeyi bitmiştir. Halbuki ahireti terk etmeden, nefsine aldandığı için dünyaya da meyleden müminin kurtulma ümidi vardır. Dünyanın kendisi değil, sevgisi kötüdür. Bir kalpte iki sevgi olmaz. Bir insan aynı anda iki yere, mesela hem Mekke'ye hem de Paris'e gidemez. İnsan ya ahiret veya dünya yolcusudur. Ahiret yolcusu olan en büyük günahları işlese de pişman olup tövbe ederse Allahü Teala affeder. Tövbe etmeden ölürse yine affa ve şefaate kavuşabilir. Kavuşamasa da ölüm, kabir, mahşer ve nihayet cehennem sıkıntısıyla affedilir. Çünkü imanı vardır. Dünyayı tercih edip ahireti tamamen bırakır da kafir olarak ölürse artık onun kurtuluş ümidi kalmaz. İnsanlara Allah'ı ve Resulünü tanıtmak, ahireti hatırlatmak, doğru kitap vererek İslamiyet'i anlatmak gerekir. İbadet ancak imanı olanlara farz olur. İmansıza ibadet farz olmaz. Bu yüzden en fazla üzerinde durulacak husus imandır. Esas kök odur. Dal, budak ve meyve yani ibadetler daha sonra gelir. İbadetler muhakkak lazımdır ama iman yani kök yoksa ağaç zaten olmaz. Bunun için Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, bizim asıl derdimiz, esas maksadımız imanı muhafazadır. Küfür Ceyhun Nehri gibi akıyor. Ancak şiddetli bir selin bir çınarın kovuğuna girmiş saman çöpünü götüremediği gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi bir büyüğün böyle yüce bir çınarın kovuğuna sığınan Müslümanları götüremez, onlar kurtulmuştur. Yoksa bu sele karşı koymak, bu selden kurtulmak mümkün olmaz buyurmuştur. Bu büyükleri tanıyan, seven, kitaplarına yapışan, bir kitabını ele geçiren, küfür selinin sürükleyip götürmesinden kurtulabilir. Bu yüzden onların kitaplarını her yere ulaştırarak hem bizzat kendimizin hem de birçok insanın kurtulmasına çalışmalıyız. İmanın muhafazası çok zorlaştı. Allah korusun, insan yanlış bir söz söyler, yanlış bir iş yapar veya bozuk bir şeye inanırsa küfre düşer, mürtet olur. O ana kadar yaptığı bütün ibadetlerin sevabı yok olur, iman gidince nikahı da gider. İmanı kaybetmek akıl almaz bir felakettir. Kişi bu duruma düştüğünü bilmeli ki o halden kurtulmaya çalışsın. Çoğu bunu bilmez, farkında bile olmaz. Şirkten sakının. Şirk karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Hadis-i şerifi şirke girenin bunu kolayca anlayamayacağına işarettir. İmansız ölmek, sonsuz cehennemlik olmak demektir. Sonsuzun ne olduğunu düşünebiliyor muyuz? Birine bir odada 50 yıl kalma cezası verilse, orada başka hiç ceza verilmese de insan çıldırır. İşte bu yüzden küfre düşmemek için Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından imana zarar verecek sözleri, işleri ve büyük günahları, kalp hastalıklarını yani dinimizi iyi öğrenmeliyiz. Bu hususlar İslam ahlakı kitabında çok güzel anlatılmaktadır. Bütün ibadetler, sevaplar, müjdeler imanlı olanlara mahsustur. İman giderse her şey biter. Onun için Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Allahü Teala bir kuruna iman verdiyse ona ne vermedi ki? Ona iman vermediyse başka ne verdi ki buyururmuş. Bu yüzden küfre girmekten çok korkmalıyız. Günümüzün insanına verilecek en güzel hediye, güler yüz tatlı dildir. Herkesin buna ihtiyacı var. Güler yüz ve tatlı dil, zamanın cihadı ve başarının sırrıdır. Öfkelenmemeli. Hiç sertlik göstermemeli. Günümüzde herkes sanki öfke küpü. Geçimsizlikler, cinayetler, ailedeki bütün sıkıntılar hep bundandır. Emanetçi neyse biz de dünyada oyuz. Mal, beden, ilim, evlat, hasılı her şey birer emanettir. Bu emanetlere ihanet etmek, onları felakete atmaktır. Cenab-ı Hakk'ın emanet olarak verdiği bedeni, onun emrettiği yerlerde ve güzel kullanmalı. Para emanet etmişse, kötü yerde değil, hayırlı yerde harcamalı. İlim vermişse, Allah yolunda kullanmalı. İlmi, parayı hapsetmemeli. Hapsetmek kenz olur. Kenz edeni, yani hapsedeni Cenab-ı Hak sevmiyor. Evlat emanetine İslam terbiyesi vermeli. Kendi elimizde onları ateşe atmamalıyız. Hanım da emanettir. Onu üzmemeli ve günahtan korumalı. Elden geldiği kadar ibadetleri ihlasla yapmaya ve insanları sevindirmeye çalışmalı ki emanetleri korumuş olalım. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimizin bir suali daha vardı. Çocuklara namaz kılın diyorum dedi. Bazen başlıyorlar, sonra bırakıyorlar falan dedi. Ben mesul olur muyum? Anne baba ömür boyu çocuklarına emir maruf yapabilir. Ama çocuklar anne babalarına işte o da yumuşaklık ömründe bir defa ifadesi geçiyor kitaplarda. Ama dua eder. Anne babaya da dua eder. Dedenine dua eder. Ama çocuklara söylenir yerine gelince. Zaman zaman ikaz etmeli ve beş vakit namazın arkasında da dua etmeli. Ya Rabbi, evlatlarıma dinini bilen seven kimseler karşılarına çıkar. Çünkü böyle birileri çıkarsa, o severse kalbine kuvvet gelir çocuğun. Dolayısıyla şey yapar. Yalnız kaldıysa daha da başlangıçta bu çocuk zamanın şeyleri birden erozyona uğrayıverir. Çocuk bir tabir konu dımdızla kalır falan derler ya, o duruma düşüverir çocuk. Kolay değil. Büyükler aynı şekilde aklından gelemiyor ki bu zulmetin. Çocuk nasıl dayansın ki? Hemen iki dakika sağına bakıyor, soluna bakıyor. Herkes yok. Marka giyiyor, marka ayakkabı giyiyor. Bisikleti var, arabası var, parası var. Kapıya gidiyor, bilmem ne gidiyor falan filan.
2: Anasına babasına bakıyor, neyin peşindeler.
1: Şimdi bunu sana çocuk aynı şekilde sonra da çıkabiliyor, fırtık biliyor, psikolojik rahatsızlıklara düşebiliyor. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Kolay değil. Zaman zaman ikaz etmeli. Ama beş vakit namazın arkasında mutlaka dua etmeli çocuklara. Son dinleyicimiz bizim dedi biraz dedi birikimimiz var dedi. Niyetimiz dedi bir ev almak. Bu parayı dedi bankaya koysak, bankanın verdiği o fazlalık birikince, yani bu şekilde böyle bir işe tevessül etsek, dinimiz buna izin veriyor mu? Ev için izin veriyor. Ev için izin veriyor. Dolayısıyla bu şekilde böyle yaparak Allah-u Teala başlarını sokacak, öyle derlerdi çocukken büyüklerimiz. İşte başını sokacak bir evi olmasın. Hakikaten bazen çok önemli o ya. İnsanın başını sokacak bir evi olmasın. Yani ben kiracı da oldum. O dönemlerde yaşıyorsun, tamam ayın birinde kirayı veriyorsun da ondan sonra öbür ayı düşünüyorsun. Değil mi? Evet. Öbür ayı düşünüyorsun. Allah-u Teala ev sahiplerine de kiracılar da Cenab-ı Hak yardım eylesin. Bu dinleyicimiz de inşallah Teala hayırlı bir ev kendilerine nasip olur.
2: Bir dinleyicimiz diyor ki birisiyle karşılaştım diyor. Mealciymiş diyor. Hadis-i şerifleri reddediyorum ben demiş.
1: Tabii.
2: Neden diye sormuş. Bir gün demiş Peygamber Efendimiz, özür dilerim, ihtiyacını giderirken Hazreti Ömer'in oğlu görmüş. Bunu da hadis-i şerif olarak İmam Buhari demiş kitabına yazmış. Bu diyor Peygamber Efendimiz'i aşağılamak iftira değil midir diyor, böyle bir şey diyor.
1: Bir kere böyle bir şey biz kitaplarda hiç rastlamadık. Böyle bir şey rastlamadık. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam her hali. Şimdi sonra aynı şekilde gelenler için rehberliktir. Yani bir Müslüman nasıl yemek yiyecek, helaya nasıl girecek, helada nasıl oturacak, ne kadar kalacak. Bunlar da din aynı şekilde bildirmiş, tanzim etmiş. Yani kırdadır, bir yerdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ihtiyacını uzaktan Hazreti Ömer'in oğlu görmüş olabilir. ama mahrem yerleri açık bir şekilde değil. O da nakletmiştir işte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oturarak böyle ihtiyacını giderdi. Yani idrarında oturarak yaptı. Hadis-i şerif mi hadis-i şerif? Yani Müslümanlara bu ihtiyacınızı da bu şekilde halledin erkekler için. Ayakta bevletmeyin. Kitaplarda bu yazıyor. Nereden çıkardılar? Müştehit alimler bunları. Peygamber Efendimiz sözlerinden, Peygamber Efendimiz yaşayışından, hallerinden, hareketlerinden. Peygamber Efendimiz'in halleri, hareketleri, sözleri veya bir kimse iyi bir şey yaptıysa onu tasvip etmesi. Bunların hepsi hadis-i şerif. Şimdi tabii o namaz da kılmaz bu. Hani
2: o mealci artık canım.
1: Tabii canım. Yani,
2: namaza gerek yok.
1: Çünkü Kur'an'da yok ya.
2: Onu tabii.
1: Beş vakit namaz, öğle namazı, on rekat falan yok.
2: Kur'an'da salat diyor zaten. Salatta dua etmek.
1: Dua etmektir. Geç dua da etmezler onlar. Allah-u Teala dua da nasip etmez. Demez ki neye edecek, ne, nasıl talep edecek. Hatta böyleleri 40'ta yılda öyle bir şeyse ya bir dua ettim dua da kabul olmadı. Bir geberdi gitti. Gebermeden önce ben değiştim diyen bir alçak var. Televizyon gezdiriyorlardı onu. Saçları dökülmüş. Bir fakültede de bir ilahiyat fakültesinde de öğretim üyesiydi. Orada sınıftaki öğrencilerden birisi anlatmıştı. Demiş ki yarın demiş mahşer günü demiş Allah'a soracağım demiş benim saçlarımı niye aynı şekilde böyle döktürdün diye bunun hesabını soracağım. Vay be. Herife bak ha. Tam kafir olmuş gitmiş ya.
2: Fren patladıktan sonra artık durduramıyorsun
1: arabayı. Yok durduramıyorsun.
2: Arabayı.
1: İman gitti ya.
2: Ya gitti artık orada.
1: İman gittikten sonra her haltı yer mi? Evet her haltı yer. İşte Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumazsa böyle zındıkları da efendim ilahiyat işte öğretim üyesi ilahiyatçı bu falan diyerek onu söylediklerine itibar eder. Halbuki adam kafir. Efendim olur mu? Ya olmuş. Peygamber Efendimiz zamanında olmuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret edince oradaki kafirler bakmışlar ki Müslümanlar güçlendi, devlet kurdu. Mücadele edemeyecekler. Hemen kılık kıyafetlerini Müslümanlar gibi yapıp camiye gelmeye başladılar. Biz Müslümanız dediler. Münafık da halbuki Peygamber Efendimiz onların münafık olduğunu biliyordu. Hatta bazen bunlar Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte talebelerini anlatırlarmış. Bunlar birbirlerini tanıdıkları için safın gerilerinde dururlarmış. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imam etti zaten. Mesela rüküye gittiği zaman bunlar geç giderler. Birbirlerine bakarlar böyle birbirinden din çıkarlarmış falan filan. Ve alay ediyorlar.
2: Alay ediyorlar.
1: Hatta bir seferinde o kadar çok bunu şey yapmışlar ki Resulullah Efendimiz selam verdikten sonra dönüyor. Celalli bir şekilde buyuruyorlar ki biz buyuruyor önümüzdekini gördüğümüz gibi Allah-u Teala'nın izniyle arkamızdakini de görüyoruz. Namazlarınızı doğru kılın. Eshab-ı kiram tabi çekiniyorlar korkuyorlar. Görmüyor ki eshab-ı kiram bunları. Bunlar dışarı çıkınca falan 2-3 kişi bir araya gelir böyle gizli gizli konuşurlar falan. Eshab-ı kiram da üstünü zannediyor bunlara. Bunlar demek ki çok önemli kimseye anlatmayacağı dertler var falan zannediyorlar. Halbuki münafık bunlar. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam eshabının içerisinde bu münafıklar var.
2: O zaman da yani.
1: O zaman. Sen şimdi aynı şekilde mesela doğru itikadı savunan Selçuklu Osmanlı gibi devletler yok oldu gitti. Kimler kuruldu? İngiliz desteğiyle ve Vehhabiler kuruldu. İşte Masonların, mezhepsizlerin ele geçirdiği her tarafta. Türkiye'de dahil. Buralar ele geçirildi. Dolayısıyla adam immatibi ilahiyatı bitirince elinde de etiketi var. Devlette de vazife alır. Kendi görüşünü din diye anlatır. Tek din, tek kaynak Kur'an der. Ona göre yalır. Altyapısı yoksa, Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumadıysa bunlara mutlaka kanar ve onları doğru zanneder. Kendisini Müslüman zanneder. Ama ölürken şaşırıverir, imansız gider ama işten çoktan geçmiştir. Mesela kitaplarda enteresan hadis-i şerifler de nakledilir. Ve ben İmam Hatip'e giderken falan böyle fıkra gibi bir şey anlatıyor. Şimdi bir imam ölmüş. Bir işte rüyada görmüş falan ama bakmış cehennemde demiş ya sen imamdın falan. Bakmış imam arada bir gülüyor falan. Demiş imamdım ama demiş yani abdestsiz demiş size kıldırıyordum falan işte neticesi böyle oldu demiş. Niye gülüyorsun demiş. Ya demiş benim altımda da müftü vardı demiş o ayağımı gıdıklıyor. Cehennemde fıkra anlatıyorlar. Ya bu fıkra ama içinde bir gerçeklik payı var. Adam müftülük makamında ama iman yok. Adam imamlık, imamet makamında iman yok. Şimdi bizi dinleyenler diyecekler ki çok ağır değil mi bu ifade? Ya bana ait değil ki. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerden buyuruyorlar ki öyle bir zaman gelecek ki, mesela sayı rakamlar bildiriyor. Bazı hadis-i şeriflerde 1000, 1000,000 ifade falan kullanılıyor. Biz hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken yazılı olarak arz etmiştik. Mesela 2 milyon sevap. Bu çokluğunu bildirmek için bildiriyormuş Resulullah Efendimiz o rakamları. Yoksa 2 milyonla 1000'le sınırlı değil. Mesela biraz önce bahsettiğim o hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki öyle zaman olacak ki bir camide 1000 kişi olacak. Ama içinde hiç imam olmayacak. Mustafa Bey, orada imam da var, müezzin de var, biliyor musun? İmamı müezzini hariç demiyor hadis-i şerifte. Camide 1000 kişi olacak ama imanlı kimse olmayacak içinde. O söylen. Hadi camiye gidelim. Gidiyor adam. O söylen gidiyor. Hani siz dediniz ya, hani ya işte memlekete gittik, onda o sana bazı yerlere gittik geldik falan, bir bakıyorum cuma gün gidiyor falan, takke yok, çorap yok, kısa kollu yok, imamın da umurunda değil ya, böyle namaz olmaz falan, olur diyor, şartla da gelsen olur, öyle diyor yani adam. Adamın öyle bir gayreti söz konusu değil. Öyle. Hatta bir seferinde biz zaman zaman aktarıyoruz ya, Hanefi mezhebinde erkeklerin de baş açık, kollar açık, ayaklar çıplak namaz kılması mekruhtur. Hatta Nimetül İslam Mehmet Zihni Efendi'nin orada da yazıyor, bu açıkça mekruh oldu yazıyor. Bir gün birisi gelmiş müracaattan, dediler bir genç var falan, ben de gittim. Dedim buyur. Dedi siz, dedi radyoda ben dinledim, işte baş açık namaz kılmak erkeklerin mekruh diyorsunuz, kollar açık falan. Ben de İmam Hatip mezunuyum. Ha, dedim İmam Hatip mezunuysan anlaşırız seninle. Ben de İmam Hatip mezunuyum. Bizim dönemimiz, dedim, o zaman siyer diye bir ders vardı İmam Hatip'in. Hala devam ediyor mu? Evet, dedi, devam ediyor. Peki, dedim, sadece okulun verdiği siyer, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan ilim dalı. Sadece dedim, okulun verdiği bilgiyle mi kaldın, yoksa Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan kitaplar okudun? Okudum, dedi. Ha, iyi, o zaman daha iyi anlaşırız, dedim o zaman. Dedim okuduğu kitaplarda Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken başını örttüğü, kollarını örttüğü, ayaklarını örttüğü yazılı mıydı değil miydi? Çocuk düşündü, insafla dedi ki başında sarık vardı, dedi. Zaten Antari gibi elbise giyiyor. Üstündeki o gömlek de aynı şekilde, kolları uzun. O Antari de zaten ta ayağına kadar aynı şekilde şey yapıyor. İşte nalınlarıyla. Bizim bildiğimiz evlerde giydiğimiz terlik var ya.
2: Evet.
1: Onunla yani o şekilde giyiyor. Nalın
2: yumuşak terli.
1: Ha, yumuşak terli. Nalın dedikleri o. O coğrafyada da müsait o.
2: Nalın diye bir de bir tahtadan yapılanlar var.
1: O değil.
2: O değil.
1: O değil. Onun sana. Dedim şimdi Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam yaptığı ne? Sünnet, dedi. Dedim kendin dedin. Başı örtülü. Sarık giyiyor. Kollar da örtülü. Açmamış. Ayakları da örtülü. Ne oldu dedim. Kolları, başı, ayakları örtmek. Sünnet, dedi. Açmak ne, dedim. Ha, dedi ya, şimdi anladım, dedi. Açmak mekruh.
2: Sünnetin terki mekruh yani.
1: Sünnetin terki mekruh. Çocuk dedi ki hiç böyle düşünemez tabii. Niye? Çünkü önündeki öğretmenler bunu bilmiyor. Ondaki öğretmenler bilmiyor. Ya İmam Hatip Okulu'nun altın sınıfındayken bize kelam dersine gelen bir adam anlatıyordu. Ya bizi talebeyken, dedi, işte böyle o zamanlar şey vardı, kışlık sinemalar vardı. İki film birden oynatıyorlardı. Kışın da günler kısa. O filme gittin mi öğle namazı, ikindi namazı gidiyor. Gidiyor. Adam rahat derse böyle anlatıyor. Dedi ki biz giderdik, dedi. Sonra onları kaza ederdik, dedi. Şimdi ya sen İmam Hatip'in altın sınıftasın, gençsin, delikanlısın. Ondan sonra ya lisedesin. Sana din anlatan hoca diyor ki ya onu sanlar kaza ederdik falan, akşam yatsıdan sonra falan.
2: Film daha önemli.
1: Ha, film daha önemli. Senin beynin de, senin hafızan da, senin de ne meydana getirir bu? Namazın ehemmiyetini anlatmıyor adam. Namaz yani salla gitsin der gibi bir ifade bu yani. Salla gitsin der gibi bir ifade. Şimdi bu adam böyle anlatıyor. Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri de talebesinin birisi işte şeyde vefat etti o da. Habil amca diye hatırlıyorum, babasıyla beraber Trabzon'dan mı Rize'den mi neyse gemiyle yola çıkıyorlar. Malları da var falan. Bazı namazlarını kılamamışlar. Tabii Seyyid Abdülhakim Arbaaz'ı durumunda biliyor. Diyor ki hemen diyor, İstanbul'a gidince diyor, gitmeyelim diyor. Yani sorarlar falan filan diye. 2-3 gün sonra gitmişler falan. Ama Seyyid Abdülhakim Arbaaz dedi ilk olarak gemide namaz kıldınız mı? İşte kemküm efendim mallar vardı çalınırdı. Keşke bütün mallarla çalınsaydı da bir vakit namazı kazaya bırakmasaydınız. fakirki zamanın böyle olur Mustafa Bey? Böyle olur. Yoksa biz işte o zaman gidiyorduk iki tane film seyretmek için öyle gidip ikindi yıkım kazana kadar derdik. Bu da imatolu dediğini anlatıyor. Tamam.
2: Yeterli hocam.
1: Tamam.
2: Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve bize ayrılan süre içerisinde yine bir sorumuz olacak. Buna cevap almaya çalışacağız. Hocam, doğru bir imana sahip olabilmek için biz Müslümanlara düşen görev nedir? Ne yapmalıyız? Nedir bu şartları, doğru imanın şartları?
2: Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimler bunların şartlarını bildirmişler de, şunlar esastır diyebilirmişler, maddeler halinde bildirmişler. Biz de dilimizden döndüğü kadarıyla onları kitaplarından nakledeceğiz. Fakat Ehl-i Sünnet alimler kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki önce doğru bir iman şart. Zaten siz onun üzerinde durdunuz. Evet. Doğru bir iman. Bu hasıl olmadığı müddetçe diğer amellerin kıymeti yok. Mesela bu ümmetin buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 73 fırkaya ayrılacak. Birisi doğru yolda kalacak. Bu iman bakımındandır, amel bakımından değil.
1: İtikat bakımından.
2: Evet, itikat bakımından. Ve nitekim de ayrılmış. 73 fırkaya da ayrılmış. İman doğru olmayınca öbür amellere bakmayacaklar. Çünkü Sırat Köprüsü'nde 7 yerde sual olacak. İlk başlangıç, mesela diyelim ki Boğaz Köprüsü veya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Diyelim ki köprünün başında sana şey açmıyorlar. Diyorlar ki bakıyorlar, evraklar falan yok. At diye aşağı atıyorlar seni. Yani öbürlerine bakmıyorlar. Yani iman bozuksa, itikat bozuksa oradan atıyorlar. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam itikatlar bozuk olduğu için cehenneme gidecek buyuruyor. Kesin o. Onun için iman çok önemli ve bunun da doğrusu önemli. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetim 70 fırkaya ayrılacak da haber vermiş. Doğru yolda olanların özelliklerini de bildirmiş. Şimdi peki o bidat ehli veyahut da 72 fırkanın her biri ben doğru yoldayım diyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İşte Mümin Suresi'nde, Rum Suresi'nde her fırka doğru yolda olduğunu sanarak sevinmektedir. Benimki doğru diyor. Ama doğrunun alametleri var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki doğru yolda olanlar benim ve eshabımın yolunda olanlardır.
1: Bir kere eshabı sevecek.
2: Evet. Dolayısıyla eshab-ı kiram arasında herhangi bir ayrım görmeyecek.
1: Hepsini.
2: Evet. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki benim hatırım için eshabım hakkında dilinizi tutunuz. Diyor, biter orada söz. Söz biter artık. Benim hatırım için buyuruyor.
1: Dilini tutmuyorsan Peygamber Efendimiz'in hatırını saymıyorsun demektir.
2: İnanmıyorsun demektir. Evet. Sevmiyorsun demektir. Yalandır o sevdiğin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Gerçekten Allah-u Teala'yı seviyorsan, onun Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı seviyorsan ve itaat ediyorsan onun buyurduğu gibi hareket edersin. Ve Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki benim hatırım için eshabım hakkında dilinizi tutunuz. Ve mesela uzun bir hadis-i şerif içerisinde Allah-u Teala buyuruyor, işte insanlar yarattı. Onların içerisinde en iyilerinden beni yarattı. Bunlardan bana akrabalar yarattı. Ve arkadaşlar yarattı buyuruyor. Arkadaşlar yani eshabı. Dolayısıyla Allah-u Teala seçip gönderiyor. Sen tutuyorsun aynı şekilde Allah-u Teala seçtiğine itiraz ediyorsun. Yok diyorsun Allah-u Teala haşa sen iyi seçememişsin. Peygamber Efendimiz bunlara eshabım diyor, arkadaşım diyor ama bunlar arkadaş falan değil. Bunlar hain diyorsun. Tövbe estağfurullah. Olur mu öyle şey ya? O zaman nasıl doğru yolda olacaksın ki sen? Şimdi iman anlatırken hubbu fillah, buğdu fillah deniyor. Hubbu fillah Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Allah için Allah-u Teala bunlardan razı olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Eshab-ı kiramdan. Razı olduğunu bildiriyor. Sen diyorsun ki bunların hatalar, kusurlar var. Bunlar melek değil ki. Peygamber de değil. Ve efendim bazı iştihat hatasıdır. İştihatında isabet ettirmemiştir. O da günah değildir zaten buyuruyor. Bunun için de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki doğru yolda olanlar benim ve eshabım yolunda. Dolayısıyla eshab-ı kiramın hepsi sevilecek mi? Evet, hepsi sevilecek. Eshab-ı kiramdan bir dahi sevilmezse o doğru yoldan ayrılmış. Yani ehl-i sünnetten ayrılmış olur. Peki ehl-i sünnet itikadında olmayan da yasak olur. Veyahut Allah-u Teala korusun daha da ileri giderse kafir olur. Sapıdır gider. Ve ehl-i sünnet itikadında yani doğru yolda olmanın alametlerini de Ehl-i Sünnet alimleri bildirmişler. Mesela kitaplarda anlatırken buyuruyor ki birinci şart olarak imanın altı şartını yani Allah'ın varlığına, birliğine, eşi benzeri olmadığına, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret hayatına, ahiretteki hallere, hayır ve şerrin, iyilik ve kötülüğün Allah-u Teala'dan olduğuna, Allah-u Teala tarafından yaratıldığına inanmalıdır. Bunlara işte kısaca amentü deniyor. Amen duasında bildirildiği gibi imanın altı şartı. İkincisi Allah-u Teala'nın son kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'nın kelamı olduğuna inanmalıdır. Ha diyeceksiniz ki efendim yani inanmayan mı var? Var tabii. Peygamber Efendimiz'in sözü diye bilen var. Toplama diyen var. İşte söz olarak Peygamber Efendimiz'in ağzından çıktığı için mahluktur diyenler var. Halbuki Allah-u Teala yani Allah-u Teala'nın kelamı kendisi gibi ebedidir. Ve sonsuzdur. Mahluk değildir. Ve üçüncü şart olarak mümin kendi imandan hiç şüphe etmemelidir. Ya ben inanıyorum ama bilmiyorum ki yani bu inandıklarım acaba var mı yok mu falan. Onun için imanda kesinlik arz eder. Mesela ben babaannemler kuşaklarında görürdüm bunu. Görmüş gibi bilir ve inanırım ki diye başlarlardı. Görmüş gibi. E şimdi neyi göreceksin? Ölümden sonrası hepsi bizim için gayiptir. Kabir hayatını görüyor muyuz? Hayır. Kabirdeki azabı? Hayır. Peki kabirdeki suali? Hayır. Münker ve nekir melekleri geliyor. Azap görülüyor, görüyor musun? Hayır. Cennet nimetleri içerisinde olabilir. Ya cennet çukur, cennet bahçesi veya cehennem çukuru görüyor musun? Hayır. E peki hadis-i şerifte bildiriliyor. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Ben buna böylece inandım. İman ettim.
1: Görmüş gibi.
2: Görmüş gibi. Kıyamet, dünya işte sonu gelecek, mahşer kurulacak, mizan olacak, sırat köprüsü kurulacak, cennet vardır, cehennem vardır, cennet nimet yurdudur, cehennem azap yurdudur. Hani onlar görmüş gibi inanması. Efendim görsek de öyle inansaydık o zaman gördüğüne tabi olurdun. İmtihan olma özelliği kalmaz.
1: Göze tabi olurdun.
2: Göze tabi olurdun, o caiz değildir. Bunun için de imanda tereddüt olmayacak. Ya sırat köprüsü diyorlar ama ben Allah-u Teala'ya inanıyorum. Gerçi de acaba sırat köprüsü, bu iman iman olmaz. Şüphe yok, tereddüt yok. Nasıl olacak bilmiyoruz ama var. Peygamber Efendimiz'e başka bir şart, Peygamber Efendimiz'e iman edip hayattayken onu görmekle şereflenen Eshab-ı Kiram'ın hepsini çok sevmelidir. Dört halifesine, yakın akrabaları olan Ehl-i Beytine ve muhterem hanımlarından hiçbirine dil uzatmamalıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hanımları müminlerin anneleri diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bitti o.
1: Doğru imanın şartları.
2: Doğru imanın şartı bunlar. Evet. Beş, ibadetleri imandan bir parça bilmemeli. Yani amel imandan parça değildir. Bir kimse günah işlediği zaman kafir olmaz. Bu Ehl-i Sünnet'in doğru yolun alametlerinden midir? Evet, doğru yolun alametlerindendir. Ancak ama efendim bu Allah-u Teala bu emrini hafife alıyor. Ya böyle emir mi olur? Bu zamanda da namaz mı olur diyor. Zaten o hafife aldığı için imanı gitti o. Diğer ibadetleri yapsa bile de kıymeti yok. O halden tövbe etmediği müddetçe. Altıncısı, ehli kıble olduklarını söyleyen Allah-u Teala ve Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a inandım dediği halde yanlış itikatta olanları tekfir etmemeli. Kafir olduklarını bilmemeli. Şimdi 72 bidat fırkasının alimleri vardı. Eğer küfre düşmemişse, İmanı giderecek bir şey söylememişlerse bunlar ehli kıbledir. Bunlara kafir denmez. İtikatları bozuktur. Yine cehenneme gidecek ama cehennemde sonsuz kalmayacak. Böyle mi itikad edilir? Evet. Doğru itikadın, doğru imanın alametleridir bunlar. Başka bir alamet de açıkça günah işlediği bilinmeyen her kesin arkasında namaz kılmalıdır. Peki fasıksa, açıkça günah işliyorsa o zaman kılınmaz. Böyle bir imamın arkasında namaz kılınmaz o zaman. Ve başka bir alamet de Müslümanlar başındaki amirlere, idarecilere isyan etmemelidir. Bu Ehl-i Sünnet'in doğru yolun alameti midir? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başınızdaki Habeşli bir köle bile olsa itaat ediniz buyuruyor. Peki isyan edersek ne olur? Mustafa Bey, nerede isyan var orada kargaşa var. Yani bugüne kadar mesela gerçi bizim konumuz değil ama mesela liselerde falan veriliyordu. Tarih kitaplarında bakıyorduk. Okuduğumuz tarih kitaplarında görüyorduk. Bir yerde yani oranın idaresinde bir zafiyet olmuş olsa bile, hükümetin de idaresinde bir zafiyet olmuş olsa bile, hükümeti olmamaktan yeğdir o. Niye? Bir paşı var çünkü. Başsızlık felakettir. O zaman bir tane baş olacaktı. Binlerce baş ortaya çıkar. Anarşi çıkar. Onun için de doğru yolun alametlerinden birisi öyle ayrı ayrı ayrılıkçılık değil. Birleşmek, beraber olmak, isyan etmemektir deniyor. Ha çok kimsenin hoşuna gitmez. Kendi kafasına göre İslamiyet'i savunan ve bu kendilerine göre efendim işte Kur'an-ı Kerim'e mana verir. İşte Allah-u Teala isyan olan ondan yerde ona itaat edilmez. Kafasına göre onu yorumlar. Ondan sonra da oralarda fitne mi çıkartılır. Daha önce mesela Mısır'da çıkardılar böyle fitne. Binlerce Müslümanın da hapse atılmasına, ölmesine sebebiyet verdiler. Başka bir alamet, doğru yolun alameti. Ayağı giyilen mescid üzerine mesederek abdest alınması dinimizin emridir. Çıplak ayak üzerine mes verilmez. Veren var mı? Var tabii ki. Ama doğru yolda olmayanlar tarafından. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam miracının hem ruh hem de beden ile olduğuna inanmalıdır. Peki efendim farklı türlü mü söyle? Tabii. Mesela adam diyor ki işte diyor, Kudüs'e kadar olan taraf bedenle, ondan sonra ruhen oldu diyor. Ehl-i sünnet değildir bunlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi mükerremeden Kudüs'e, Kudüs'ten de 7 kat göklere beden ve ruh beraber götürüldü. O zaman kıymeti kalmaz ki. Şeye kadar Kudüs'e kadar getirildi, o zaman ruhen getirildi falan. Bidat fırkası oluyor. Cennette müminlerin Allah-u Teala'yı göreceklerine, kıyamet gününde peygamberler ve salihler iyi zatlara şefaat edeceklerine, kabirde azap ve ruh beden olacak, buna inanmak doğru yolun alametlerindendir. Evliyanın kerameti olduğuna inanmak doğru yolun alametlerindendir. Kabirde ruhlar diri kimselerin yaptıklarını ve söylediklerini işittiklerine inanmak doğru yolun alametleridir. Kur'an-ı Kerim okumak, sadaka vermek veya bütün hayır ve hasenat ibadetlerimizin sevabı gönderildiği zaman onlara fayda verdiğine inanmak, bu doğru yolun, ehli sünnetin alametlerinden mi? Evet, bunlar kitaplarda bu şekilde uzun uzun bildirilmiş efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamızdan yine çok önemli bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşça kalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Allahü Teala bir şeyi yaratmasına başka şeyleri sebep yapmıştır. Bir şeyin yaratılmasını isteyen onun yaratılmasına sebep olan şeyleri elde etmelidir. Bir şeyin yaratılmasına sebep olan şeyler arasında insan gücü de varsa, yaratılan şeye suni cisim veya artifisiyel denir. Mesela kok kömürü, tur yağı suni maddedirler. Maddenin yaratılmasına yarayan sebepler arasında insan gücü bulunmazsa, böyle yaratılan maddeye tabii cisim veya natürel denir. Tabii maddeler için tabiat yarattı demek ve suni maddeler veya olaylar için de insan yarattı demek, başka sebeplere de yaratıcı demek gibi cahilce saçma bir söz olur. Mesela balı arı yarattı veya ışığı elektrik yarattı demek gibi olur.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. Birinci bölüm. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri 822 Hicri 207'de İran'da Nehavend'de doğdu. Bağdat'ta büyüdü ve orada yaşadı. 911 Hicri 298 senesinde vefat etti. Seyyidü't Taife denmekle meşhurdur. Cüneyd-i Bağdadi 7 yaşındayken mektepten gelince babasının ağladığını görüp sebebini sordu. Zekat olarak dayın Sırrı-i Sekati'ye birkaç gümüş göndermiştim. Almamış. Kıymetli ömrümü Allah adamlarının beğenip almadığı gümüşler için geçirmiş olduğuma ağlıyorum, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, babacığım, parayı ver ben götüreyim, deyip dayısının evine gitti, kapıyı çaldı. Dayısı kim olduğunu sorunca, ben Cüneyd'im dayıcığım, kapıyı aç ve babamın zekatı olan bu gümüşleri al, dedi. Dayısı, almam deyince Cüneyd-i Bağdadi, adledip babama emreden ve ihsan edip seni serbest bırakan Allahü Teala için al, dedi. Dayısı, Allahü Teala babana ne emretti ve bana ne ihsan etti, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, babamı zengin yapıp zekat vermesini emretmekle adalet eyledi. Seni de fakir yapıp zekatı kabul etmek ve etmemek arasında serbest bırakmakla ihsan eyledi, dedi. Bu söz, Sırrı-i Sakati'nin çok hoşuna gidip, oğlum, gümüşleri kabul etmeden önce seni kabul ettim, dedi ve kapıyı açıp parayı aldı. Dayısına talebe olduktan bir süre sonra, onunla beraber hacca gitti. Mescid-i Haram'da 400 kadar büyük zat, şükür hakkında konuşuyorlardı. Her zat, şükrü tarif ve izah ettiler. Neticede 400 ayrı izah meydana geldiyse de, hepsi de bu tarif ve izahları yetersiz buldu. Hazreti Sırrı-i Sekati, orada bulunan Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine, madem ki buradasın, bu hususta bir de sen bir şeyler söyle, dedi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, şükür Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimet ile ona isyan etmemek, ona isyan için ihsan ettiği nimeti sermaye olarak kullanmamaktır, buyurdu. Orada bulunanların hepsi bu cevaba çok sevinip, seni tebrik ederiz, maksadı en güzel şekilde ifade ettin. Bu ancak bu şekilde tarif edilebilirdi, dediler. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, çeşitli şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki, İnsanları Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak yol, yalnız Muhammed aleyhisselamın yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar çıkmaz sokaktır. İnsanı saadete kavuşturmazlar. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenmeyen ve hadis-i şeriflere uymayan kimse cahil ve gafildir. Buna uymamalıdır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine tevazu nedir diye sordular. Cevabında şefkat ve merhamet kanatlarını ana kuşun yavrularını koruyabilmek için üzerlerine germesi gibi mahluklar üzerine germen ve herkese karşı yumuşak davranmandır, buyurdu. Rabbim beni serbest bıraksa bir dilekte bulunmam. Kulun dilemesi olmaz. Onun dilediğini yapardım. Her kim gördüğünden ibret almazsa onun görmemezliği görmesinden üstündür. İbadet etmek bakımından dünyanın bir saati kıyametin bin senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte salih, faydalı amel işlenebilir. Halbuki kıyametin o bin senesinde bir şey yapılamaz. O halde, ey mümin kardeşim, vaktini boş şeylerle geçirme. Zamanının kıymetini bil ve en iyi şeyler için kullan. Namazlarını vaktinde kıl ki, kıyamet günü pişman olmayasın ve büyük sevaba kavuşasın. Kendisine gelip dua talep edenlere, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şöyle duada bulunurdu. Cenab-ı Hak, kendisine kavuşturan şeyleri yapmayı nasip etsin. Cenab-ı Hak, zenginliğini kalbine koysun. Seni bütün kötülüklerden alıp, kendisiyle meşgul kılsın. Sana büyük edep ihsan etsin. Kalbinden razı olmayacağı şeyi çıkarıp rızasını koysun. Seni kendine varan en güzel ve doğru yola iletsin. İnsanı Allahü Teala'ya kavuşturan yol Peygamber Efendimizin izinde bulunanların gittiği yoldur. Bu yola bütün kötü yollar kapalıdır. Bir kimse Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda milyonlarca sene sile yürüse ve bir an geri dönse kaybı kazancından fazladır. İnsanın Allahü Teala'ya kavuşturan yolda yürümesi Peygamber Efendimize ve onun hakiki varisi olan büyük alimlere tam tabi ve teslim olmakla mümkündür. Şüphe çukuruna ve bid'at karanlığına düşmüş olanlar, bu yolda yürüyemezler. Allahü Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur diye sorulunca, dünyaya düşkün olmayı terk et, kavuşursun. Nefsin hevasına uyma, ulaşırsın buyurdu. Eğer Allahü Teala'yı tanıdığınızı ve ona tazimde bulunduğunuzu söylüyorsanız, yalnız bulunduğunuz zaman Allahü Teala'ya karşı tavrınıza bakınız. Yiyip içmenizde, yatıp kalkmanızda, konuşmanızda ve bütün işlerinizde vakitlerinizi Allahü Teala'nın razı olduğu ve beğendiği işlere sarf edebilirsiniz. Bunları niyetlerinizi düzelterek yapabilirsiniz. Çünkü ameller niyetlere göredir. Bu bakımdan yemek yerken, su içerken, lezzet almak için değil de ibadete kuvvet kazanmak, elde ettiği enerjiyle daha iyi ibadet edebilme niyetiyle yiyip içmelidir. Uykuyu üzerindeki yorgunluk ve bıkkınlığı giderip ibadeti daha zinde ve rahat bir şekilde yapabilmek niyetiyle uyumalıdır. Diğer bütün işleri ve edindiği mesleği helal kazanmak niyetiyle yapmalıdır. Bütün yapılan bu işler niyeti düzeltmek suretiyle ibadet olur. Bir insan halis niyetle yaptığı işler sebebiyle sevaba kavuşur. Bu sebeple kalp nurlanır. Bu nur nefse sirayet eder. O kimse manevi kirlerden temizlenir. Beşeri tabiatı melek tabiatı gibi olur. Artık elinde olmadan taatleri Allahü Teala'nın beğendiği işleri yapar. Elinde olmadan ister istemez kötülüklerden sakınır. Birisi yanına gelip bana nasihat et deyince, kim sana Allah yolunu gösterirse onunla beraber ol ve kim sana dünya yolunu gösterirse ondan uzak dur buyurdu. Tasavvuf nedir diye soran bir kimseye şöyle, insanların rızasını bırakıp Allahü Teala'nın rızasını aramak, kötü huyları terk edip nefsani olan işlerden uzaklaşmak, ruhu yükselten vasıflar kazanmaya gayret etmek, hakiki ilimlere sarılmak,

en uygun şekilde hareket etmek, herkese nasihatte bulunmak, Allahü Teala'ya verilen ahitte durmak, Muhammed aleyhisselamın dinine uymaktır. Kimde şu dört haslet bulunursa, bu hasletler o kimseyi yüksek derecelere kavuşturur. Hem Allahü Teala'nın katında hem de insanlar yanında kıymeti çok olur. 1. Hilm, yumuşaklık ve sabır sahibi olmak. 2. İlim sahibi olmak. 3. Cömert olmak. 4. Güzel ahlak sahibi olmak. Yine 4 haslet vardır ki bu hasletler de sahibini en aşağı derecelere düşürür. Allahü Teala katında ve insanların yanında sevilmeyen birisi olur. 1. Kibir, büyüklenme. 2. Uçb, amellerini beğenmek. 3. Cimrilik. 4. Kötü ahlak. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlerin çokluğunu göreceksin. Bir de ona karşı yaptığın ibadet ve taatlerdeki kusurlarını göreceksin. Bu iki görüş arasında meydana gelen hale haya denir. Kulluk her an Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmek ve onun Resulüne tam tabi olmaktır. Allahü Teala her şeyi kıymetli yaratmıştır. Ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir. Vakit zayi olursa tekrar elde edilmesi mümkün değildir. Bunun için en kıymetli şey vakittir. Müslüman temiz toprağa benzer. Temiz toprağa her şey atılır, ezilip hakaret görür. Lakin ondan hep güzel, temiz, faydalı şeyler çıkar. Tasavvuf, kalbi temizlemek ve her an Allahü Teala ile olmaktır. İhlas, ameli Allahü Teala için olmayan karışık düşünce ve niyetlerden arındırmaktır. Birbirlerine muhabbet ve dostlukları çok kuvvetli olan iki kardeşten birinin diğerinden az da olsa çekinmesi mutlaka birinin kusuru sebebiyledir. Bir kimsenin havada bağdaş kurup oturduğunu görseniz, İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymaktaki hassasiyetine bakınız. Eğer bu tam ise ona uyabilirsiniz. Eğer emir ve yasaklara uymakta çok az da olsa bir gevşekliği varsa hemen ondan uzaklaşınız. Çünkü zararı dokunur. Namazda kalbime dünya düşüncesi gelse o namazı tekrar kılardım. İşin esası nefse uymamaktır. İlim kendi haddini bilmek, tasavvuf kalbi temizlemektir. Allahü Teala'dan gafil olmak ateşte olmaktan beterdir. Şükretmek kendini bu nimete ehil ve layık görmemektir. Sabır yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin menkıbelerinden birini nakledelim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin talebelerinden biri şeytanın vesvesesine kapılıp artık ben kemale geldim. Sohbete devam etmeme lüzum kalmadı deyip kendi başına bir yere çekildi. Benlik ve gururundan dolayı şeytani bir rüya gördü. Rüyasında bağlık bahçelik içinde güzel nehirler ve çok lezzetli yemekler yediğini gördü. Bu rüyayı hakikat zannedip kibri daha da arttı ve bu halini arkadaşlarına anlattı. Onlar da Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine arz ettiklerinde Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri çok üzüldü ve anlatılan kimsenin yanına gitti. Baktı ki o kimseyi şeytan aldatmış. Ona seni bu gece cennete götürürlerse cennete vardığında 3 defa la havle oku buyurdu.
Hakikaten o kimseyi rüyasında cennete götürdüler. O kimse cennete vardığında 3 defa la havle okudu. Gördüklerini ve kendisinde hasıl olan şeytani hallerin hepsini unuttu. Bir anda kendisinin pislik ve çöplük içerisinde olduğunu gördü. Uyandığında gördüklerini hatırladı ve içine düştüğü hatayı anladı. Çok pişman olup tövbe etti ve Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin elini öptü. Sohbetlere devam edip talebeler arasındaki yerini aldı. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi buyurdu ki, herkese bir mürşid-i kâmil lazımdır. Aksi halde mel'un şeytan gelip kendisine musallat olur ve insan maazallah ona tabi olur. Cüneyd-i Bağdadi her zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, sana daima ve büyüklüğüne layık bir hamdle hamd olsun. Resulullah Efendimize, ehli beytine, eshabına, onun yardımcılarına hayır dualar olsun. Ya Rabbi, yerde ve gökte sana itaat edenlere merhamet eyle. Ey kerim olan Allah'ım, lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı affeyle. Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçlarından bizi kurtar. Kereminle eğriliklerimizi düzelt, kötülüklerimizi iyiliğe tebdil eyle. Ey dilediğini yok ve var eden Allah'ım! Kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru. Razı olmadığın, beğenmediğin şeyleri bize çirkin göster. Beğendiklerini sevdir. Bizlere razı olduğun işleri yapmayı nasip eyle. Vefatımıza kadar bu halimizi daim eyle. İradelerimizi bu hususta kuvvetlendir, niyetlerimizi sağlamlaştır. Bunlar için kalbimizi ıslah eyle. Uzuvlarımızı bu işlere sevk eyle. Bizi muvaffak kıl ve işlerimizde yardım eyle. Ya Rabbi, bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsan eyle. Seçtiklerine, sevdiklerine nasip ettiğin, beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma halini, sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı, ömrümüzün sonuna kadar devam etmeyi nasip eyle. Ölümümüzü iyi eyle. Ölümü bize ikram, ihsan, sana yakınlık ve sevinç eyle. Pişmanlık, üzüntü eyleme. Kabirlerimize neşe ve sevinç ile girmek nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle. Orada bizi korkudan emin eyle. Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle. Ey mahlukatı, geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah'ım! Bizim o günden asla şüphemiz yoktur. O günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar. O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır. Bizi Muhammed aleyhisselamın yanında bulunanların arasına kat. Allah'ım, hesabımızı kolay eyle. Lütfunla, kereminle muamele eyle. Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. Sıratı çabuk geçen ve gıpta edilenlerden eyle. Tartı gününde sevabımızı ağır kıl. Cehennemin sesini bize işittirme. Cehennemden ve cehenneme yaklaştıracak işlerden ve sözlerden kurtar. Lütuf ve kereminle bizi cennette, kendilerine ihsanda bulunduğun peygamber, sıddıklar, şehitler ve salihler ile beraber eyle. Onlara arkadaş olmak ne güzel. Ya Rabbi, orada bizi, babalarımız, annelerimiz, yakınlarımız
ve çoluk çocuğumuz

0: sana yaklaştıran şeylerde birleştir. Ya Rabbi, bizi aziz kıl, zelil kılma. Bizi senin rızana götüren dünya ve ahiret işlerinde birleştir. Bu ancak senin yardımınla olur. Ya Rabbi, bize senden korkmayı, sana tazim ve hürmeti, sevdiklerine lütfettiğin marifet ve nimetlerini bize ihsan ve bunları devamlı eyle. Ya Rabbi, bedenlerimize, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Bu afiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir zaman gelir ki, insan kazancının helalden mi, haramdan mı olduğunu düşünmez.

Bugünkü konumuz yalan söyleme. Sevgili dinleyicilerimiz, herkesin malumudur ki yalan günahların en çirkini, ayıpların en fenası, kalpleri karartan bütün kötülüklerin başıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, yalan nifak kapılarından biridir. İman sahibi her hataya düşebilir. Fakat hainlik yapamaz ve yalan söyleyemez. Doğru olun. Doğruluk iyiliğe, iyilikse cennete çeker. Yalandan sakının, yalan fücura, fücursa cehenneme götürür. Sözle çıkarılan fitne, kılıçla çıkarılan fitne gibidir. Yalan söylemek, iftira etmekle çıkarılan fitne, kılıçla çıkarılan fitneden de kötüdür. Aldatan cehennemdedir. Bir kimse Peygamber Efendimiz'e dedi ki, bırakamadığım üç günaha tutuldum. Bunlar zina, yalan ve içki. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki, yalanı benim için terk et. Adam peki diyerek gitti. Bir günahı işleyeceği zaman, eğer bu günahı yaparsam Resulullah sorduğunda evet dersem suçum meydana çıkar. Hayır dersem yalan söyleyerek verdiğim sözü tutmamış olurum diye düşündü. Diğer iki günahtan da vazgeçti. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, oğlum, yalandan sakın. O serçe eti gibi tatlıdır. Ondan az kimse kurtulur. Allah indinde en büyük hata yalan konuşmaktır. Yalancıyla cimri cehenneme girer. Fakat hangisi daha derine atılır bilmem. Malik bin Dinar Hazretleri, doğruyla yalan biri diğerini çıkarıncaya kadar kalpte boğuşur buyurmuştur. Hasan-ı Basri Hazretleri ise içi dışına, sözü işine uymamak nifaktandır. Nifakın temeli ise yalandır buyurmuştur. Hazreti Ayşe validemiz de şöyle buyuruyorlar. Eshab-ı kiram indinde yalandan daha kötü bir şey yoktur. Çünkü onlar yalanla imanın bir arada bulunamayacağını bilirlerdi. Her Müslüman kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi kafirlere de yapmamalıdır. Satılan malı aşırı övmemelidir. Çünkü hem yalan söylemiş, hem aldatmış, hem de zulmetmiş olur. Hatta doğru olarak da müşterinin bildiği şeyi söylememelidir. Çünkü bu da faydasız söz olur. Kıyamette her sözden sual olunacaktır. Yeminle satmaya gelince, yalan yere yemin etmek haramdır. Yani büyük günahtır. Doğru yemin ederse az bir şey için Allahü Teala'nın ismini söylemek saygısızlık olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, alışveriş yaparken vallahi böyledir, billahi öyle değildir diye yemin eden kimseye ve bugün git yarın gel diyerek sözünde durmayan sanatkara yazıklar olsun. Malını yemin ederek beğendirmeye çalışan kimseye kıyamette merhamet edilmez. Yalan yere yapılan yemine yemini gamus denir.

günaha, cehenneme sokucu yemin demektir. Peygamber Efendimiz'e yemin-i gamusun ne olduğu sorulunca, yalan yere yemin ederek Müslümanın malını almaktır buyurdu. Yalan yere yemin ederek birisinin malını almak büyük günahlardandır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir Müslümanın malını haksız olarak almak için yalan yere yemin eden Hak Teâlâ'nın gazabına uğrar. Birinin malını almak için yalan yere yemin eden Allahü Teâlâ'nın huzuruna cüzdanlı bir facir olarak çıkar. Facir, fitneci, fesatçı, günahkar kimse demektir. Yalan yere yemin ederek başkasının malını alan kimse pişman olursa aldığı malı sahibine, sahibi ölmüşse varislerine vermelidir. Varisleri de yoksa fakirlere vermelidir. Malını aldığı kimselerle helalleşmeli, onlara dua etmelidir. Peki yalan hangi hallerde caizdir? Yalan söylemek haramdır, çok büyük günahtır. Ölmemek için leş yemek caiz olduğu gibi, ölümden kurtulmak için yalan söylemek de caizdir. Yalanın caiz olduğu yerlerden bazıları şunlardır. Savaşta. Hazreti Ali otururken düşmanın biri aniden karşısına kılıçla çıkıp, "Şimdi seni benim elimden kim kurtarabilir?" der. Hazreti Ali de parmağıyla adamın arkasını gösterip, "Peki dövüşelim, fakat iki kişiyle mi?" der. Düşman arkamdaki kim diye bakınca Hazreti Ali kılıcını çekip düşmanını zararsız hale getirir. Düşman oturan insana yaptığı kendi hilesini görmeden bana hile yaptın der. Hazreti Ali de ama asıl sen beni gafil avlayacaktın ya der ve şu hadis-i şerifi bildirir. Harp hiledir. 2. İki Müslümanı barıştırmak için. 3 günden sonra dargın durmak günahtır. Dargın olan iki Müslümanı barıştırmak için aralarını bulucu yalan söylemek caizdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki iki kişinin arasını bulmak nafile namaz, oruç ve sadakadan daha faziletlidir. İki kişinin arasını düzeltmek ve hayırlı iş için söylenen söz yalan sayılmaz. İki Müslümanı barıştırmak için birbirlerine iyi söz getirmek yalan sayılmaz. 3. İki Müslümanın aralarının açılmasını önlemek için. Araları bozulmak üzere olan iki Müslümanın aralarının açılmasını önlemek için yalan söylemek caiz olur. İyiliğe vesile olan yalan, fitneye sebep olan doğrudan makbuldür. 4. Eşiyle iyi geçinmek için. Eşler birbirini idare etmek için yalan söyleyebilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, eşini idare etmek için yalan söylemek caizdir. Eşler birbirini idare etmek için yalan söylerse günah olmaz. 5. Zalimden bir Müslümanın bulunduğu yeri gizlemek için. 6. Müslümanın malını zalimlerden korumak için. 7. Müslümanı memnun etmek için. 8. Müslümanın günahını, sırrını ve aybını gizlemek için. 9. Fakire ikram için. 10. Haklıyken karşısındakine sen haklısın demek de caizdir, yalan ve günah olmaz.

İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyorlar ki, din bilgilerinin alışveriş kısmını bilmeyen, haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz.

Şiirlerle Menkıbeler. Kutbuddin Bahtiyar Kaki rahmetullahi aleyh, en büyük hırsız. Öyle tesirliydi ki bu velinin sohbeti, onu dinleyen herkes bulurdu hidayeti. Dediler, evladına karşı bir anne baba ne gibi sorumluluk altındadır acaba? Buyurdu ki, çocuklar onlara emanettir. Allah'ın bahşettiği çok büyük bir nimettir. Temiz toprak gibidir kalpleri çocukların. Ne tohum ekilirse o mahsul çıkar yarın. Nedir helal ve haram, nedir sünnet, nedir farz? En mühim vazifemiz her gün 5 vakit namaz. Bunlar öğretilir ve yaptırılırsa eğer, dünya ve ahirette saadete ererler. Bir günde buyurdu ki, birinci nasihatim, 5 vakit farz namazı kılınız her gün derim. Yani bir Müslümanın en birinci görevi, namaz kılmasıdır ki, budur işin temeli. Hem de namaz kılarken, farzına, sünnetine, riayet etmeli ki, kavuşulsun ecrine. Bugün namaz kılanlar fazla da olsa gayet, pek tadil-i erkana etmiyorlar riayet. Halbuki Resulullah şöyle buyurmaktadır. Hırsızların büyüğü namazından çalandır. Eshab bunu duyunca sordular ki o zaman, nasıl çalabilir ki bir kimse namazından? Buyurdu, erkanına etmezse kim riayet, o kimse namazından çalmış olur nihayet. Bir günde buyurdu ki, her kim namaz kılarken, rükûda, secdede ve kalkınca bu yerlerden, belini yerleştirip durmazsa eğer biraz, Hak Teâlâ indinde kabul olmaz o namaz. Bir gün namaz kılarken gördü bir Müslümanı. Ki tamam yapmıyordu o, tadil-i erkanı. Rükûdan doğrulunca dikilip durmuyordu. Secdeler arasında biraz oturmuyordu. Buyurdu, böyle namaz kılarsan öldüğünde ümmetimden demezler sana mahşer günü. Namaz düzgün ve doğru kılınır ise eğer, o namaz sahibine şöylece dua eder. Nasıl ki kusurlardan korudunsa sen beni, Allah da her kusurdan korusun öyle seni. İbadetler içinde en üstünü namazdır. Namaz dinin direği, müminin miracıdır. O halde tam kılmalı Müslüman namazını, getirmeli yerine adab ve erkanını. Yani farzı, vacibi, hatta sünnet ve edep, layık olduğu gibi hepsini yapmalı hep. Tadil-i erkanına tam dikkat etmelidir. Zira bunu yapanlar kazanır büyük ecir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Egeleti efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Faiz kararı ile ilgili açıklamayı bu şekilde manşetine taşımış. Şimdi başlıklar böyleydi gazetelerde ama bunların hepsine detaylı da bakacağız. Şimdilik hızlıca geçtik. Haberlerimizle birlikte harmanlayacağız. Biz ne anlatmak istiyoruz? Gazeteler bununla ilgili ne diyor? Sizler ne düşünüyorsunuz? Bizim için önemlisi o. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz bunu çok önemsiyoruz efendim. Lütfen o yüzden bize yazın, gönderin. Nasıl yazacaksınız? Twitter'dan ya da X'ten. Bugünkü etiketimiz pes etmek yok. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Lütfen yazın, gönderin. Sizlerin düşünceleri dediğim gibi bizler için çok çok önemli. Günaydın Türkiye başlıyor.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel seçimle yerel seçimlerin tarihi belli oldu. Her iki seçimde 6 Aralık 2026 tarihinde aynı gün yapılması kararlaştırıldı. Az sonra. Akademisyenlerin YouTube, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden içerik üreterek gelir elde etmeleri yasaklandı. Karar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından Yükseköğretim Kurulu'na bildirildi. Az sonra.
4: Haydi başlayalım ilk haberimizle. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Farklı dönemlerde yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Özel, Erdoğan'a 800 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.
6: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na, iktidar partisine çok seviyesiz şekilde dil uzatmak, ana muhalefetin başındaki zat dahil kimsenin hakkı da değildir, haddi de değil.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef almış, mesnetsiz iddialarda bulunmuş ve hakaretamiz ifadeler kullanmıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Erdoğan'a 3 ayrı dava için toplam 800 bin lira tazminat ödeyecek.
6: Muhalefetin iyice zıvanadan çıkan çirkin üslup ve tavırları nedeniyle bu milletin gözünü boyayamazsınız.
7: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel farklı yer ve zaman dilimlerinde Cumhurbaşkanı'nı hedef alan ifadeler kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu sözler nedeniyle reysen soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da toplam 800 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
6: Milletimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı ile ana muhalefet partisi arasındaki seviye, üslup, kalite, duruş ve vizyon farkını çok net görmekte, bunun değerlendirmesini en güzel şekilde yapmaktadır.
7: O davada karar çıktı. Ankara 44. Asliye Mahkemesi Özgür Özel'in 3 ayrı dava için toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
4: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümündeki hiçbir programa katılmayıp külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi siyasetin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kulislerde Yavaş AK Parti'ye mi geçiyor acaba sorusu sorulmaya başlayınca Yavaş hem o iddiaya hem de görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şimdi o açıklamanın detaylarına da bir bakalım.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlamalarının hiçbirine katılmadı. Genel merkezde resepsiyon verildiği saatlerde külliyeden çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi başkenti hareketlendirdi. Kulislerde Yavaş AK Parti'ye mi katılıyor sorusu gündeme geldi.
8: Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak veya hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz.
7: Yavaş iddialara sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımla cevap verdi. Cumhurbaşkanından randevuyu daha önce istediğini, görüşmede tek gündem maddesinin Ankara olduğunu söyledi.
8: Görüşmemizin gündeminde sadece Ankara vardı. Ankara'nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini, hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık.
7: Yavaş, gazetecilerin Cumhurbaşkanı sizi partisine davet etti mi sorusuna da yok, bu konular hiç konuşulmadı cevabını verdi. Başkan Yavaş yeni partiye geçeceğine yönelik iddialara da doğru değil, böyle bir şey söz konusu değil. Benim buradaki tavrımın nedenini Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor, Özgür Özel de biliyor karşılığını verdi.
9: Ben bunun sözünü veriyorum. Namusumuzda, şerefimizde görevimizi bitireceğiz.
7: Yavaş, Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşmeden hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in haberinin olduğunu belirtti. Belediye meclisindeki aritmetiği hatırlatarak bir denge siyaseti izlediğini söyledi.
8: Böyle bir ortamda taraf olmayı da, atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum.
7: Yavaş, izlediği tutumun CHP ya da Yeni Parti'de rahatsızlık oluşturması halinde de gereğini yapacağını ifade etti.
8: Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem.
4: Türkiye Gazetesi'nde de bu az önceki son cümle Yavaş'tan iki partiye rest başlığıyla ilk sayfaya taşındı efendim. Şimdi zaten burada iki farklı konu var. Onu da hemen konuşacağız. Erdoğan'la görüşmesinden rahatsız olan CHP ve Yeni Parti'ye resti çekti. Şimdi sorular şu. Yavaş'ın ziyaretine iki partiden de tepki geldi. Özel CHP lideriymiş gibi benim onayımla gitti dedi. Zaten birinci konu bu. Mansur Yavaş neden artık kendisinin bağlı olmadığı bir partinin genel başkanı ile ilgili haberi vardı diyor ve o genel başkan çıkıp da benim onayımla gitti diyor. Zaten bu ayrı bir soru işareti ve kesinlikle Yeni Parti'ye geçme gibi bir fikrinde olmadığını söylüyor. O zaman neden Özgür Özel'in onayına ihtiyaç duyuyor? Bu zaten bir soru işareti. İkincisi, CHP ise Mansur Yavaş siyasi aidiyetini netleştirmeli mesajını veriyor efendim. Zaten bir diğer rahatsızlık veren Mansur Yavaş'a konu da bu. Yavaş da bununla ilgili diyor ki, tutumum rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan çekinmem. Buradaki gerek tam olarak ne? CHP'ye karşı verilecek bir tepkiyle yeni partiye geçiş mi? Yoksa yeni partinin artık kendisiyle ilgili herhangi bir bağ olmaması gerektiğini açık bir şekilde söyleyip Özgür Özel'le ipleri koparmak mı? Ya da iki partiyle birlikte tam anlamıyla ipleri koparmak mı? Bunlar yine bir soru işareti. Ama zaten Mansur Yavaş'ın seyrettiği siyasi tutumla birlikte soru işaretlerinin de hep onunla yan yana gittiğini de biliyoruz. Devam edelim. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde bir resepsiyon düzenlendi. Anıtkabir'deki törene katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş resepsiyona da gitmedi. Hatta o saatlerde külliyedeydi, zaten az önce anlattık. Kılıçdaroğlu da programa katılmadığı için Yavaş'a kırgın olmadığını söyledi.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yılı kutlu olsun.
11: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
7: Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşunun 103. yılını kutladı. Sabah Anıtkabir ziyaretiyle başlayan program akşam resepsiyonla son buldu.
11: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül kutlu olsun.
7: Gözler tüm gün boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradı. Ancak o Anıtkabir ziyareti dahil hiçbir programda yer almadı. Genel merkezde resepsiyon verildiği saatlerde ise külliyedeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
12: Bir kez daha tekrar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın tavrına ilişkin olarak resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı. Yavaş'a kırgın değilim dedi, ancak satır aralarında göndermede bulunmayı da ihmal etmedi.
8: Bizim için vatandaşların katılımı önemli. Mansur Bey'in bizim açımızdan pozisyonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gelmemesi bir kırgınlık oluşturmadı.
11: Açıkça ifade ediyorum, söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştü.
7: Gazetecilere açıklama yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin de resepsiyonda olduğu bilgisi verildi. Kılıçdaroğlu bunun üzerine kurmayları aracılığıyla İnce'yi yanına davet etti. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edeceğini açıklayan İnce, partimizi 103. yaş gününde yalnız bırakamazdık dedi. Resepsiyona katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da CHP'de siyasete devam edeceğini söyledi.
13: Cumhuriyet Halk Partisi bizim evimiz. Evde tartışma oldu diye hemen evime ayrılacağız.
10: Cumhuriyet Halk Partisi.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katıldı. 3 belediye başkanı CHP'den, 1 belediye başkanı ise yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Yeni isimleri AK Parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.
14: Öncelikle bugün partimize katılan İzmir Foça Belediye Başkanı Sayın Saniye Fıçı, Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Sayın Mustafa Durgun, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Muş Merkez Sungu Belde Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'a AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz.
15: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partiye katılan yeni belediye başkanlarını açıkladı.
16: AK Parti'mize hoş geldiniz diyoruz.
15: İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.
14: Partimize gerek meclis boyutunda gerekse belediyeler boyutunda yoğun bir şekilde katılım talebi var.
15: Kayseri'de ise Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan diğer isimler oldu.
16: AK Parti'mize hoş geldiniz diyoruz.
15: Muş'un Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan da yeniden Refah Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Böylece 4 belediye başkanı daha AK Parti ailesine katılmış oldu.
4: İstanbul'da Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde CHP'li 3 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Belediye meclisinde koltuk dağılımı değişti. AK Parti öne geçti.
15: Bahçeli Evler'de CHP'li 3 meclis üyesi AK Parti saflarına katıldı. Rozetlerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı. İstanbul'da Bahçeli Evler Belediyesi'nde CHP'li meclis üyeleri Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak AK Parti'ye geçme kararı aldı. Yeni katılımlarla birlikte Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde çoğunluk 23 üye ile Cumhur İttifakı'nın oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ise 22 üye ile Cumhur İttifakı'nın gerisinde kaldı.
4: Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 aydır görevde. Bu süre zarfında faili meçhul cinayetlerin aydınlanmasından yargı süreçlerinin hızlandırılmasına kadar pek çok başarılı işe imza attı. Gelin bir bakalım. 6 aylık sürecinde Bakan Gürlek'in karnesi nasılmış? İzleyelim.
17: 20 yıl boyunca hakim ve cumhuriyet savcısı olarak görev yaptım. İddianame düzenledim. Duruşma yönettim. Karar verdim. O nedenle adalet teşkilatımızın meselelerini biliyorum.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek 11 Şubat 2026'da göreve başladı. Göreve gelir gelmez elini taşın altına koydu. İlk 6 ayda adaletin birçok alanında yeni uygulamalar hayata geçirildi. Yıllardır faili meçhul olarak rafa kaldırılan dosyalar yeniden gün yüzüne çıkarıldı.
18: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaşın gerçekten çok önemli.
7: Türkiye genelinde 638 faili meçhul dosya için yeniden değerlendirme süreci başlatıldı ve 40 dosya aydınlatıldı. Bu dosyalarda 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu belirtildi. 90 şüpheli hakkında tutuklama, 26 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı.
19: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
7: Gürlek döneminde sadece eski dosyalar değil, yeni nesil suçlarla mücadele içinde kollar sıvandı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 ayrı ihtisas dairesi kuruldu. Terörden narkotik suçlara, dijital güvenlikten faili meçhul dosyalara kadar farklı alanlarda uzman ekipler göreve başladı.
18: Alo Adalet 135 hattıyla irtibat bürolarımızı faaliyete geçiriyoruz.
7: Gürlek'in en önemli hedeflerinden biri de yargı süreçlerinin hızlandırılmasıydı. Bu amaçla önemli adımlar atıldı. Alo Adalet 135 uygulaması pilot illerde devreye girdi. Uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin başvurular bu hat üzerinden alınmaya başlandı. Ekim ayında ise uygulamanın Türkiye genelindeki tüm adliyelerde faaliyete geçmesi planlanıyor.
18: Vatandaş aradığı zaman yapay zeka yoluyla vatandaşımızın bilgileri, dosya bilgileri alınacak. Buradan vatandaşımıza bir geri dönüş sağlanacak.
7: Dijital dönüşüm bununla da sınırlı değil. E-duruşma sistemi 81 ilde ve tüm hukuk mahkemelerinde kullanılıyor. Son 6 ayda 5.764.548 e-duruşma gerçekleştirildi. 841 bine aşkın mahkeme kararı da ücretsiz erişime açıldı.
20: Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz.
7: Arabuluculuk hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi sayesinde milyonlarca dosya mahkeme salonlarına gitmeden çözüme kavuşuyor. Son 6 ayda 1.135.647 dosya arabuluculuğa taşındı. Bunların 460.595'i anlaşmayla sonuçlandı.
20: Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa süre sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
4: Şimdi dönelim tekrar bir dış gündeme. Tabii ki dış gündemle ilgili herhangi bir şey konuşmaya başladığımızda ilk gündem maddesi ne oluyor? ABD-İran savaşı. Donald Trump savaşın 3 Kasım'daki ara seçimden hemen sonra biteceğini söyledi. Trump, İran'ın seçimleri etkilemek için çabaladığını iddia etti.
21: This war will end immediately after our election. Thank you very much.
7: ABD Başkanı Donald Trump aylardır süren İran Savaşı'nın 6 haftada biteceğini iddia etmişti. Trump savaşın bitişi için bir kez daha tarih verdi. Başkan Trump, Teksas ziyareti öncesinde havalimanında basın mensuplarına konuştu. Gündeminde İran'la yaşanan gerilim ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen benzin fiyatları vardı. İran'la aktif bir müzakere yürütmediklerini söyleyen ABD Başkanı savaşın biteceği tarih olarak 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerini işaret etti.
22: Bence savaş seçimlerden hemen sonra sona erecek. Savaşın seçimlerden hemen sonra sona ereceğini düşünüyorum. Çünkü artık daha fazla dayanamazlar. Seçimleri etkilemek için çaresizce çabalıyorlar.
7: ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de sürüyor. İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm adasıyla Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyuldu. Hürmüzgan valiliği yaptığı açıklamada düşman ateşinin 3 bölgede çeşitli noktaları vurduğunu bildirdi. Ancak açıklamada daha fazla detaya yer verilmedi. Orta Doğu'daki gerilimin uzaması petrol fiyatlarını da vurdu. Petrol fiyatları tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırmasıyla varil başına 100 dolar sınırını aştı.
4: Trump'ın bu ara işi gücü seçimler. Seçimler yaklaştıkça da iyice farklı yollara başvurmaya başladı. Şimdi bir başka konu daha var. Milliyet gazetesi de bugün bunu ilk sayfasına taşımış. Kesenin ağzını açtı. Seçim için kesenin ağzını nasıl açmış olabilir? Diyeceksiniz ki reklam kampanyaları başlatmıştır, promosyonlar dağıtıyordur vesaire. Değil. Direkt para dağıtıyor. Bana oy verin, size para vereceğim diyor. Nasıl? Anlatalım. Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde konuştu. Seçimlerde kongrenin iki kanadında da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde her yetişkin ABD vatandaşına 5000 dolar vaat etti Trump. Cumhuriyetçiler kazanırsa siz de bizimle kazanırsınız ve 5000 dolarınızı alırsınız dedi. Tarihte daha önce bunun benzeri bir örneği var mı bilmiyorum ama Trump da tabii farklılıklarla, ilklerle tanınıyor. Bu ilkler her seferinde olumlu olmasa da dünyaya sağ olsun yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Diyor ki seçimi bana kazandırın, her birinize 5000 dolar parayla ABD vatandaşlarını satın alabileceğini düşünüyor. Yani alır mı alamaz mı bilmiyoruz, göreceğiz. İsrail'de bir Filistinli mahkumun gardiyanlar tarafından dövülerek öldürülmesine ilişkin soruşturmada skandal yazışmalar çıktı efendim. İsrailli gardiyanlar mahkumu öldürdükten sonra mesajlaşarak birbirini kutladı. Savcılarsa gardiyan hakkında sadece tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan iddianame hazırladı.
7: İsrail'deki Ketziot cezaevinde görevli gardiyanların Filistinli bir mahkumu döverek öldürdükleri geceye ilişkin mesajlaşmaları ortaya çıktı. Hares gazetesinin ulaştığı soruşturma dosyası cezaevinde sistematik hale gelen ağır işkence ve şiddeti gözler önüne serdi. Kasım 2023'te 25 yıllık Filistinli tutuklu Sair Semih Ebu Asab'ın feci şekilde dövülerek katledilmesinin ardından gardiyanların birbirlerine sevinç mesajları attığı belirlendi. Ebu Asab'ın ateşkes var mı sorusu üzerine 15 gardiyanın hücreyi basıp ölümcül şekilde darp uyguladığı, olay sonrası gardiyanların WhatsApp gruplarında mesaj atarak bu durumu kutladığı belgelendi. Kadın gardiyan Oşrit Eligan'ın kendisi gibi gardiyan sevgilisine Ebu Asab'ın öldüğünü haber verdiği mesaj açığa çıktı.
0: Aşkım benimle gurur duyacaksın. Son durum az önce öldü. Bunun olmasına sevindim. Bunun için kariyerimi tehlikeye atmaya razıyım. İçim çok rahat. İçeri girdiğimizde öldü. Ciddi dayak faslı döndü ama burası WhatsApp, anlatılmaz.
7: Aynı gardiyanın bir arkadaşına Filistinli tutsaklarla ilgili olarak onların analarını ağlatıyorum dediği belirlendi.
0: Yemin ederim analarını ağlatıyorum. Beni hiç böyle görmedin. Bu artık bir rutin. İçeri giren hangi mahkum grubu olursa olsun böbreği patlamadan koğuşa sokmuyorum. Onları dövmekten öyle yorulduk ki komutan kemeri çıkarıp vurdu. Kum torbası gibiydiler.
7: Soruşturma belgeleri cezaevindeki şiddetin münferit olmadığını, üst düzey yetkililerin onayıyla uygulanan bir yönetim politikasına dönüştüğünü gösterdi. Yazışmalar yeni getirilen mahkumların rutin olarak darp edildiğini, sesli namaz kılan koğuşlara baskın yapıldığını ortaya koydu. Ortaya çıkan skandal ve ağır delillere rağmen İsrailli savcılar ölümcül darbeyi kimin vurduğunun kanıtlanamadığını öne sürdü. 12 gardiyan hakkında sadece tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan iddianame hazırlandı.
4: Nerede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, nerede uluslararası kamuoyu, nerede tepki gösterenler? Bunlar hep soruluyor. Yıllardır aslında o cezaevlerinde zaten Filistinlilere işkenceler yapılıyor ama işte daha dünyanın sesi yavaş yavaş çıkmaya, gözü ince ince görmeye başladı. İnşallah tam anlamıyla açılır o gözler. Akşam gazetesinde katilin elçiliğine büyük protesto manşeti vardı efendim. Slovenya'da binlerce kişi başkent Ljubljana'da İsrail Büyükelçiliği açılmasına izin veren Başbakan Jansa ve yeni hükümeti protesto etti efendim. Soykırımcı Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın ziyaretiyle açılan Büyükelçiliği protesto gösterilerine eski Cumhurbaşkanı Kuchan ve eski Adalet Bakanı Katic de katıldı. Muhalefet hükümeti Slovenya yerine İsrail'in çıkarlarını gözettiği için ihanetle suçladı. Özgürlük Hareketi de Jansa'nın yargılanması için parlamentoya önerge sundu. Artık Avrupa'nın hiçbir yerinde özellikle vatandaşlar, sivil halk İsrail'e, Siyonizme tahammül edemiyor. Evet, devletler arası biraz daha işler farklı işliyor olabilir ama vatandaş farkında her şeyin. Bu yüzden de tepkiler büyüyor. Daha önce ilk 2023'te olaylar başladıktan sonra bu 7 Ekim olaylarından sonra aslında İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok olay çıkmıştı. Newcastle Üniversitesi'nde polis zorla müdahale etmişti. Yine Kanada'da birçok yerde. Ama o gün sesler bastırılmıştı. Bugün Avrupa'dan da İngiltere'nin başlattığı hareketle birlikte İsrail'e devletler bazında tepkiler yükselince bundan sonra sokak hareketleri de İsrail'e karşı daha da artacaktır diye düşünüyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Norveç ziyaretiyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Zelenski'nin uçağının Moldova'da bir Rus İHA'sı tarafından vurulmaktan son anda kurtulduğu belirtildi.
7: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Norveç ziyaretine Rusya İHA'sı damga vurdu. Zelenski'nin uçağı Norveç Kralı 5. Harald'ın cenaze törenine gitmek üzere Moldova'nın başkenti Kişinev Havalimanı'ndan kalkış yapacağı sırada ülkenin hava sahası hava ihlali nedeniyle kapatıldı. Moldovalı yetkililer jet motorlu bir Rus drone'unun hava sahasına girmesi üzerine uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Söz konusu İHA'nın havalimanından yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta infilak etmesinin ardından Zelenski'nin uçağının kalkışına izin verildi. Olayın ardından Moldova'nın ABD Büyükelçisi Vladislav Kulminski, Rus İHA'sının Zelenski'nin uçağı pistteyken bölgede olmasının bir tesadüf olamayacağını vurguladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten Büyükelçi, hedefin doğrudan Zelenski olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti. Kremlin cephesi ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu da İHA ihalelerini insan hayatına doğrudan bir tehdit olarak niteledi. Rötarlı da olsa Norveç'e ulaşan Zelenski, Oslo'daki cenaze töreninin ardından temaslarına devam etmek üzere Kanada'ya geçti.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel seçimle yerel seçimlerin tarihi belli oldu. Her iki seçim de 6 Aralık 2026 tarihinde aynı gün yapılacak.
15: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel seçim ve yerel seçimler aynı gün yapılacak. Sandıklar 6 Aralık'ta açılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim tarihi netleşti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından milletvekilliği genel seçimiyle yerel seçimlerin 6 Aralık 2026 tarihinde birlikte yapılmasını öngören tezkere kabul edildi. Meclisin kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçmeni 6 Aralık'ta hem Cumhuriyet Meclisi'nde görev yapacak milletvekillerini hem de yerel yönetimlerde görev alacak isimleri belirlemek için sandık başına gidecek. Böylece daha önce hükümet tarafından gündeme getirilen genel ve yerel seçimlerin aynı tarihte gerçekleştirilmesi yönündeki süreç meclis aşamasını da tamamlamış oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu mevzuatına göre Cumhuriyet Meclisi seçimleri 5 yılda bir, yerel kuruluş organları genel seçimleri ise 4 yılda bir gerçekleştiriliyor.
4: 25 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 11 Eylül saldırıları dünyanın gidişatını kökünden değiştirdi. Afganistan ve Irak işgalleriyle derinleşen bu süreçte ABD bölgeden çekilmiş olsa da 11 Eylül'ün siyasi ve toplumsal mirası etkisini bugün de sürdürüyor.
7: Tarih 11 Eylül 2001. Amerika Birleşik Devletleri 25 yıl önce tarihinin en kanlı saldırısıyla sarsıldı. El-Kaide üyelerinin kaçırdığı 4 yolcu uçağı New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine, Savunma Bakanlığı Pentagon'a ve Pensilvanya'da bir tarlaya çakıldı. Sadece 102 dakika içinde ikiz kuleler yerle bir oldu. Yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetti. O gün sadece New York'un silüeti değişmedi, küresel siyaset ve güvenlik mimarisi de geri dönülemez bir yola girdi. Saldırıların hemen ardından ABD Başkanı George Walker Bush terörle küresel mücadele konseptini ilan etti. More than 35 countries are giving crucial support. İlk hedef El-Kaide lideri Usame Bin Laden'i barındıran Afganistan oldu. 2001 sonunda başlayan Afganistan işgali çok geçmeden boyut değiştirdi. They were able to enter Bin Laden's house without actually having to blow up the front door. ABD 2003 yılında bu kez asılsız kitle imha silahları iddiasıyla Irak'ı işgal etti. Saddam Hüseyin rejimi devrildi. Ancak her iki ülkede de ne istikrar sağlanabildi ne de vaat edilen demokrasi geldi. Orta Doğu onlarca yıl sürecek bir kaos, iç savaş ve vekalet savaşları sarmalına sürüklendi. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Saldırıların mimarı Usame bin Laden ise yaklaşık 10 yıl boyunca izini kaybettirdi. Beklenen haber 2 Mayıs 2011'de ABD Başkanı Barack Obama döneminde geldi. Laden's has a prayer room. There was nobody in the prayer room and then the SEALs sort of looked in there. ABD Özel Kuvvetleri Navy SEALs, Pakistan'ın Abbottabad kentindeki bir komplekse gece yarısı operasyon düzenledi. Bin Laden öldürüldü. Cesedi uluslararası hukuki ve siyasi krize yol açmaması adına bir uçak gemisinden Kuzey Arap Denizi'ne bırakıldı. ABD'nin bölgedeki askeri varlığını sonlandırmaya Bin Laden'in ölümü de yetmedi. Ancak trilyonlarca dolarlık maliyet ve binlerce kayıp, Washington'da sonu gelmeyen savaşları bitirme baskısını artırdı. ABD, Irak'taki muhalif gücünü 2007 ile 2011 arasında kademeli olarak çekti. En ağır tablo ise Afganistan'da yaşandı. 2021 yazında 20 yıllık işgalin ardından ABD ordusu Afganistan'dan kaotik bir şekilde çekildi. Kabil Havalimanı'ndaki insanlık dramı zihinlere kazınırken ülke 20 yıl sonra yeniden Taliban denetimine girdi. Çeyrek asır önce gerçekleşen 11 Eylül saldırıları sadece Orta Doğu'nun haritasını etkilemekle kalmadı, bizzat Amerikan toplumunu ve küresel yaşamı dönüştürdü. Pasaport kontrollerinden havalimanı güvenliklerine, kişisel verilerin takibinden kitlesel gözetleme yasalarına kadar dünyada hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmadı. ABD güvenlik kaygılarıyla özgürlük alanlarını daraltırken 11 Eylül'ün yol açtığı siyasi ve toplumsal fay hatları 25 yıl sonra bugün bile etkisini sürdürmeye devam ediyor.
4: ...15 yıl önce cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soru işaretleri hiç bitmedi. Dosyaya giren yeni deliller ambulansın geç gittiğini, müdahalenin geciktiğini ve nöbetçi doktora haber verilmediğini ortaya koydu. Üstelik ölümünden sonra kaldığı oda saatlerce mühürlenmedi. İşte tüm bu sorular cevaplarını bulunca ölümün üzerindeki sır perdesi de kalkacak. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklandı.
22: Şüpheli ölümündeki skandal ihmaller belgelendi. Ambulans yarım saatte geldi. Müdahale gecikti. Nöbetçi doktora bile haber verilmedi. Üstelik 4 numaralı odasına ölümünden saatler sonra kimler girdi? Kozinoğlu'nun ölümündeki tüm bu soru işaretleri cevaplarını bekliyor. Silivri cezaevinde tutuklu olduğu sırada hayatını kaybeden MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 15 yıl sonra önemli gelişmeler yaşandı. Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir yapılmasına karar verildi. Soruşturma dosyasına giren kamera kayıtları, tanık ve görevli beyanları, hastane evrakları Kozinoğlu'nun ölümündeki ağır ihmalleri gözler önüne serdi. Kaşif Kozinoğlu, Silivri cezaevinde 4 numaralı odada kalıyordu. Oda arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur ve eski deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'dı. Kamera kayıtlarına göre Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de 16.04'te avluya çıktı. Ardından odasına geçti, egzersiz yaptı. 18.09'da odasından çıktığında hafif sendeledi. 18.12'de tansiyonu 20'ye 12 ölçüldü. Göğüs ağrısından şikayet etti. 18.13'de ilk yardım çağrısı yapıldı. Ancak yardım hemen gelmedi. Çağrı tekrarlandı. Koğuş kapısına vuruldu. Kameraya işaret verildi. İlk çağrıdan kapının açılmasına kadar tam 9 dakika 49 saniye geçti. 18.27'de sedyeye alındı. 112'ye de aynı dakikalarda haber verildi. Sağlık ekipleri 18.43'te ulaştı. İlk çağrıdan sağlık ekibinin gelişine kadar 29 dakika 36 saniye geçmişti. 19.12'de hastaneye ulaştırıldı. 19.30'da ise hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Ancak soru işaretleri bununla da sınırlı değildi. Kozinoğlu hastaneye götürüldükten sonra kaldığı oda hemen mühürlenmedi. Koğuş arkadaşlarının odaya birden fazla kez girdiği belirlendi. Bazı eşyalar odadan çıkarıldı. Oda 22.07'de kilitlendi. Olay yeri incelemesi ise 23.20'den sonra başladı. Bir başka kritik ayrıntı da ambulansla ilgiliydi. Cezaevi kampüsündeki ambulans olay sırasında yemek için Silivri merkeze gitmişti. Ambulans yerinde olsaydı sağlık ekibinin 3-4 dakika içinde Kozinoğlu'na ulaşabileceği belirtildi. İdari inceleme raporundaki bir başka çelişki ise doktorun beyanıydı. Cezaevi personeli sağlık birimine bildirim yaptığını söyledi. Ancak nöbetçi doktor olaydan haberdar edilmediğini beyan etti. Üstelik sağlık ekibi gelmeden önce Kozinoğlu'na etkili müdahale yapıldığını gösteren herhangi bir kayıtta bulunamadı.
1: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
23: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
24: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
25: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Rahat edin.
26: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
27: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
28: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
29: Bize huzur lazım.
30: Selam, ben Piraye.
31: Ben de Rutkay.
30: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
32: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
33: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
2: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: akıllı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Yani acaba orada öyle bir belirli isim var mı? İsmail Kartal'ın kulağına acaba o mu gitti? Bir başka çelişkili konu da şu. Şimdi Aziz Yıldırım benim istifadan haberim yoktu diyor. Ama iki cümle sonra da şunu söylüyor. Kafasına şişe attılar diye istifa etti. İstifadan haberi yoksa neden istifa ettiğini nereden biliyor? Bu da bir başka soru işareti. Şimdi tüm bunları bir araya getirdiğimizde ortada bambaşka bir konu olabileceğini düşünebiliriz. Acaba başka biriyle mi görüşüldü? İsmail Kartal'ın kulağına bu mu gitti? Ya da Aziz Yıldırım daha önce olduğu gibi biliyorsunuz teknik direktörlere müdahale etmesiyle bilinir. Acaba çok müdahale etti İsmail Kartal, bunu kabul edemedi de bundan mı istifa etti? Çünkü dün oynanan oyunda, alınan skorda istifa edilecek hiçbir şey yoktu. Bir de bir yandan da moda oldu galiba. Fatih Tekke arkasına İsmail Kartal, istifalar arka arkaya geliyor. Yani dünkü istifanın oyunla, alınan sonuçlarla hiçbir alakası olmadığı çok açık. Arka planda başka bir şey var. Ne var onu bilmiyoruz. Ama aklımıza gelen bazı ihtimaller var tabii. Siftah 1-1. Biraz oyundan bahsedelim. Şimdi hep bu olaydan bahsettik. Aziz Yıldırım görevinde İsmail Kartal dedi. Ama İsmail Kartal da bir daha dönmemek üzere gidiyorum dedi. Yani sonsuza kadar Fenerbahçe kapısını kapattığını söyledi. Ne olacak bilmiyoruz. Bu saatten sonra yeni bir teknik direktör bulmak, onu kulübe alıştırmak bunlar da çok zor. Yani Fenerbahçe şu an aslında çok daha zor bir durumun içine girdi. Neyse oyuna dönelim. 1-1'lik bir skor. İlk yarı kötü bir oyun Fenerbahçe adına. Oldukça kötü bir oyun. Sıfır etki. Ama ikinci yarı başlar başlamaz da tam aksine 180 derece değişmiş bir Fenerbahçe vardı. Daha etkin, oyunun kontrolünü daha çok elinde tutan, daha hızlı hücuma çıkan ama son vuruşları bir türlü yapamayan bir Fenerbahçe vardı. Kerem Aktürkoğlu yine çok kötüydü. Yani Fenerbahçe'nin ondan beklediğini hala daha veremedi ki ne zaman verecek bu maçlarda veremiyorsa. O kötüydü. Vedat Muriç'le Lukaku'yla Fenerbahçe hücum organizasyonu yapılamaz. Bunu büyük ihtimalle devre arasında yeni bir forvet transferiyle hemen kapatacaktır Fenerbahçe. Çünkü ikisi de Fenerbahçe'nin as forveti olacak oyuncular değil bence. O yüzden oraya çok daha iyi bir süperstar gerekiyor. Greenwood gayet iyiydi. Orta saha üçlüsü de İsmail mükemmel oynadı. Kante mükemmel oynadı. Ve Fenerbahçe 1-1'lik skoru aldı. Başlangıç için iyi mi? İdare eder. Roma çok formda bir takım, kaliteli bir takım. Kadıköy'de olmasına rağmen maç zor bir maçtı ama Fenerbahçe bir puanı almayı bildi efendim. Bir de sonuçlara bakalım, haftanın diğer sonuçlarına. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta neler yaşandı, bir gelsin o da ekranlara hemen. Çünkü çok ilginç mücadeleler vardı. Kulüp Brugge evinde Aston Villa'ya 3-2 yenildi. AEK Lask Linz'i 1-0'la geçti. Manchester City deplasmanda Porto'yu 2-0 mağlup etti. Real Madrid Inter 2-1 İspanyol devinin galibiyetiyle sonuçlandı. Dortmund Villarreal'i 3-2 yendi. Betis Lille'i 3-2 mağlup etti efendim. Barcelona Feyenoord'u 5 golle geçti. Ve Stuttgart Viking'i 3-1 ile mağlup etti. Napoli Arsenal maçı 1-0 bitti Arsenal'ın galibiyetiyle. Liverpool Atletico Madrid'i 2-1 ile geçti. Bu hafta gerçekten müthiş maçlar vardı. Paris Saint Germain Bratislava'ya 6 tane attı, 6-1. Ne yazık ki Sporting Galatasaray'ı 3-1 yendi. Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kaldı. PSV Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar 1-1 berabere. Bayern Münih Bodo Glimt'i 5 golle geçti. Slavia Prag Lens maçı 3-2 Lens'in üstünlüğüyle sonuçlandı. Como 4 Leipzig 1, Manchester United 4, Sabah Azerbaycan ekibi 0 efendim. Şimdi bu mücadelelerin ardından artık önümüzdeki hafta maçlarına bakacağız. İki takımımızın da çok kritik maçları var. Galatasaray öncelikle evinde Barcelona'yı konuk edecek. Oldukça zor bir maç. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına gidiyor. İkisi de müthiş zor maçlar. Yani buralardan çıkacak bir puan bile çok çok çok ekstra olur. İnşallah çıkar. Bunu da heyecanla ve merakla bekliyoruz efendim. Yeter ki o puanlar gelsin. Takımlarımız Şampiyonlar Ligi'nde daha da ilerlesin. En büyük isteğimiz bu. Şimdi birinci saat dilimimizi noktalıyoruz efendim yavaş yavaş. Etiketimizi de tekrar hatırlatalım. Pes etmek yok. Bu etikete Twitter'dan yani X'ten mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

0: kalbinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber. Kaza Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı. İddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan minibüs önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrildi, minibüs ise yan yattı. Kazada bir aylık bebekle 12 ve 15 yaşındaki iki çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Minibüsün direğe çarpıp yan yattığı anlarsa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler Sakarya'dan. Geyve'de Çay Deresi'nin ortasında mahsur kalan 11 yaşındaki çocuğu gören vatandaşlar hemen yardım çağırdı. İhbar üzerine 7 dakikada 4 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere üzerinde kurdukları merdiven köprü sistemiyle 11 yaşındaki çocuğu güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Ambulansta ilk kontrolleri yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu belirlendi. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerini tebrik etti. Hemzemin geçitte faciaya beton mikseri neden oldu. Polonya'da beton mikseri Hemzemin geçitte yolcu trenine çarptı. Kaza başkent Varşova'nın yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Sokolniki Suçe'de meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle trenin bazı vagonları raydan çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı. Kazanın nedeni henüz netleşmedi. Kamyon sürücüsünün ise güneş nedeniyle gözlerinin kamaştığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Robotları protesto etme işini de robotlar üstlendi. Polonya'da 30 insansı robot yapay zeka teknolojisinin insanları işsiz bırakmasını protesto etti. Varşova'da sokaklar robotik sloganlarla yankılandı. 30 robot ellerinde bayrak ve pankartlarla yürüdü. Hoparlörlerdense düzenleme istiyoruz, kural istiyoruz, yasa istiyoruz sloganları atıldı. Robotların talebi netti. Yapay zeka ve robotlar insanların işlerini elinden almasın, teknoloji daha sıkı kurallarla denetlensin. Sular çekildi. Yıllar önce barajın altında kalan köy yeniden gün yüzüne çıktı. Görüntüler Kars'ın Sarıkamış ilçesinden. Karakurt Barajı'nda su seviyesi düşünce eski Karakurt Köyü'nün izleri ortaya çıktı. Bir zamanlar hayatın sürdüğü köyde cami, kilise ve evlerin kalıntıları yeniden görünür hale geldi. Yıllardır suyun altında kalan eski yerleşim alanı drone'la havadan görüntülendi.
3: Alo.
4: Alo, buyurun.
3: İyi günler. İki araç önüme kırdı. Şu anda iki araç önüme kırdı. Silahla saldırıyorlar bana. Adana Çevre Yolu'ndayız.
2: Trafikte magandalığın adresi bu kez Konya'ydı. İki maganda arkasına takıldıkları araca kabusu yaşattı.

0: iyi günler. İki araç şu anda Adana çevre yolunda, önümü kıstırdılar da. Tamam. Önüme kırdılar şu anda.
1: Tamam, görüştürüyorum ben. Telefonumuzu kapatmayın.
2: Mağdur sürücü telefonda yardım isterken magandalar dışarıda tehditler savurdu. Ancak emniyet güçleri düğmeye bastı. Jet operasyonla iki magandayı yakaladı. Araçlarda yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.
0: Bekle.
2: Trafikte saldırı amacıyla ısrarla takip etme suçundan her birine ayrı ayrı 180 bin liradan toplam 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Araçları ise otoparka çekildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisten kaçıp ters yöne girdi. Yüz binlerce lira ceza yedi. Küçükçekmece'de motosikletteki iki şüpheli polisin dur ihtarına uymadı. Şahıslar ters yönde kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcu gözaltına alındı. Ekipler müdahale ederken şahısların iki akrabası polise zorluk çıkardı. Görevli memura mukavemetten iki şüpheli adli makamlara sevk edildi. Polisten kaçan iki şüpheliye 326.758 lira ceza uygulandı.
0: Gidin be.
2: Moğolistan Cumhurbaşkanı Herkül çıktı. Moğol lider Uhnagin Hürelsü, ülkedeki bir kışla ziyaretinde askerlerle birlikte antrenman yaptı. Hürelsü, 100 kilogramlık ağırlığı tam 20 kez kaldırmayı başardı. Cumhurbaşkanının performansı askerler arasında ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ülkenin eski cumhurbaşkanı Halt Magin Batulga da dövüşçülük geçmişi ve sporculuğuyla biliniyor. ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenledi. ABD Güney Komutanlığı operasyonda 3 narko teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Teknenin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığı ifade edildi. ABD ordusu 29 Ağustos'tan bu yana Doğu Pasifik'te de uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlar düzenliyor. Bu operasyonlarda Los Choneros karteline ait çok sayıda yakıt ikmal teknesi batırıldı. Vurdu, kırdı, parçaladı. Hem ceza yedi hem de aracından oldu. Olayın adresi Isparta. Polis ekipleri ses sistemi nedeniyle bir otomobil sürücüsüne ceza kesti. Cezayı öğrenen sürücü ise sinirlenerek kendinden geçti. Öfkeli sürücü arka bagajdaki hoparlörlere defalarca yumruk attı. Ardından sökerek yere fırlattı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis uzun süre sürücüyü sakinleştirmek için mücadele ederken otomobil de çekiciyle kaldırıldı.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Hemen ikinci saat dilimimizin başlıklarına bakalım. Neleri konuşacağız şimdi? Gelsin ekranlarımız efendim. Başlıklarımız. Beş farklı başlıktan birincisi muhalefetin belediyecilik gündemi yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bu görüşmeyi son derece doğal bir görüşme. Geçmişte de oldu sözleriyle değerlendirdi. Çelik terörsüz Türkiye sürecinde en önemli başlıklardan birinin de Suriye olduğuna dikkat çekti. Ayrıca İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımcı politikaya da sert tepki gösterdi. Bunların hepsini ekranlarınıza getireceğiz efendim. İkinci başlık. Yeni partide isim krizi. Efendim başka bir kriz daha çıktı. Çünkü Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi ile büyük bir isim benzerliği var. İddiaya göre Yargıtay'ın uyarısına rağmen Özgür Özel konuyu yeterince ciddiye almadı. Eğer yargı yeni parti isminin değiştirilmesi yönünde bir karar verirse ortaya siyasi açıdan büyük bir skandal çıkacak. Fatih Atik'in özel haberinde bunu izleyeceğiz efendim. Marmara ve Kıbrıs'ta arama kurtarma sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Gündemde gemi kazalarındaki arama kurtarma çalışmaları ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile birlikte Suriye'deki SDG süreci ve Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararı vardı. Bakanlık Türkiye'nin adadaki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam edeceği mesajını verdi. Geçelim bir sonraki başlığa. Trump kesenin ağzını açtı. Zaten bir önceki saatlerimizde de bahsetmiştik. Cumhuriyetçilere, her ABD'liye, Cumhuriyetçiler eğer kazanırsa $5,000 ödeyeceğim dedi efendim. Bu durumda toplam maliyet 1 trilyon 350 milyar dolara ulaşabilecek efendim. Kesenin ağzını bayağı bir açtı yani. Ve son olarak Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Dün yılın 6. faiz toplantısı vardı. Politika faizi Eylül ayında da değişmedi. %37'de sabit tutuldu efendim. Şimdi bir de etiketimizi verelim hemen. Bugünkü etiketimiz pes etmek yok. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz. X'ten yani Twitter'dan. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam edin.
1: 2017 yılından bu yana aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Adalet Bakanı Akın Güllek, uyuşturucu ticaretini uluslararası boyutta yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut'un gözaltına alındığını duyurdu az sonra. Yemen'de İran'la Suudi Arabistan arasındaki vekalet savaşında kritik aşamaya gelindi. İran destekli Husiler Kızıldeniz'de ilerleyerek Babül Mendeb boğazına dayandı. Pakistan, İran'a çatışmayı durdur yoksa Riyad'ı savunmak zorunda kalırız dedi az sonra.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye BES modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. En para bankanın güzeli.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
10: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
11: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
12: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: İse Fethi kabir işlemi. Yıllar sonra mezar bir kez daha açılacak ve Fethi kabir işlemi uygulanacak. Ama şunu söyleyelim, bugün sabah saatlerinde kendi adli kaynaklarımdan ulaştığım bir bilgi. Bugün belki de Fethi kabir işlemi yapılmayacak. Fethi kabir işlemi önümüzdeki günlere sarkabilir. Tabii ki önümüzdeki günlerde bir Fethi kabir işlemi yapıldığında veya da bugün eğer olursa beklendiği gibi biz yer gelişmeyi anlatacağız. Fethi kabir kararı verildi, yapılacak, mezar açılacak ve yine kemik parçalarından örnekler alınacak ve Kaşif Kozinoğlu'nun neden öldüğü bir kez daha Adli Tıp Kurumu tarafınca raporlandırılacak ve bir kez daha bu rapor soruşturma dosyasına girecek. Ama dediğim gibi bugün Fethi kabir işlemi olmayabilir. Bizler buradaki gelişmeleri bekliyoruz ve Ümraniye'de bir mezarlıkta sabahın erken saatten itibaren buraya geldik. Burada bir tane polis aracı şu an gösteremeyeceğimiz bir noktada beklemeye devam ediyor. Yine trafik polisleri mezarlığın giriş kısmında beklemeye devam ediyorlar. Burada güvenliği sağlıyorlar. Bizler tüm gelişmeleri bu ekranlarda an be an aktaracağız. Bakın bir polis arabası şu an yine mezarlığın içinde denetim gerçekleştiriyor. Bizler tüm gelişmeleri an be an bugün ekranlarda anlatacağız. Diyelim sözü bir kez daha Ümraniye'deki o sıcak noktadan Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının yanı başından size bırakalım.
4: Teşekkürler Hanefi. Kolay gelsin. Tekrar Hanefi'ye bağlanacağız ilerleyen saatlerde oradaki gelişmeleri almak için. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize'nin Güneysoy ilçesinde hemşerileriyle buluştu. Yaptığı konuşmada yaklaşan seçimleri işaret eden Erdoğan hemşerilerine çağrıda bulundu. Seçimleri başarıyla inşallah atlatacağız dedi. İzleyelim.
5: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz.
6: Baba ocağı Rize'ye gitti, seçim mesajını verdi, hemşerilerinden destek istedi.
5: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen kalabalıkla bir araya geldi.
7: Sayın hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu ocağı Rize'de sizlerle birlikte.
6: Eşi Emine Erdoğan'la birlikte selamlama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemşerileriyle hasret giderdi.
5: Sevgili hemşerilerim, sizleri Güneysu'da böyle güzel bir yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim yar yardımcımız olsun.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bu görüşmeyi son derece doğal bir görüşme, geçmişte de olduğu sözleriyle değerlendirdi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde en önemli başlıklardan birinin de Suriye olduğuna dikkat çekti. İsrail'e yine sert tepki gösterdi. Şimdi Ömer Çelik'in açıklamalarını bir tekrar izleyelim.
8: Doğal bir görüşme. Geçmişte de oldu biliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Ahlat dönüşü Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu gerçekleşti. Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklamada da var. Ankara'nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımları ifade etmişler. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii belediye başkanlığından da geldiği için şehirleri daha ileriye götürecek projeler konusunda çok hassastır.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. O görüşmeyi bu sözlerle değerlendirdi. Muhalefetten gelen yorumları ise eleştirdi.
8: Gördüğümüz kadarıyla muhalefetin hayatında siyaset, siyasetin standartlarının yükseltmesi, iyi bir belediyecilik yapılmasıyla ilgili herhangi bir gündem olmadığı için her olaydan büyük spekülasyonlar çıkarma konusunda son derece iştahlı bir muhalefet anlayışı var. Onları kendi spekülasyonlarıyla, kendi tartışmalarıyla baş başa bırakıyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de MKYK toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti. Çelik, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili fesih konusu tamamlanınca yasadan faydalanılacağını belirtti. Süreçle ilgili olarak en önemli başlıklardan bir tanesi olduğuna dikkat çekti.
8: Silahsızlandırma kapsamında İlgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede Iraklı muhataplarıyla yoğun bir mesai içerisindeler. SDG feshedildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakinen takip etmeye devam ediyoruz.
6: AK Parti sözcüsü Çelik, İsrail'in Gazze'deki soykırımcı politikalarına sert tepki gösterdi. İsrail ve Netanyahu hükümetinin bölgedeki konumuna dikkat çekti. İsrail'in yerleşimci adı altında hırsızlık politikası sürdürdüğünü söyledi.
8: Yerleşimci değil o kişi. O hırsız. Filistinli ailenin toprağını çalan, Filistin'in öz vatanındaki toprağını çalan kişi. Bu dilin muhakkak surette değişmesi lazım. Yerleşimci diye bir şey yok. Hırsız diye bir şey var. İşgalci diye bir şey var. Ve bunu giderek dozunu artıran bir şekilde yapıyorlar.
6: Çeliğe Yunan Başbakan Mitsotakis'in son dönemdeki açıklamaları ve Türkiye kıyılarına 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'na yapmayı planladığı ziyarette soruldu.
8: Ama Yunanistan'ın bir takım işlevsiz ittifaklara girerek ya da kendi ülkesine bir takım süreçlerini İsrail'e teslim ederek Türkiye'yi kuşatabileceğini zannetmesi son derece boş bir yaklaşım, altı boş bir yaklaşım. Herhangi bir şekilde bizim için bir tehdit teşkil eden unsurlar değil. Türkiye'nin masadaki ve sahadaki gücü tüm bu bir takım kumpasları, sözde ittifakları bir zarar verme potansiyeli varsa engelleyebilecek durumdadır. Ama yine ifade ediyorum. Diyorum ki akıllı davranmak lazım, siyasi akıllı hareket etmek lazım, siyasi sağduyuyla hareket etmek lazım. Herkes gider bu bölgede, biz ve Yunanistan kalırız yine sonunda.
4: CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı partisinin merkez yürütme kurulu toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü programlarına katılmayan Mansur Yavaş'ın tutumunu değerlendirdi. Biz Sayın Belediye Başkanımızın katılmasını beklerdik dedi. Ayrıca CHP'nin kongre takvimini de açıkladı.
0: Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte, hele ki Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
6: Mansur Yavaş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmadı. CHP'den ilk resmi açıklama geldi. Katılmasını beklerdik dendi.
0: Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir. Şimdi bu açıdan baktığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın siyasal aidiyeti de Cumhuriyet Halk Partisi'nedir.
6: CHP Merkezi Yönetim Kurulu toplandı. Toplantıya ilişkin CHP sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekleri de bugüne kadar yapmış olduğu kongre tecrübelerine uygun bir biçimde bir kongre takvimlendirmesi de yapmış oluyoruz.
6: Sarı, CHP'nin kongre takvimini de açıkladı. 11 Kasım'da CHP'de ilçe kongre delege seçimleri, 12 Aralık'ta ise ilçe kongreleri, 16 Ocak'ta da il kongreleri başlayacak. 14 Şubat'ta bütün il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. 14 Şubat'tan sonraki bir gün kurultay tarihi belirlenecek.
0: Varsayımımız şu, bu süre içinde biz kongrelerimizi yaparken kararın Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde bulunan mahkeme kararında kesinleşmiş olduğunu varsayıyoruz.
4: Efendim, yeni partide bu kez de isim krizi yaşanıyor. Çünkü Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi ile büyük bir isim benzerliği var. İddiaya göre Yargıtay'ın uyarısına rağmen Özgür Özel konuyu yeterince ciddiye almadı. Eğer yargı yeni parti isminin değiştirilmesi yönünde bir karar verirse ortaya büyük bir skandal çıkacak siyasi açıdan. Fatih Atik'in özel haberini de izleyelim.
6: İlk günden itibaren tartışıldı, defalarca uyarıldı. Ancak onlar bildiklerini okudu. Yeni parti büyük bir krizle baş başa. Partinin ismi Yenilik Partisi ile ikiz gibi benzediği için yargı tarafından isim değişikliği istenebilir. Ancak bu durum sadece tabela değişikliğinden ibaret değil. Yeni partinin erken seçim hayalleri de suya düşebilir.
9: İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek.
6: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturdu. Özgür Özel ise 90 vekili yanına alıp CHP'den ayrıldı, yeni partiyi kurdu. Ancak partinin ismi Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi ile yaşadığı isim benzerliği nedeniyle hep tartışma konusu oldu.
10: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tabii meseleyi teknik değerlendirmenin yanında yeni parti olarak.
6: Yeni parti kurulurken yargı çevrelerinden isim konusunda çok net uyarı geldi. Özgür Özel de konuyu hukukçu kurmayları Gül Çiftçi, Umut Akdoğan ve Bülent Tezcan'a sordu. Onlar da sorun olmaz yanıtını verdi. Ancak işin aslının öyle olmadığı anlaşıldı. Özel'in kurmaylarına çok kızdığı konuşuluyor.
11: Ben kendim bir şey görmedim, evet. Ama mutlaka ya bir yanlış anlaşılmadır.
6: Önce Yargıtay, ardından da Anayasa Mahkemesi'nden acilen isminizi değiştirin karar gelebilir. Bu durumsa sadece bir tabela değişikliğinden ibaret değil. Özel'in her gün dillendirdiği olası bir erken seçimde yeni parti ismiyle seçime katılamama durumu söz konusu. Çünkü seçimlere girebilmek için en az 41 ilde teşkilatlanmayı tamamlamak şart. İsim hakkı iptal edilirse her şey sıfırlanacak. Özel ve ekibi hem örgütsüz hem de partisiz kalacak.
11: Dosttan düşmandan gelen çelmeyi bayrağı bırakmaya vesile kıyamaz. Görevimizin başındayız.
6: Özgür Özel'in yeni partinin ismini öne çıkaran kampanya yapmamasının sebebinin de bu olduğu ifade ediliyor. Başkent kulislerinde şimdiden parti kurmayı bile beceremediler yorumları yapılıyor. Yeni parti ismi iptal edilirse Özgür Özel'in yaşanan beceriksizliği unutturup buradan bir mağduriyet hikayesi çıkartmaya çalışacağı da konuşuluyor.
4: Sabah gazetesinin haberiyle devam edeceğiz efendim. Rüşvetin bahanesi yoksullara yardım. İddia kime ait? Süleyman Çetinsay'a ait. Ne diyor? Anlatalım. İş adamı Süleyman Çetinsay'a İmamoğlu Suç Örgütü'ne verdiği 500 bin doların detaylarını anlattı efendim. Boğaziçi İmar'daki ruhsat sürecinde Süleyman Atiye'ye yönlendirildim. Yoksullara dağıtacağız diyerek 500 bin dolarlık market kartı istedi. Parayı elden verdim diyor Süleyman Çetinsay'a. Parayı niye elden verdin diye de soruyorlar. Market kartı alsınlar diye belediyeye para yatıramam ki. İmamoğlu gezerken garibanlara dağıtacak denildi. Bu yüzden ben de çıkardım 500 bin dolar verdim diyor. İddiası böyle yoksullara yardım için. Devam edelim. 2017 yılından bu yana aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek. Uyuşturucu ticaretini uluslararası boyutta yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut'un gözaltına alındığını duyurdu. Yaptığı açıklamada. Baronlar adaletten kaçamayacak dedi. İzleyelim.
6: İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu madde taşıyordu. 9 yıldır aranıyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Firari uyuşturucu baronu yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul Emniyeti teknik ve fiziki takibin ardından o operasyonun düğmesine bastı. MİT ve narkotik ekipleri de bu süreçte önemli rol aldı. Suç örgütü elebaşı İslam Yakut, İstanbul'da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İslam Yakut'un kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiğinin tespit edildiğini açıklayan Akın Gürlek, organize suç örgütünün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı ifadelerini kullandı.
12: Uyuşturucu balonları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.
4: Sarallar suç örgütü, Şahinler suç örgütü lideri Sedat Şahin'e roket atarlı suikast planlıyordu. İstanbul Beykoz'daki adrese yapılan operasyonda cephaneyle ele geçirildi. 19 şüpheli tutuklandı.
13: Roket atarlı suikast yapacaklardı. Saralların planı operasyonla çökertildi. Sarallar suç örgütü ile Şahinler suç örgütü arasındaki 22 yıllık husumet alevlendi. Kadıköy'de polisten kaçmaya çalışan araçta 3 şüpheli yakalandı. Soruşturma derinleşti. İstanbul Emniyeti yurt dışında firari olan Yakup Kerem Saral'ın Şahinler suç örgütü lideri Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığı üzerine harekete geçti. Analiz ve istihbarat çalışmasıyla Beykoz'daki adres tespit edildi. Peyzaj alanından cephanelik çıktı. Ağaç ve saksıların arasına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Bir roket atar, 3 roket atar fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 kalaşnikov ve 2 otomatik silah ele geçirildi. Suikasta kullanılacağı değerlendirilen çalıntı motosiklet ve yabancı plakalı otomobile el konuldu. Sarallar suikast için Sedat Şahin'in katılacağı davet ve organizasyonları araştırıyordu. Şüphelilerin keşif faaliyeti gerçekleştirdiği tespit edildi. Suikastı yapacak kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılması planlanıyordu. 7'si İran uyruklu, biri adli süreçteki çocuk olmak üzere 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Devam edelim efendim. Hürriyet gazetesiyle. Kimyasalla mı yok ettiler? Adalet Bakanı Gürlek gündemdeki dosyalarla ilgili açıklama yaptı. Gülistan Doku için kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor dedi. Ailenin acısının daha da katlanabileceği bir başka ihtimal efendim. Gülistan Doku dosyasında çok önemli ilerlemeler sağlandı ancak soruşturmanın tamamlandığını söylemek için henüz erken. Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması dedi Bakan Gürlek. Umut Altıtaş'la ilgili de iade talebinde bulunduk. Olumlu gelişmeler de oldu açıklamasında bulundu efendim. Yine bu soruşturmayı da takip ediyoruz bakalım daha neler yaşanacak. İstanbul Maltepe'de ev sahibi kiracı kavgası kanlı bitti efendim. Kiracı tartıştığı ev sahibini ve eşini silahla vurup öldürdü. Araya girmeye çalışan avukatı da ağır yaraladı. Emniyet ve sağlık ekiplerine de ateş açan saldırgan özel harekat polis tarafından bakın nasıl yakalandı.

0: Ev sahibi kiracı tartışması kanlı saldırıya dönüştü. Kiracı ev sahibini ve eşini öldürdü. Çifti savunan avukat da kurşunların hedefi oldu. Yaralı avukatın kaçtığı anlar ortaya çıktı.
1: Ağız alınmayacak küfürler, hakaretler. İçeriye girmemle 5 dakika sonra sadece bir abi vurma sesini duydum.
0: Dehşete düşüren olay öğle saatlerinde Maltepe Gülsuyu mahallesinde yaşandı. Ev sahibiyle kiracı arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 3 suç kaydı bulunan kiracı Mehmet T. silahına sarıldı. Önce ev sahibine, ardından eşine ve avukatına ateş açtı.
1: Şuradan gelen bir ses avukat.
0: İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri sevk edildi. Ancak saldırgan teslim olmadı. Polis ekiplerine ve olay yerine gelen sağlık görevlilerine de ateş açtı. Bölgeyi abluka altına alan özel harekat ekipleri saldırganı etkisiz hale getirdi. Mehmet T. sağ olarak gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ev sahibi ve eşinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan avukat Emir Ali S. ise hastaneye kaldırıldı. Saldırı anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın elinde silahla camdan baktığı anlar yer aldı. Bir başka kayıttaysa saldırganın bacağından vurarak yaraladığı avukat Emir Ali Seyin'in olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülüyor.
2: Sakarya'da Araş Camii'nin uzamasıyla başlayan tartışma sanayi sitesini savaş alanına çevirdi. Önce tüfekle ateş açıldı. Bir araba tamiri yüzünden. Ardından silahlı kişi SUV tipi araçla ezildi. Film sahnelerini aratmayan o anlar bir de güvenlik kamerasına yansıdı. Efendim izleyelim.

0: Önce elinde tüfekle geldi. Peş peşe ateş açtı. Karşı taraf araca binip uzaklaştı. Ama dönüşleri, gidişleri kadar sakin olmadı. Olay Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Zirai Aletler Sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre kavganın fitilini tamiri yaklaşık bir aydır süren araçlar ateşledi.
1: Bu arkadaşına diyor ki arabaları bitir, ben iş yapamıyorum. Hani servis arabası olmadığından dolayı iş yapamıyorum diyor. Ben de defalarca kendisini uyardım. Dedim ki bak bu arabaları bitir. Bu müşteri mağdur oluyor.
0: Araçlarını teslim alamayan müşteriler gece saatlerinde iş yerine geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
1: Kendileri burada silahlanmışlar. Burada bir şekilde bekliyorlar artık. İş orada dereceye geliyor. Benim yine haberim olsa ben bir şekilde yine bu olaya müdahale eder, engellerim yani. Ondan sonra geliyorlar, burada çatışmaya giriyorlar işte.
0: İş yeri sahibi karşıdaki araziden tüfekle dönüp ateş açtı. Bunun üzerine diğer kişiler araçla uzaklaştı. Ancak kısa süre sonra geri geldiler. Elinde tüfek bulunan iş yeri sahibini araçla ezip ardından darbe ettiler. Polis olaya karışan şüphelileri yakaladı. Kavgada kullanılan tüfek de ele geçirildi. İş yeri sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: İnanılmaz bir görüntü değil mi? Filmlerde görsek ne kadar abartmışlar deriz. Birinin elinde taramalı tüfek, diğeri arabayla geliyor onu eziyor. Yani nasıl bu hale geliyoruz gerçekten inanılır gibi değil. Kilolarca altınla gündeme gelen o düğünün ardından çift operasyon geldi. Vanlı Karahaydar'dan sonra sosyal medya hesaplarını kapatan fenomen eşi Çağla Öz de gözaltına alındı.

0: Altınlarla şov yaptılar. Servet değerindeki takılarla gövde gösterisine giriştiler. Ancak o gösterişli düğünün ardından çifte operasyon geldi. Kocasından sonra sıra eşindeydi. Önce Vanlı Kara Haydar tutuklandı, şimdi de fenomen eşi Çağla Öz gözaltına alındı. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ve fenomen eşi Çağla Öz'ün düğünü sonrası sular durulmuyor. Kilolarca altının takıldığı düğün sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Hemen ertesi gün Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Tançalan gözaltına alınmıştı. Ardından da suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan tutuklanmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken fenomen eşi Çağla Öz sosyal medya hesaplarını tek tek kapatmıştı.
1: Herkesin beğendiği ürünleri zaten ben üretiyorum.
0: Soruşturmanın ucu Öz'e de uzandı. Çağla Öz güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
1: İnsanlar o kadar alışmış ki benim sürekli lüks bir şeyleri atmama. Dolayısıyla sürekli para harcamam gerekiyor.
0: Gösterişli düğüne ilişkin inceleme ise devam ediyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan inceleme talep etmişti. Çiftin mal varlığı, lüks yaşam paylaşımları ve düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılmaya devam ediyor.
2: 45 kilo.
3: Bunların bir iki katı daha var aşağıda.
0: Nisan ayında evlenen çiftin Haziran'da yeniden nişan mizanseni yaptığı ortaya çıktı. Masak raporu gösterişli hayatın arkasındaki çarpıcı tabloyu da ortaya koydu. Tançalan'ın 2020'den bu yana kayıtlı ticari karı sadece 74 bin liraydı. Buna karşılık çiftin hesaplarındaki para trafiği 222 milyon liraya aştı.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Reklamları dinlediniz.
15: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
16: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
17: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
18: Vakıfbank daima seninle.
14: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
19: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
20: Neova Sigorta.
5: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
5: Reklamlar.
21: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
22: Ya insanın içine huzur veriyor.
23: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Senle hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Üçüncü tarafları tarihi gerçekler ışığında adil ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri 50 yılı aşkın süredir adadaki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir.
4: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Toplantının gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan feribot faciası ve Marmara Denizi'ndeki esrarengiz gemi kazası vardı. Kayıp vatandaşlar ve mürettebatın bulunması için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durum paylaşıldı.
5: 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında alabora yolcu gemisinde kaybolan vatandaşlarımız ile 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında İki ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin kayıp mürettebatına yönelik arama kurtarma faaliyetlerimiz deniz kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından 7 gün 24 esasına göre sürdürülmektedir.
4: Orta Doğu'daki gelişmelere de değinildi. İsrail'e tepki yine üst perdeden verildi.
5: İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.
4: Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve tek devlet, tek ordu anlayışına verilen desteğin süreceği mesajı yinelendi.
6: Hadi bir de ekonominin gündemine bakalım. Her sabah olduğu gibi Yaprak Hırka Yıldız'la birlikte ekonomiyi konuşacağız. Günaydın Yaprak, hoş geldin.
7: Günaydın Okan, sana ve sevgili izleyicilerimize. Artık bugün haftanın son işlem günündeyiz. Bugün de önemli bir veri beklentisi var. Amerika'dan tüketici fiyat endeksi rakamları gelecek. Tabii ki piyasalar için önemli, hareketli ve kararlarla dolu bir haftayı da geride bırakmış olacağız.
6: Peki o zaman şu anda piyasadaki son durum ne? Önce bir onunla başlayalım istersen.
7: Evet, hemen bakalım, döviz piyasalarıyla başlıyoruz. Dolar ekranlara geliyor. 48 lira 60 kuruş seviyelerini görüyoruz. Euro 56 lira 48 kuruşta. Gram altın cephesinde dün düşüşleri gördük. 6776 liraya kadar gerileyen bir gram altın var. Borsada 0,77'lik kayıp yaşandığını görüyoruz. 14.393 puanda. BIST 100 14.000 puanın üzerindeki seviyesini koruyor. Bunun da altını çizelim. Diğer taraftan bakalım haftayı nasıl bir kapanışla bitirecek. Devam edelim hemen çeyrek altınla. 11.103 lirada yarım 22.205 lira, tam 44.275 lira. Devam ediyoruz kripto paralarla. Bitcoin ekranlarda. Öğleden sonra da biz bu rakamları görmüştük. Herhangi bir değişikliğin olmadığını söyleyelim. 77.175 dolar seviyesinde aşağı yönlü hareketi devam ediyor. Litecoin 52 dolar, Ethereum 2463 dolarda, Ripple 1 dolar 34 sent.
6: Peki şimdi dünün en çok beklenen kararı Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Aslında çoğu kesimin beklentisinin tam da karşılığı oldu. Sabit bıraktı yine Merkez Bankası faizi. Nasıl değerlendirmek gerekiyor bunu? Açıklaması nasıldı bu sabit bırakmanın? Top sende.
7: Evet, aslında söylediğin şu konu oldukça önemli. Ne açıklama yaptı? Evet, pas geçti. Beklentiler dahilindeydi. Ağırlıklı kanaat bu ay indirime gitmeyeceği yönündeydi. Son 6 toplantıya baktığımızda da aynı oranı görüyoruz. %37'de korudu Merkez Bankası. İhtiyatlı bence. İhtiyatlı davrandı. Olması gerektiği gibi. Çünkü biz burada dün konuşurken de birçok analistin şunu söylediğini söylemiştik. Yani Eylül ayı bir indirim için erken. Neden erken? Evet, biz içeride esasında zaten Merkez Bankası metninde de yer alıyor. Yani dezenflasyon süreci devam ediyor. Orada aylıkta da biliyorsun Ağustos ayında beklentinin altında gelen bir artış vardı. Dolayısıyla bu pozitifti Merkez Bankası için. Negatif olan ne? Jeopolitik riskler hala devam ediyor. 106 dolar seviyesine yükseldi Brent petrol. Dolayısıyla bu enerji fiyatlarındaki baskı nedeniyle bu toplantıda ihtiyatlı davrandığını söyleyebilirim. Bu arada şunu da ifade edeyim Okan. Mesela her zaman Merkez Bankası şu ibareyi kullanırdı. Burada biraz bir farklılık var. Sıkı para politikası devam edecek şeklinde bir ifadesi olurdu. Burada ise gerektiği yerde sıkılaşmaların yapılacağı ifadesi var. Yani biraz daha burada bir gevşeme olduğunu ben düşünüyorum açıkçası.
6: Neyi değiştirecek peki bu?
7: Bu da şu anlama geliyor. biz hep ne bahsediyoruz? İşte yani sanayiciler krediye düşük faizlerle ulaşmak istiyor biliyorsun. Üretim cephesinin böyle bir talebi var. Diğer taraftan biz tüketicilerin de işte kredi kartları faizleri, tüketici kredileri, bireysel krediler, taşıt kredileri, konut kredileri burada faiz oranlarının düşmesini bekliyoruz esasında. Şimdi enerji fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareket durur ve düşüşe geçerse yılın işte son kalan birkaç ayında Merkez Bankası indirime de gidecek. Bu indirim ne anlama gelecek? İşte az önce bahsettiğim kalemlerde faiz açısından da düşüşleri göreceğiz. Şimdi mevduat faizlerinde bir miktar gerileme oldu biliyorsun. İki hafta öncesinde bir açıklaması vardı. Hatta ne dedik? Üstü örtülü bir faiz indirimi yaptı Merkez Bankası dedik. Diğer taraftan bilmiyorum sana da mesaj gelmiştir belki. Bankalar kullandırdıkları kredilerde de makul oranlar sundular. Bu hafta içerisinde tüketicilere işte onların çok daha düşük seviyelere gelmesi isteniyor tabii ki talep ediliyor tüketici tarafından. Diğer taraftan şunu da hemen söyleyeyim acaba bir indirim süreci bu sene olmayacak mı gelmeyecek mi diye soranlar da oluyor. Ben uluslararası finans kuruluşlarının öngörülerini paylaşayım istersen burada da yani farklılıklar var açıkçası. Morgan Stanley ve JP Morgan bu sene 100'er 200 bas puanlık bir indirime gideceğini söylüyor. Yani yıl sonunda %35 bekliyor. Buradaki rakam işte Aralık ayında ocağa girerken %35 olabilir tahmini var. Bank of America'ya baktığımızda o da diyor ki 100 bas puanlık bir indirime gider. Yani bu seneyi bir indirimle kapatır. O da 100 bas puan olur ya da işte 50-52 indirim yapabilir. Diğer taraftan Bloomberg'e baktığımızda Bloomberg %35 bekliyor yıl sonunda. Goldman Sachs da değiştirmez %37'de sabit bırakır diyor. Bunlar neye bağlı? Az önce de söylediğim gibi. Avrupa Merkez Bankası mesela dün bizden sonra faiz artışı yaptı 25 bas puan. FED'den böyle bir ihtimal bekleniyor faiz artırımına yönelik. Bugünkü veriler o yüzden Amerika'dan gelecek oldukça önemli. Bizim Merkez Bankası'nın da ihtiyatlı duruşu zaten bugüne kadar öyleydi. Yani toplantı bazlı hareket ediyor. Piyasa koşullarına göre hareket ediyor. Bu toplantıda da çok değişmediğini görüyoruz.
6: Peki şimdi o zaman faiz konusunu bir kenara bırakalım yavaş yavaş saat dilimimizi noktalayacağız 2 dakikamız kaldı.
7: Evet.
6: O sürede TOKİ'nin yeni kiralık konut projesine ayıralım. Şimdi oldukça önemli İstanbul'un göbeğinde 10 bin liraya kiralık daire verilecek. Nedir bunun detayları öyle her giden bu daireleri kiralayabilecek mi?
7: Kiralayamayacak kriterleri var ama zaten kiralaması gerekenler bu kapsamda onu da hemen söyleyelim. Senin de söylediğin gibi bir kere yani Cumhuriyet tarihinin bence en önemli projelerinden bir tanesi bu kiralık konut projesi. İstanbul'da biliyorsun şu anda en düşük kira 45 bin liradan başlıyor. Şimdi kazanca oranladığımızda da neredeyse %40'dan fazlasını insanlar kiraya harcıyor.
6: Üstelik 1+1'ler 45 bin lira civarında.
7: Aynen öyle. Diğer taraftan dünyaya baktığımızda dünyada da kazancın %20-22'si kiraya gidiyor. Yani bizde bu oran 2 katı. Buna el attı bakanlık. Ve şunu söyleyeyim bence çok önemli bir proje. Cumhuriyet tarihinin de dediğim gibi en önemli projelerinden. İlçeleri sayayım fiyatları da söyleyeyim hemen ben. Anadolu ve Avrupa yakasında Ataşehir, Anadolu yakasında Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar buralarda olacak bu kiralık konutlar. Avrupa yakasına baktığımızda Başakşehir'i görüyoruz. Beyoğlu, Arnavutköy ve Güngören var. Anadolu yakasında Maltepe'den de olacak. Sen az önce söyledin 10 bin liradan başlayacak. 10 bin lira olan 1+1 dairelerin kira 2+1'ler 12 bin lira olacak, 3+1'ler 15 bin lira, 4+1'ler 18 bin lira. Kimler başvuracak? Bu da çok önemli. Toplam geliri 100 bin liranın altında olanlar başvurabilecek. Bu arada İstanbul'da en az 1 yıl ikamet etmiş kişiler başvurabilecek.
6: Bu arada hane geliri 100 bin lira.
7: Evet, onu toplam aile geliri 100 bin lira. Kişi başı değil. Ailenin toplam geliri 100 bin lira olacak. Yani burada dar gelirli aileler öncelikle onu hemen ifade edelim. Diğer taraftan ikamet önemli. Son bir yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olmak lazım. Üzerinde hiçbir şekilde gayrimenkul bulunmaması gerekiyor. 18 yaşını aşmış olacak ve evli olacak kriterler bu yönde. Nereye başvuracağız sorusu da var. Onu da hemen söyleyeyim. Biliyorsun E-Devlet üzerinden daha önceki kura başvuruları da yapılmıştı. 14 Eylül'de başlayacak. Ve veyahut da işte ilgili bankalar zaten devlet bankaları onlar da biliyorsun. Evet. Onlar üzerinden de yetkili bankalar üzerinden de yapılabilecek diyelim ve noktalayalım.
6: Peki Yaprak çok teşekkürler. Teşekkür. Vatana millete hayırlı olsun bu projede.
7: Öyle olsun.
6: Evet efendim. İkinci saat dilimimizde noktalıyoruz. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
1: TGRT FM.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum Programı.

0: Münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Yoğun bir alışveriş listesi var. Evet. Onlar aldık, boya kalemleri, işte boyama kitapları, resim defteri vesaire, onları alıyoruz.
3: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Hal böyle olunca veliler için alışveriş maratonu hızlandı. 14 Eylül'de ders zili çalacak. Ankara'nın Ulus semtindeki Çıkrıkçılar Yokuşu'nda da alışveriş hareketleri yaşanıyor.
4: Ben ihtiyacım olan defterleri aldım. Kalemlerimi alıyorum, boyalarımı alacağım. Artık 7. sınıf oldum. Çok süslü düşünmüyorum ama yine de yani süslü sevdiğim bir kız olduğum için düşünüyorum.
3: Çarşıdaki hareketlilik esnafın da yüzünü güldürüyor.
5: Bu hafta şey geldi, anaokulları var ya, onlar için gelen çok oluyor işte. Anaokulları, ona çok oluyor. Haftaya da öbür okullar geliyor.
3: Alacak ve dönmüş çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı. Olay Denizli'nin Merkez Efendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde 5 Eylül'de yaşanmıştı. Silahlı kavgada restoran adeta kan gölüne döndü. Olayda Ercan Kazan, Mahsun Kazan ve Supi Bozat ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. 6 şüpheli polis tarafından yakalandı. Hepsi ifadelerinde olayı tek tek anlattı. Borç tartışmasında önce küfürleşmeler yaşandığı ortaya çıktı. Zanlılar gerginliğin tırmanmasıyla silahların ateşlendiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavşağa girdi, otomobille çarpıştı. Ardından aracını bırakıp kaçtı.
6: Fuardan tutamıyorum sadece. Fuarda görmüştüm. Fatih bir şeydi. Hatırlamıyordum ben, tanımıyordum.
3: Kaza Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşandı. Hafif ticari araçla otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savruldu. Araçtaki 22 yaşındaki yolcu yaralandı. İki çocuksa kazayı sıyrıklarla atlattı. Ancak asıl şaşkınlık kazadan sonra yaşandı. Hafif ticari aracın sürücüsü aracını bırakıp yaya olarak kaçtı. Araçta bulunan kadın yolcuysa polise kaçan sürücüyü tanımadığını söyledi. Kazanın faturası da ağır oldu. Kaçan sürücünün kullandığı araca 46 bin lira ceza kesildi. Diğer araca da muayene ve sigorta eksikliği nedeniyle 3.965 lira ceza yazıldı. Polis şimdi kaçan sürücünün peşinde. Denizin ortasında can pazarı. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede feribotu sardı. Feribot başkent Manila'dan Palawan'a bağlı Coron bölgesine gidiyordu. Gemide 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere toplam 134 kişi vardı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. Ancak 87 kişiden hala haber alınamıyor. Ekipler denizde kayıp yolcuları bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Japonya'da Sakurajima yanardağı şiddetli bir patlamayla kül püskürttü. Kül ve zehirli volkanik maddeler havaya binlerce fit yükseldi. Patlama sonrası bölge yoğun kül bulutuyla kaplandı. Yerel yetkililer volkanın faaliyetlerini yakından izliyor. Bölgedeki nüfus için uyarılar yapıldı.

Volkanik hareketlilik ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yetkililer özellikle kül yağışı ve yeni patlamalara karşı dikkatli olunmasını istedi. Sakurajma'daki alarm seviyesi 3'e yükseltildi. Tüp patladı, sokak savaş alanına döndü. Patlama sonrası yaşanan panik anları böyle kameraya yansıdı. Korku dolu olay Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşandı. İş yerinde bulunan tüp bir anda patladı. Patlamanın şiddetiyle cam çerçeve indi. Etraf toz duman oldu. Patlamadan korkan vatandaşlar da paniğe kapılarak etrafa kaçıştı. İş yerinde hasara neden olan olay sırasında güvenlik kamerası kayıttaydı. Patlama sonrası bölgeye hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de olay yerinde araştırma yaptı. İncelemeler sürüyor. Fırından ekmek değil varil varil uyuşturucu hap çıktı. Mersin polisinin takibi uyuşturucu tacirlerinin akıl almaz bir oyununu daha bozdu. Gençleri zehirlemek için gün sayan bir zehir taciri polisin radarına takıldı. Düğmeye basan ekipler şüpheliyi yakaladı. Polisin çapraz sorgusunda şüphelinin zehirleri sakladığı adresi vermesiyle düğmeye basıldı. Un çuvallarının fırın malzemelerinin arkasına gizlenmiş 31 adet koli ve 6 adet koca varil bulundu. Variller açıldığında içerisinden adeta zehir fışkırdı. Tam 1 milyon 758 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Açalım.

0: Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 12-20 Eylül tarihleri arasında şehir 9 gün boyunca kültür ve sanatla buluşacak. Festivalde Kıraç'tan Sefo'ya, Ebru Yaşar'dan Murat Boz'a birçok ünlü isim sahneye çıkacak. Maraş'ın meşhur mutfağı da festivalin önemli duraklarından olacak. Dondurmadan tarhanaya, yöresel tatlar 52 lezzet noktasında ziyaretçilerle buluşacak. Konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, tiyatrolar ve çocuk etkinlikleri de düzenlenecek. Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali 20 Eylül'e kadar devam edecek.
1: TGRT FM Haber.
2: Günaydın Türkiye'nin son saat dilimindeyiz. Yeni bir başlıklarımıza bakalım neleri konuşacağız. Ardından canlı bağlantılarımız olacak. Hemen başlayalım ilk başlığımızla. Özel'den Erdoğan'a 800 bin lira tazminat. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel farklı dönemlerde yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Özel Erdoğan'a 800 bin lira tazminat cezası ödemeye mahkum edildi. İkinci başlık. Transfer iddialarını yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP kuruluş yıl dönümündeki hiçbir programa katılmayıp külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Kulislerde acaba Yavaş AK Parti'ye mi katılıyor sorusu soruldu. Yavaş da hem o iddiaya hem de görüşmeye ilişkin açıklama yaptı efendim. Bunu da getireceğiz ekranlarınıza. Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak. Birazdan biz de canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. Mezarı başına Fethi Kabir uygulanıyor mu? Neler yaşanıyor? Hanifi Bayar bize anlatacak efendim. Dördüncü başlık. Baskılar işe yaramıyor. İşgal genişliyor. Efendim, İsrail'le batılı ülkeler arasındaki gerilim sürüyor. İsrail yerleşimcilere yaptırım kararının ardından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi kararı verdi. Ve son başlığımızda kiralı konutlar 10 bin liradan başlayacak. Biliyorsunuz İstanbul'da kira yükünü hafifletecek dev projenin detayları belli oldu. Bakan Murat Kurum 15 bin kiralık sosyal konut için şartları tek tek açıkladı. Evler 10 bin liradan başlayacak ve 3 yıllığına kiralanacak efendim. Anlatacağız birazdan yine detaylarını. Etiketimizi tekrar verelim. Pes etmek yok. Bu etikete X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edelim.
3: Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte yeni uygulamaların hayata geçirilmesi gündeme geldi. Bu kapsamda sosyal güvenlik dengesinin korunması için kişilerin daha uzun süre istihdamda kalması teşvik edilecek. Az sonra. Ünlü bir telefon markasının çıkardığı katlanabilir telefon sosyal medyayı hem görüntüsüyle hem de fiyatıyla kasıp kavurdu. Türkiye fiyatı 229 bin liradan başlayacak, 335 bin liraya kadar çıkacak. Peki vatandaşlar bu kadar parayı bir telefona vermeye nasıl bakıyor? Az sonra.
2: Şimdi tekrar Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı başına gidelim. Hanifi Bayar bize anlatsın son durumu. Hanifi günaydın. Bugün Fethi Kabir uygulanacak mı? Var mı yeni bir gelişme? Operasyonun detayları nedir? Sendeyiz.
4: Hemen elimize ulaşan son bilgiyi sizlerle paylaşalım. Kaşif Kozinoğlu'nun Fethi Kabir işleminde bir erteleme durumu söz konusu olabilir. Henüz net bir açıklama, resmi bir açıklama gelmiş değil. Bugün gözler çevrilmişti mezarlığa Fethi Kabir işlemi için. Ancak bir erteleme söz konusu olabilir. Önümüzdeki günlerde veya yarın bu Fethi Kabir işlemi gerçekleştirilebilir. Peki neler oldu? Fethi Kabir işleminin başlamasından önce süreç buraya kadar nasıl geldi? 2011 yılında, dilerseniz kameraman arkadaşım Ozan Ural'da mezarlığı sizlere göstersin, Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılının Kasım ayında kalmış olduğu cezaevinde Silivri'de hayatını şüpheli şekilde kaybeden Kaşif Kozinoğlu o dönem kalp damar rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği söylenmiş. 2012 yılında ölümün doğal nedenlerden dolayı olduğu gerekçesiyle Dosya kapatılmıştı ancak Adalet Bakanlığı tarafınca kurulan faili meçhul dosyaları aydınlatma başkanlığı Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosyayı yeniden açtı. Çünkü ölüm şüpheli bulunuyor. Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında öldü mü öldürüldü mü, işte bu soru cevap arıyor. Soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor ve soruşturmanın ilk aşamasında ilk gözaltına alınan kişilerden birisi dün akşam saatlerinde çıkartılmış olduğu sulh ceza hakimliğince tutuklandı. O tutuklanan kişi Kaşif Kozinoğlu Ergenekon kumpasında Silivri cezaevinde tutuklu bulunurken o dönem jandarma er olarak görev yapan bir şüpheliydi. Gözaltına alındı ve Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamındaki tutuklanan kişi oldu. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Dün Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Biri kameraman, biri muhabir. Toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin çoğunluğunu sağlık çalışanlarının oluşturduğunu bir kez daha hatırlatalım. O dönem sağlık çalışanı olarak görev yapan 7 kişi de gözaltına alındı. Dosya açıldı, soruşturma devam ediyor ve hakkında gözaltı kararı verilen bir kişinin de yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari durumda, o kişinin de FETÖ ile bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Bir kez daha söyleyelim, Kaşif Kozinoğlu öldü mü öldürüldü mü, eğer öldürüldüyse bu cinayette bir FETÖ izi var mı yok mu, işte bu araştırılıyor. Bizler Adalet Bakanı Akın Güllek'i ziyaret ettiğimizde Akın Güllek de Kaşif Kozinoğlu'ndan bahsederken bir devlet adamıydı, FETÖ'nün radarına girmiş olma ihtimali bulunuyor dedi. Kozinoğlu ailesi ilk baştan beri cinayet olduğunu söylüyor. Silivri cezaevinde hayatını şüpheli şekilde kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı çalışanı Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak ve o mezardan bir kez daha örnek alınacak ve Kozinoğlu için bir kez daha adli tıp kurumundan otopsi raporu istenecek. Ama bir kez daha söyleyelim, yayının başında da bunu söyledik, bir son dakika gelişmesi olarak da söyleyebilirim, Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işleminde bir erteleme söz konusu olabilir. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir için talimat verildi. Ancak günde bir değişiklik olabilir. Bugün bekleniyordu ancak yarın da olabilir. Önümüzdeki günlerde de fethi kabir işlemi gerçekleştirilebilir. Burası Ümraniye'deki bir mezarlık. Bu mezarlıkta bulunuyor Kaşif Kozinoğlu'nun da yeri ve burada dediğimiz gibi fethi kabir işleminin ertelendiği iddiası var. Ancak resmi bir açıklama henüz gelmiş değil. Bizler gün boyunca burada sabahın erken saatlerinden itibaren haber nöbetine başladık. Bizler gün boyunca Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın tüm detaylarını aktarıyor olacağız. Diyelim, sözü bir kez daha size bırakalım.
2: Teşekkürler Hanifi. Kolay gelsin. Gün işinde tekrar bağlanmaya devam edeceğiz Hanifi'ye. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel farklı dönemlerde yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Özel, Erdoğan'a 800 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.
5: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na, iktidar partisine çok seviyesiz şekilde dil uzatmak, ana muhalefetin başındaki zat dahil kimsenin hakkı da değildir, haddi de değil.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef almış, mesnetsiz iddialarda bulunmuş ve hakaretamiz ifadeler kullanmıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Erdoğan'a 3 ayrı dava için toplam 800 bin lira tazminat ödeyecek.
5: Muhalefetin iyice zıvanadan çıkan çirkin üslup ve tavırları nedeniyle bu milletin gözünü boyayamazsınız.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel farklı yer ve zaman dilimlerinde Cumhurbaşkanı'nı hedef alan ifadeler kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu sözler nedeniyle reysen soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da toplam 800 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
5: Milletimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı ile ana muhalefet partisi arasındaki seviye, üslup, kalite, duruş ve vizyon farkını çok net görmekte bunun değerlendirmesini en güzel şekilde yapmaktadır.
0: O davada karar çıktı. Ankara 44. Asliye Mahkemesi Özgür Özel'in 3 ayrı dava için toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıldönümündeki hiçbir programa katılmayıp külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. Acaba Yavaş AK Parti'ye mi katılıyor sorusu sorulmaya başlandı. Hem bu iddialara hem de görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı Mansur Yavaş. Bakın neler söyledi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlamalarının hiçbirine katılmadı. Genel merkezde resepsiyon verildiği saatlerde külliyeden çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi başkenti hareketlendirdi. Kulislerde Yavaş AK Parti'ye mi katılıyor sorusu gündeme geldi.
6: Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak veya hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz.
0: Yavaş iddialara sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımla cevap verdi. Cumhurbaşkanından randevuyu daha önce istediğini, görüşmede tek gündem maddesinin Ankara olduğunu söyledi.
6: Görüşmemizin gündeminde sadece Ankara vardı. Ankara'nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini, hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık.
0: Yavaş gazetecilerin Cumhurbaşkanı sizi partisine davet etti mi sorusuna da yok bu konular hiç konuşulmadı cevabını verdi. Başkan Yavaş yeni partiye geçeceğine yönelik iddialara da doğru değil, böyle bir şey söz konusu değil. Benim buradaki tavrımın nedenini Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor, Özgür Özel de biliyor. Karşılığını verdi.
7: Ben bunun sözünü veriyorum. Namusumuzda, şerefimizde görevimizi bitireceğiz.
0: Yavaş Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşmeden hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'in haberinin olduğunu belirtti. Belediye meclisindeki aritmetiği hatırlatarak bir denge siyaseti izlediğini söyledi.
6: Böyle bir ortamda taraf olmayı da atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum.
0: Yavaş izlediği tutumun CHP ya da yeni partide rahatsızlık oluşturması halinde de gereğini yapacağını ifade etti.
6: Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem.
1: TGRT FM Haber. Reklamlar.
8: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklamları dinlediniz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 15. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

Bu hikaye, halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup, nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçlu zere mahkeme edilmeden zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu insan adeta Osmanlılar gibi düşünmektedir. Dante bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin yerini söyler ve aynı gün ölür. Yaşlı adamın denize atıldığı sırada zindandan kurtulmayı başaran Edmond Dantès, Monte Cristo adasına çıkarak sözü edilen hazineyi bulur. Adını Monte Cristo olarak değiştirir. 14 yıl görmediği babasının açlıktan öldüğünü, nişanlısı Mercedes'in kendisini iftirayla zindana atıran Fernand'la evlendiğini, çalıştığı geminin muhasebecisi Dankler'ın çok zengin olarak bankerlik yaptığını ve adını Morsef olarak değiştirdiğini, savcı yardımcısı Wilfor'un tahliye edilmesini engellediğini öğrenir. Edmond Dantès düşmanlarından intikam almak, dostlarına yardım etmek için yemin etmiştir. Eski patronu armatör Morel'in vadesi geldiği halde ödeyemediği borçlarını denizci Simbad lakabıyla ödemiş, 3 ay önce batan gemisini yeniden yaptırmıştır. Şimdi sıra düşmanlarındadır. Önceden hazırladığı bir oyunla iftiracı Fernand'la eski nişanlısı Mercedes'in oğlu Albert'i önce bir eşkıyaya yakalatır, sonra da kurtarır. Aralarında bir dostluk başlar. Albert, annesi Mercedes'in mutsuz olduğundan bahseder.

0: Otele geldik. İnelim. Evet, sizlerle burada vedalaşalım dostlarım. Bu gece 3 haftalığına Nablus'a gitmem gerekiyor.
1: Paris'e ne zaman geleceksiniz kontum? Şimdiden gününü ve saatini tayin etmek isterim.
0: Pekala genç dostum. Madem ısrar ediyorsunuz söyleyeyim. 3 ay sonrasında ne diyorsunuz?
1: Uzun bir zaman ama sabırla bekleyeceğim.
0: İsterseniz günü ve saatiyle bir randevu verelim. Bugün Şubat'ın 21'i. Mayıs'ın 21'inde saat 10.30'da buluşalım.
1: Elbette, memnuniyetle.
0: Nerede oturuyorsunuz?
1: Helden Sokağı 27 numarada. Oturduğum yer babamın köşküdür ama bana ait müstakil bir dairem var. Dostlarımı ağırlamama yetiyor. Sana ne oluyor Franz? Neden Kont'a karşı soğuk davrandın?
2: Çünkü ondan hoşlanmadım.
1: İyi ama neden? Hayatımı kurtaran bir insana böyle davranman beni üzdü. Eğer Kont beni kurtarmasaydı 20 bin frank bulabilecek miydin?
2: Hayır.
1: O halde?
2: Onun mutlaka bu işte bir çıkarı ya da bir hesabı vardır.
1: Beni şaşırtıyorsun Franz.
2: Sana bu adamdan sakınmanı tavsiye ediyorum. Yüzü nefret dolu. Bakışları intikam alevi saçıyor adeta. Sanki mezarından çıkmış gibi.
3: Edmond Dantès, yine adıyla Monte Cristo, attığı her adımı bir amaçla atmakta, kendine zulmedenlerden ne şekilde hesap soracağının planlarını inceden inceye yapmaktadır. Fernan'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in oğlu Albert'i haydutlardan kurtarması da bu planların bir parçasıdır. Her şeyden habersiz olan Albert, davetine gelmek için söz veren Monte Cristo'yu yakın arkadaşlarıyla Paris'te evinde heyecanla beklemektedir. Randevu saatine dakikalar kalmıştır.
1: Germain, konuğumun gelme saati yaklaşıyor. Her şey hazır mı?
4: Hazır kontum.
1: Anneme misafirimi saat 3'te ona takdim etmek istediğimi söyledim mi peki?
4: Söyledim efendim. Misafirinizle birlikte sizi bekliyor.
1: Kapıya bakınız Germain.
4: Peki efendim, hemen.
1: Monte Cristo saat tam 10'da geleceğini söyledi. Geleceğine eminim. O çok güçlü, esrarengiz bir insan. Umarım dostlarım da ondan etkilenirler.
4: Lucien Debray'e geldiler kontum.
5: Merhaba dostum.
1: Bu ne surat Lucien? Canını sıkacak bir şey mi oldu? Yoksa İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nden mi atıldın?
5: Şu Danglar denen adamın kabinede mutlaka bir casusu var Albert.
1: Ne oldu ki?
5: Don Carlos İspanya'dan kovuldu diye herkes elindeki tahvillerini satmaya başladı. Danglar ise aksini yaparak bu tahvilleri topladı. 2 gün sonra Carlos Borges şehrinde ortaya çıkınca hisse senetleri anormal derecede arttı ve Danglar 1 milyon frank kazandı.
1: Danglar işini bilen bir bankerdir biliyorsun.
5: Esrarengiz konuğun ne zaman geliyor? Onu çok merak ediyorum.
1: Onda. 20 dakika daha sabredersen onu görebilirsin.
5: Kimmiş bu özel kişi?
1: Adı Monte Cristo kontu. Denizci Simbat da diyorlar.
5: Aç karnına palavra dinleyecek değilim. Dün akşam sadece Wilfor'un yemeğindeydim. Aç kalktım diyebilirim. Yemeği de sahibi gibi tatsızdı.
4: Monsieur Beauchamp geldiler kontum.
1: İşte hızlı gazetecimiz de geldi.
6: Albert, sevgili dostum, nasılsın? Oo, Monsieur Özel Kalem Müdürü de buradaymış.
1: Evet, hükümet ve muhalifi gazeteci bir arada. Bol bol tartışabilirsiniz.
5: Ben onun yazdıklarını ciddiye almıyorum ki tartışayım.
6: Ciddi şeyler yapın, ben de ciddi şeyler yazayım Monsieur Debray.
5: Monsieur benimle uğraşacağına Danglar gibi türedilerle uğraşın. Servetinden başka hiçbir özelliği olmayan bu adamı kral baron yaptı. Böyle giderse her zengin serseri ya baron ya da kont olacak.
6: Ne yazık ki Fransa'da para her şeyi satın alıyor. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Açlıktan ölüyorum.
1: 2 kişi daha bekliyoruz. Onlar da gelince nefis bir kahvaltı yapacağız.
6: Kimdir bu müşerref olacağımız zatlar?
1: Sabredin. Birazdan görürsünüz. Bir asilzade ve bir diplomat.
5: Dankler'in kızıyla evleneceğin doğru mu Albert?
6: Ayrıca kızın 2 milyon frank druhaması varmış. Fena para değil.
1: 2 milyon değil, 5 milyon da getirse bu evlilik gerçekleşmeyecek dostlarım. Ben zengin biriyle değil, sevdiğim bir kızla evlenmek istiyorum.
4: Efendim, Chaturoni ve Maximilian Morel geldiler.
5: Tamam işte. 2 kişi bekliyorduk, onlar da geldi.
1: Bu Maximilian Morel'i tanımıyorum. Renault'un konuğu olmalı.
7: Dostlarım, Sizi kurtarıcım sipahi yüzbaşısı Maximilian Morel'le tanıştırmaktan şeref duyarım. Eğer o hayatımı kurtarmamış olsaydı, şimdi Afrika çöllerinde kumdan bir mezara gömülmüş olacaktım.
8: Dostum abartıyorsun. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
1: Hızlı gazeteci Monsieur Duchamp, Maximilian, Monsieur sizi aramızda görmekten şeref duyduk. Biraz sonra benim de bir kurtarıcım gelecek. Eğer o olmasaydı ben de Roma'nın yeraltı mezarlığında ölmüş olacaktım.
7: Aman dostum, senin hikayen daha ilgi çekici. Nasıl oldu bu iş?
5: Benim açlıktan karnım zil çalıyor. Hikaye dinleyecek halim kalmadı
1: yahu. Sabret dostum, sabret. 5 dakikamız daha var, sonra burada olacak.
7: Anlatsana Albert, nasıl oldu bu iş?
1: Vampa adında bir haydut beni kaçırdı ve Franz'a mektup yazarak hayatıma karşılık 20 bin frank fidye istedi.
7: Roma'nın göbeğinde bir haydut çetesi.
1: Evet dostum. Frans parayı temin edemeyince borç istemek üzere oteldeki oda komşumuz olan denizci Simbad'dan yardım istemiş.
8: Bir dakika. Denizci Simbad mı dediniz?
1: Evet. Tanıyor musunuz kendisini?
8: Hayır. Ama bu ismi sanki daha önce bir yerde duymuştum.
5: Albert, anlattıkların sadece masal.
1: Sizlere masal gibi gelebilir ama hepsi gerçek Dövray.
7: Peki sonra ne oldu?
1: Frans Simbad'a meseleyi anlatıp da borç isteyince Simbad o haydut'a para vermeye gerek yoktur demiş ve Frans'la birlikte hapis tutulduğum yeraltı mezarına gelmişler. Nöbetçiye reisinize Monte Cristo kontu seni görmek istediğini söyledi. Hemen ilet deyince haydutların reisi kontun ayağına kapanmış. Sonra da konttan defalarca özür dileyerek kaçırdığım kişinin dostunuz olduğunu bilmiyordum. Beni affedin demiş.
7: Peki bu kont gerçekten dostunuz muydu?
1: Hayır, sadece oda komşumuzdu. Araba bulamadığımız için bir gün önce bize arabasını vermişti. Tanışmamız bundan ibaretti.
5: Evet, saat 10 oldu. Ne yazık ki kurtarıcı kahramanın sözünü tutup gelmedi. Kahvaltıya başlayabiliriz.
4: Ekselansları, Monte Cristo kontu içeri girmek için izninizi bekliyorlar.
1: Ben size gelir dememiş miydim? Germain, hemen misafirimizi içeriye al.
4: Buyurun efendim.
9: Teşekkür ederim matmazel.
1: Hoş geldiniz sayın kontum, şeref verdiniz.
9: Aziz dostum, sizi birkaç saniye beklettiğim için özür dilerim. 900 kilometre, bazı aksilikler çıkmadan kat edilmiyor. Hele Fransa'da...
1: Haklısınız Monsieur Comte. İzin verirseniz size dostlarımı tanıtmak istiyorum.
9: Buyurun.
1: Soyluluğu orta çağa kadar uzanan Baron Chateau Renaud.
10: Monsieur?
1: İçişleri Bakanı Özel Sekreteri Monsieur Lucien Debray. Kızlarıyla hükümeti bile titreten müthiş gazeteci Beauchamp.
10: Monsieur?
1: Afrika'da Fransız bayrağını dalgalandıran Renaud dostumuzun hayatını kurtaran iyi kalpli sipahi yüzbaşısı Maximilian Morel.
9: Monsieur. Tanıştığımıza memnun oldum Monsieur'ler. Albert'in dostları benim de dostlarımdır.
1: Teşekkür ederiz efendim. Hepsi de samimi dostlarımdır. İsterseniz sohbetimize kahvaltı yaparken devam edebiliriz. Buyurun. Dostlarım, biraz önce anlattığım hikayeye inanmamış görünüyordunuz. İşte hikayenin kahramanı aramızda bulunuyor. Evet kontum. Beni Romalı haydutların elinden nasıl kurtardığınızı anlatır mısınız lütfen?
9: Genç dostum, beni bir iyilik meleği olarak takdim etmekten vazgeçin. Bana faydası dokunmayacak hiçbir kimseye yardım etmem. Paris sosyetesiyle tanışmam için bir vasıta gerekliydi. Kader sizi karşıma çıkardı. Hadise bundan ibaret.
7: İşte mert bir doğulu. Bizim içimizde sakladığımızı o haykırıyor.
1: Hayır. Onun bana menfaat karşılığında yardım etmesine inanmıyorum. Ben onun için ne yapabilirim ki? Ancak bir kadınla paylaşabileceğim bir dairemi ona tahsis etmekten başka.
9: Ufukta evlilik var desenize.
1: Bu bir proje Monsieur. Daha doğrusu babamla Baron Danglar arasında bir proje.
9: Monsieur Danglar, ismi bana yabancı gelmedi. Yeni mi baron oldu bu zat?
5: Evet Monsieur, maalesef yeni baronlardan.
9: Demek bu unvanı hak etmek için Fransa'ya büyük hizmeti geçti.
6: Hem de ne hizmetler. 1829'da 10. Charles'a 6 milyon borç vererek baronluk unvanıyla Legion d'Honneur nişanı aldı.
1: Baron Dankler'i tanıyor musunuz Monsieur?
9: Henüz şahsen tanışmadık ama yakında tanışacağız. Çünkü Avrupa'da Thomson French adına açılmış kredilerim var.
8: Monsieur. Thomson French firmasını biliyorsunuz demek.
9: Evet. Neden sordunuz Monsieur Maximilian?
8: Efendim, bu firma babamın borçlarını ödeyerek bize büyük bir iyilikte bulundu. Fakat sonra borcumuzu ödemek isteyince de böyle bir şey yapmadıklarını söyleyerek inkar ettiler.
9: Ya.
8: Evet.
9: Oldukça ilginç. Demek koruyucu bir meleğiniz varmış.
1: Dostlarım konudan uzaklaşıyoruz. Misafirimizi ağırlayacak bir yer bulmamız gerekiyor.
9: Beni düşünmeyin. Zira kalacağım yer çoktan hazırlanmış bulunuyor.
1: Demek yeriniz hazır öyle mi dostum? Bunu nasıl becerdin?
9: O işlere ben bakmam Monsieur Albert. Kahyam zevkimi bilir. Şanzelize sokağında çok güzel bir ev satın alıp döşemiş.
1: Sadık hizmetkarınız Betroccio mu? Hani hizmetimize tahsis ettiğiniz arabayı süren adam.
9: Evet. Bir zamanlar kaçakçılık yapmış. Adam bıçaklamış.
5: Ha, başka birini bulamadınız mı? Kim bilir ne kadar paranızı çalıyordur.
9: Çalmasına lüzum yok Monsieur Debray. Dilediği zaman dilediği kadarını harcama etkisi var. Bugüne kadar ona hiç hesap sormadım.
5: Evet, anladım. Tamam, hizmetkarlar tamam. Geriye bir metres kalıyor.
9: Siz metreslerinizi tiyatro köşelerinde, opera salonlarında kiralarsınız. Bense esir pazarlarından satın alırım.
5: Fransa'da olduğunuzu unutmayın Müzi. Topraklarımıza ayak bastığınız an cariyeniz hür sayılır.
9: Merak etmeyiniz Monsieur Debray. Daha onu satın aldığım gün hürriyetini bağışladım. Ama o ağlayarak beni terk etmeyeceğini söyledi.
5: Dostlarım özür dilerim, saat 2'ye geliyor. İzninizle bakanlığa uğramam gerekiyor.
1: Evet, madem öyle, buyurun sizi kapıya kadar getireyim.
10: Tekrar görüşürüz abi.
1: Lütfen, her zaman kapım size her zaman açık biliyorsunuz. Evet, dostlarımı uğurladım Monsieur. Şimdi baş başa kaldık sizinle. Gelmenizle beni ne kadar onurlandırdığınızı anlatamam.
9: O onur bana ait genç dostum. Sizin yokluğunuzda salonunuzu inceledim. Bir resim çok ilgimi çekti.
1: Hangisi Monsieur?
9: Şu kadın portresi. Çok güzel. Sevgiliniz olmalı herhalde.
1: Hayır Monsieur, hayır. O tablodaki resim annemin.
9: Sahi mi? Çok güzel bir anneniz varmış.
1: Sizinle aynı fikirdeyim Monsieur. Ama nedense babam bu resmi hiç sevmedi. Annem de atmaya kıyamayıp bana verdi.
9: Babanız neden hoşlanmadı bu tablodan?
1: Annemin üzerindeki mahalli giysiden olmalı. Babam şöhretli bir Fransız generali olmasına rağmen geçmişini hatırlamayı pek sevmeyen biridir.
9: Belki de geçmişinde hatırlamak istemediği bazı utançlar ya da acılar vardır. Böyle şeyler her insanın geçmişinde olabilir.
1: Olabilir Monsieur. Biliyor musunuz, annem de babam da sizi görmek için sabırsızlanıyorlar.
9: Ailenizle tanışmaktan şeref duyacağım.
1: Sevgili babacığım, size hayatımı kurtaran Ali Cenap dostum Monte Cristo Kont'unu takdim etmekle şeref duyuyorum.
11: Monsieur Kont, ailemizin biricik meyvesi olan oğlumuzu koruduğunuz ve kurtardığınız için size minnettarız. Sizi tanımaktan şeref duydum.
9: O şeref bana ait Monsieur General.
11: Sanki sizi daha önce bir yerde görmüş gibiyim Monsieur Kont.
9: Daha önce tanıştığımızı hiç sanmıyorum Monsieur. Ama insan insana benzer.
11: Evet, haklısınız, olabilir.
1: Annem niye gelmedi baba?
11: Gelecek oğlum. Kadınları bilmez misin? İlk defa tanışacağı birisiyle karşılaşmadan önce hazırlık yaparlar. Neredeyse gelir.
1: İşte annem de geliyor.
9: Mercedes, hala çok güzelsin.
1: Anneciğim, sizi hayatımı kurtaran Monte Cristo kontuyla tanıştırayım.
12: Siz... Bana bir şeyler oluyor.
1: Anne... Anne, ne oldu size? Yüzünüz birden beyazlaştı.
11: Ne oldu? Neredeyse bayılacaktınız.
12: Tamam, merak etmeyin, geçti. Tansiyonum düşmüş olacak. Monsieur, biricik yavrumun hayatını size borçluyum. Bu borcu nasıl ödeyeceğimizi bilemiyoruz.
9: Madam, bu işi gereğinden fazla büyütüyorsunuz. Kaldı ki bu işten ben daha karlı çıktım. Oğlunuz gibi cesur ve namuslu bir asilzadenin dostluğunu kazandım.
12: Sizin gibi yüksek ruhlu bir insanı tanımakla asıl benim oğlum şeref kazanmış ve kârlı çıkmıştır.
11: Monsieur, sizi yalnız bırakmaya mecbur olduğum için üzgünüm. Saat 3'te mecliste çok önemli bir celse var. Bana da konuşma görevi verildi.
12: Gidiniz efendim, misafirimizle biz ilgileniriz.
9: Ben de fazla kalmayacağım Kontes. Yeni aldığım sayfi evini görmem gerekiyor. Generalle birlikte çıkayım.
12: Başka bir zaman tekrar evimizi şereflendireceğinizi umuyoruz.
9: İnşallah.
13: Monte Cristo tabloyunun 15. bölümünü dinlediniz. 16. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte bugün. Cuma, hayırlı cumalar dileyelim, öyle başlayalım güne. Günümüz güzel geçsin, keyifli geçsin, sağlıklı geçsin. Hafta sonumuz da güzel gelsin.

Okulların açılmasına artık çok az kaldı. Gençleri yaz boyunca eve getirmekte zorlandık belki. Çocuklar eve girmek istemediler, oyun oynamak istediler dışarıda, ama şimdi okul, bilgisayar başından kalkamamak, ders yapmak onları daha hareketsiz kılacak. Yazı hepimiz özleyeceğiz ama okulların açılması da bir düzen getirecek. Peki bu düzen içinde çocukları daha hareketli nasıl yapabiliriz? Bugün biraz bundan konuşacağız. Bununla beraber hareketsiz hayatın özellikle gençlerdeki kilo karşılığını konuşacağız. Yani daha hareketsiz yaşadıkça daha fazla kilo alıyorlar. Alınan kilolarda gençleri çok erken yaşta kronik hastalıklarla karşılaştırıyor. Bu hastalıklar adı üstünde kronik, artık bu yaşta geldiğinde ömür boyu onlarla beraber yaşıyor. Hastalıkların ilk adımı ise fazla kiloyla geliyor. O yüzden lütfen gençlerin kilo almasına fırsat vermeyin. Hep hareketli olsunlar. Okul dönemi boyunca yapılacak bir spor onlara hem disiplin hem de sağlık kazandıracak.

Okullar açılacak. Öğrenmenin peşine düşeceğiz. Yeni bilgilerin peşinde koşturacağız. Çocuklarla beraber unuttuğumuz bazı şeyleri hatırlayacağız. İnsan doğduğu andan itibaren hep bir şey öğreniyor. Hep bir şey bilmesi gereken bir şeyin peşinde koşuyor. Sonra bir sürü şey bildiğini fark ediyor. Bütün bu bildiklerimiz arasında en az bildiğimiz şey ise haddimiz herhalde. En az haddimizi biliyoruz. Bizi dünyaya getirenlere karşı, bizi büyütenlere karşı, bizim belki iş imkanına, işe sahip olmamıza sebep olanlara karşı, yaradanımıza karşı en az haddimizi biliyoruz hakikaten. İnsan birazcık bir şeyler yapmaya başladığında sanki hep o bilgiyle doğmuş, sanki hep yapabiliyormuş, sanki en iyisini kendisi yapıyormuş gibi hissediyor. Ve bu his bir süre sonra insanı kibre götürüyor. Ama öğrenmenin peşinde hep koşacağız. Ve hep mütevazı davranıp diyeceğiz ki benim bildiklerim denizde damla. Kim bilir daha ne çok şey var öğrenmem gereken. İşte çocuklara da aslında eğitim öğretim yılının başında bu duyguyu vermek lazım. Kim bilir ne çok şey var öğrenmem gereken.

İnsan doğduğu andan son nefesine kadar hep bir şey öğreniyor. Hep güzel şeyler öğrenelim. Hep üstüne ekleyelim. Hep bir duvar gibi yavaş yavaş yavaş bir eser ortaya çıkartalım. Bilgi öyle bir şeydir. Unutmazsınız hiçbir zaman. Unuttuğunuzu zannettiğinizde o bilgiye ihtiyacınız olduğunda hop diye ortaya çıkıverir ve kendinizi mutlu hissedersiniz. Günün birinde heybenize attığınız bir bilgi bazen hani askerin sırtında taşıdığı çanta gibi içinde bir sürü şey vardır. Bazen hiçbirini kullanmaz ama öyle bir an gelir ki bir şey hayat kurtarır. İşte bazen o bir tek bilgi gerçekten hayat kurtarır. Efendim biz bugün İstanbul trafiğine bir bakalım, oradan size ne aktarabileceğiz görelim. Kazalar, araç arızaları var. %47'lik bir trafik de var. Anadolu yakası yine daha yoğun görünüyor. Avrupa yakasına Beylikdüzü'nden Büyükçekmece yönüne sağ şeritte bir trafik kazası var. Ve Beylikdüzü'nden bu kazanın olduğu noktaya kadar yoğunluk var. Yine Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece arası yoğun. Şirin Evler yoğun. Bu yoğunluk hafifçe Sefaköy'den başlıyor ve devam ediyor Şirin Evlere doğru. Bir diğer kaza bugün Davutpaşa Merter yönünde, biraz da ara yol trafiğinin yoğun olduğu bir yerde, dolayısıyla etkisi yüksek. Basın Ekspres'te iki telli Güneşli yönünde bir araç arızası var. Anadolu yakasında da bugün Sancaktepe kavşak çalışması sebebiyle bir yoğunluk söz konusu Sancaktepe'de. Yine Sancaktepe'de TEM'den Ataşehir istikametine yoğunluk var. Kartalı geçer geçmez E5'te trafik başlama, özellikle Maltepe'den Kadıköy istikametine yoğunluk var. Ümraniye trafiği var. Ümraniye'den köprü istikametine de yoğunluk var. Nereye kadar? Elmalı'ya kadar. Elmalı'da bir çalışma var Kavacık yönünde. Bu noktaya kadar trafik yoğun. Sonrasında köprü istikametinde rahat. Avrupa yakasında köprü trafiğine bakalım ama geriye doğru önce bir TEM trafiğini görelim. Firuzköy Isparta Kule arası yoğun, sonrasında Hastal Serantepe trafiği var. Ardından E5'te Mecidiyeköy'de çift yönlü bir yoğunluk var. Zincirlikuyu yoğun görünüyor karşıya geçmek isteyenler için. Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de yoğunluk var. Ataşehir'den çıkan bir yolcu için diyelim, bir araç kullanıcısı için bağlantı yolundan başlayan bir yoğunluk var ve bu yoğunluk Üsküdar bağlantısına, köprü girişine kadar da devam ediyor. Sahil yolu özellikle Üsküdar, Kadıköy Üsküdar arasında, hatta Moda'dan başlayan bir trafik var Üsküdar'a kadar. Anadolu yakasında sahil yolunun çift yönlü yoğun akıcı olduğunu söyleyelim. Avrupa yakasında ise bu yoğunluk biraz daha bugün çalışma noktası. Bir etkinlik var, bir bisiklet etkinliği. Bu etkinliği hatırlatayım size, pazar günü Yeşilay Halk Sürüşü bisiklet etkinliği var. Bu yüzden sahil yolunda Eminönü Beşiktaş arası trafiğe kapatılacak. Bu noktada çalışmalar var. Şu anda da Karaköy'e kadar çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Sonrasında Beşiktaş Ortaköy arası çift yönlü bir yoğunluk var. Avrupa yakası böyle. Anadolu yakasıysa Moda'dan başlayan ve Beykoz'a kadar devam eden çift yönlü bir yoğunluğu gösteriyor bize. Bu güzergah biraz daha trafikli şu an için. Gelelim hava durumuna. Hafta sonu için şöyle bir hava durumuna bakalım. İstanbul'da şu anda sıcaklık 23 derece. Gün içinde 29 dereceye kadar çıkacak. Kuzeyli yönlerden rüzgar alıyoruz. Akşamlar serin, biraz daha rahat. Yarın 30 dereceyi bulacak sıcaklık. Hafta sonu yağış yok. Cumartesi, pazar dışarıda keyifli, güzel vakit geçirebilirsiniz. Pazartesi, salı ise İstanbul'da gök gürültülü, sağanak yağış var. Sıcaklık da hafta sonuna göre 2-3 derece düşecek ve biraz daha serin hissedeceğiz. Okulların açıldığı haftayı yağmurla karşılayacağız İstanbul'da. Başkente geçelim, Ankara. Şu an Ankara'da sıcaklık 25 dereceye doğru gidiyor. Gün içinde 31 dereceyi görecek. Ankara pazartesi gününe kadar sıcak. Pazar günü 34 dereceyle 5 günün zirvesine ulaşacak. Salı gününden itibaren ise sıcaklık 28 dereceye düşecek. Hava sıcaklığı gerileyecek ama yağmur yok İstanbul'da olduğu gibi. Onu da hatırlatalım ve İzmir'e geçelim. İzmir'de 26 derecelik bir sıcaklık var. Gün içinde 32 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü 5 günün en yüksek sıcaklığı 34 derece olarak tahmin ediliyor. Pazartesi günü İstanbul'da olduğu gibi yağmur yok, sıcaklık ise 30 dereceye kadar gerileyecek. Pazartesi ve salı günü tahminler özellikle
İstanbul ve çevresinde, hatta Marmara'yı sabit tutalım, yağışın olacağını söylüyor. Tabii buna henüz 3 gün var. Salı günü itibariyle Karadeniz'e yayılacak bu yağmur ve doğuya doğru hareket edecek, Trakya'dan çıkacak. Ama önümüzdeki 3 gün Türkiye genelinde, cumartesi günü Van'da beklenen yağış haricinde yağış beklenmiyor. 3 günü açık havada mümkün olduğunca güneşten istifade ederek geçirelim. Çünkü önümüz kış ve bu güneşli günleri daha çok arayacağız.

Pazartesi günü itibariyle okul açılacak. Kırtasiye alışverişinin en yoğun olacağı hafta sonunu yaşayacağız. Kırtasiye okul ihtiyaçlarının tamamı diye düşünelim. Sadece kırtasiye değil, işte çantayı düşünün, giysileri düşünün, ayak

dışarıda olmak isteyenler için, hatta biraz da sıcak. Ama Akdeniz için hava pırıl pırıl. Bunu değerlendirin lütfen. Pazartesi gününden itibaren Marmara'ya yağmur gelecek. Yağmur gök gürültülü sağanak Marmara'nın tamamında etkili olacak. Salı günü ise doğuya doğru hareket edecek ve Karadeniz üzerinde ilerleyecek. Hatta Rize'ye kadar ulaşacak. Trakya'dan, Çanakkale'den yavaş yavaş yağmur çıkacak. Çarşamba, Perşembe, Cuma yağmurun Marmara bölgesini terk edeceğini söyleyebiliriz. Ama Salı günü itibariyle Karadeniz'de ve Akdeniz'in doğusunda yağmur ve ciddi bir serinlik var. 14 Eylül Pazartesi günü bekliyoruz bu serinliği. Mesela pazar günü 37 derece olan Aydın, pazartesi günü 31 dereceye kadar gerileyecek. Çok ciddi bir serinlik. Artık yavaş yavaş sonbahar geldi diyebiliriz.

Takvim yaprağımız düğün çorbası, fırında makarna, kavun demiş. Bazı sebzeler, meyveler kışa dayanıklı. Mesela bazı cins kavunlar öyle. İşte yazın sonunda çıkıyorlar onlar. Ve kışın ortasına kadar da özellikle serin kilerlerde kalıyorlar. Hatta bu kavunlar böyle bir yere değerek çürümesin diye ipli asılı şekilde kilerlerde muhafaza edilirmiş eskiden. Ya da samanların arasına sarılırmış. Yine bazı armut cinsleri böyle. Onlar da kışın uzun süre dayanabiliyorlar. Ama ya kağıtla ya samanla. Yani etrafındaki nemi, çürümeye sebep olabilecek, nemi alabilecek materyalle sarılı şekilde bekletiliyor, saklanıyor. Dolayısıyla burada da eğer biraz kış mevsiminin ortasında mesela güzel bir kavun yiyelim. Düşünsenize, misafiriniz gelmiş ve kavun kesmiş, ikram etmişsiniz. Bence çok güzel bir sürpriz. Eğer böyle kışlık kavunlarınız varsa ve saklayabilecek yeriniz, saklamakta bence fayda var. Bir de kavunun kokusu o kadar güzel ki bence. İşte bunu sakladığınız bir kileriniz varsa oraya da çok güzel bir koku bırakıyor. Dolayısıyla şanslı insanlardansanız, mesela mutfağınız var, yanında bir de kiler dolabınız var. Böyle ortalıkta dağınık gibi görünen her şeyi oraya koyup kapısını kapatabiliyorsunuz. Bence oraya bir kavun bırakmakta fayda var.

Merkez Bankası dün politika faizini açıkladı sevgili dinleyiciler. Bu aynı zamanda diğer bankaların verdiği faiz oranını da etkiliyor. Özellikle de kredi faizleri açısından bu faizin aşağı doğru düşmesi bekleniyor. Ama öyle bir denge var ki bir türlü kurulamadı. Hem enflasyonla alakalı hem enerji fiyatlarıyla alakalı. Bunlar böyle birbirinin çok içine girdiği için faizi aşağı doğru çektiğinizde bu defa dövize yönelim oluyor. Altının fiyatı artıyor. Bu yüzden Merkez Bankası tabii ki başka parametreler, dengeler var bizim bildiğimiz bilmediğimiz açıklanan açıklanmayan %37'de faizi sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın faiz oranı dediğim gibi politika faiz oranı pek çok şeyi etkiliyor. Demek ki bu en azından bir ay daha beklentinin de aynı olduğunu, stabil olduğunu gösteriyor.

Bir yandan da tabii bu karar altın fiyatını nasıl etkiler? Ons altında düşüş var. Gram altın dün yeniden dalgalandı. Bugün güne yukarı yönlü başladı. Orada da yine beklenti ne olacak göreceğiz beraber. Dolar ve euro açısından bakıldığında, özellikle parametreler açısından bakıldığında euroda küçük de olsa bir düşüş var. Ama çok uzun zamandır altının ve euronun çok küçük oranlarda değişim gösterdiğini görüyoruz. Bu tabii politika faizi, altın fiyatları, enerji fiyatlarıyla çok doğrudan ilişkili ve tabii ki Amerika'da yaklaşan seçimlerle. Bakalım oradan nasıl bir sonuç çıkacak. Sadece Amerika değil, İsrail'de de seçimler var. Aslında dünya huzurunu, barışını etkileyen iki önemli seçim bu. Burada belki Amerika'da yönetim değişikliği olmaz ama İsrail'deki seçim sonrası ortaya çıkabilecek bir değişikliğin, inşallah umut ediyoruz ki dünya barışına da katkısı olsun. Tabii burada kim gider kim gelir bildiğimiz şeyler değil. Çok da iç politikalarına hakim değiliz bu ülkelerin. Ama dünya barışının harekete ihtiyaç duyduğu bir gerçek. İnsanların barış yönünde el kaldırmaları, barış yönünde harekete geçmeleri gerekli. Aksi takdirde dünyadaki huzursuzluğun ve savaşın hiç kimseye faydası yok. İşte biz kendi coğrafyamız içinde bir huzur ortamı kurmaya çalışıyoruz ama dünyadaki dalgalanmalar bizim politika faizimizden tutun da Türkiye içindeki enerji fiyatlarının, enerji maliyetlerinin değişimini bile sağlayabiliyor. Kaldı ki enerji dışa bağımlı bir ülkeyiz maalesef. O yöndeki bütün çalışmalara rağmen ihtiyacımızın henüz bizim ekonomimize, enflasyonumuzu rahatlatan oranda katkısını sağlayabilmiş değiliz. İnşallah yakın zamanda onu da görürüz. Kendine yeten ülke olmak demek sadece ürettiği ekmekle, ağaçta yetişen sebzeyle, meyveyle olmuyor. Bu bir bütün, tabii ki onlar da olacak. Tarımda kendine yetmek çok kıymetli. Çünkü tarımda dışa bağımlılık aynı zamanda nüfusun büyük bir kısmının karnını doyurabilmesiyle alakalı bir problemi ortadan kaldırır. Yani eğer tarımda kendimize yetiyorsak ne diyoruz biz? Yani bir ülkeyi bireysel düşünelim. Bir ülke bir insan olsun. Eğer küçücük bir bahçeniz varsa ve orada yetiştirdiğiniz size, kendinize yetiyorsa, dışarıdan gidip bir şey almıyorsanız, en azından diyorsunuz ki ben burada yetişenle yetinebilirim. Param olduğunda başka bir şey alırım ama en azından temel ihtiyaçlarımı sağlayabilirim.

Güzel haberler alacağız sağlık sektöründe. Kurduğumuz hastanelerden o hastanelerin içinde yapılan bilime kadar. Yani sadece başkasının bulduğu bir ilacı, ürettiği bir ilacı alıp hastaya vermekten bahsetmiyorum. Teşhis yöntemlerinden tedavi sürecinin sonuna kadar hastaya doktorumuzun yerli ve milli olması gibi kullandığımız ilacın ve teçhizatın da yerli ve milli olmasını hesaba katarak söylüyorum. Çok güzel haberler alacağız yakında. Pandemi dönemini hatırlayın, aşıyı, arkasından gelen diğer haberleri. Şimdi böyle güzel haberler yolda. Mesela beni çok mutlu eden bir başka gelişme var. Biz adalet duygusu konusu çok ciddi bir erozyon yaşadık son belki de 10 yıldır. Hatta belki biraz daha uzun bir süredir ama son 10 yıldır yukarı çıkmıştı. İnsanlarda hep şöyle bir düşünce vardı. Yaparım ederim, aman ne olacak? İşte bir gözaltına alınırım, çıkarım dışarıya. Allah korusun, hiç düşmeyelim oralara. Biz ve neslimiz, bizden sonra gelenler hiç yaşamasınlar böyle şeyleri. Ama bir taraftan da insanların şunu bilmesi gerekiyor. Hiç kimsenin yanına yaptığı kalmıyor. Ben birine bir zarar verirsem devlet bunu takip eder. Ben birinin malını alırsam devlet bunu benden geri alır, hem de fazlasıyla. Ben birinin huzuruna, güvenliğine tehdit oluşturursam devlet bunu benim yanıma bırakmaz. Bunu hissettiren çok güzel olaylar yaşadık. Adalet Bakanımızı burada hakikaten tebrik etmek lazım. Faili meçhul diye kapatılan dosyaların pek çoğu yeniden açılıyor. Ve bunlar aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen en azından o dönemde mağduriyet yaşamış ailelerin, hala içi yanan eşlerin, çocukların, anne babaların, abi ablaların yüreğine su serpilmesine yol açıyor. Ama daha da önemlisi bize şunu gösteriyor. Devlet unutmaz. Devlet yapılan bir hatanın geç de olsa hesabını sorar. İşte şimdi bizim artık ortadan kaldırmamız gereken kavram o geç de olsa kavramı. Yani bir şey yaptıysa birisi, yanlış bir şey, karşıdan karşıya geçerken, trafikte, çevre yolunda, ara sokakta ya da iki komşu arasında ya da ev sahibi kiracı arasında, hepimizin, ne dedik programın başında, en az bildiğimiz şey aslında en çok bilmemiz gereken şey haddimiz. Haddimizi bilmediğimiz için bir evde oturuyorsunuz, kiracısınız yahu, ev sizin değil. Bu evin bir sahibi var, sizin haklarınız varsa onun da hakları var. Bir evde senelerce oturup kapısını penceresini kırdıktan sonra bu evin kapısını penceresini ev sahibine yaptırmak nedir? Yani bunun bir sınırı olmalı. Sen bu evde kaç sene oturdun kardeşim? 10 sene. Sen bu eve girdiğinde bu kapılar böyle miydi? Değildi. Sen ne bozdun? Evet. Bizim çocuklar biraz yaramaz. O zaman bedelini babası ödeyecek, annesi ödeyecek. Yani sizin yaramaz çocukların bedelini niye ev sahibi ödesin? Burada bir sınıra ihtiyacım. Ama geldiniz 3 ay, 5 ay oturdunuz, 1 sene oturdunuz. Yani ben banyoyu niye yeniden tadilat yaptırıyorum ki zaten bu arada? 1 sene oturduğum evde. Yani burada bir kafa karmaşası yaşıyoruz. O karmaşa da insanların evlerini kiraya vermesine engel oluyor. Ben bir evim olsa, oturduğum evin dışında bir evim olsa, şu andaki bakış açımla kiraya vermem. Kiracı alıyorsunuz, kira alamıyorsunuz. Kiracı eve yerleşiyor, çıkartmak istiyorsunuz ya da hukuki sınırlar içinde diyorsunuz ki sizinle sözleşmemiz 2 senelikti, bitti. Ben evi boşaltmanızı rica edeceğim. Bir bahane göstermeden evinizi boşalttıramıyorsunuz. Hadi şanslısınız, çıktı. Ev evlilikten çıkmış oluyor. Yani aslında o 2 yıl boyunca aldığınız kirayı tek seferde evin tadilatına veriyorsunuz. Üstelik de eviniz aylarca boş kalıyor. Ne için? Yeni birine kiraya vermek için mi? Aynı döngüyü baştan yaşamak için mi? İşte bunu düşünen insanların büyük bir kısmı evlerini kiraya vermiyor. Avrupa'nın bazı ülkelerinde evinizi bir süre boş bıraktığınızda yerel yönetim evinizi sizin adınıza kiraya verme ve buradan kendine de bir gelir elde edip bir kısmını sizinle paylaşma hakkına sahip. Eviniz 3 ay boş kaldı. Size soruyor, kiraya verecek misin Ahmetciğim evini? Ölmeyi düşünmüyorum. Ahmetciğim 5 ay oldu hala evini kiraya vermedin. Arıyorum birilerini ama uygun birini bulamadım. Ahmetciğim ben senin için uygun birini buldum. Kiracın Hülya, kirası bu kadar, kirasını bana yatıracak. Ben de bu kiradan şu kadarını sana yatıracağım. Böyle bir durumla karşılaşmamak için insanlar evlerini kendi rızasıyla seçtikleri kişilere vermeye çalışıyorlar. Ülkemizde böyle bir şey yok. Ülkemizde işgalci kiracı yok. Mesela İspanya'nın bazı şehirlerinde, Kuzey Avrupa'da, Güney Amerika'nın bazı şehirlerinde, hatta Amerika'nın bazı

0: bazı şehirlerinde. Eve giriyorsunuz, ev boş. Ev benim evim. Yazlığım benim. Adı üstünde yazın geliyorum. Bir geliyorum yazın, kışın içine birileri yerleşmiş. Yaşamaya başlamış. Yemiş içmiş. Hala içinde bu arada. Çıkartmak istiyorsunuz, ben işgalciyim, çıkmam. 3 ay oturma hakkım var diyor. Nasıl yani? Yani ben kendi evimde yazın 3 ay tatil yapacağım ama ben sana ihtarname çekeceğim. Sen 3 ayın sonunda çıkacaksın. Yani bazı ülkelerde böyle hakları var evsiz insanların. Mesela bir ev satın aldınız Amerika'da. Evi gidip görmek zorundasınız. İçinde işgalci olabilir. Ev uzun süre boş kaldıysa o eve birileri yerleşmiş, hiç kira vermeden yaşıyor olabilirler. Ülkemizde böyle bir şey yok çok şükür. Ama yine de kiracı ev sahibi konusunda da bir hat bilmeye hepimizin ihtiyacı var. Ev sahibinin de bilmesi gerekenler var tabii. Efendim kısa bir ara verelim, sonra sağlık konuşmak üzere burada buluşacağız.
1: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
2: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
3: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
4: TGRT FM Haber.

0: Önce direğe çarptı, ardından yan yattı. Yolcu minibüsündeki bir aylık bebek ve iki çocuk yaralandı. Kaza Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı. İddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan minibüs önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrildi, minibüs ise yan yattı. Kazada bir aylık bebekle 12 ve 15 yaşındaki iki çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Minibüsün direğe çarpıp yan yattığı anlarsa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler Sakarya'dan. Geyve'de Çay Deresi'nin ortasında mahsur kalan 11 yaşındaki çocuğu gören vatandaşlar hemen yardım çağırdı. İhbar üzerine 7 dakikada 4 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere üzerinde kurdukları merdiven köprü sistemiyle 11 yaşındaki çocuğu güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Ambulansta ilk kontrolleri yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu belirlendi. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerini tebrik etti. Hemzemin geçitte faciaya beton mikseri neden oldu. Polonya'da beton mikseri Hemzemin geçitte yolcu trenine çarptı. Kaza başkent Varşova'nın yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Sokolniki Suçe'de meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle trenin bazı vagonları raydan çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı. Kazanın nedeni henüz netleşmedi. Kamyon sürücüsünün ise güneş nedeniyle gözlerini kamaştığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Robotları protesto etme işini de robotlar üstlendi. Polonya'da 30 insansı robot yapay zeka teknolojisinin insanları işsiz bırakmasını protesto etti. Varşova'da sokaklar robotik sloganlarla yankılandı. 30 robot ellerinde bayrak ve pankartlarla yürüdü. Hoparlörlerdense düzenleme istiyoruz, kural istiyoruz, yasa istiyoruz sloganları atıldı. Robotların talebi netti. Yapay zeka ve robotlar insanların işlerini elinden almasın, teknoloji daha sıkı kurallarla denetlensin. Sular çekildi. Yıllar önce barajın altında kalan köy yeniden gün yüzüne çıktı. Görüntüler Kars'ın Sarıkamış ilçesinden. Karakurt Barajı'nda su seviyesi düşünce eski Karakurt Köyü'nün izleri ortaya çıktı. Bir zamanlar hayatın sürdüğü köyde cami, kilise ve evlerin kalıntıları yeniden görünür hale geldi. Yıllardır suyun altında kalan eski yerleşim alanı drone'la havadan görüntülendi.
1: Alo.
2: Alo, buyurun.
1: İyi günler. İki araç önüme kırdı. Şu anda iki araç önüme kırdı. Silahla saldırıyorlar bana. Adana çevre yolundayız.
0: Trafikte magandalığın adresi bu kez Konya'ydı. İki maganda arkasına takıldıkları araca kabusu yaşattı.
1: İyi günler. İki araç şu anda Adana çevre yolunda, önümü kıstırdılar da. Tamam. Önüme kırdılar şu anda.
3: Tamam, görüştürüyorum ben. Telefonunuzu kapatmayın.
0: Mağdur sürücü telefonda yardım isterken magandalar dışarıda tehditler savurdu. Ancak emniyet güçleri düğmeye bastı. Jet operasyonla iki magandayı yakaladı. Araçlarda yapılan aramalardaysa 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.
1: Bekle onu, sizin plakalarınızı aldım.
0: Trafikte saldırı amacıyla ısrarla takip etme suçundan her birine ayrı ayrı 180 bin liradan toplam 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Araçları ise otoparka çekildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisten kaçıp ters yöne girdi. Yüz binlerce lira ceza yedi. Küçükçekmece'de motosikletteki iki şüpheli polisin dur ihtarına uymadı. Şahıslar ters yönde kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcu gözaltına alındı. Ekipler müdahale ederken şahısların iki akrabası polise zorluk çıkardı. Görevli memura mukavemetten iki şüpheli adli makamlara sevk edildi. Polisten kaçan iki şüpheliye 326.758 lira ceza uygulandı.
1: Ettim ben.
0: Moğolistan Cumhurbaşkanı Herkül çıktı. Moğol lider Uhnagin Hürelsü, ülkedeki bir kışla ziyaretinde askerlerle birlikte antrenman yaptı. Hürelsü, 100 kilogramlık ağırlığı tam 20 kez kaldırmayı başardı. Cumhurbaşkanı'nın performansı askerler arasında ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ülkenin eski cumhurbaşkanı Halt Magin Batulga da dövüşçülük geçmişi ve sporculuğuyla biliniyor. ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenledi. ABD Güney Komutanlığı operasyonda 3 narko teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Teknenin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığı ifade edildi. ABD ordusu 29 Ağustos'tan bu yana Doğu Pasifik'te de uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlar düzenliyor. Bu operasyonlarda Los Choneros kartelinin ait çok sayıda yakıt ikmal teknesi batırıldı. Vurdu, kırdı, parçaladı. Hem ceza yedi hem de aracından oldu. Olayın adresi Isparta. Polis ekipleri ses sistemi nedeniyle bir otomobil sürücüsüne ceza kesti. Cezayı öğrenen sürücü ise sinirlenerek kendinden geçti. Öfkeli sürücü arka bagajdaki hoparlörlere defalarca yumruk attı. Ardından sökerek yere fırlattı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis uzun süre sürücüyü sakinleştirmek için mücadele ederken otomobil de çekiciyle kaldırıldı.

0: Bir değil, beş değil, on değil. Seriye bağladılar, havaya kurşun yağdırdılar. Akıl almaz olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşandı. Düğün kutlamasını bahane eden altı şehir eşkıyası pompalı tüfek ve tabancayla havaya mermi yağdırdı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Mahallede bulunan güvenlik kameraları ve çevredekilerin çektikleri onlarca saatlik görüntü incelendi. 6 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şehir eşkıyalarının adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca 633 tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği bulundu. Şehir magandaları gözaltına alındı. Sevimli Sincap çok hünerli çıktı. ABD'nin Alaska eyaletindeki bir panayır, Twiggy lakaplı Sincap'ın gösterisine sahne oldu. Can yeleği giymiş Twiggy uzaktan kumandalı kayağıyla suya açıldı. Minik Sincap havuzda gayet dengeli bir şekilde ilerlemeyi başardı. Seyirciler de alkış ve tezahüratla gösteriye eşlik etti. Şampiyon Sincap'ın ödülü ise bir fındık oldu. Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kenti Ukrayna'nın İda saldırısıyla hedef oldu. Saldırıda 8 kişi yaralandı. Bölge yetkilileri sahil altyapısının kısmen zarar gördüğünü açıkladı. Saldırı anı çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Ukrayna ile Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutu da bulunuyor. Ahşap evler ve ahır yandı. Alevler geceyi aydınlattı. Yangının sebebi şaşırttı. Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çerkeş köyünde 2 ev ve 1 ahırda yangın çıktı. Yangını görenler hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. AFAD ekipleri de çalışmalara destek verdi. Köy sakinleri ise yangını söndürmek için imece usulü elden ele su taşıyıp tankerlere doldurdu. Yangın sırasında bir itfaiye amiri dumandan etkilenirken sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalışmalara katıldı. Alevler ekiple söndürüldü. Ancak 2 ahşap ev ve 1 ahır tamamen küle döndü. Yangının kuşburnu kaynatmak amacıyla yakılan ancak söndürülemeyen ateşten kaynaklandığı öğrenildi.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 32, Bursa 30, Konya 31, Afyon 33, Denizli 36, Antalya 31, Adana 34, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 25, Kayseri 29, Erzurum 25, Gaziantep 32, Diyarbakır 35 ve Şanlıurfa 36 derece.

0: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Hocam biz bugün gençlerde obeziteyi konuşacağız. Özellikle ergenlik döneminde obezitenin uzun vadede gençlerimize nasıl bedeller ödettiğini, sağlığından neleri çaldığını konuşacağız. Ama zannediyorum sadece gençlik dönemini değil, biraz da öncesini, çocukluktan itibaren beslenme alışkanlığımızı ve kalp sağlığıyla ilgili rutinlerimizi konuşacağız. Bir araştırma yapıldı geçtiğimiz günlerde, kamuoyuyla da paylaşıldı. Bu araştırmada Türkiye'de gençlerin ciddi anlamda kilolu olduğu, hatta obeziteye doğru yaklaştığı ortaya çıktı. Bir kere bu araştırma sonucu üzerinden neler söylemek istersiniz? Siz nasıl bir profil görüyorsunuz gençlere baktığınızda?
1: Maalesef Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Avrupa'nın incelendiği bir obezite atlası çalışması sonuçları çok daha bu çalışmanın sonuçlarına destekler mahiyette. Gençler açısından hani 5-19 yaş grubunu içerecek şekilde bir fotoğrafı çekildi. Türkiye'deki çocukların, gençlerin Avrupa'daki yaştaşlarına göre en kilolu, hatta çok kilolu demek daha doğru, hı hı, grupta olduğu, ikinci sırada yer aldığı ortaya çıktı. Türkiye'de obezite büyük bir sağlık sorunu ve her yaş için bu geçerliğini koruyor. Hı hı. Yani çocuklar için de böyle, ergen yaştaki çocuklar, erişkin yaştakiler için de böyle, ama maalesef Avrupa'daki ülkelerle kıyaslandığında bu Türkiye için çok daha büyük bir sorun olarak orta yerde duruyor. Örneğin bu Atlas şunu gösteriyor: 2030 yılına geldiğimiz zaman, hı hı, Türkiye'deki 5-19 yaş arasındaki çocuklarımızın %19'u, yani neredeyse 5'te 1'i aşırı kilolu olacak.
0: Bu çok korkutucu bir rakam hocam.
1: Tabii çok korkutucu bir rakam. Yani Macaristan, Türkiye ve Hırvatistan'la birlikte Avrupa'daki ilk sırada oluyoruz obezite oranı olarak. Örneğin baktığınız zaman Belçika'da bu sadece %8. Yani Türkiye'de %19, yani iki kattan daha, hı hı, fazla.
0: Bunun sebebi olarak ne görüyorsunuz hocam? Hani hazır bu spesifik olarak bu grubu konuşurken, aslında biz işte çocuk, genç, daha hareketli bir dönem. Biz hep şöyle söyleriz ileri yaşta kilo aldığımızda gençlere: ben senin yaşındayken tığ gibiydim, inceciktim. Kadınların hep böyle ben 1.36 bedendim anlatımı vardır. Peki şimdiki gençler 2-3 nesil öncesiyle karşılaştırıldığında neden bu kadar hızlı kilo oluyor?
1: Yani tabii burada en önemli sebep işlenmiş gıda tüketiminin gençler arasında çok fazla olması, fast food beslenmenin çok yaygınlaşması ve maalesef gençlerimiz biraz da pandemiden de kaynaklı bir alışkanlık oluştu. Pandeminin ben uzun dönem komplikasyonu olarak gördüğüm bir şey aslında bu. Çocuklar çok daha fazla dijital sistemler karşısında vakit geçirmeye başladılar. Yani elektronik ortamlarda çok fazla vakit geçiriyorlar. Bırakın spor yapmayı, çok az yürüyorlar. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Türkiye için de çok önemli. Maalesef Avrupa ve dünyanın tüm diğer ülkelerinde de benzer bir profil oluştu. Ama Türkiye'nin özeline bakacak olursak, çocuklarımız hareketsiz, çocuklarımız yürümüyor. Çocuklarımız da erken yaşlarda spor yapma bilinci kazandıramıyoruz maalesef. Burada aile düzeyinde de, okullar düzeyinde de yeterince etkin bir bilgilendirme, bilinçlendirme, hı hı, çabasının olmadığını görüyoruz. Evet,
0: profesyonel hayata dönmese bile, yani profesyonel sporcu olmasa bile, ileride kendi hayatı ve kendi yaşam disiplini için aslında çocukların belli bir yaşla birlikte bir spor dalına yönlendirilmesi, burada kuralları öğrenmesi, hayata dair kuralları buradan örneklemesi çok kıymetli. Aile içinde aslında çocuğunun zamanını nerede geçirdiğini bilmesi açısından değerli. O yüzden biz okullarda, okul dışı alanlarda, işte belediyelerle, kulüplerle, sosyal gruplarla yapılan sporu çok önemsiyoruz. Ve bunu da hep teşvik ediyoruz. Aslında yayınlarda da çok sık teşvik ediyoruz. Ama zannediyorum buradan kendine bir yaşam farkındalığı çıkartan grup zannettiğimiz kadar büyük değil.
1: Maalesef. Söylediğiniz hususlar çok doğru. Yani pek çok belki okulun veya belediyenin halka açık, ücretsiz kullanılması mümkün. Çok da iyi kurgulanmış spor tesisleri artık her yerde var. Hı hı. Ama şöyle bir önünden geçtiğiniz zaman buralarda spor yapan insanların, gençlerin, çocukların çok da fazla olmadığını görüyorsunuz. Daha ziyade eğitimli, bu konuda bilinç düzeyi gelişmiş, kendileri de spor yapan, geçmişte spor yapma alışkanlığı kazanmış ailelerin çocukları. Çünkü spor yapmak bir kültür. Hı hı. O kültürü kazanmış olması gerekiyor ailenin. Bunun önemini idrak etmiş olması gerekiyor ve bu idrak ettiği durumu da çocuklarına geçirmesi, anlatması, belki kendisinin örnek olması, evet, ilişkinin de spor yaparak çocuğuna örnek olması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de yaşanmışlık anlamında spor kültürü çok yaygın değil.
0: Biz sporun izleyicisi olmayı tercih ediyoruz galiba daha çok.
1: Evet, evet. Hatırlar mısınız 1980'li yıllarda sağlıklı yaşamla ilgili yayınlar olurdu tek kanallı televizyonlarda ve orada bir yürüme ve yürüme bilincini sağlamayla alakalı çok etkin bir süreç yaşanmıştı. İşte böyle keşke medyanın, sosyal medyanın, görsel medyanın veya sizin gibi kuruluşların, kurumların bu bilinci böyle çok topyekun gündemde tutacak, sürekli gündemde tutacak, hı hı, bir çabuk
0: yayınları olsa.
1: Peki
0: ben şöyle sorayım hocam. Şimdi biz ergenliği artık 12-13 yaşla birlikte başlatıyoruz ama okul çağı ile beraber bir çocuğun sporla da tanışması, hatta bazı branşlarda daha erken ama biz okul çağı ile beraber başlatalım bunu. Nasıl bir hayat düzeni olmalı? Spor yapıyorsa nasıl olmalı? Spor yapamıyorsa mesela günde atması gereken adım, bir genç günde kaç kalori almalı, neler yemeli, kaç adım atmalı? Artık hepimizin elinde akıllı telefon var. Sürekli oyun oynamak için ya da sosyal medyada gezmek için değil, zaman zaman hayırlı işler için de kullanmak lazım. Kaç adım attım ben bugün diye mesela bakması gerekir mi gençlerin?
1: Tabii bu gençlerde ve erişkinlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ilgili bilim kurumlarının belirlediği şeyler var, ölçütler var. Örneğin bir genç haftada 5 gün, günde 10 bin adım atmalı. Bu optimal yapılması gereken aktivite, fizik aktivite, spor aktivitesi demeyelim buna ama fizik aktivite olarak haftada 5 gün 10 bin adım atmalı. Ayrıca spor yapma ile alakalı basketbol oynayabilir, yüzebilir, jimnastik faaliyetlerinde bulunabilir. Başka spor alanlarında yoğunlaşabilir, tenis oynayabilir. Ama tüm bu spor alanları da spor yapmanın dışında kolaylıkla yapılabilecek bir şey. Haftada 5 gün 10 bin adım atmak. Bunu mahallesindeki park içerisinde de yapabilir. Bir açık veya kapalı bir spor salonu kullanarak da yapabilir. Buna mutlaka alıştırmak gerekiyor çocukları.
0: Okula gidip yani, gelirken bir iki durak, sözünüzü kestim, bir iki durak erken inmek ve biraz yürümek, okula belki bir durak önceden inip biraz yürümek, bunlar bile aslında alışkanlığa dönüşse gençlere uzun vadede kalp damar sağlığı için büyük katkı sağlar.
1: Tabii yani bakınız, biz çocuklarımızı alışverişe, ekmek almaya markete bile göndermiyoruz artık. Bir takım kaygılarımız, evet, nedeniyle göndermiyoruz. Belki 30-40 sene önce evin alışverişini çocuklar yapardı. Biz yapardık. Mahallenin bakkalına gider gelirdik falan. Artık çocuklar
0: sokağa da çıkamıyorlar.
1: Bu tip faaliyetlerde de bulunamıyorlar. Sokağa çıkmıyorlar falan. Dolayısıyla çocuklar mümkün olduğu kadar kendi günlük yaşamları içinde hareket edebilecekleri şeyler de yaratmak gerekiyor.
0: Fırsatlar
1: oluşturmak gerekiyor. Sporun, hangi sporun yapıldığı, kaç yaşta başlandığının hiçbir önemi yok. hangisi olursa olsun çocuğun ortopedik ve kardiyovasküler bir hastalığı olmadıkça ki böyle bir spor planlanıyorsa mutlaka bu konu sağlık kontrollerinden de geçirmek lazım ayrıca. Spor profesyonel anlamda yapılmıyor bile olsa düzenli bir spor aktivitesi yapılması planlanıyorsa çocuğunuzda bir kalp hastalığı, bir kalp sorunu, doğuştan bir kalp sorunu var mı yok mu veya ortopedik olarak bu sporu rahatlıkla yapabilecek bir yapıya sahip mi değil mi diye basit doktor kontrollerinden geçirmesinde de önem var. Zaten bunu kulüpler veya okullarda istiyorlar.
0: Evet. Hocam şimdi bir genç profesyonel olarak yapsa da yapmasa da en az 10 bin adım atsın ve hareketli olsun dediniz. Evet. Kalp sağlığı açısından herhangi bir belirti gösteriyorsa zaten aileler mutlaka doktora götürüyorlar ama az önce söylediğiniz cümleden hareketle özellikle biraz da kilosu varsa yaşıtlarına göre rutin kalp damar sağlığı kontrollerinden geçmeli midir? Bunun bir başlangıç yaşı var mı? Bunu niye soruyorum? İşte kalp krizi yaşları çok aşağı doğru indi. Bakıyorsunuz beslenme alışkanlıklarımız özellikle fast food'a yönelik beslenmeler, işte evde otur, sipariş et, kapına kadar gelsin. Bu kapına kadar gelenlerin de büyük bir çoğunluğu zaten fast food. Burada nasıl bir rutin izlemeli aileler kalp damar sağlığı açısından?
1: Tabii çok erken yaşlardaki bu aşırı kiloluk büyük bir sorun ama bu sorun neden sorun olarak kabul ediyoruz. Çünkü bu çocuklar 5'li 10'lu yaşları çok kilolu olarak geçirdikleri zaman 20'li 25'li yaşlara geldiklerinde bir şeker hastalığı riski, yüksek kolesterol riski, yüksek tansiyon riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla çocukluk yaşlarından itibaren çok kilolu çocuklara veya kilolu çocuklara sahip olan bireyler, ebeveynler çocuklarını mutlaka erken başlayan bir diyabet, mutlaka erken başlayan bir tansiyon yüksekliği problemi, mutlaka kolesterol profili, kan yağlarıyla ilgili bir değerlendirmeden geçirmeleri gerekiyor. İlla çocuğun kalp damar hastası olması...
0: Ya da ailede genetik bir yatkınlık olmasa da mı hocam?
1: Ailede genetik bir yatkınlık olmasa da kilolu bir çocuğun anne babası erken yaşlardan itibaren kilolu bir evlada sahip bir anne baba mutlaka çocuğunun şeker hastalığı, insülin direnci, hipertansiyon açısından kolesterol ve trigliserit gibi kan yağlarının durumlarını değerlendirmek için bir doktorla, çocuk doktoruyla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlarda kilolu çocuklarda bu söylediğim hastalıkların görülme sıklığı kilolu olmayanlara göre 2 ile 4 kat daha fazla gözüküyor. Dolayısıyla bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra erken yaşlarda başlayan bir diyabet, erken yaşlarda düçar olunan bir tansiyon sorunu çok daha erken yaşlarda işte kalp krizlerine netice veriyor.
0: Evet, sonra mesela spor yapmıyor. Arkadaşlar bir halı sahaya çağırıyor. Bakıyorsunuz ki kalp krizi geçirmiş çok erken yaşta nasıl olur diyorsunuz. Mesela sizin tabii böyle vakanız var mı hocam? Çok genç, sizi çok şaşırtan bir kalp, yani genetik rahatsızlıkları dışarıda tutuyorum. Vardır ama fark etmemiştir. Ya da kalbinde bir problem vardır. Fizyolojik olarak fark etmemiştir ama son anda işte spor yaparken ortaya çıkmıştır. Onun dışında hiçbir şey yokmuş gibi görünen ve sizi çok şaşırtan vakalar oluyor mu?
1: Tabii yani kalp damar hastalıkları veya kalp krizleri her yaş grubunda görülebiliyor. 10'lu 20'li yaş gruplarında da görülebiliyor. Doğuştan bir kalp patolojisi olmaksızın da veya doğuştan bir örneğin kalp deliği veya çok erken yaşlarda gelişen bir kalp yetersizliği sorunu olmaksızın da hiçbir sağlık sorunu, kalple ilgili hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocukta sadece spor faaliyeti sırasında değil, PlayStation oynarken bile veya bir sınav sitesi sırasında bir sayılabilen risk faktörleri dışında genetik yatkınlık, işte ileri yaş gibi bir takım bilinen işte ailesel kolesterol yüksekliği gibi çok erken yaşta başlayan şeker hastalığı gibi bunlar çok erken yaşlarda insanların kalp damar hastası olmasına sebep olurlar ama bunlar olmaksızın da bir çocuk çok erken yaşlarda kalp damarı yırtılabilir, kalp damarı içerisinde pıhtı oluşabilir, kalp spazmına maruz kalabilir. Bakınız imtihan stresi, bunu da konuşmak lazım. Sınav stresleri çocuklarda kalp sağlığını tehdit ediyor aslında. Yani aşırı stres. Bazen ailelerin çocukların dikkatini toparlamasını sağlamak için psikiyatristlerle görüşerek takım ilaçlar kullandı, tansiyon ataklarına neden olabilir. Hmm. Kalp damarlarında spazm yapabiliyor, ritim bozuyor. Sınav başarısına çok endekslenmiş bir yaşam tarzı, akademik başarıyı çok öncelikleyen bir yaşam tarzının çocuklara dikte edilmesi de kalp damar sağlığını etkileyebilir.
0: Bu stresi yönetebilmeyi o yaşta, yani bu yaşta biz başaramıyoruz çoğunlukla, onların başarabilmesini beklemekte.
1: İşte ben spor bu şey yapan, sınavlara hazırlanan ve de çok da iddialı olan çocuklara mutlaka spor yapın diyorum. Mutlaka akşam çıkın, yarım saat yürüyün diyorum. Yani stresi yönetmek bu yaştaki çocuklar için en kolay enstrüman spor yapmaya teşvik etmek.
0: Hocam bugün çok özellikle spor ve genç, zaten ikisi yan yana çok birbirine yakışıyor, spor ve genç. Bugün bunun önemini kalp damar sağlığı açısından bir kez daha vurguladık. Uzun vadede de eğer genç spordan, hareketten koparsa, rutin adımlarından koparsa, pek çok hastalığa çok erken yaşta yakalanabileceği, bunun da erken yaşta kalp krizini tetikleyebileceğini söyledik. Kız erkek çocuk arasında bir fark var mı hocam, ya da genç arasında bu anlamda?
1: Kızlardaki obezite oranı erkeklerdekinden daha fazla.
0: Daha fazla.
1: Daha fazla, evet. Ama çünkü erkeklerin biraz daha spora yatkın olması, biraz daha
0: dışarıda daha fazla vakit
1: daha fazla vakit geçiriyor olması, mahalle gruplarının hala olması, mahalle içinde spor yapabilme, futbol oynama, basketbol oynamak kızlara göre daha fazla ülkemizde. Kız çocuklarımız daha çok okul ve kulüp ortamlarında spor yapabiliyorlar belki. Ama sokakta spor yapma kültürü olarak aldığınız zaman erkeklerde daha fazla. Bu da erkek çocuklarını biraz daha avantajlı hale getiriyor. Evet.
0: Son sorum hocam. Şimdi biz gençler kilolu olmayayım kaygısıyla, işte biz ne dedik, hareketi arttırın, spor yapın, adım atın. Ama bunu yapamayınca özellikle kız çocuklarında çok ciddi

0: diyeti çok keskin, çok sert diyetlere yöneliyorlar ve tam büyüme gelişme çağında psikolojik olarak da dengeli beslenmeye ihtiyaç duydukları zaman da bundan kendilerini mahrum ediyorlar. Kalp damar sağlığı açısından bu şok diyetlerin sert diyeti.
1: Çünkü bir insanın, özellikle genç yaştaki bir bireyin mutlaka yeteri kadar protein, karbonhidrat alması gerektiği, yağı günlük olarak alması gerekiyor. Sıfır karbonhidratlı diyetler, özellikle kullanılan diyetler, şok diyetlerde çok hızlı kilo vermeyi sağlayan diyetler, bunlar vücudun enerji metabolizmasını alt üst ediyorlar. Bu yaştaki çocukların tüm hücresel faaliyetleri ve enzimsel faaliyetleri çok olumsuz etkileniyor. Kalp de bundan, kardiyovasküler sistem, nörovasküler sistem, beyin dokusu, kalp dokusu bundan çok olumsuz etkilenebiliyor. Bir başka şeye de dikkat çekeyim, sadece şok diyetler değil. Maalesef bu yaştaki kızların daha erken, özellikle internet ortamından sipariş ettikleri zayıflama ilaçlarını, supplement dediğimiz işte besin tamamlayıcıları kullandıklarını biliyoruz, kullanabildiklerini biliyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Buna bağlı ani ölümler, ani kalp durmaları, ani ritim bozuklukları yaşanabiliyor. Çünkü bu supplementlerin içerisinde hayatı tehdit eden ciddi ve ne kadar miktarda neyi kullanıldığında bilmediğimiz bir takım maddeler söz konusu. Hı hı. Burada bunu özellikle vurgulamak isterim. Bu şok diyetler ciddi bir problem, ama bundan daha da büyük problem internet ortamında satılan zayıflama ile ilgili kürler, ilaçlar, gıda tamamlayıcı. Aileler de bu konuda lütfen dikkatli olsunlar.
0: Genç için kalp sağlığı açısından, genel vücut sağlığı açısından en ideal olanı sağlıklı beslenmek ve bol hareket etmek diyelim. Bunun içine sporu katarlarsa da ideal bir karışım elde etmiş olurlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikteydi. Hocamıza teşekkür ediyoruz.

0: Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize fuzul lazım.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Dünyalı Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Bugün kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Rıfat Eralp Ulusoy'la kan yağlarını konuşacağız. Daha doğrusu yağları konuşacağız. Vücut için faydalı olanları, zararlı olanları ve kalp sağlığı açısından vücudumuza almamız gerekenleri. Merhabalar.
6: Merhaba efendim. Tüm dinleyenlere çok selam, sevgiler. Kan yağları dediğiniz zaman zaten hepimiz biliyoruz ki kolesterol, trigliserit, HDL, LDL gibi bir sürü yağlar var. Bunlar biliyorsunuz karaciğerimizde işlendikten sonra vücudumuzun içerisinde bizim işlemimize yarayanlar, kolesterol dediğimiz yapı taşlarımız. Bunlar da herkesin halk diliyle konuşursak iyi kolesterol, kötü kolesterol olarak ayrılıyor. Ancak ben bugün sizlere daha farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Herkes tabii iyi kolesterol, kötü kolesterol diye biliyor ama aslında ben omega 3 ile omega 6'lar ne işe yarar? Bunu biz neden kullanıyoruz?

0: Neden bizim için önemli? Piyasada çünkü bunun çok suistimali yapılıyor. Kullandığımız gıda takviyeleri, bunları nasıl ayarlamalıyız? Biraz size onlardan bahsetmek arzusundayım. Tabii eğer uygun olursa.
1: Estağfurullah, biz öğrenmekten keyif alacağız. Şimdi omega 3, omega 6, omega 9 vücudun üretebildikleri, üretemedikleri. Bir kere yağ vücut için neden gereklidir? Ne kadar yağ ihtiyacımız var ve vücut için hani zararlıdır dediğimiz mekanizma nerede başlıyor? Özellikle kalp ve damar sağlığı açısından.
0: Şimdi yağlar dediğiniz zaman yağlar bizim kaba anlamda bildiğimiz şekilde doymuş veya doymamış yağlar olarak ikiye ayıracağız. Oda sıcaklığında sıvı halde olanlar doymamışlar. Oda sıcaklığında katı halde bulunanlar da doymuş yağlar. Doymuş yağlarla doymamış yağlar. Biz bunlardan direkt yağ asitlerine geçelim. Doymamış yağlardan yağ asitleri şeklinde sınıflandırılanlara geçelim. Zaman kısıtlı olduğu için. Bunlar da kabaca omega 3 ve omega 6 yağ asitleri olarak adlandırılır. 3, 6, 9 gibi isimlendirmelerin nedeni de bu molekülün içerisindeki karbon atomunun nerede çift bağ olduğuna bağlı. 3. ise 3, 6 ise 6 vesaire gibi. Şimdi omega 3 ile omega 6'lar özellikle bütün doğadaki hem bitkilerin hem canlıların yapılarında bulunuyor. Yapı taşları. Yani özellikle hücre zarının yapısında bulunuyorlar. Ve hücre zarının yapısında bulundukları için de canlılığın devam ettirilmesinin son derece önemliler. Yani hücre zarının devamlılığı bizim canlılığımızın devamı için son derece önemli.
1: Aynı şekilde geçerli değil mi? Yani işte bitkilerde, hayvanlarda ne kadar önemliyse yaşam açısından, biz de bu yüzden kendi vücudumuzda bunun devamlılığını sağlamak zorundayız.
0: Elbette ki, yani bizim en küçük yapı taşımız hücre, nasıl ki bizim en küçük yapı taşımızsa doğadaki her canlının da yapı taşı, en küçüğü hücre. Hücre duvarının sağlamlık, yani sağlam halde bulunması canlılığın devamı için gerekli. Omega 3 ile omega 6 yağ asitleri de bu duvarların yapısında bulunuyorlar ve canlının devamında son derece önemliler. Ancak günümüzdeki değişen yaşam koşulları, diğer organik dokuların yerine daha farklı yemek tarzının alması sonucunda omega 3 ve omega 6 yağ asitleri dalmadan omega 3 yağ asitleri, efendim, esansiyel dediğimiz, bizim vücudumuzun içinde yapamadığımız, dışarıdan almak zorunda olduğumuz yağ asitleridir. Bunlar özellikle vücutta iltihabın oluşmasında, hücre çoğalmasının oluşmasında son derece önemli rolleri bulunmakta ve özellikle pıhtılaşmanın da engellenmesi için son derece önemli. Bu omega 3'ler bu nedenle bizim açımızdan son derece önemliyken omega 6'lar ise bunun tam tersi etki göstermektedir. Yani pıhtılaşmayı arttırmakta, hücre çoğalmasını arttırmakta ve iltihabı arttırmaktadırlar. Yani bizim vücudumuz yapmakta. Eğer hücre çoğalmasını yaratıp yarayı iyileştirecekse, omega 6'yı kullanmakta, pıhtılaşmayı arttıracaksa omega 6'yı kullanmakta. Tersi de mümkün. Bunlar da ila nihayet devam eden olaylar değil veya reaksiyonlar değil. Bunlarla işi bittiği zaman da tersine omega 3'leri kullanıp bu işi bitirmekte.
1: Buna vücut kendisi karar veriyor ihtiyacına göre.
0: Evet, aynen öyle. Yani bizim omega 3'e mi omega 6'ya mı ihtiyacımız olup olmadığını karar veren tamamen vücudun o anki fizyolojik işleyişi. Bu nedenle omega 3'ler bizim için ve omega 6'lar bizim için son derece gerekli. Yani omega 6 aslında öcü değil, fakat o an için vücudun ihtiyacı olan neyse biz onları kullanmak durumundayız. Günümüzde ise problem şudur. Bu omega 3 ve omega 6'lar bitkilerden tutun da hayvanlara kadar her türlü canlının yapı taşında bulunmakta. Ve biz vücudumuza bunları almak durumundayız. Ve bunları ne kadar fazla alırsanız, yani bu batı diyetinin varlığı da omega 6'ları hücre zarının yapısından söküp almakta, altıları onun yerine koymakta. Dolayısıyla hücrenin dayanıklılığı azalmakta. Ve hücre dayanıklılığı azaldığı zaman da artık nereden hücrelerin ölümü başlarsa oradan vücudumuzdan ses gelmekte.
1: Peki batı tipi beslenmeden kastınız ne?
0: Şu anda ne bulursa rafta veyahut da kızartma şeklinde veyahut da en çabuk hazırlanabilecek şekilde yapılacak.
1: Çok da hazır gıda bunlar değil mi? Yani çok çabuk tüketime verilebilecek şeylerden bahsediyoruz. Fast food dediğimiz.
0: Evet, aynen öyle, dediğiniz gibi fast food zincirler, özellikle zincir restoranlar ve diğer hazırlanmış raflarda raf ömrü uzatılmış gıdaların hepsi de omega 6'lardan, yani batı tipi diyetten zengin. Ayrıca

0: Günümüzde doğal avlanma yöntemleri ve doğal bitkisel yetiştirme yöntemleri de değiştiği için, yani toprağın yapısıyla oynandığı, bitkilerin yapısıyla oynandığı,
1: Tohumun kendisi.
0: tohumun kendisiyle oynandığı, hayvanın beslenmesini, yemlerini

0: genelde bunu margarin olarak görüyoruz değil mi?
1: Evet, yani özellikle satın aldığınız yağların, özellikle katı yağların üzerine bakın. Hidrojenize nebati yağ diye yazabilir. Hidrojenize nebati yağ diye yazıyorsa bilin ki bu trans yağdır. Ancak trans yağları da öcü olarak göstermeyelim. Şöyle ki her çok daha dayanıklı oldukları için ve çok daha leziz oldukları için, lezzetli oldukları için ne yazık ki günümüzde trans yağlar özellikle endüstride ve zincir restoranlarda dayanıklılıkları nedeniyle ve lezzet katmaları nedeniyle, yani bir yediğinizde bir daha yiyelim diye aklınıza getirdiği için kullanılmaktalar.
0: Tüketimi artırıyor. Peki şimdi trans yağ ile tercih etmesek bile karşılaşıyoruz. Yani biz markete gidip margarin almıyoruz belki ama dışarıda fast food yediğimizde ya da kaynağını belli ya. Bu ikisini çok konuşuyoruz. Şimdi margarini artık bu noktada bilinçlendik ama ne söylersiniz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer tereyağı da neticede oda sıcaklığında tuttuğunuz zaman katı bir yağdır. Yani netice itibariyle esansiyel yağ asit oranı çok da iyi olmayan bir yağdır. Ancak günümüz konseptinde biliyorsunuz hepimiz şişmanlıktan yakınıyoruz. Yani şu anki gündemin en büyük belalarından bir tanesi. Sadece kalp damar rahatsızı değil, obezite. Yağ yakmak için çok aşırı spor yapmanıza gerek yok. Düzgün yağ tüketimi yaparsanız yağları yakabilirsiniz.
0: Mesela, şimdi bu bir ilgi çekici bir başlık.
1: Tabii. Yani son derece ilgi çekici.
0: Yağı yağla yakmaktan bahsediyorsunuz.
1: Evet, yağı belki. Yağla yakmaktan bahsediyorum. Yağları ancak yağ yiyerek yakabilirsiniz. Tam tersine yemek yemeden veyahut da efendim şey yapmadan aç kalarak bunu yapmanız mümkün değildir. Çünkü yağlar vücudun enerjide kullandığı bir numaralı yakıttır. İlk etapta vücut yağları yakmaya başlar. Daha sonra karbonhidratları, daha sonra da proteinleri yakar. Eğer siz vücuda yakıtı vermezseniz vücut yaşamak için kendisi için her şeyi yapar. Ne yapar? Ben diyorum ki yağları yakmak için tam tersine uygun oranlı yağları tüketmek gerekir.
0: Bu zeytinyağı mı şimdi uygun oranlı yağ yakmak için kullanacağımız yağ zeytinyağı mıdır?
1: Yemeklik olarak kabaca tercih etmeniz gereken zeytinyağıdır. Zeytinyağı dışında ben elimdeki bilimsel verilere dayanarak ayçiçeğinin çok kötü olduğunu, pamuk yağının veyahut da fındık yağının ve benzeri yağların, mısır özü yağının veya mısır yağının rakamlarının çok iyi olmadığını size söyleyebilirim.
0: Bu son günlerde bir tartışma var. Siz de rahatsızsınız, evet. Biz de meşgul ettik sizi ama. Son günlerde bir tartışma var. Palm yağı. Kozmetikte kullanılıyor ama gıdalarda da kullanıldığını öğrendik. Ve markanın çocukların da çok sevdiği çikolatalı fındık ezmesi markasının içinde olduğu. Ve bu sebeple de bu markanın İtalya'da bu ürünlerini raflardan toplattığını söylüyor. Yabancı kaynaklardan gelen haberler. Türkiye'de de satılan bir ürün, dünyada satılan bir ürün. Peki bunların önüne nasıl geçeceğiz? Mesela palm yağı diye bir şeyi biz düne kadar belki de bu ürünü yiyorduk ama içinde palm yağı olduğunu bilmiyorduk. Bakmamıştık.
1: Ben size şunu söyleyeyim. Bir ürünü raftan alıp paketini açıp yiyorsanız bu ürün dayanıklılık katacak her türlü sentetik madde içerisinde barındırıyor demektir.
0: Bu doğal bir üründe olsa, yani mesela palm yağı belki de doğal bir ürün ama ısıtılırken ortaya çıkan problemlerden bahsediliyor. Yani aslında belki de bu yağın kendisinde bir problem yok. Ama sonra sanayide işlenirken, yani bizim masamıza kadar gelirken geçirdiği süreçte aslında değerini kaybediyor ve tam tersi insan sağlığına zararlı hale geliyor.
1: Elbette, dediğiniz çok doğru. Mesela zeytinyağını 2 veya 3 kez kızarttığınız zaman bir zaman sonra rengi siyahlaşır. Bunun nedeni karbonların yıkılması sonucunda ortaya çıkan siyah renktir. Ama endüstriyel veyahut da dayanıklılığı artırılmış, daha lezzet katılmış ve fiyatı, yani buradaki esas önemli olan para. Paranın düşürülmesine yönelik yapılmış işlemler sonrasında, mesela palm yağı dediğiniz için de öyledir, kanola için de öyledir ve diğer benzeri sentetik yağlar için de öyledir. Buradaki esas önemli olan ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok dayanıklı oluyor ve fiyatın aşağı çekilmesinde fayda sağlıyor. Ancak bunlar endüstriyel, özellikle en büyük sıkıntılardan bir tanesi özellikle patates kızartmaları. Yani patates kızartmaları yediğiniz zaman bilin ki o endüstriyel yağın hepsi o patates kızartmasının içerisinde. O nedenle hazırda yenilen, efendim raftan alıp yenilen veyahut da raf ömrü uzatılmış her türlü gıdanın içerisinde sentetik yağ ve sentetik koruyucuların olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Günümüzde kanserin bu

0: yapmıştı. Soğuk pres yöntemiyle, yani direkt preslenerek herhangi bir endüstriyel işleme maruz kalmadan yapılmış olması ve jel kapsüller içerisinde uygun karanlık bir ortamda saklanacak şekilde size kadar gelmiş olması gerekir. Özellikle omega 3'lerin en büyük kaynağı alg dediğimiz, yani denizlerde yaşayan yosunsu maddeler ve somon balığıdır. Ama somon balığının büyüklüğünden kaynaklanmakta olan problemlerden bir tanesi derin soğuk dip balığı olmasına rağmen özellikle günümüzde denizlerdeki civa, kurşun ve benzeri ağır metalleri bu hayvanların vücudunda yoğun bir şekilde birikmesi sonucunda bizim elimizde harika bir balığımız var. Neyimizde? Hamsimiz var. Hamsi, sardalya, uskumru, ringa balığı, bunların hepsi küçücük ve yağlı balıklar ve soğuk dip balıkları. Bunlar dipte yaşamak için kış aylarında yağlanıyorlar. Bunların yağlanmalarındaki tam mevsiminde bunları eğer elimize geçirebilirsek bunların içindeki omega 3 ve omega 6'lar, onlar ne yazık ki bize göre daha şanslılar. Kendileri üretebiliyorlar ama biz yapamıyoruz. Biz ne yazık ki bunları almak durumundayız. O zaman yiyeceğimiz balıklar hamsi, sardalya, uskumru ve ringa balıkları.
1: Bitkisel kaynaklı olunca ne oluyor? Ceviz vesairedeki omega 3?
0: Bunlarda omega 6'lar biraz daha yüksek oluyor. Yani esansiyel yağ asitlerinin tarafı biraz daha değişiyor. Yani buna göre en uygunu gene de yani ceviz gibi algılanabilir. Ama omega 6'sı cevizin çok yüksektir. Dikkat etmek lazım. Ceviz, avokado. Bunlar özellikle omega 6 oranları daha yüksek olduğu için. Bunları da hani böyle ben durumu düzelteceğim de kilolarla oturup ceviz yemenize gerek yok. Piyasada satılan gıda takviyelerine döneyim ben. Bir iki cümlede onlardan bahsedeyim. Ki herkes ne satın alacağını kabaca bilsin. Baktığınız zaman EPA ve DHA denilen balık yağları var. Bunlar farmakolojik isimlerine girmeden size söyleyeceğim. Kabaca bizim günlük ihtiyacımız olan 1000 miligram ve üzerinde olan dozları tercih edilmelidir. Ancak her 1000 yazan kutu da 1000 demek değildir. Buradaki esas önemli olan EPA artı DHA'nın 300 miligram ve üzeri olmasıdır. Standart insan için. Eğer siz hamileyseniz, hamilelerde özellikle çocuğun beyin gelişimi için DHA çok önemlidir. Niye bizim büyüklerimiz çocuklara balık yağı içiriyorlardı? Bunun için içiriyorlardı. Beyni gelişsin diye. Yani beyin dokusunun yağı gelişsin diye içiriyorlardı. Dolayısıyla hamileler 400 miligram ve üzeri. Eğer kalp krizi geçirdiyseniz EPA artı DHA oranı 500 miligram ve üzeri olmalıdır. Yani alacağınız kutuların üzerine bakın.
1: Ya da dozunu mu arttırmalıdır? Yani günlük dozu bir yerine iki mi almalıdır? Mesela 300 ise iki tane mi almalıdır?
0: Bunları bu şekilde almak çok uygun değildir. Bunlar yerine dozu arttırılmış olan, yani EPA artı DHA oranı yükseltilmiş olan 300 miligram ve üzerindeki dozları kullanmak gerekir.
1: Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben bölmüş olmayayım ama.
0: Estağfurullah. Şimdi lütfen günümüzde doğal ortamın bozulduğunu ve gıda takviyelerinin ne yazık ki uygun olmadığını hepimiz bilelim. Sadece dediğim dozlara dikkat ederek 300 miligram ve üzeri dozları kullanmaya gayret edelim efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: Yeni reklamlar.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
3: maksimum. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete.

0: Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM Haber.

0: Önce direğe çarptı, ardından yan yattı. Yolcu minibüsündeki bir aylık bebek ve iki çocuk yaralandı. Kaza Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı. İddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan minibüs önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrildi, minibüs ise yan yattı. Kazada bir aylık bebekle 12 ve 15 yaşındaki iki çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Minibüsün direğe çarpıp yan yattığı anlarsa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler Sakarya'dan. Geyve'de Çayderesi'nin ortasında mahsur kalan 11 yaşındaki çocuğu gören vatandaşlar hemen yardım çağırdı. İhbar üzerine 7 dakikada 4 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere üzerinde kurdukları merdiven köprü sistemiyle 11 yaşındaki çocuğu güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Ambulansla ilk kontrolleri yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu belirlendi. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerini tebrik etti. Hemzemin geçitte faciaya beton mikseri neden oldu. Polonya'da beton mikseri Hemzemin geçitte yolcu trenine çarptı. Kaza başkent Varşova'nın yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Sokolniki Suçe'de meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle trenin bazı vagonları raydan çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı. Kazanın nedeni henüz netleşmedi. Kamyon sürücüsünün ise güneş nedeniyle gözlerinin kamaştığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Robotları protesto etme işini de robotlar üstlendi. Polonya'da 30 insansı robot yapay zeka teknolojisinin insanları işsiz bırakmasını protesto etti. Varşova'da sokaklar robotik sloganlarla yankılandı. 30 robot ellerinde bayrak ve pankartlarla yürüdü. Hoparlörlerden ise düzenleme istiyoruz, kural istiyoruz, yasa istiyoruz sloganları atıldı. Robotların talebi netti. Yapay zeka ve robotlar insanların işlerini elinden almasın, teknoloji daha sıkı kurallarla denetlensin. Sular çekildi. Yıllar önce barajın altında kalan köy yeniden gün yüzüne çıktı. Görüntüler Kars'ın Sarıkamış ilçesinden. Karakurt Barajı'nda su seviyesi düşünce eski Karakurt Köyü'nün izleri ortaya çıktı. Bir zamanlar hayatın sürdüğü köyde cami, kilise ve evlerin kalıntıları yeniden görünür hale geldi. Yıllardır suyun altında kalan eski yerleşim alanı drone'la havadan görüntülendi.
1: Alo.
2: Alo, buyurun.
1: İyi günler. İki araç önüme kırdı. Şu anda iki araç önüme kırdı. Silahla saldırıyorlar bana. Adana çevre yolundayız.
0: Trafikte magandalığın adresi bu kez Konya'ydı. İki maganda arkasına takıldıkları araca kabusu yaşattı.
1: İyi günler. İki araç şu anda Adana çevre yolunda önümü kıstırdılar da. Tamam. Önüme kırdılar şu anda.
3: Tamam, görüştürüyorum ben. Telefonunuzu kapatmayın.
0: Mağdur sürücü telefonda yardım isterken magandalar dışarıda tehditler savurdu. Ancak emniyet güçleri düğmeye bastı. Jet operasyonla iki magandayı yakaladı. Araçlarda yapılan aramalardaysa 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi. Trafikte saldırı amacıyla ısrarla takip etme suçundan her birine ayrı ayrı 180 bin liradan toplam 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Araçları ise otoparka çekildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisten kaçıp ters yöne girdi. Yüz binlerce lira ceza yedi. Küçükçekmece'de motosikletteki iki şüpheli polisin dur ihtarına uymadı. Şahıslar ters yönde kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcu gözaltına alındı. Ekipler müdahale ederken şahısların iki akrabası polise zorluk çıkardı. Görevli memura mukavemetten iki şüpheli adli makamlara sevk edildi. Polisten kaçan iki şüpheliye 326.758 lira ceza uygulandı.
3: Ekipler!
0: Moğolistan Cumhurbaşkanı Herkül çıktı. Moğol lider Uhnagin Hürelsü, ülkedeki bir kışla ziyaretinde askerlerle birlikte antrenman yaptı. Hürelsü, 100 kilogramlık ağırlığı tam 20 kez kaldırmayı başardı. Cumhurbaşkanının performansı askerler arasında ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ülkenin eski cumhurbaşkanı Halt Magin Batulga'da dövüşçülük geçmişi ve sporculuğuyla biliniyor. ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenledi. ABD Güney Komutanlığı operasyonda 3 narko teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Teknenin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığı ifade edildi. ABD ordusu 29 Ağustos'tan bu yana Doğu Pasifik'te de uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlar düzenliyor. Bu operasyonlarda Los Choneros karteline ait çok sayıda yakıt ikmal teknesi batırıldı. Vurdu, kırdı, parçaladı. Hem ceza yedi hem de aracından oldu. Olayın adresi Isparta. Polis ekipleri ses sistemi nedeniyle bir otomobil sürücüsüne ceza kesti. Cezayı öğrenen sürücü ise sinirlenerek kendinden geçti. Öfkeli sürücü arka bagajdaki hoparlörlere defalarca yumruk attı. Ardından sökerek yere fırlattı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis uzun süre sürücüyü sakinleştirmek için mücadele ederken otomobil de çekiciyle kaldırıldı.

Bir değil, beş değil, on değil. Seriye bağladılar, havaya kurşun yağdırdılar. Akıl almaz olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşandı. Düğün kutlamasını bahane eden altı şehir eşkıyası pompalı tüfek ve tabancayla havaya mermi yağdırdı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Mahallede bulunan güvenlik kameraları ve çevredekilerin çektikleri onlarca saatlik görüntü incelendi. 6 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şehir eşkıyalarının adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca 633 tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği bulundu. Şehir magandaları gözaltına alındı. Sevimli Sincap çok hünerli çıktı. ABD'nin Alaska eyaletindeki bir panayır, Twiggy lakaplı Sincap'ın gösterisine sahne oldu. Can yeleği giymiş Twiggy uzaktan kumandalı kayağıyla suya açıldı. Minik Sincap havuzda gayet dengeli bir şekilde ilerlemeyi başardı. Sincap'ın ödülü ise bir fındık oldu.

0: Ekipleri de çalışmalara destek verdi. Köy sakinleri ise yangını söndürmek için imece usulü elden ele su taşıyıp tankerlere doldurdu. Yangın sırasında bir itfaiye amiri dumandan etkilenirken sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalışmalara katıldı. Alevler ekiplerin yoğun çabalarıyla söndürüldü. Ancak iki ahşap ev ve bir ahır tamamen küle döndü. Yangının kuşburnu kaynatmak amacıyla yakılan ancak söndürülemeyen ateşten kaynaklandığı öğrenildi.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 32, Bursa 30, Konya 31, Afyon 33, Denizli 36, Antalya 31, Adana 34, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 25, Kayseri 29, Erzurum 25, Gaziantep 32, Diyarbakır 35 ve Şanlıurfa 36 derece.

0: yani hayat kurtarıyor. Bunu dinimizce bir açıklamasını istiyorum. İkinci sorum da hocam, borç, para veriyorsun, karşılığı gelmiyor, gecikiyor veya yıllar geçiyor. Yani zor durumda kalıyoruz. Karşı taraf oralı olmuyor. Ve hediyeleşmenin önemini istiyorum. Yani borç ne kadar verebiliriz yani? Yani şu anda aklıma gelmiyor ama yani gittiği de geri gelmiyor.
1: Anladım.
0: Ellerini öperim.
1: Peki,
0: başarılar dilerim hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayırlı
1: biz teşekkür ederiz.
2: Hayırlı günler efendim. Sağolunuz. Cumanız mübarek olsun hocam.
1: Amin efendim. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyzinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma günlerini tebrik ettiğimiz gibi Rabbim hastalarımız varsa ve dinleyicilerimizden de hasta olanlar ve yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankarayı bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını hayra tebdil etmesini, kalplerine ferahlık vermesini ihsan eylesin inşallah-u Teala. Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza eyleyip son nefeste de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah-u Teala.
2: Amin hocam. Teşekkür ederiz.
1: Şimdi biraz önce İmam Rabbani Hazretleri'nin bir sözünü naklettik de buyuruyor ki dünyayı mutlaka terk etmek lazım. İstesen de istemesen de bir gün burasını terk edeceksin. Mecbur kalacaksın. Çünkü Cenab-ı Hak ölümü yarattın buyuruyor.
2: Nasıl terk edeceğiz ama? Kafamıza mı sıkalım?
1: Yok, sıkmamıza gerek yok zaten. Gün gelince Cenab-ı Hak bir sebep yaratıyor. Aa düştü beyin kanaması. Aa kalp krizi geçirdi. Aa işte falan. Ya bilmem ne yemiş de. Efes borusuna tıkanmış falan işte falan. Neyse. Cenab-ı Hak bir sebep yaratıyor. O sebep devreye girecek. İstesen de istemesen de. Efendim ben bütün tedbirleri aldım. Aa ne fark eder? Hatta gazetelerde falan geçti. Televizyon haberlerinde de zikredilmişti. Amerika'da bir doktor. Yani adam oturmuş çalışmış. Sahası da. Vücutta kanseri tetikleyen, kanserin oluşumuna sebep olan bütün şeyleri uzun zaman dilimi içerisinde araştırarak tespit ediyor. Ve hayatını buna göre dizayn ediyor. Yani tedbir alıyor sebeplere yapışarak. Bak adam kansere yakalıp ölüyor. Çünkü ezelde takdir edilen onun kanser hastalığıyla ölmesi. Yoksa kanser öldürmedi onu. Kanser sebep oldu. Beyin kanaması öldürmedi onu. O sebep oldu. Efendim öksürürken işte falan balgam geldi. O balgam işte akciğerlerine kaçtı. Onu çıkaramadı falan. Nefessiz kaldı. Bir balgam aynı şekilde ölümüne sebep oldu. Ezel de öyle takdir edilmiş. Ben Gönel Ömer Sepettin Lisesi'nde vazifeliyken işte orada akşamları 3-5 arkadaş böyle o zaman Hakikat Kitabı mıydı? Hakikat Kitabı'ndan kitap getirtirdik. Tabi bedelini ödüyorduk. Akşamları şeyler köylere giderdik. O kitapları alırdık. Bir arkadaşın arabası vardı. Doldurduk kitap dağıtımına. Bu Gönen, Bandırma, Erdek birbirlerine yakın. Balıkesir'in kazaları bunlar. O Erdek Yarımada. O Yarımada'nın etrafında bir sürü böyle balıkçı köyleri var. Niye balıkçı köyleri diye de önce bir merak ederdim. Gittim gözümle gördüm. Arazi yok. Mecburen geçim kaynağı balıkçılık. Adam balığa çıkıyor. Bütün ihtiyaçlarını balık tutuyor, satıyor. Ondan incekli gelirlerini temin ediyor. Şimdi bir gün orada anlattılardı. Şimdi o balıkçı köylerinden bir tanesi sabah kalkmış böyle. Adam yatağında durgun duruyor falan. Hanım demiş ki hayır diye. Ya demiş bir rüya gördüm çok tesir altında kaldım. Hayırdır demiş. Suda boğularak öldüğümü gördüm ben demiş. Hanım da demiş ki bugün balığa çıkma. Olur demiş. Adam kahvaltısını yapmış. İşte kahvehaneye çıkmış. Orada kahve istemiş ne içersin? Bir kahve yap demiş. Neyse kahve geliyor yanında su da getiriyorlar ya kahvenin. O köyde anlattılar onu. Adam o bir bardak suyu almış hani iç

0: içecek bir şey yapıyor falan derken tıkanıyor, nefes borusuna kaçıyor, adam orada ölüyor. Şimdi Ezel de boğularak ölmüş değil mi? Ya ille denizde olması şart değil bunun yani. O zaman ben de jeton düşmüştü. Aa dedim, eğer suda boğularak öleceksen ille denizde olması şart değil bunun. İlle şart değil. Sonra babaanneler kuşağı, işte Allah'tan rahmet eylesin, onların altyapıları hakikaten güçlüymüş. Bir şey söylerlerdi köyde. Çok kimse söylerdi onu. Oğlum attan düşen ölmemiş de eşekten düşen ölmüş. Şimdi bizi dinleyenlerden at ve eşeği belki hani görmediler, yakine şey yapmıyorlar, resimlerini görmüştür de at daha yüksek, eşek ondan daha aşağıda. Hani yüksekten düşen ölmesi gerekirse attan düşen ölmesi lazım değil mi? Ama eşekten düşen ölmüş. Şimdi yüksekten düşerek ölmek takdir edilse efendim uçağa binmiyorum, korkuyorum, ölürüm. Fark etmez arkadaşım ya. Evine girerken iki basamak verdim vardı, pat diye düşersin, yüksekten düşmüş olsun işte. Değil mi? Fark etmez yani. Ezelde o şekilde takdir edildiyse bunu hiç kimse değiştiremez. Hatta burada defalarca naklettik, evliyadan bir zatı işte 2-3 kişi ziyarete gelmişler falan, neyse oturmuşlar, onlara ikramlar da bulmuş, sonra onlar kalkmış giderlerken o zat da kalkmış onlarla beraber. Diğer talebeler efendim demiş, siz ben de demiş bunlarla gideceğim demiş, hikmetini anlayamadık, bunları demiş gömüp geleceğim. Tabi o böyle hadiseler okuyunca dedim, demek ki dedim sürat intikali zayıf, ahmak olan dedim sadece bizim asrımızda değil, önceki asırda da varmış, hiç kimse anlamamış o zatın ne demek istediğini. Hakikaten 2 kilometre gitmiş, onlardan birisi ölmüş, onu depretmiştir. 3 kilometre sonra biri ölmüş, onu depretmiş. 5 kilometre sonra biri ölmüş, onu da depretmiş, dönmüş gelmiş. Gömeceğiz diyor, onları gömmeye gidiyorum, gömüp geliyorum. Yani ezelde Cenab-ı Hak, hatta Ebu Zer Hıgpar radıyallahu teala anh hazretleri bir gün bir sefer düzenleniyor. O seferde Ebu Zer Hıgpar radıyallahu teala hazretleri hazırlık yaparken falan orada hareket etmiş. Orada hareket etten biraz sonra işte hayvanla binmiş veya yayın geliyor falan, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geriye dönmüş, bakmış bunu yalnız tek başına gelirken görmüş. O zaman buyurmuşlar ki Ebu Zer'i Gıbar radiyallahu anh hazretleri, bu buyurmuşlar yalnız gelir, yalnız yaşar, yalnız ölür. Sahabe-i kiram hepsini için buyurmuşlar. Hakikaten hatta bir seferini de işte hicri bir tarihte, bu zamandan sonra sen Medine'de kalma, bir yer ismi söylüyorlar oraya git diye, mübarek şeymiş, celalliymiş yani, birisinde bir hata yanlış gördü mü hiç şey affetmezmiş, hemen müdahale eder. Sahabe-i kirama bile müdahale eder. Bir gün yine böyle birisine müdahale ederken başka bir sahabe-i kiram geliyor, diyor ki sana Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu, falan tarihten itibaren sen Medine'de kalma demedi mi? Bak diyor, o tarih değil şimdi. Diyor ya, hemen toparlanıyor. Doğru, oraya gidiyor. Hanımıyla beraber bir çadır kurmuş, orada yaşıyor falan. İşte bir keçisi falan var. Ondan sonra hanımına demiş ki keçiyi kes, ocağı yak, üstüne tencereyi koy, keçiyi de pişir. Kadıncağız demiş ne olacak? Demiş biraz sonra ben öleceğim. İyi demiş, dağın başı burası, çölün içi demiş, yalnız başına falan, sen merak etme demiş, sen dediğimi yap, keçiyi kes, suyu da incelikle ısıt, bir grup insan gelir, beni onlar defnedecekler, sen üzülme. Ya ne insanlarmış. Ben gidiyorum diyor, yolcuyum, sonsuz bir yolculuğa çıkacağım, dönüşü yok, dönüşü yok. Hani hemen abiler de buyuruyorlardı ya, gidiş var dönüş yok, yani gidiş dönüş bilet alayım, yok gidiş, o da senin elinde değil, zamanı gelince seni alıp götürüyorlar. Dolayısıyla hakikaten vefat ediyor. Kadıncağız telaş ediyor, ya diyor böyle dedi ama bakmış bir grup insan geliyor, çıkıyor kadıncağız çadırdan, diyor ki içerideki Resulullah Efendimiz'in eshabından Ebu Zer-i Gıpari'dir, vefat etti. Ondan sonra onlar hepsi işte hayvanlarından inmişler, mezar kazmışlar, işte o keçi de kesmiş ve pişirmiş, onlara ikram ediyor. Yıkayıp kepenleyip Ebu Zer Gıfar radıyallahu teala hazretini defnediyorlar. Ve Peygamber Efendimiz o sözünün sonunda yalnız haşrolur buyurmuştur. Tek başına. Oraya defnedilmiş. Yalnız haşrolur. Konuyu nereden nereye getirdik de?
1: Ölmeden önce ölmek demek.
0: Bunlar ölmeden önce ölmüşler Mustafa abi. Ölmeden önce ölmüşler. İşte falan zamanda öyleydi. Ama geliyor diyor ki vakit yaklaştı. Ben yolculuğa çıkıyorum. Bir daha da görüşemiyoruz. Daha mahşere kaldı görüşmemiz. Adal asmalı çekip gidiyorlar. Allah rahmet eylesin. Hatırlarsan Emel abiler de bazen böyle işte o İhlas Holding'in VIP dediğimiz bir salon var. Orada bazen düğünlerine falan, kandillerde falan bazen orada yemek ikram ediliyor. Aşağı yukarı 1000 kişi alıyor orası. Emel abi de şöyle bakardı. İşte 50 sene sonra buradakilerin hiçbirisi olmayacak. Veya da 60 sene sonra veya da 100 sene sonra küçük çocuklar arası kimse olmayacak. O kadar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki 100 sene içerisinde dünyada yaşayanların hepsi değişir. O biraz cese değişir. Şimdi biz bunlara elbette ki inanıyorduk. Şimdi benim kendi doğup büyüdüğüm köy, işte senede yazları gidiyorum falan, ziyaret etmeye gittiklerim hepsi kabristanda.
1: Annem, siz babam, köyü değil kabristanı ziyaret ediyorsunuz.
0: Kabristanı ziyaret ediyorum. Köyde tanıdığım yok ki, bitmiş. Yani mesela bizim çocukluğumuzda soyadı moyadı falan kimse bilmez kimsenin soyadını. Her ailenin bir lakabı vardır. Her aile.
1: Bilmiyorum. Falancalar filancalar yani.
0: Evet, falancalar filancalar. Onu söylediği zaman ha evleri falan yerde. Zaten onlar kendilerini aynı şekilde öyle tanıtırlar. Ha biz Topalgil derler bize işte falan yerde bizim evimiz. Bize işte Kör Ahmetgil derler falan yerde falan. Bu şekilde böyle lakaplar var. Bakıyorsun şimdi dedemlerin emsali hiç yok. Peki annem babam emsali, onlar da tükenmiş. Benim emsalleri de dökülüyor. Tamam, onlar da gidiyor. Yani bize de kalmayacak bu. Sonra bizdekiler, bir arkadaşım birisi Osmanlı döneminde yeni fotoğraf makinesi çıktığı zaman bu Haliç'in kenarında, Haliç'in içi şey, kayıklarla dolu, bunların başında fes, sırtlarında bazılarının şerbet güğümü, ellerinde bardak, işte fotoğraf çekici hepsi böyle bakıyor oraya falan. Şimdi arkalarında işte Haliç'in içerisi böyle kayıklarla dolu. Siyah beyaz. Böyle bakıyor. Dedim bunlar da yaşadı ve dediler ki bizim İstanbul. Bizim Haliç. Haliç orada duruyor. İstanbul'da duruyor. Ama onlar gitti. Ama onlar gitti. Kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Hepimiz yolcu muyuz? Evet, hepimiz yolcuyuz. Hepimiz yolcuyuz. Onun için de hazırlanmak mı gerekiyor? Evet, hazırlanmak gerekiyor. Yani İmam Rabbani Hazretleri'nin sözünden çıktı da mübarek öyle buyuruyor. Yani gerçekten terk etmek hani zor ama en sonunda gideceksiniz burayı. Hatta bir şey buyuruyor bu zat İmam Rabbani Hazretleri. Olması muhakkak olan olmuş bilin. Öyle muhakkak buyuruyor bu zat. Öyle muhakkak. Şimdi gerçek hakiki olarak dünyayı terk etmek mümkün değilse o hakiki dediği kalben, bedenen, hücrelerine varıncaya kadar. Dünyada hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri için buyurmuşlar ya, yürüyen ölü görmek istiyor ona baksın diye. Yürüyen ölü. Yani bu dünyayla bir alakası yok. Ve devamla İmam Rabbani Hazretleri yani hakiki olarak Cenab-ı Hakk'ın tabii bir ihsandır o. Öyle bir şey olmaz. Ya diyor sureten terk et diyor dünyayı. Tabii devamını okuduk. Dinleyicilerimiz de dinledi. Yani diyor hiç olmaz şeriatın emirlerine uy diyor ya. Değil mi? Yani bu zamanda buna bile aynı şekilde çok zor. Hatta Emre abiler buyuruyorlardı. İşte hocamız buyurdu buyuruyorlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazretlerinden dolayı. Mektubatta da geçiyor. 400-500 sene önce İmam-ı Rabbani Hazretleri her tarafı bid'at zulmeti kapladı buyuruyor. Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri buyurmuşlar ki İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde bid'at vardı, yaygındı. Şimdi buyurmuşlar bid'atla beraber küfür zulmeti var. Hatta bir gün talebeler almış. Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri bu Yuşa Tepesi var. Onun altında denize de girerlermişmiş. Hatta şeylerle, mübareklerle beraber de denize girdiğini ben kendilerinden dinledim. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. hocalarıyla orada denize girdiklerini, hatta bir surenin de tefsirini o suyun içerisinde, denizin içerisinde hocamıza anlattıklarını, açıkladıklarını, naklettiklerini de kendileri de aynı şekilde hemen abiler de anlatıyorlardı. Şimdi orada bir gün buyurmuşlar ki Seyyid Abdülhakim Arbazi küfür buyurmuşlar. Boğazı göstermiş de İslam böyle akıyor. Mümin de bunun karşısında saman çöpü gibi. Demiş nasıl dayanacak ki? Ancak bir kaya kovuğu, bir ağaç kovuğu yakalarsa oraya yapışır. Bu selden, bu akından kendini kurtarabilir. Peki bu kaya kovuğu, bu aynı şekilde ne bileyim ben ağaç kovuğu ne? Ya Ehl-i Sünnet alimleri, bu din büyükleri. Bunların kitabı varsa, onları okuyorsan, onlar yolunda gidiyorsan arkadaş korunuyorsun. Yoksa o su senin alır götürür.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, yardım eden yardım görür. Allah-u Teala dinimize uyanlara yardım eder. Bunu Kur'an-ı Kerim'de yeminle bildiriyor. Eğer siz Allah'ın dinine uyup yardım ederseniz, O da size yardım eder buyuruyor. Ehl-i Sünnet alimleri medrese, cami, dini neşriyat ve fakir fukaraya hayır hasenat yaparlardı. O büyüklerin yolunda dine hizmet edenlere de Allah muhakkak yardım eder. Demek ki Allah-u Teala'nın yardım etmesinin birinci sebebi, dinimize uymak, haramlardan sakınıp farzları yapmak, ikincisi de onun kullarına iyilik etmektir. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri anlatır. Bir gün evde otururken bizim hanımın birden her yeri felç oldu. Hiçbir yeri kıpırdamıyordu. Ağrısı sızısı öyle çoktu ki ölecek duruma gelmişti. Ne yapacağımı bilemedim, şaşırıp kaldım. Kayınvalidem, çocuklar üzüntüden kendilerini yerden yere atıyorlardı. Tabii çok üzüldüm, çok korktum. O anda içerideki odada bir duvar yarığı var. Orada bir böcek, bir sineği rahatsız ediyor. Öldürecek, yiyecek. Git o sineği kurtar, biz de seni kurtaralım diye bir ses duydum. Koşa koşa o odaya gittim. Hakikaten duvarın yarığında bir böcek bir sineği yakalamış öldürecekti. İkisini bir çubukla ayırdım, sinek uçarak kaçtı. İçeri geldim, hanım ayağa kalkıyordu. Bir anda iyileşmişti. Bunun üzerine kim benim bir mahlukumu sıkıntıdan kurtarırsa biz de onu sıkıntıdan kurtarırız diye bir ses daha duydum. Dolayısıyla sineğe bile yapılsa zerre kadar iyilik kaybolmaz. Ya bu yardım edilen gariban bir insansa daha kıymetli olur. En hayırlı kimse insanlara faydalı olandır hadisi şerifi bunu bildiriyor. Tabii faydalı olmanın da azı var çoğu var. En faydalı iyilik birini cehennemden kurtarmaktır buyuruldu. Biri ateşte yanacaksa ona apartman, elbise verilse ne faydası olur? Zaten hepimiz bir rüyada yaşıyoruz. Ölünce bu rüya bitecektir. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar hadisi şerifi bunu bildiriyor. Ölünce geriye hiçbir şey kalmaz. İnsan doğarken neyse ölürken de öyledir. Sadece sarılan bezin adı değişir. Birine kundak bezi, diğerine kefen bezi derler. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri'ne bu makama nasıl kavuştuğu sorulunca buyurur ki, yalnız Allah-u Teala'nın kullarına iyilik etmekle kavuştum. Benim bir huyum var. Herkese yardım ederim. Her zaman birini ziyaret edip duasını almaya çalışırım. Aksini yapmak elimde değil. Bir zaman medresede 4 arkadaş kalıyorduk. Benden başka hepsi bulaşıcı ve çok kötü bir hastalığa yakalandı. Herkes, hatta doktor bana, o odada kalma, hastalık sana da bulaşır dedi. Onlara, ölürüm de yine çıkmam, onlar benim arkadaşım, bulaşırsa bulaşsın dedim. Onların yemeğini, suyunu veriyor, her türlü hizmetlerini görüyordum. Nihayet bir gece hastalığın bana da bulaştığını anladım. Sabah kalkınca da kendimi iyileşmiş ve nura gark olmuş buldum. Çok şükrettim. Allah-u Teala her şeye kadir. Hepimiz sapasağlam ayağa kalktık, iyileştik.
2: Her şey tıpla hallolmaz. Bazen de böyle Allahü Teala bir kün yani ol der, o şey hemen oluverir. Sadece Cenab-ı Hakk'a güvenene Allahü Teala yardım eder. Başkasına güvenenin işini ise onlara bırakır. Bir fakir zengin birinin kapısına gelir. Efendim kaç gündür açım, bir lokma ekmek ver der. Zengin kızar, hakaret eder, kapıyı yüzüne çarpar. Fakir neye uğradığını şaşırır. Vermeyebilir ama bu hakaret, bu azarlama niyet der. Çok ağrına gider. Karşıya geçip bir yere oturur. Hüngür hüngür ağlar. O sırada oradan geçen bir ama bunun sesini duyar. Sebebini sorunca fakir olanları anlatır. Ama ona, gir koluma, bizim burada bir gece kondumuz var. Orada ne varsa beraber yeriz der. Eve gelirler, karınlarını doyururlar. Ama burada yatacak yer de var. Ye iç yat. Sen benim misafirimsin der. Fakir çok duygulanır. Kalbinin tam inceldiği bir anda ellerini açar. Ya Rabbi, bir ama kulun fakir olduğu halde bana bu iyilikleri yapıyor. Bu kulun bana kapısını açtığı gibi sen de bunun gözlerini aç diye dua eder. O anda amanın gözleri açılır. Olay duyulunca o zengin amaya gelip nasıl oldu bu iş der. Ama da devlet kuşu ayağına kadar gelmişti ama sen bu fırsatı kaçırdın. Belki o sana dua etseydi senin de kalp gözün açılırdı ama bu nimet bana nasip oldu der. Kimin duasıyla ne olacağı bilinmez. O halde dua almak için fırsatları kaçırmamalıdır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam buyurunuz.
0: Şimdi ilk dinleyicimizin iki tane suali vardı. Dedi kan ve organ bağışı. Bu dedi gündemde. Dinimiz bu konuda ne diyor diye bir suali oldu. Efendim kan da verilebilir, organ da aynı şekilde verilebilir. Bunun bir problemi yok. Efendim bu konuda Müslüm gayrimüslim ayırımı olur mu? Hayır olmaz.
1: Yani gayrimüslimin kanı Müslümana verilebilir.
0: Verilebilir.
1: Veya organı verilebilir.
0: Verilebilir. Burada bir ayrım söz konusu değil. Hatta bazen domuz hariç diğer hayvanlardan da alıyorlar. Uyum sağlıyorsa falan. Bazen yapıyorlar. Ya gazetelerde görüyoruz yani, gidip de görmedik. Şimdi dinleyicilerimiz derler ki hangi hastane yapıyor bunu falan diye sorar da. Evet. Yok öyle bir şeyimiz yok. Mesleğimiz de değil, şey de değil. Biz sadece haberler itibariyle öyle internet haberlerinde falan bazen dikkatimizi çekiyor. Yapılan araştırmalar içerisinde. Ama domuz hariç deniyor din kitaplarında. Efendim şimdi organ bağışı hakkında o çok yaygın bağış kelimesi kullanılması tam İlmihal Saadet-i Ebediye'de bunu öyle dememeli. Çünkü insanın vücudu mal değil. Mal olan bir şey hediye edilir.
1: Veya alınır satılır.
0: Alınır satılır.
1: Veya bağışlanır.
0: Şimdi bu yaygınlaştırmışlar. Peki dediniz ki organ da aynı şekilde verilebilir. Ha orada şu ifade kullanılır. İşte organımı kullanmak üzere izin veriyorum. Kanımı kullanmak üzere izin veriyorum demesi bu yani. Yani onun yani doğru şekli bu. Çünkü İslamiyet insana mal demiyor. Çünkü mal alınır, satılır, hediye edilir, bağışlanır. Mal değil ki bağışlayasın. Ha ben bu kolumu bağışladım yok. Ölürken öldüğüm zaman aynı şekilde bu kolumun kullanmasına izin verdim. Parmağımın kullanmasına izin verdim. Böbreğimin ve hatta karaciğerimin, kalbimin kullanmasına izin verdim. Böyle demeli. Doğrusu bunun bu. Doğrusu bunun bu. Mesela çok şeyi böyle değiştirmişler. Ya ne olacak öyle demek de? Ha ne olacak? Sen geldin aynı şekilde baktın kırmızı yanıyordu falan. Ne olacak, kırmızı yanarken durmak mı lazım, geçmek lazım dersin. Bir tanesi de gelir vurur, Allah rahmet eylesin. Senin arabayı çöplüğe, senin de mezarı koyuverirler gider değil mi? Ne oldu? Böyle oldu. Dolayısıyla dinin bir emirleri var, yasaklar var. Nasıl emredildiyse İmam Rabbani Kutu Sözü'nün üstüne basa basa emredileni emredildiği şekilde yapmak lazım diye. Emredildiği şekilde yapmak lazım. Dolayısıyla kan verirken de ve şey yaparken de bağışlama yerine değil izin veriyorum demeli. Bir şey daha nakledecektik ki sözü uzattık. Mesela abdest alıyor veyahut da aynı şekilde namaz kılıyor. Allah kabul etsin deniyor. Halbuki kitaplarda bu ifade yok. Böyle denmiyor. Peki ne diyecek abdest alan bir kimseye? Allah mübarek etsin denir. Peki namaz kıldı, ona da Allah mübarek etsin denir. Efendim kabul etsin. Allah da öyle pazarlık halinde değilsin. Kabul eder, kabul etmez. O senin, benim bileceğim bir şey değil ki. Ama mübarek etsin. Yani Cenab-ı Hak sana ihsan etmiş, abdest almayı ihsan etmiş, mübarek olsun. Duadır o da. Aynı şekilde ama kabul etsinin anlamı farklı. Mübarek olsun, ikisinin anlamı farklı. Dolayısıyla kitaplarda buluyor ki abdest aldıktan sonra, ondan sonra bir kimse namaz kıldıktan sonra veya zekat tuttuktan sonra veyahut da oruç tutuyorsa oruçtan sonra diye. Söylenen söz mübarek olsun denir. Hayırlı olsun, mübarek olsun denir. Ama bunlar unutulmuş. Fakir kitapları, ilmihal kitapları yok. Şimdi bir sürü böyle zındık, sapık kimseler var. Bu iki kelimeyi kullanınca çoğu kızıyor. Bize zındık demesin, sapık demesin. Ya ben demiyorum. Sapık kelimesi en çok İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatına geçiyor. Nice sapıklar var, sapkınlar var böyle gelmiş. Bu sapık deyince çoğu cinsi sapık anlıyor. Öyle değil o ya. Dinde sapmalar anlatılıyor. Yanlış yollara sapmışlar. O ifade ediliyor bu sapık kelimesiyle. Dini kitaplarda geçen kelime o. Zındık da Müslüman görünen dinsizler, kitapsız kafirler. Adam ilahiyatta profesördür, zındıktır ama. Yani kitapsız kafirdir. Efendim Diyanet'te vazife almış, olsun. Efendim müftülük makamına gelmiş, gelsin. Adam değişmez ki. Ona kalacak olursan. Efendim çok da biliyor, çok alim birisi. İşte ona kalacak olursan dedik, iblis kadar, şeytan kadar hiç kimsenin bilgisi yoktur. Diyeceksiniz ki çok iddialı bir söz. Ben söylemiyorum ki bunu, Ehl-i Sünnet alimleri bildiriyor. Niye? Mesela ben de şey yaptım da niye bu ifade kullanılıyor? İblis tart edildikten sonra Allah-u Teala'dan talep ettiği, bana kıyamete kadar izin verdiği, Allah-u Teala da kabul etti. Hikmetini bilemem. Kabul etti, kıyamete kadar yaşayacak. Ölmedi o. Ha, çoluğu çocuğu ölüyor, doğuyor, büyüyor, ölüyor. Çünkü cin tayfasındandır iblis, melek değildir. Ve şeyde yeryüzünü önce cinler kaplamıştı. Çok isyan edince Allah-u Teala melek orduları indirdi. İblis melekler sapında yer aldı. Allah-u Teala bunun için kendisine gök kapılarını açtı. Göklerde falan 200 bin senelik ibadeti var. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen 124 binden fazla peygamberin şeriatını, bilgilerini hepsini gördü ve biliyor bu. Yani hiçbir bugün alim dediğin adam, hiçbir alim dediğin adam aynı şekilde bunu bilemez. Yok öyle bir şey. Hatta kasım kasım kasıllar mesela. Ya tanıdığımız bir arkadaş var. Kendisi ilahiyatta hadis kürsü profesörüydü. Ya bir gün böyle konuşurken dedim, yaşça da bizden büyük olduğu için, abi dedim kaç tane hadis-i şerifi abileriyle beraber bilebilirsin? Dedi 1000 tane. Hadis kürsü profesörü. 1000 tane. İmam-ı Gazali Hazretleri 300 bin hadis-i şerifi aynı şekilde ezberliyor ve Hüccetül İslam lakabı kullanıyor ona. 70 bin hadis-i şerifi ezbere bilenler var. Mesela hafız, yani hadis-i şeriflerde ilminde kullanılmış. Peki Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler kari denmiş. Onlar bile yer değiştirmişler. Nereden açıldı, nereye geldi de hani kan, organ, bağış meselesi geldi. Terimler yer değiştirmiş. Bunun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyururlar ki, yani bu kitaplar bana ait değil. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından hocam, üstadım, rehberim, Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'nin işaret buyurduğu kitaplardan topladığım bilgiler bunlar. Onların buyurdukları. Dolayısıyla bana ait bir şey değildir. Dininizi bu kitaplardan öğrenin. Yani başka yok. Yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı kitaplardan başka Ehl-i Sünnet'i doğru anlatan hiç kimse yok. Yok. Diyecekler ki efendim çok iddialısınız. İddia değil ya. Çünkü Ehl-i Sünnet talimlerinin metodu belli. Mesela bir Ehl-i Sünnetse ve ilmi de varsa, ona fıkhi bir soru sorulduğu zaman der ki İbn-i Abi'nin de bu konu böyle anlatıldı. Fetva-i Hindiye'de böyle anlatıldı. Halebi-i Kebir'de böyle yazıyor. Halebi-i Sahih'de böyle yazıyor diye anlatır. Adam ehl-i sünnetim diyor. Ayet-i kerimede buyuruldu ki. Ayet-i kerimeyi okuyor, kendi kafasına göre mana veriyor. Hadis-i şerifte buyuruldu ki. Yani ayet ve hadisten ehl-i sünnet halimlerin metodu bu değil. Bu mezhepsizlerin metodu. Adam ehl-i sünnet diyor. Fakat mezhepsizlerin metoduyla aynı şekilde hareket ediyor. Yani şu ki. Annem rahmetli çok kullanırdı. Yani bazılar var böyle tahtalı kanıya hemen çapacak bini verir. Yani araba. Emir abiler de kullanıyordu. Emir abiler tayyareyi kullanırdı. işte şurada Yeşilköy Havaalanı var diye. İşte adam gidiyor, Kabe'ye gideceğim diyor, fakat Paris'e gideceğim, uçağa biniyor buyuruyor. Ya bindiğin uçak yanlış arkadaş. Mezhepsizlerin uçağı. Vehhabilerin uçağı. Ya ondan sonra ben ehl-i sünnetim diyorsun. Sana ki ben inanır ki kitaplara bakıyorsun. Onun için Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitaplarını mutlak okumalı. İmanımızı da, itikadımızı da kurtarabilmemiz için ve dini konular anlatırken, söylerken kullanacağımız kelimeler de o kitabı okuna okuna zihnimize yerleşir. Ya babaannemler kuşağı okuyup yazma bilmiyor ama yerleşmiş. Demek ki yerleşir. Ya sen okuyup yazma biliyorsun. Okursan bir defa değil, bir defa, iki defa, üç defa, beş defa. Tekrar ahsen buyurulmuş Osmanlıca kitaplarda, laf olsun diye değil ki. Tekrar edeceksin. Ben bunu bir defa

0: Mesela Peygamber Efendimiz'in haber verdikleri var. Hatta bir gün Ömer abiler anlatırken buyurdular ki Hulefai Raşidi'nin dışında, aşere-i mübeşşerinin dışındakiler hakkında bile %100 bir şey söyleyemezsin cennetlik diye. Zannı galiple söylüyorsun buyurdular. Niye dediler? Çünkü buyurdular, aşere-i mübeşşeri hakkında nas var. Kesin konuşabilmek için nas olması lazım. Nas nedir? Nas ayet ve hadis olması lazım hakkında. Bu ikisine nas denir fıkıh kitaplarında. Hakkında nas var mı? Var. Peygamber Efendimiz bildiriyor aşere-i mübeşşerin cennetlik olduğunu. Eshab-ı kiram hakkında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de işte biat-ı rıdvan, ağaç altında söz verenler, Allah-u Teala onlardan razı, onlar da Allah-u Teala'dan razı. Biz onların hepsinin, yani zannın %100'ü, yani üstü varsa %1500'ü neyse, o zanla onların son nefeste imanla gidip cennete gittiklerine inanırız. Ve daha sonraki gelen zaman dilimlerinde, mesela Peygamber Efendimiz varislerini görmüş, ondan bildirdiği şekilde hareket etmiş, elinden geldiği şekilde gayret sarf etmiş, ona da hüsnan ederiz, imanını kurtarmıştır inşallah Teala. Ama %100 bilme şansımız yok. %100 bilme şansımız yok. Hemen bir de dinleyicimiz dedi ki, yani dedi borç veriyoruz dedi. Ondan sonra ben kaba tabirle, ondan sonra diyor, anamız ağlıyor diye. Tamam. Adam vermiyor. Yani dedi, vermek mecburiyetinde miyiz? Değiliz. Adamın haline bak. Adamın haline bak. Yani geliyor böyle yalan şikayetçi falan filansa, kusura bakma arkadaşım. Bana lazım. Lazımdır ya. Lazım olmayan şey var mı? Lazımdır. Veya baktın adamın haline acıdın. Hani kaç para gözden çıkaracaksın. Ona göre ver. Tamam.
1: Sonra ağlamamak için.
0: Tabii. Sonra ağlamamak için. Çünkü evvel öyle birisi gelmiş de böyle işte efendim demiş falan arkadaş böyle yapıyor. Buyurmuşlar ki dayanabileceğin kadar iyilik yap. Tamam.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programının sundu.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Şimdi reklamlar.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: TGRT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Bugün de sıcak gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama her zaman olduğu gibi başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Gözler bugüne çevrilmişti. Ne için? Cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun için fethi kabir işlemi uygulanacaktı, mezarı açılacaktı. Ama son açıklamaya ve son gelişmelere göre fethi kabir işlemi ertelendi. Gerekçesine ilişkin yansıyan herhangi bir şey var mı ya da ne zaman yapılacağına ilişkin? Birazdan detayları muhabirimiz Hanifi Bayar aktaracak sevgili izleyiciler. Girne'deki feribot faciası 14 kişi hayatını kaybetmişti. İşte o dava ilk duruşması bugün itibariyle başlıyor. Birazdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döneceğiz. Ve Gökçe Örnekal bize davaya ilişkin son detayları aktaracak. TOKİ'den İstanbul'a 15 bin sosyal konut, bilindiği üzere özellikle büyük şehirlerde hem kira fiyatları hem satın almak isterseniz fahiş ev fiyatlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla TOKİ özellikle bu balonu biraz aşağı çekebilmek için bu fahiş fiyatları ve bu arza yönelik talepleri karşılayabilmek adına çok önemli projeler devreye sokuyor. İşte onlardan birisi de İstanbul'da hayata geçecek. Peki şartlar neler? Nerelerde gerçekleşecek bu konut projesi? Birazdan paylaşıyor olacağız. Özellikle göreve geldikten bu yana üzerinde hassasiyetle durduğu noktalardan birisiydi Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in uyuşturucuyla mücadele operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi ve uyuşturucu baronu İslam Yakut yakalandı sevgili izleyiciler. Bu önemli operasyon ilişkin detayları da birazdan paylaşıyor olacağız. Detaylarla gün ortasına başlayalım. Evet, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada bugün fethi kabir işlemi yani mezarının açılması bekleniyordu. Ama savcılıktan gelen bilgiye göre fethi kabir işlemi ertelendi. Muhabirimiz Hanifi Bayar olacak karşımızda detaylarla. Açıklanan herhangi bir gerekçe ya da ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin fethi kabir işleminin Hanifi var mı bir detay?
1: Bugün gün bizler için oldukça erken başladı. Günün ilk ışıklarıyla beraber bizler soluğu Ümraniye'deki Kocatepe Mezarlığı'nda aldık. Çünkü bir fetih kabir işlemi bekleniyordu. Kim için? Kaşif Kozinoğlu için. 2011 yılının Kasım ayında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmişti. Kaşif Kozinoğlu eski Milli İstihbarat Teşkilatı yetkilisi kendisi. 2011'de hayatını kaybettiğinde kalp damar hastalığından dolayı hayatını kaybettiği raporlanmış. Ve 2012 yılında takipsizlik kararı verilmişti dosyayla ilgili. Ancak soru işaretleri kamuoyunda bir türlü kalkmamıştı. Çünkü Kaşif Kozinoğlu Ergenekon kumpasında cezaevine girmiş ve Silivri cezaevinde oldukça sağlıklı bir şekildeyken ailesinin iddiasına göre ve oradaki birçok tanığın iddiasına göre bir anda hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu öldü mü öldürüldü mü sorusu akıllarda yerini tutarken Adalet Bakanı Akın Güllek'in talimatıyla kurulmuş olan failin meçhul dosyaları aydınlatma başkanlığı dosyayı bir kez daha açtı ve Kaşif Kozinoğlu soruşturması Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca başlatıldı. İlk dalga operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birisi tutuklandı. Tutuklanan şüpheli Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettiği esnada cezaevindeki görevli jandarma er kendisi suç ceza hakimliğince Silivri'de tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca dün yaşanan sıcak bir gelişme daha oldu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmada ikinci dalga operasyon için jandarmaya talimat verdi. Biri kameraman, biri muhabir, toplam 19 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 7 şüpheli ise sağlık çalışanı. Sağlık çalışanları burada çok önemli. O dönem Kaşif Kozinoğlu'na müdahale eden sağlıkçılar gözaltına alındı ve gözler fethi kabir işlemine çevrildi. Mezarın açılımına çevrildi. Mezar açıldıktan sonra mezardan örnekler alınacak. Toprak örneği alınacak. Kemik parçalarından örnekler alınacak ve bir kez daha otopsi raporu hazırlanacak. Çünkü o dönem hazırlanan otopsi raporundan da şüphe duyuluyor. Ayrıca Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili bir FETÖ izi de yer alıyor soruşturmada. Çünkü hakkında gözaltı kararı verilen ve o dönem iddiaya göre Kaşif Kozinoğlu rahatsızlandığı an oradaki koğuşta görevli olan gardiyan şu anda yurt dışında firari durumda ve FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olduğu da soruşturma dosyasında yer alıyor. Hakkında gözaltı kararı var ancak yurt dışında olduğu için henüz gözaltına alınabilmiş değil. FETÖ bağlantısı da araştırılıyor ama en önemli soru işareti Kaşif Kozinoğlu öldü mü, öldürüldü mü? Biz yargı muhabirleri Adalet Bakanı Akın Gül'leki ziyaret ettiğimizde bu konuda açıldı ve bu konu üzerine Adalet Bakanı Akın Gül'lek bir FETÖ iştiraki olabilir bu cinayetse eğer dedi. Araştırılıyor dedi. Başsavcılarımız gerekeni yapacaklardır dedi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Fethi Kabir için bugünü işaret etmişti. Ancak sabahın erken saatlerinde adli kaynaklarımızdan öğrendiğimiz bilgiye göre işlem bugün gerçekleştirilmeyecek. Belki önümüzdeki günlerde bu işlem gerçekleştirilebilir. Henüz gün de netleşmiş değil. Ancak bizlerin buradaki haber nöbeti mezar başında hemen devam ediyor. Burası Ümraniye'deki Kocatepe mezarlığı ve burada Kaşif Kozinoğlu'nun mezarlığının hemen yanı başında bizlerin haber nöbeti devam ediyor. Bu soruşturmaya ilişkin tüm detayları da ilk baştan beri anlatıyoruz. Yine aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz bizler de sevgili izleyiciler. Şimdi geçelim yine son günlerde üzerinde çok konuştuğumuz çok önemli bir gelişme, önemli bir başlık. Girne'deki gemi faciası, 14 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıp 14 kişi var, arama çalışmaları hala devam ediyor. Faciaya ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dava devam ediyor. Şimdi İLAS Haber Ajansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi Gökçe Örnekal'a dönelim ve detayları Gökçe'den dinleyelim.
2: Evet Gülden, iyi yayınlar. Biz şu anda Girne Kaza Mahkemesi'nin önündeyiz. Biliyorsunuz 30 Ağustos günü Girne'de bir facia yaşanmıştı ve Filojet'e ait bir katamaran alabora olarak buradaki yolcularla birlikte aslında 239 kişi sağ olarak gemiden tahliye edildi. Daha sonrasında ilk aşamada 8 kişinin vefat ettiğini, 554 metre derinlikte de TCG Alemdar tarafından 6 kişinin naaşına ulaşıldığını biliyoruz. 14 kişinin toplamda hayatını kaybetti. 14 kişinin de hala daha arama çalışmaları devam ediyor. Öncelikle bunu iletelim. Evet, bugün 3. mahkeme görüldü. Girne Kaza Mahkemesi'nde burada 9 kişi için ek tutukluluk, daha doğrusu ek gözaltı kararı verildi 7 gün için. Aynı zamanda 5 kişi için de derdest kararı verildi. Mahkemede aktarılan olgulardan en önemli olan kısmı da şuydu. Şu anda hala da batık gemide aranan bir kişinin gemi seyir halindeyken çekmiş olduğu bir videoyu o an ailesine göndermesiyle mahkeme tutanaklarına bu videoda düştü. Çünkü gemi seyir halindeyken geminin sol kızağındaki kopma videoya yansımıştı ve bununla ilgili de polis artı ek bir soruşturma başlattığını duyurdu. İlk önceki cümlelerde şunları söylemiştik. Geçen celsede, ikinci duruşmada şunları iletmiştik sizlere. Dedik ki mürettebatın herhangi bir sertifikası bulunmamaktadır. Mahkemede bu şekilde aktarılmıştı. Bugünkü mahkemede ise mürettebata ait bazı sertifikaların bulunduğunu, fakat Türkiye Cumhuriyeti'nden bilirkişileri geldikten sonra bu sertifikaların uygun olup olunmadığıyla ilgili bilgi ve detay daha sonra paylaşılacağı bugün aktarıldı. Aynı zamanda geminin kaptanlarıyla ilgili de önemli detaylar tekrardan konuşuldu. Geminin kaptanlık ehliyetiyle ilgili şu ana kadar verilen, bilirkişilerden verilen, alınan gönüllü ifadeler eşliğinde bu ehliyetinin geçerli olduğu bilgisi aktarıldı. Ama yine biz Türkiye Cumhuriyeti'nden gelecek heyeti, gelecek ekibi bekliyoruz ki bunun uygunluğu var mıdır yok mudur diye. Daha sonrasında bugüne kadar verilen ifadelere dönüp bakacak olursak mahkemede tahkikat memuru şöyle bir cümle kullandı. Bugüne kadar verilen ifadelerde sadece ve sadece zanlılar arasında zanlı 3, yani kaptan, yardımcı kaptanın vermiş olduğu ifade sadece bizim davamızın seyrini değiştireceği şekilde bir ifade olduğunu da mahkemede aktarıldı. Daha sonrasında da şu anda 5 kişinin gözaltı kararı var ama bu 5 kişinin kimliğiyle ilgili herhangi bir bilgi de aktarılmadı. Daha doğrusunu söylemek gerekirse bizim en çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi, biliyorsunuz, zanlılara alkol ve uyuşturucu testi yapılmıştı ama bunun sonucunun negatif ya da pozitif olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi aktarılmadı mahkemede. Aile yakınları mahkemenin dışarısına gelerek aslında zanlılara yanaşmaya çalıştılar, konuşmaya çalıştılar, bağırdılar. Çünkü çok yaralı ve çok şu anda 554 metre derinlikte olan ailelerinin sorumlularını kaptan yardımcısı ve elbette ki baş makinist olarak görüyorlar. Bir de şirket yöneticisi var aslında şu anda mahkeme huzurunda, ifade daha doğrusu gözaltına alınanların içerisinde. Şimdi bizim burada beklediğimiz en önemli konulardan bir tanesi, arama çalışmaları elbette ki devam ediyor. 7/24 esasına göre de devam edecek arama çalışmaları ama buradaki görüntülerden elde edeceğimiz, sizlere verebileceğimiz en önemli detaylardan bir tanesi, her defasında söylenen bir kelime vardı. Dalga sebebiyle, acil manevra sebebiyle sol kızak kopmuştu ama seyir halindeyken bu görüntünün böyle olmadığı bugünkü mahkeme notlarına da ilişti. Bizler de sizlerle bunları paylaştık. Devam ettiği sürece de sizlere aktarmaya devam edeceğiz Gülden diyelim. Sözü sana tekrardan bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili izleyiciler, Rize'ye dönelim. Güneysu'ya sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Baba Ocağı'nda dün hatırlayacaksınız akşam saatlerinde hemen Güneysu'ya geldiğinde kısa bir konuşma yapmıştı hemşehrilerine. Hatta orada yaptığı seçim vurgusu son derece önemliydi. Önümüzdeki seçimi de alnımızın akıyla, o seçimden de çıkacağız açıklaması. Dün Rize Güneysu'da yaptığı o kısa konuşmanın en önemli başlığıydı. Burada açılışlara katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarında da tabii hemşehrileriyle konuşuyor. Hemen Güneysu'da ilerlerken kendisinin orada olduğunu gören hemşehrileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir taraftan el sallıyorlar, bir taraftan selamlaşıyorlar. Zaman zaman tabii çok kısa sohbetler de gerçekleşiyor değerli izleyiciler. 2017 yılından bu yana aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ticaretini uluslararası boyutta yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut'un gözaltına alındığını duyurdu. Yaptığı açıklamada baronlar adaletten kaçamayacak dedi.
3: İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu madde taşıyordu. 9 yıldır aranıyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Firari uyuşturucu baronu yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul Emniyeti teknik ve fiziki takibin ardından o operasyonun düğmesine bastı. MİT ve narkotik ekipleri de bu süreçte önemli rol aldı. Suç örgütü elebaşı İslam Yakut, İstanbul'da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İslam Yakut'un kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiğinin tespit edildiğini açıklayan Akın Gürlek, organize suç örgütünün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı ifadelerini kullandı.
4: Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün gizli yapılanmasına ilişkin önemli detaylar ortaya çıktı. Garson kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen SD kartta yer alan MR, yani emniyet mahrem analiz raporu kayıtları incelendi. Bu kayıtlar üzerinden 20 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin aktif kamu görevlisi, 3'ünün ihraç kamu görevlisi, 12'sinin ise özel sektör çalışanı olduğu tespit edildi. 286 yıl 2 aya kadar hapsi istenen gazeteci Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada mağdurlar ifade verdi. Veys Ateş'i iftira atmakla suçladı. Yaşananların rıza dahilinde olduğunu söyleyen de vardı. İş görüşmesiyle başlayan sürecin bambaşka bir noktaya sürüklendiğini anlatan da.
5: Yarlara attım gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.
3: Mağdurların çarpıcı ifadeleri peş peşe geldi. Veys Ateş'in sözlerini yalanladı. Bana iftira attı dedi. Suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma. 286 yıl 2 aya kadar hapsi istenen gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın yargılanmasına başlandı.
5: Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse.
3: Duruşmada ilk olarak dosyada mağdur sıfatıyla yer alan 11 kadının savunmaları alındı. 9 kişinin kendi beyanlarının ardından diğer 2 kişinin de avukatları savunma yaptı. Kimi yaşananların kendi rızasıyla olduğunu söyledi.
6: Ben kendileri tarafından cinsel saldırıya uğramadım. Hoşlandım, görüştüm, beraberliğim oldu. Şikayetçi olduğum bir konu yok.
7: Uyuşturucu kullandığım doğrudur. Maddenin ne şekilde alındığını bilmiyorum. Her şey kendi rızamla yaşandı.
3: Kimi ise iş vaadiyle başlayan sürecin bambaşka bir noktaya sürüklendiğini anlattı.
8: 3 görüşmenin hepsinde doğruluk cesaret oyunu oynandı. Nabız yoklamaya yönelik sorular soruldu. Sorulan sorular arasında ne kadar rahatsın, yakın kız arkadaşların var mı, telefondaki en açık fotoğrafını göster, fantazin nedir anlatır mısın gibi sorular vardı.
3: Duruşmada beyanda bulunan müşteki M.A.Ö. Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu ortamda uyuşturucu madde kullanmadığını, iş görüşmesine gittiği bir evde gizli kamerayla kayıt altına alındığını fark ettiğini söyledi. Taciz ve uyuşturucu konusunda şikayetçi değilim dedi. 10 kadın Ersoy hakkında şikayetçi olmadığını söyledi ve savunma sırası Mehmet Akif Ersoy'daydı. Veys Ateş'le ilk kez uyuşturucu kullandığını söyledi. Ateş'i iftira atmakla suçladı.
1: Ben ilk olarak Veys Ateş ile kullandım. O getirdi. Veys Ateş bile bana iftira attı. Ellerini yıkamak için bana iftira attı diyor. Kimseye yakalanmadan içmeye çalıştım. Beni sevenlere karşı çok mahcubum. Ama öyle bir iftira sarmalına döndü.
3: Savunmasının devamında uyuşturucu kullandığını kabul etti. Ancak diğer suçlamaları reddetti.
1: 8 senede 15 kez uyuşturucu içtim. Hatamı kabul ediyorum. Ben kendime o kadar dikkat ediyorum ki kimse beni görmesin diye. Benim kullandığım doğrudur. Kimseye zorla kullandırmadım.
3: Mahkemenin sonunda Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'ın tutukluluğuna devam kararı verildi. Sanık Ufuk Tetik tahliye edildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.
0: Şimdi Gülistan 9 soruşturmasıyla devam edelim. Çünkü her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor bu soruşturmaya ilişkin. Akıllardaki en önemli soru, Gülistan 9'un cenazesi nerede? Son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, Doku'nun naaşının kimyasal bir maddeyle ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi.
9: Ebru Başsavcımız dosyaya geldiği zaman Gülistan'ın yerini değiştirmeye gittiler. Sırf biz Gülistan'a ulaşmayalım diye.
10: 6 yıldır tek bir iz bulunamadı. Gülistan Doku dosyasında kan donduran ihtimal ortaya çıktı. Doku'nun cesedi kimyasalla mı yok edildi?
9: Gülistan'ın yerini bilenler var bugün. Kim var? Şükrü Eroğlu var. Koruma. Fatih Özmen var. Korucu. Bunlar bizzat Gülistan'ın kendi elleriyle gömen insanlar.
10: 2020 yılında Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'dan 6 yıldır haber alınamıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
11: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu? Yok, bildiğin her şeyi savcıya anlatacağım.
10: Gürlek, Gülistan Doku'nun naaşının kimyasal maddeyle ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi. Soruşturmanın önceliğinin Doku'nun naaşına ulaşmak olduğunu vurguladı.
12: Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı. Ama elbette öncelikli amacımız naaşa ulaşmak. En azından ailesinin evladının kabri başında dua edebilmesini sağlamak açısından bu bizim için çok önemli.
10: Peki soruşturma nereye uzanacak? Bakan Gürley'in mesajı net. Makam da önemli değil, ünvan da. Somut suç şüphesi varsa hukuk gerekeni yapacak.
12: Burada kişinin vali olması veya başka bir makamda bulunması önemli değil. Somut suç şüphesi varsa kişinin ünvanına bakılmaksızın ilgili savcılık hukuk çerçevesinde gereken işlemleri yapar.
13: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
10: Soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Andan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı. 6 yıldır cevap bekleyen tek soru, Gülistan Doku'ya ne oldu? Gözler Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada.
9: Bu olay bitmişti. Gülistan bulunsun ve bu katiller, örtbasçılar adalete hesap versin.
0: Sayın seyirciler, bir annenin evlat acısına şimdi bir de korku eklendi. Atlas Çağlayan davasında çıkan karar sonrasında anne Gülhan Ünlü tehdit mesajları aldığını duyurdu ve yardım talep etti.
14: Ölüm tehditleri alıyoruz.
10: Gözyaşları bir an olsun dinmiyor, dinmeyecek de. Yüreği yangın yeri. Çünkü biricik evladı Atlas'ı kara toprağa teslim etti. Bir de ölüm tehditleri aldı.
14: Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım.
10: 15 yaşındaki katil E.Ç. 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Atlas'ın annesi mezarı başında evladının katiline verilen cezaya tepki gösterdi.
14: Katilin yatarı şu anda neredeyse bir yıl oldu zaten başımıza bu olay geldiğinden beri. Yatarı kalan sadece kapalı da 3 yıl. Yani bu kabul edilemez. Ailemizden hiçbirimiz bu durumu kabul etmiyoruz. Bu verilmiş, ona verilmiş olan bir ceza değil. Her zaman söylüyorum. Bu bizi cezalandırmak oluyor.
10: Gülhan Ünlü evladının acısını yaşarken duruşmadan hemen sonra tehdit mesajları almaya başladı.
14: Duruşmanın ertesi gün sabahı. Ondan önce de geceleri cep telefonundan aramalar geldi. Efe kardeşimiz senin yüzünden 18 yıl ceza aldı. Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım duruşmadan sonra. 1, 2, 3 değil yani 8 aydır sayısızca tehdit aldım ben.
10: Atlas Çağlayan henüz 16 yaşındaydı. Yanbaktın tartışmasında 15 yaşındaki bir cani tarafından sustalı olarak tabir edilen bıçakla öldürüldü. Aile ise acısını yaşarken tehdit mesajları almaya başladı.
14: Gece yarıları telefonlarımız çalıyor. Yani bu bana yapılmış zaten çok büyük bir saygısızlık. Ben zaten çok acı çekiyorum. Zaten evladımı kaybettim. Bunun için mücadele veriyorum. Bir de bu kendini bilmez insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorum. Söyleyebilecek gerçekten bir şey kalmadı artık. Yani yakalanıyorlar, ceza alıyorlar. Bu neyin cesareti? İşte bu cezasızlık algısının cesareti.
10: Anne Gülhan Ünlü savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
14: Atlas hiçbir şey geri getirmeyecek. Başından beri bunu anlatıyoruz ama bu kadarını da kabul edemiyoruz. Yani bu kadar da az ceza olmaması gerekiyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Tabii ki o da yakalanacak. Onun gibiler de yakalanacak. Yani cezalarını çekecekler. Bu cezasızlık algısı artık bu ülkede kalksın istiyorum.
10: Mezarlığının dahi koruma altında olduğunu söyleyen acılı anne, tehdit eden kişilerin bulunmasını istedi.
14: Burası da koruma altında. Zaten bizler de koruma altındayız ve Atlas da burada koruma altında olmak zorunda kalıyor. Çok acı. Burayı bile koruma altına almak zorunda kaldık. Çok acı. Bununla da ilgili çok fazla tehdit aldım, evet.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda AK Parti'ye 4 belediye başkanı daha katıldı. 3 belediye başkanı CHP'den, 1 belediye başkanı yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Yeni isimleri AK Parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.
15: Öncelikle bugün partimize katılan İzmir Foça Belediye Başkanı Sayın Saniye Fıçı, Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Sayın Mustafa Durgun, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Muş Merkez Sungu Belde Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'a AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz.
3: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partiye katılan yeni belediye başkanlarını açıkladı.
16: AK Parti'mize hoş geldiniz diyoruz.
3: İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.
15: Partimize gerek meclis boyutunda gerekse belediyeler boyutunda yoğun bir şekilde katılım talebi var.
3: Kayseri'de ise Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan diğer isimler oldu.
16: AK Parti'mize hoş geldiniz diyoruz.
3: Muş'un Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan da yeniden Refah Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Böylece 4 belediye başkanı daha AK Parti ailesine katılmış oldu.
0: İstanbul'da Bahçelievler Belediye Meclisi'nde CHP'li 3 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Belediye meclisinde koltuk dağılımı değişti. AK Parti öne geçti.
3: Bahçelievler'de CHP'li 3 meclis üyesi AK Parti saflarına katıldı. Rozetlerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı. İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi'nde CHP'li meclis üyeleri Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak AK Parti'ye geçme kararı aldı. Yeni katılımlarla birlikte Bahçelievler Belediye Meclisi'nde çoğunluk 23 üye ile Cumhur İttifakı'nın oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ise 22 üye ile Cumhur İttifakı'nın gerisinde kaldı.
0: CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin 103. kuruluş yıldönümü programlarına katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tutumunu değerlendirdi. Biz Sayın Belediye Başkanımızın katılmasını beklerdik dedi. Ayrıca CHP'nin kongre takvimi de açıklandı.
17: Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte, hele ki Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
3: Mansur Yavaş, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmadı. CHP'den ilk resmi açıklama geldi. Katılmasını beklerdik dendi.
17: Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir. Şimdi bu açıdan baktığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın siyasal aidiyeti de Cumhuriyet Halk Partisi'nedir.
3: CHP Merkezi Yönetim Kurulu toplandı. Toplantıya ilişkin CHP sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu.
17: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekleri ve bugüne kadar yapmış olduğu kongre tecrübelerine uygun bir biçimde bir kongre takvimlendirmesi de yapmış oluyoruz.
3: Sarı CHP'nin kongre takvimini de açıkladı. 11 Kasım'da CHP'de ilçe kongre delege seçimleri, 12 Aralık'ta ise ilçe kongreleri, 16 Ocak'ta da il kongreleri başlayacak. 14 Şubat'ta bütün il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. 14 Şubat'tan sonraki bir gün kurultay tarihi belirlenecek.
17: Varsayımımız şu, bu süre içinde biz kongrelerimizi yaparken kararın Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde bulunan mahkeme kararında kesinleşmiş olduğunu varsayıyoruz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Türk Devletleri arasında Türkpol kurulacak, ortak pasaport ve kimlikle seyahat mümkün olacak dedi.
18: Türk Devletleri arasında Türkpol, nasıl Interpol var, Europol var, onun bir benzeri teşkilat olan Türkpol teşkilatının kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim.
10: Türkiye bölgesel ve küresel politikada tarihi bir ilke imza atıyor. Türk devletleri arasında güvenlik alanını kapsayan stratejik bir ortaklığın kapısı açıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı.
18: Suçla mücadele konseyi özellikle, az önce de ifade ettim, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele gibi önemli konuları kapsıyor.
10: Bakan Çiftçi, Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olan Türkpol'ün kuruluş teklifini ilan etti.
18: Türkpol teşkilatının kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim. Diğer hem Kazakistan taraf olsun, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar.
10: Bakan Çiftçi sadece güvenlik alanıyla sınırlı kalmayıp Türk dünyasında ortak pasaport ve kimlikle seyahat konularında da tarihi bir kararı açıkladı.
18: Bir Avrupa ülkesine gittiğimiz zaman görüyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları bir kontrol noktasından, diğer ülke vatandaşları bir başka kontrol noktasından geçiyorlar. Bunun bir benzerinin de Türk devletleri toplulukları arasında da kurulması yönünde çalışmalarımız devam ediyor.
10: Karar uygulandığı takdirde Türk devletleri arasında havaalanlarında özel Türk devletleri pasaport geçiş alanı oluşturulacak. Devletler arasında kimlikle seyahat edilebilecek. Bakan Çiftçi dönüşte X hesabından yaptığı paylaşımla ise Türk dünyasına, misyonuna dair önemli mesajlar verdi.
18: Bundan 1300 yıl evvel dikilen Kültig'in anıtında gece uyumadım, gündüz oturmadım diyen kutlu anlayışın bugünkü mirasçılar olmak için gayret ediyoruz, uğraşıyoruz.
0: Şimdi ilk kez hayata geçirilecek sosyal kiralık konut projesinin detaylarını sizlerle paylaşalım. Kuşkusuz en çok merak edilen şey İstanbul'da bu projeden yararlanmak için hangi şartları karşılıyor olmak gerektiği. Ona da hemen geleceğim. Önce şunu söyleyelim. İlk etapta 1071 konut kiralanacak. Kiralar aylık 10 bin liradan başlıyor sevgili izleyiciler. Şimdi 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği ev sahibi Türkiye kapsamında bu kez sosyal kiralık konut bilindiği üzere. Çünkü konut kiralarının çok ciddi anlamda fahiş fiyatlara ulaştığı şu günlerde TOKİ'den bir çözüm olabilmek adına gündeme getirilen, hayata geçirilen çok önemli bir proje. Şimdi peki kiralık konut projesinden kimler yararlanabilir? 10 bin liradan başlıyor bu projede kiralar dedik. Şimdi 18 yaş üzeri olacağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Konut sahibi olmama şartı var. Hiçbir konutunuz olmayacak eğer bu projeden yararlanmak istiyorsanız. Evli olma ve en az bir yıl ikamet etme şartı aranıyor sevgili izleyiciler. Şimdi peki gelir şartı ne? Başvuru tarihi itibariyle son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net geliri 100 bin liranın üstünü geçmeyecek. Yani sizin evinize giren aylık maaş ya da gelir 100 bin liranın üstünde olmayacak. Eğer olursa bu projeden yararlanamıyorsunuz. Birincisi bu. Hiçbir ev üzerinize kayıtlı olmayacak. Daha önce bir eviniz olmamış olması gerekiyor ki bu projeden yararlanabilin. Hane halkı gelirinin 100 bin liranın üstünde olmaması gerekiyor. Peki nasıl yapılacak başvurular? E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan Konut İş Yeri Başvuru Hizmeti menüsünden başvuru yapılabilecek. Bir kez daha söyleyelim. TOKİ'nin internet sayfasından. E-Devlet üzerinden gerçekleşecek ama başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru hizmet menüsünden yapabileceksiniz. Dediğimiz gibi evinize giren gelirin 100 bin liranın üstünde olmaması gerekiyor. Üzerinize kayıtlı herhangi bir ev olmaması gerekiyor. 18 yaş üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, evli olma ve bir yıl ikamet etme şartı var. Devam edelim peki İstanbul'da. Hangi ilçelerde hayata geçirilecek onu hemen söyleyeyim sizlere. Şimdi ama ondan daha önemlisi var. Ne kadardan başlıyor kira fiyatları? Şimdi 1+1 ile başlayalım. Eğer 1+1 bir konut projesine dahil olmak istiyorsanız ödeyeceğiniz kira fiyatı 10 bin lira sevgili izleyiciler. 2 artı 1 12 bin lira, 3 artı 1 konutlar 15 bin lira ve 4 artı 1 konutlar 18 bin lira. Şimdi tabii rakamlara baktığımız zaman İstanbul'da ortalama kira fiyatlarının gerçekten çok ama çok altında, ama bu kiraları ödeyebilmek için de şartlar var. Bir kez daha onu hatırlatalım. Lütfen TOKİ üzeri, e-devlet üzerinden de TOKİ sayfasına girerek bir kez daha o şartlara haiz misiniz değil misiniz öğrenebilirsiniz. Şimdi peki nerelerde bu kiralık konutlar hizmete sokulacak? Birinci grup Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Anadolu yakasına bakalım. Maltepe, Tuzla, Kartal. Avrupa yakasında Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de sevgili izleyiciler bu kiralık sosyal konut projeleri devreye girecek. 1 artı 1'den başlıyor. 4 artı 1'e kadar 1 artı 1'in kira bedeli 10 bin lira. 4 artı 1'in kira bedeli 18 bin lira sevgili izleyiciler. Onu söylemiş olalım. Başvuru takvimi 14-25 Eylül 2026. Kura çekimi ne zaman? O da çok önemli. Ekim 2026 itibariyle de kuraların çekilmesi bekleniyor. Tabii kurayla belirlenecek, son derece tabii talebin yoğun olacağı bir proje sevgili izleyiciler. Şimdi biz başlıkları aktardık ama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un da bu kiralık konut projesine ilişkin çok önemli açıklamaları var. Ekranlara getirelim.
19: Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
10: İstanbul'un beklediği dev projede merak edilen detaylar belli oldu. Bakan Murat Kurum tek tek açıkladı. 15 bin kiralık sosyal konut kimler başvurabilecek? Kiralar ne kadar olacak? Evler kaç yıllığına kiralanacak?
19: Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız ve hemen hak sahibi vatandaşlarımızı tespit edeceğiz.
10: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Trabzon'daydı. Bakan burada İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık konut projesinin detaylarını açıkladı. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek.
19: 1 artı 1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2 artı 1 konutlar için 12 bin lira. Burada tabii 1 artı 1, 2 artı 1 vatandaşlarımızın orada çocuk sayısına göre başvurularına göre adetleri değişiyor. 3 artı 1 konutlar için 15 bin lira, 4 artı 1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
10: Konutlar toplam 12 ilçede inşa edilecek.
19: Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
10: Başvuru şartları da açıklandı.
19: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi.
10: Peki bu evler kaç yıllığına kiralanacak?
19: Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu kiralık evlere girecek ve 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kurayla belirleyeceğiz.
10: Başvurular 14 Eylül'de başlayacak, 25 Eylül'de sona erecek. Başvuru ücreti alınmayacak.
19: Düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz.
10: İlk inşa edilen 1071 konutun teslimi ise Ekim ayında yapılacak.
19: Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
0: Çanakkale yeni konut projeleri ve hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla büyümeye devam ediyor. Kentte son bir yılda yaklaşık 20 bin daire satıldı. Sektör temsilcilerine göre inşaat çarklarını şu anda en çok kentsel dönüşüm döndürüyor.
10: Üniversite ve turizm kenti Çanakkale'de konut talebi her geçen gün artıyor. Şehir yeni imara açılan bölgelerle birlikte Bursa yoluna doğru genişliyor. Sektörde en büyük sıkıntı ise maliyetler.
20: İnşaat sektöründe o belirsiz ve dalgalı süreci geride bıraktık. Piyasa artık çok daha dengeli ve öngörülebilir bir zemine oturdu. Elbette sıkı para politikası ve maliyet baskısı sektörü zorluyor. Bunu inkar edemeyiz. Ancak resmi rakamlar da gösteriyor ki konut fiyatlarındaki o kontrolsüz artış dönemi artık bitti. Konutlar artık hızlıca alınıp satılan spekülatif bir araç değil. Yeniden asıl amacına, yani güvenli ve huzurlu bir yuva ihtiyacına odaklandı. Bugün sektörün çarklarını döndüren en büyük güç kentsel dönüşüm.
10: Sektörde kontrolsüz fiyat artışlarının yerini daha dengeli ve öngörülebilir bir piyasa alırken dönüşüm projelerinde deprem güvenliği ve enerji verimliliği ön plana çıkıyor.
20: Biz sadece dört duvar inşa etmiyoruz. Depreme dayanıklı, enerjisini verimli kullanan, geleceği nefes alan gerçek yaşam alanları üretiyoruz. Tüm projelerimizi de bu vizyonla hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki süreçte özellikle ilk evini alacak olan vatandaşlarımız için finansman kanalları kademeli olarak arttıkça bu dengeli seyir kalıcı hale gelecektir.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iyiliği teknolojiyle buluşturan yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İyilik Var platformuyla gönüllülük imkanları Türkiye'nin dört bir yanında tek bir dijital çatı altında toplanıyor. Bakanlık bu projeyle gönüllülük kültürünü büyütmeyi ve toplumsal dayanışmayı daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
10: Gönüllülük hareketinde artık dijital dönem başlıyor. İyilik teknolojiyle buluşuyor. Dayanışmanın adresi dijital dünyaya taşınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapay zeka destekli yeni nesil gönüllülük platformu İyilik Var'ı hayata geçiriyor. Dev projenin büyük lansmanı 12 Eylül'de gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla platform kamuoyuna tanıtılacak. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, engelli bireyler, şehit yakınları ve gaziler. İyilik Var toplumun her kesimine ulaşacak büyük bir dayanışma ağı oluşturacak. Ve projenin en dikkat çeken noktası İyilik Kapısı. Asırlık ahilik geleneği bu kez dijital dünyada hayat bulacak.
21: Hayata geçirilen her hizmet ve politikayla milletimizin birlik ve beraberlik duygusu adeta çelikten bir zırha büründü.
10: Mahalle bakkalı da olacak, terzi de, diş hekimi de, psikolojik danışman da. Herkes sahip olduğu imkanı ihtiyaç sahipleriyle paylaşabilecek. Üstelik ihtiyaç sahipleri kendilerine tanımlanan tek kullanımlık dijital kodlarla bu hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.
21: Çocuklarımıza umutlu bir gelecek sunmak, kadınları daha güçlü yarınlara ulaştırmak, aileleri güçlendirmeye devam etmek istiyoruz.
10: İyilik artık cebimizde. Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden gönüllülük hareketine katılmak mümkün olacak. Düzenli gönüllülük yapan vatandaşlar için kademeli ödüllendirme sistemi de uygulanacak. Yani bu platformda iyilik büyüyecek, dayanışma çoğalacak. İyiliğin bir parçası olmak isteyenler detaylara iyilikvar.gov.tr adresinden ulaşabilir.
0: Bu saati noktalayalım. Saat başında yeniden birlikteyiz.
10: TGRT FM Haber.
22: Şimdi reklamlar.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
9: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
12: süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Şimdi reklamlar.
13: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
14: Ya insanın içine huzur veriyor.
15: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
16: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
5: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
17: Kaza ucuz atlatıldı. Yaralanan olmadı. Kamyonet ve çarptığı iki araçta hasar meydana geldi. Görüntüler Vietnam'dan. Yol kenarında kesilen ağaç bir anda devrildi. O sırada yoldan geçen motosikletli ağacın altında kaldı. Çevredekiler hemen yardıma koştu. O anlar kameralara yansıdı. Ancak motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şiir, müzik ve ışıklar bu kez su üzerinde buluştu. Çin'in başkenti Pekin'de Büyük Kanal'da gece gezisi düzenlendi. Tekneye binen ziyaretçiler yol boyunca sürükleyici gösteriyi izledi. Performans kanalın kıyısındaki sahnelerle de bütünleştirildi. 3,5 kilometrelik güzergah Daguan Kulesi'nden Yunton Köprüsü'ne uzanıyor. Etkinlik kanal ve tahıl taşımacılığı kültürünü sanatla buluşturuyor. Ölümle dans mı dersiniz yoksa bu kadarına da pes mi? Görüntünün adresi Elazığ. 6 katlı bir binanın çatısında oluk temizliği yapılacaktı. Ancak çatıda işe koyulan kişi iş sağlığını da kendi canını da tamamen içe saydı. Gözü pek usta, baret takmak, profesyonel yaşam halatı kullanmak yerine kendi yöntemini icat etti. Sıradan bir halatla metrelerce yüksekteki çatı saçaklarına doğruldu. Halatın bir ucu dayanıksız bir bacaya dolanmış, diğer ucuysa çatıdaki diğer çalışanın merhametine bırakılmıştı. İpi tutan arkadaşı bir anlık refleksini kaybetse ya da o ip bacadan kayıp çıksa facia kaçınılmaz olacaktı. Yürekleri ağza getiren ustanın soğukkanlı halleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonunda ölümden döndü. Hindistan'ın Kerala eyaletinde bir akaryakıt istasyonundaki feci kaza böyle görüntülendi. Yakıt dolumu tamamlanmadan hareket eden araç pompayı yerinden kopardı. Hortuma takılan çalışan dengesini kaybederek sert şekilde yere düştü. 52 yaşındaki istasyon çalışanının kaburgası kırıldı. Yaralı adam hastanede tedavi altına alınırken olaya dair soruşturma başlatıldı. Otobüs şoförü cep telefonunu açtı. Direksiyonda canlı yayın yaptı. Bu hareketi cezasız kalmadı. Bursa'da özel halk otobüsü şoförü yolculuk sırasında direksiyon başında sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Sürücünün bu anları bir yolcu tarafından kayıt altına alındı. Otobüs şoförünün yaptığı sorumsuzluk cezasız kalmadı. Tespit edilen sürücüye 21 bin lira ceza kesildi. Otobüs de 30 gün süreyle bağlandı. Kontrolden çıkan otomobil taklalar attı. Yoldan geçen kişi saniyelerle ölümden döndü. Korkutan kaza an be an kameraya yansıdı.

0: Görüntülerin adresi Hatay'ın Dört Yol ilçesi. Sürücü motosikletin üzerinde yaptığı akrobatik hareketlerle adeta ölüme davetiye çıkardı. Trafik güvenliğini hiçe sayan o sürücü İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Yakalanan sürücüye 53.246 lira idari para cezası uygulandı. Cezası bununla da kalmadı, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
1: Bak bak, bunlar tehlikeli, anladın mı? Ya oy oy.
0: Tam tehlikeyi anlatıyordu, korktuğu başına geldi.
1: Az önce konuştuk ya, kamyon çok fena vurdu, oy, zincirleme kaza.
0: Görüntüler Trabzon'da kaydedildi. Bir motosiklet sürücüsü yağışlı havada seyir halindeydi. Yolun tehlikeli olduğunu anlatıyordu. O esnada arkadan gelen kamyon şoförü duramadı, otomobile çarptı. Savrulan araç da motosikleti devirdi.
1: Bak bak, bunlar tehlikeli, anladın mı? Ya oy oy.
0: Korkutan kazada neyse ki kimseye bir şey olmadı. Motosiklet sürücüsünün soğukkanlı davranışı ise takdir topladı.
2: İyi misin abi?
1: Galiba iyiyim abi ya.
2: Ambulans ara.
0: Bir anlık bakışma yetti. Acıyla öfke karşı karşıya gelince adliye koridorları karıştı. Burası Elazığ Adliyesi. Olayın geçmişi ise tam bir dram. Geçtiğimiz yıl 3 çocuk annesi Sümeyye kocası tarafından 7 el ateş edilerek katledilmişti. İşte o cinayetin ilk duruşması görülüyordu. Ancak tansiyon daha duruşma başlamadan yükseldi. Adliye koridorunda karşı karşıya gelen taraf yakınları bir anda birbirine girdi. Adliyeyi savaş alanına çeviren 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Önce direğe çarptı, ardından yan yattı. Yolcu minibüsündeki bir aylık bebek ve iki çocuk yaralandı. Kaza Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı. İddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan minibüs önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrildi, minibüsse yan yattı. Kazada bir aylık bebekle 12 ve 15 yaşındaki iki çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Minibüsün direğe çarpıp yan yattığı anlarsa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Fırından ekmek değil, varil varil uyuşturucu hap çıktı. Mersin polisinin takibi uyuşturucu tacirlerinin akıl almaz bir oyununu daha bozdu. Gençleri zehirlemek için gün sayan bir zehir taciri polisin radarına takıldı.
3: Aynı şekilde.
0: Düğmeye basan ekipler şüpheliyi yakaladı. Polisin çapraz sorgusunda şüphelinin zehirleri sakladığı adresi vermesiyle düğmeye basıldı. Un çuvallarının fırın malzemelerinin arkasına gizlenmiş 31 adet koli ve 6 adet koca varil bulundu. Variller açıldığında içerisinden adeta zehir fışkırdı. Tam 1.758.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümle ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada mezarının bugün yeniden açılması bekleniyordu. Savcılıktan gelen bilgiye göre Fethi kabir işlemi ertelendi. Bir kez daha muhabirimiz Hanifi Bayar'a dönelim ve son detayları Hanifi Bayar'dan dinleyelim.
1: Soru işaretleri hiçbir zaman ortadan kalkmamıştı. Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki ölümünün ardından 15 yıl geçti. 2011 yılının Kasım ayında tutuklu bulunduğu cezaevindeki ergen

0: Ergenekon kumpası kapsamında tutuklu bulunuyordu ve ailesinin iddiasına göre, onu son görenlerin iddiasına göre oldukça sağlıklıydı. Şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. O dönem ölüm raporuna kalp ve damar rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği yazılmış. 2012'de de dosyaya takipsizlik kararı verilmişti. Ancak Adalet Bakanlığı'nda kurulan faili meçhul dosyaları aydınlatma başkanlığı tarafınca bu dosya bir kez daha ele alındı ve faili meçhul olarak değerlendirilen Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bizler Ümraniye'deki Kocatepe mezarlığında Kaşif Kozinoğlu'nun hemen mezarının yanı başındayız. Bugün bir fetih kabir işlemi bekleniyordu. Yani mezar açılacak ve mezardan örnekler alınacaktı. Sadece aslında buradaki cansız bedenden değil, topraktan da örnekler alınması bekleniyordu. Ancak bu işlem ertelendi ve önümüzdeki günlerde bu işlemin, fetih kabir işleminin yapılacağı bekleniyor. Özellikle gözler yarına çevrilmiş durumda. Yarın Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılabilir. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın ilk operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. O dönem 2011 Kasım ayında cezaevinde görev yapan jandarma er tutuklandı soruşturma kapsamında. 7 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından doğrudan serbest bırakıldılar. Operasyon soruşturmada aslında en sıcak gelişmelerden birisi dün sabah saatlerinde yaşandı. İkinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Biri kameraman, biri muhabir, toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden özellikle 7'si o dönem sağlık çalışanı olarak Silivri'de görev yapan ve Kaşif Kozinoğlu ilk rahatsızlandığında ona müdahale eden sağlıkçılar olduğu tespit edildi. Soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde devam ediyor. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde bir FETÖ izi var mı yok mu, o da araştırılıyor. Çünkü firari bir şüpheli FETÖ bağlantılı olduğu tespit edildi ve iddiayı da dile getirip yayını öyle bitirelim. İddiaya göre Kozinoğlu cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandığı an acil yardım butonuna basmak yerine o şüpheli radyonun sesini yükseltti ve Kozinoğlu'nun yardım çağrısının duyulmasının önüne geçti. İşte tüm bu iddialar araştırılıyor. Kaşif Kozinoğlu öldü mü, öldürüldü mü? Öldürüldüyse kim öldürdü, neden öldürdü ve FETÖ terör örgütünün bir bağlantısı var mı bu cinayetle ilgili, eğer cinayetse? Bu soruda cevap arıyor. Bizler ilk günden beri soruşturmayı takip ediyor ve gelişmeleri de aktarıyoruz. Diyelim, sözü bir kez daha size bırakalım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, İstanbul merkezi 6 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında aktif ve ihraç kamu görevlileri de var.
2: Başkan bir polis!
3: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. 20 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Örgütün gizli yapılanmasına ilişkin kritik bilgiler Garson Kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD karttan çıktı. Karttaki emniyet mahrem analiz raporu verileri tek tek incelendi. Örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler belirlendi. Soruşturma derinleştirildi. Şüphelilerin banka Asya hesap hareketleri, örgütün emniyet mahrem yapılanmasındaki faaliyetlerine ilişkin kayıtlar mercek altına alındı. Yapılan tespitlerin ardından 20 şüpheli için düğmeye basıldı.
2: Başka bir polis! Başka bir polis!
3: İstanbul merkezli 6 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 aktif kamu görevlisi, 3 ihraç kamu görevlisi ve 12 özel sektör çalışanı olmak üzere 20 şüpheli yakalandı.
1: Okullara silahlı saldırı hazırlığı paylaşımı yapan C31K suç örgütüne operasyon düzenlendi. 32 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bunlardan 27'si kıskıvrak yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni nesil suç örgütlerine göz açtırmıyor. Okullara silahlı saldırı hazırlığı paylaşımı yapan C31K suç örgütüne operasyon düzenlendi. Ankara merkezli operasyonda 22 ilde peş peşe baskı.

0: bunlar yapıldı. 19'u adli süreçteki çocuk olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 27'si kıskıvrak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Seferihisar Belediyesi'ne bir operasyon daha geldi. İmar, ihale ve rüşvet iddiaları üzerine 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 43 kişi yakalandı. Firari 5 şüpheli için aramalar devam ediyor.
1: Rüşvet, imarda yolsuzluk, kaynağı belirsiz paralar. Ekipler bir kez daha operasyonun düğmesine bastı.
2: Geç kalmış değiliz. Yani yapmamız gereken çok şey var. Bir yerden başlamak gerekiyor.
1: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda daha önce belediye başkanı İsmail Yetişkin tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Bir operasyon daha düzenlendi.
3: Sevgili Seferihisarlılar, kurtuluşumuzun bayramına hepiniz hoş geldiniz.
1: İmar, ihale ve rüşvet iddiaları için düğmeye basıldı. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin tespitlerine göre belediye görevlileriyle müteahhitler arasında inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük yapıldı. Bu işlemler karşılığında rüşvetin hem elden hem de banka hesapları üzerinden alıp verildiği belirlendi.
4: Açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğime tüm benliğimle söz veriyorum.
1: Soruşturma yalnızca imar işlemleriyle sınırlı kalmadı. Belediyenin ihale ve doğrudan temin yoluyla yaptığı alımlarda da çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Polis ekipleri sabah saatlerinde şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. 43 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç delili ele geçirildi. Operasyonda adreslerinde bulunamayan 5 şüpheli ise firari durumda. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.
0: Gülistan Doku soruşturmasında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Akıllardaki en önemli soru Doku'nun cenazesinin nerede olduğu. Son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek Doku'nun naaşının kimyasal maddeyle ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi.
5: Ebru Başsavcımız dosyaya geldiği zaman Gülistan'ın yerini değiştirmeye gittiler. Sırf biz Gülistan'a ulaşmayalım diye.
1: 6 yıldır tek bir iz bulunamadı. Gülistan Doku dosyasında kan donduran ihtimal ortaya çıktı. Dokunun cesedi kimyasalla mı yok edildi?
5: Gülistan'ın yerini bilenler var bugün. Kim var? Şükrü Eroğlu var. Koruma. Fatih Özmen var. Korucu. Bunlar bizzat Gülistan'ın kendi elleriyle gömen insanlar.
1: 2020 yılında Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'dan 6 yıldır haber alınamıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
6: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu?
7: Yok, bildiğim her şeyi sadece anlatacağım.
1: Gürlek, Gülistan Doku'nun naaşının kimyasal maddeyle ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi. Soruşturmanın önceliğinin Doku'nun naaşına ulaşmak olduğunu vurguladı.
8: Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı. Ama elbette öncelikli amacımız naaşa ulaşmak. En azından ailesinin evladının kabri başında dua edebilmesini sağlamak açısından bu bizim için çok önemli.
1: Peki soruşturma nereye uzanacak? Bakan Gürley'in mesajı net. Makam da önemli değil, ünvan da. Somut suç şüphesi varsa hukuk gerekeni yapacak.
8: Burada kişinin vali olması veya başka bir makamda bulunması önemli değil. Somut suç şüphesi varsa kişinin unvanına bakılmaksızın ilgili savcılık hukuk çerçevesinde gereken işlemleri yapar.
9: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
1: Soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Andan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı. 6 yıldır cevap

0: bekleyen tek soru, Gülistan Doku'ya ne oldu? Gözler Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada.
1: Bu olay bitmişti. Gülistan bulunsun ve bu katiller, örtbaççılar adalete hesap versin.
2: Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte yeni uygulamaların hayata geçirilmesi gündeme geldi. Bu kapsamda sosyal güvenlik dengesinin korunması için kişilerin daha uzun süre istihdamda kalması teşvik edilecek. Uzun dönemli bakım sigortası başta olmak üzere yeni tedbirler alınacak.
3: Anne nasılsın?
4: Nasıl iyisin?
5: Hedefimiz yaşlı vatandaşlarımızın sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdüğü güçlü bir Türkiye'dir.
0: Yaşlı nüfus arttı, yeni model gündeme geldi. Uzun dönemli bakım sigortası geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı verilerine göre ülkede 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 5 yılda %20,5 artarak 9.583.059 kişiye ulaştı.
6: 50'den sonra daha hızlı. Yaşlandıkça devamlı bir yerden bir arıza çıkıyor.
0: Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Sosyal güvenlik dengesinin korunmasına yönelik adımlar atılacak. Uzun dönemli bakım sigortası başta olmak üzere çeşitli tedbirler alınacak.
5: Sağlık hizmetleriyle yerel destekler birlikte işlendiğinde yaşlarımız için daha güvenli bir bakım sistemi oluşacaktır.
0: Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlayacak adımlar atılacak. Bu kapsamda uzun dönemli bakım sigortası orta vadeli programa konuldu. İlgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla uygulamaya dönük altyapı oluşturulacak.
7: Ağırlık çökmeye başlıyor. Yaşlılık çöktü 65'ten sonra.
0: Yaşlılık ve kronik rahatsızlıklar nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini tek başına gerçekleştiremeyen kişilere evde ya da kurumlarda sağlanan bakım desteğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.
5: Evde bakım yardımıyla bugün 114 bine aşkın yaşlı bireye ailesinin yanında destek oluyoruz.
0: Ayrıca sağlık hizmetlerine erişim kısıtlanmadan finansal sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik adımlar atılacak.
8: 4 yaş bir yaşlanma hızının artış dönemiymiş. Daha sonra 60 yaş sonrası. Hareketlilik değişiyor. Çok çabuk yoruluyorsunuz.
0: Yeni orta vadeli program kapsamında kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemelerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.
9: Kendimi genç hissediyorum. Bir sıkıntı yok.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan eşofmanlarını giydi, basketbol sahasına indi, profesyonel oyunculara taç çıkarttı. Attığı basketlerle göz doldurdu. O anları eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, evet yine kazandı notuyla paylaştı.
0: Siyasetin yoğun gündemine kısa bir mola verdi. Eşofmanlarını giyip basketbol sahasına indi. Attığı basketlerle profesyonel oyunculara taş çıkarttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sporu çok seviyor. Yoğun tempoya rağmen en az haftada bir gün basket oynamayı ihmal etmiyor. Bu kez parkeye kurmaylarıyla çıktı. O anları ise eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank an be an kayda aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayılarına atıfta bulunarak evet yine kazandı notuyla maçtan görüntüler paylaştı.
10: Tüm maç sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladık.
0: Eski Bakan Varank, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu rakip takımdaydı. Takım Erdoğan'ın ataklarını durdurmakta zorlandı.
11: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 32, Bursa 30, Konya 31, Afyon 33, Denizli 36, Antalya 31, Adana 34, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 25, Kayseri 29, Erzurum 25, Gaziantep 32, Diyarbakır 35.

0: Yol durumu.
1: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı-Ödemiş devlet yolunun 48 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: TGS FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 11 Eylül 2026 haftanın son gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda İbrahim Macit sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Hasan Sarıçiçek bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk sevgili Burcu. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Dün oldukça yoğun bir gündem vardı dün akşam. Fenerbahçe'nin maçı vardı aslında. İlk önce bir maça değinelim. Sonra istifa oldu, istifa kabul edilmedi. Onu tartışacağız. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Bir maç anlamında değerlendirelim istiyorum. Oyun anlamında nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi?
1: İşin doğrusu Fenerbahçe'yi gerçekten iyi buldum. Skor farklı olabilirdi. Fenerbahçe kazanabilirdi. Ama bir derbi gerginliğinin arkasından böyle bir mücadeleyi ortaya koymak, takımın bütünleşmesi anlamında, takıma yeni monte edilen oyuncuların sanki sürekli o takımla beraber oynuyormuş gibi ortaya koyduğu performans açısından baktığınızda Fenerbahçe'nin titreyip kendine döndüğü bir karşılaşmaydı.
0: Zor bir rakipti. Maç önü kime sorsam Roma'nın farka gideceğini söylüyordu. Fenerbahçe gerçekten iyi mücadele etti. Değişik bir maç oldu açıkçası. Dediğiniz gibi özellikle ikinci yarı kaçırdığı direkten dönen topu kullanamadığı net pozisyonları olsaydı aslında belki de Fenerbahçe adına farka gidecek. Belki en az iki tane kaçırdığı net gol vardı. Şans Fenerbahçe'den yana değildi ama yine de Roma gibi bir takımla berabere kalmak da önemli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü yenemiyorsanız yenilmeyeceksiniz de. Şampiyonlar Ligi'nde en azından rakipler güçlü. Maçın ardından beklenmedik bir basın toplantısı oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti. Soru kabul etmedi. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkan ve yöneticiler bize her konuda yardımcı olmaya çalıştı. Güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım diyerek sözlerini tamamladı ve ayrıldı toplantıdan soru almayarak. Ne söylersiniz İsmail Kartal'ın istifasıyla ilgili? Ya Aziz Yıldırım hemen sonrasında mikrofonların karşısına geçip kabul etmediğini ve İsmail Kartal'ın devam edeceğini söyledi. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına da değineceğiz ama sizce bunun tek nedeni baskı mı? Bir de olayda şişe fırlatma, su şişesi malum biliyorsunuz böyle şeyleri yaşıyoruz biz.
1: Şimdi isterseniz oradan başlayalım.
0: Hemen alındı şişeyi fırlatan ve direkt maçlara girmeme kararı da alındı. Men cezası aldı. Buyurun.
1: Şimdi bir kere spor, centilmenlik, kardeşlik, dostluk diyorsak ki öyle. Öyle de olmalı ama ne var ki bazı fanatizm, bazen duyguların öne çıkan yoğun baskısı teknik adamlar üzerinde öyle bir baskı oluşturuyor ki özellikle Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisini kaybetmiş olması ve bunun faturasının İsmail Kartal Hoca'ya kesilmiş olması ki daha önceki yayınlarda da ifade etmiştim son derece haksızlık ve bundan dolayı hocaya niye burada Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal mı olur gibi tamamen absürt, ayağı yere basmayan, tamamıyla fanatizm kaynaklı, fanatiklikten kaynaklanmış olan bir tepki. Bakıyorsunuz tribünden bir taraftar niye hocaya şişe atar? Yani bu hangi duygu taşmasıyla ifade edilebilir? Nihayetinde senin hocan bu takımı başarıya götürecekse hoca götürecek. Sen şişe attın diye hoca olağanüstü bir maharet gösterip beklediğin sonucun daha iyisini mi öne çıkaracak? Değil. Hoca da analizini yapıyor. Takımın kendi içerisindeki düşüşleri, yanlışları, bir önceki maça göre yaşanan testleri iyi değerlendirip onun üzerinden çıkan sonuca göre takımı yeniliyor. Şimdi bunu rakip Roma, siz de ifade ettiniz. Evet, çok çetin bir rakip. Nihayetinde İtalyan futbolunun önde gelen takımlarından biri, tecrübeli bir ekip. Sen 18 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'ne katılamamışsın. Ve Nihayet bu şansı elde etmişsin. İlk maçına çıkıyorsun. Kolay şey değildir. Kendi sahanda da oynasan bunun getirdiği yoğun bir baskı var. Çünkü bazen taraftarlar, ki şişe atma olayında da olduğu gibi, takım için, teknik adam için, oyuncular için risk taşırlar. Yani işlerini zorlaştırırlar. Ki Trabzon'da da Fatih Tekke benzer baskıyı yaşadı. Şimdi böyle baktığınız vakit, nihayetinde çelikten yay değil bu insanların sinirleri. Onlar da bizim gibi etten kemikten yapılmış bir sinir sistemi olan, belli bir ölçüde baskıya dayanabilen insanlar. Tamam, Maradona'nın ve Mourinho'nun birbirine benzeyen sözleri vardır. Baskıyı akşam evine ekmek götürmek için mücadele eden baba yaşar. Teknik adamın baskısı ne olur gibi bir söz var. Olsa da işte teknik adamın baskısı maalesef böyle bir şey. Yani Candan Tarhan, Allah rahmet eylesin, bu meslek insanı kalpten götürür demişti. Hakikaten kalpten götürür. Çünkü her anı heyecan, her anı yeni stratejiler, yeni planlar, programlar, taktikler, sistemler geliştirmeniz gereken veya sistem içerisinde oyuncuların rollerini değiştirmeniz gereken bir estantene oyunu. Dolayısıyla burada vereceğiniz kararlar takımın geleceğini, başarısını, sizin kariyerinizi, oyuncularınızın kariyerini belirliyor. Bu kadar yoğun baskıyı, planlamayı bir arada yaşayan bir teknik adama tribünden bir yaralayıcı madde atılmış olması hem hukuken suç, 62-22 biliyorsunuz futbolda düzensizliğin, şike, teşvike, şiddet olayının önlenmesi yönünde çıkan bir kanun maddesi olmasına rağmen, bunlar biline biline taraftarın böyle bir tepki göstermiş olması, ki zaten güvenlik güçleri anında aldılar. O da bir yanlış, ki bizim seyircimizin, dışarıya vereceğimiz imajı ne olması lazım? Evet, bu ülke futbol ülkesi, bu ülkenin fair play anlayışı var. Fair play'e uygun bir seyirci topluluğu var. Biz sonuçta spor odaklı yaşayan bir toplumuz diyebilmemiz için bu tür nahoş hareketlerin, olayların minimize olması gerekir. Gelelim istifa olayına. Evet, bu yoğun baskılar bazen teknik adamları böyle radikal diyebileceğimiz sıra dışı çıkışlara mecbur bırakıyorlar. Fatih Hoca'dan sonra İsmail Hoca'nın da benzer bir tepkiyi koymuş olması, ki İsmail Hoca Fatih Hoca'nın bir adım daha ötesine geçerek kendini ve geleceğini bağlayacak bir ifade kullandı biliyorsunuz.
0: Bir daha asla geri dönmemek
1: kaydıyla. Bir daha asla geri dönmeyeceğim. Bu ne demektir? İstifa tek gönlü müessesedir. Dolayısıyla ben bu kararı verdim. Benim bu kararımdan da kimse vazgeçiremez. Fakat sizi o göreve getiren Fenerbahçe yönetiminin tamamı değil. Yönetim içerisinde de size karşı tavır koyanlar olabilir. Vardır demiyorum, olabilir. Sizi oraya getiren hakim irade, başkan da demiyorum, Fenerbahçe'nin şu andaki doğal lideri, efsane lideri Aziz Yıldırım. Dolayısıyla size güvenmiş, size takımı emanet etmiş ve sizin fevri bir hareketle fevri bir karar verme şansınız yok. Bunu en azından öncesinde veyahut da basın toplantısını yapmadan önce telefon kadar yakın başkan size. Açarsınız, başkanım böyle bir düşüncem var, ne buyuruyorsunuz dersiniz. Çünkü siz bunu niçin yapıyorsunuz? Kulübün önünü açmak için diyorsunuz. Şimdi o zaman sizinle ilgili yapılan eleştirilere, ki ben İsmail Hoca'nın hem insanlığını çok takdir ederim, karakter olarak çok beğenirim, hem de teknik adam olarak Fenerbahçe'ye gerçekten faydalı olacağını her fırsatta söyleyen biriyim. Yani o görevi ona yakıştırmadıkları dönemde bile, oğlunu niye göreve getirdi diye sorguladıkları dönemde bile ben İsmail Hoca'nın hep yanında oldum. Niye? Çünkü ona inanıyorum. Teknik adamlığına inanıyorum. Ama bu inancım bugün yapacağım eleştirilerin önüne geçmez. Dolayısıyla siz eğer diyorsanız ki ben bu kararı Fenerbahçe'nin geleceği için aldım, öyle ki Fenerbahçe sevdası için aldım, o zaman kararınızı vermeden önce istişare müessesesini, üst akıl ya da üst yönetim dediğiniz ya da baba kadar değerli gördüğünüz başkanınız da en azından sorar, danışırdınız. Başkan da zaten böyle bir danışma olmadığı için çıktı, dedi ki İsmail Kartal, ben burada olduğum sürece Fenerbahçe'nin teknik direktörü.
0: Bakalım başkanın açıklamalarına da.
1: Buyurun.
0: İstifadan teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi. Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifa etmesinin ardından tecrübeli teknik adamla konuştuğunu aktardı ve Mix10'da bir açıklama yaptı. bu şişe atma olayını bana söyledi, baskıyı söyledi, ilaç aldığını söyledi. İsmail Kartal bizim evladımız, 20 senelik başkanlık dönemimde 2 hoca hariç sezon bitmeden teknik direktörle yolları ayırmadım. Tecrübemiz olmasa biz de bu stresi kaldıramayız dedi. İstifayı beklemediklerini dile getirdi Sayın Yıldırım ve aniden istifa etti. Bunları siz yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Adama çanak tutuyorsunuz. Herkes sosyal medyadan adama yükleniyor. Ben sosyal medyada bir şey okumadığım için durumu bilmiyorum şeklinde konuştu. Fenerbahçe camiası olarak bir aile gibi olduklarını vurguladı ve İsmail Kartal'a devam edeceğini söylememe gerek yok. Devam edeceksin dedim, bitti. Ben onun büyüğüm, biz bir aileyiz, bizden dolayı bir şey yok. Durum bir birken kafasına şişe geldi, oradan da taraftar anlamadan bağırıyor ifadelerini kullandı.
1: Şimdi başkan hakikaten sözlerinin içerisindeki makasla çıkarılıp alınacak bölüm şu cımbızla veya tecrübe. Diyeceksiniz ki İsmail Hoca tecrübesiz mi? O da tecrübeli. Ama bir yerde yönetim tecrübesi var, başkanlık tecrübesi var ve liderlik tecrübesi var özellikle. Biz bir aileyiz, bu aileyi daha güçlü hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla fevri kararlar, şok kararlar vermememiz lazım diyor. Doğrusu budur. İsmail Hoca'nın buradaki hatası, evet baskı yaşamış olabilirsin. Psikolojini rahatlatmak adına ilaç da almış olabilirsin. Ama nihayetinde sen Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün. İki dudağının arasından çıkacak her söz sadece seni değil Fenerbahçe camiasını da bağlıyor. Üstelik 18 yıl aradan sonra bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan teknik adam sensin. Daha bitmedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma
0: puan
1: gibi
0: olarak
1: çok
0: ilk
1: puan olarak başlayan ilk puanı alan teknik adam da sensin. Dolayısıyla ilklerin adamısın. İlklerin adamı olarak bir farkın olması lazım. Bunu evet takdir edilmedim diye düşünmek bence biraz fazla alınganlık diye düşünüyorum. Taraftarların da evet siz Fenerbahçe maçına geliyorsunuz, seyrediyorsunuz ama bir bilet aldınız diye her şeyi yapma hakkına sahip değilsiniz. Nihayetinde sizin fevri bir hareketiniz, kim olduğunu da bilmiyorum. Orada bir marjinal taraftarın kendini bilmez diye ifade ederlerdi tırnak içerisinde eskiler. Birinin yaptığı bu taşkınlık bütün ülke futboluna ve ülkenin dışarıdaki ifadesine, temsiline, tanıtımına, diplomasideki mücadelesine kötü örnek olmamalı, olmaz. O açıdan özellikle tribün liderlerine düşen asli görevlerden bir tanesi de yani artık Fenerbahçe ki başkan ve yönetim daha öncesinde bir açıklama yapmışlardı. Biz Türkiye'nin en örnek spordaki centilmenlik adına en örnek kulüplerinden biri olacağız diye. Bu yarış burada bu sahada yarışmalar lazım. Tamam, dışarıda temsil edilmek, başarılı olmak çok kıymetli ama en az onun kadar fair play alanında da öncü olmak kıymetli.
0: İsmail Kartal'ın istifası dün birçok kişi tarafından, ben eve gelir gelmez maçtaydım. İstifadan sonra spor yorumcularının yorumlarını da dinledim. Mesela ilk cümlesine bakıldığında Aziz Yıldırım'la ya da yönetimle anlaşamadığı yönünde ifadeler kullanıldı. Ve hatta şu bile söylendi, Aziz Yıldırım ve yönetiminin alttan alta başka teknik adamlarla görüşmeye başlandı. Şu cümlesi söylendikten sonra, şimdi bunlar canlı yayında aniden yaşandığı için herkes de bir şok geçirdi açıkçası yayın yapanlarda. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla cümlesini duyduktan sonra ha dedi herkes, bu İsmail Kartal'ın demek ki tek başına almış olduğu bir karar. Şişe fırlatılmasını, herhangi bir yabancı madde atılmasını, küfür edilmesini hiçbir şekilde onaylamıyoruz ve hep yanlış bulduğumuzu söylüyoruz ama Türkiye'de futbolun bir jargonu var ne yazık ki. Ve dört büyüklerin başına gelen bir teknik direktörün de bu jargonu bir şekilde kendi içinde absorbe etmesi gerekiyor. Mesela sosyal medya, Aziz Yıldırım diyor ki sosyal medyayı okuyor, kafasına takıyor, ilaç alıyor. O zaman bunun profesyonel bir teknik direktörün demek ki sosyal medyada takılmaması ve okumaması gerekmiyor mu? Yani böyle bakmak gerekmiyor mu? Çünkü zaten bu baskıyı göreceğini bile bile gelmedi mi İsmail Hoca? İkinci kez geliyor, yıllardır şampiyon olamamış bir kulübün başına geliyor.
1: Şimdi
0: İki taraftar baskısını zaten biliyoruz.
1: Yani kaldırmalıydı diyorsunuz.
0: Bunun çok daha büyük ve yükseklerde yaşandığını biliyoruz. Acaba bu biraz da şey mi? Tamam, medya biraz fazla üstüne gitmiş olabilir. Çünkü İsmail Hoca diğer teknik adamlara göre konuşması bakımından söylüyorum sadece, verdiği cevaplar, konuşması, kullandığı dil daha naif olduğu için daha alıngan gözüküyor. Belki insan, medyaya da bir tepkiydi. Biraz da sanki arkasına destek mi almak istedi? Hani en azından şunu mu yaptı istifasını vererek? Bakın netim, istemiyorsanız kalkar giderim. Görev beni çağırdığı için geldi ama eleştiri de kabul etmiyorum. Ama böyle bir şey de mümkün değil. Yani bugün övenler iki gün sonra herhangi bir beraberlikte ya da kayıpta yine aynı şekilde eleştirecek. Peki bu duygu durumuyla sezon sonuna kadar nasıl baş edecek İsmail Hoca?
1: Şimdi şu anda dünyada da bir tartışma var. Özellikle tenis kortlarında. Ve telefonları korta alıyorlar ama çekim yapmalarına izin vermiyorlar mesela. Diyorlar niye? Çünkü taraftar içerik üreticisi mi, sosyal medyacı mı, yoksa taraftar mı? Taraftarsa oyuncunun, teknik adamın konsantrasyonunu bozacak hiçbir hareketleri olmasın deniliyor. Tabii bu içerik üreticisi manasında bakacak olursak taraftarların işte sosyal gördüklerini anında sosyal medyaya aktarmaları, buradan kendilerine işte takip edici sayısını falan artırmaları anlamında bir fayda sağlayabilir. Ama bilgi kirliliği dediğimiz hadise maalesef sporun normlarını, değerlerini ve doğallığını yok ediyor. Yani siz bu sosyal medya haberleriyle, tweetleriyle vesaireyle eğer sporun ruhunu bozarsanız, kimyasını bozarsanız, sporu öldürürseniz sporcu da ölür. Ve izleyici bulamazsınız. Bunun için veya sizin destekleyeceğiniz takımın yarışacak gücünü bırakmazsınız. Çünkü hep linç ediyorsunuz. Böyle bir linç kültürü var maalesef. Yani sadece futbolcular için ya da teknik adam için değil. Diyelim ki bir gazeteci, profesyonel mesleği gazeteci olan biri basın toplantısında bir soru soruyor. Vay sen bu soruyu nasıl sorarsın, bizim takımın Ali. Ya kardeşim, medya objektiftir ve medya haberleriyle, söylemleriyle, yorumlarıyla ufuk açan ve o sporun, sporcunun, kulübün gelişmesine katkı sağlayan unsurdur. Siz boy aynasını kırar mısınız ben çirkin görünüyorum diye? Yumruk atar, eğer boy aynasını parçalarsanız orada zaten kendiniz parçalı bir görüntü ortaya koyarsınız ve bundan dolayı da aynayı suçlayamazsınız. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım Başkan'a da nacizane tavsiyem şu olur. Medya boy aynasıdır. Evet, sosyal medya bir bilgi kirliliğidir, katılıyorum. Ama bunu en azından nasıl bir düzene sokulabilir? Sadece Fenerbahçe'nin görevi de değildir bu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün ve Spor Bakanlığı'nın birlikte Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile akıl yürütüp dünya bu tür olaylarla nasıl mücadele ediyor, biz nasıl bir yeni yol bulabiliriz diye bir çıkış haritası belirlemesi lazım kendisine. Bu eksikliği tamam bireysel bir hata, bireysel bir davranış olarak görebiliriz. Sizin dediğiniz olay, yani İsmail Hoca bunun baskısı altında niye kalırsın? Sen profesyonel bir teknik adamsın. Dolayısıyla bunlar futbolun içerisinde var deyip geçiştirmek kolay. Ama o baskıyı yönetmek kolay değil. Sıkıntı da burada başlıyor zaten.
0: Peki Fenerbahçe'nin bir de Beşiktaş maçı var biliyorsunuz. Hı-hı. Yine bir kayıp yaşadı. Önce Gençler Birliği, sonra Beşiktaş'a kendi evinde 2-1 yenildi. Üstelik oyunu da beğenilmedi. Sezonun ilk derbisini kazanan siyah beyazların gollerini Rıdvan ve Duşan atarken sarı lacivertlerin tek sayısını ise Şikrin yarattı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 9'a çıkarırken Fenerbahçe 6 puanda kaldı. Bir kısa değerlendireceğiz ama önce kısa bir araya gidelim. Aynen. Sonrasında devam.

0: Şimdi reklamlar.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Süper Lig'in 4. haftasına dönüyoruz. Derbiye Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması Beşiktaş'ın 2-1 yenmesiyle tamamlandı. Maça damga vuran olaylardan bir tanesi maçın hakemiydi Halil Umut Meler. Toplamda 7 sarı kart gösterdi. Emirhan Topçu, Greenwood, Şikrinyar, Ederson, Duşan, Journey ve Genduzi sarı kart gören oyuncular. Ne söylersiniz maçla ilgili?
1: Şimdi maalesef hakemin öne çıktığı bir karşılaşma, kabul ediyorum. Bir diğer tartışma ise Fenerbahçe'de o günkü sahaya sürülen 11 ile ilgiliydi. Yani işte niye öyle bir, böyle bir kadroyla çıkıldı diye ki 3 gün arayla bir maç oynamak, 2 maç oynamak henüz fizik açısından Fenerbahçe'nin hazır olmadığı bir durumdu. Haklı olarak İsmail Hoca bazı oyuncu planlaması ve 11'de farklı tercihlerde bulundu. Oyun sisteminde farklı tercihlerde bulundu. Fakat Beşiktaş o kadar formdaydı, hakkını teslim edelim. Ve inanılmaz bir takım bütünlüğü içerisinde oynadı. Bialovic'in takıma kattığı ekstra görüntü, enerji böyle bir sonucun ortaya çıkmasını sağladı. Futbolda yani kazanmak kadar kaybetmek de var. Bunu makul, olgun bir şekilde karşılayabilmek önemli olan. Ama sonuca tesir eden hakem hatası açısından baktığınızda bunun değerlendirmesini yapacak olan da Türkiye Futbol Federasyonu ve öncesinde de Merkez Hakem Kurulu'dur. Halil Umut Meler maalesef o maçtaki yönetimiyle tartışılan bir hakem olarak öne çıktı.
0: Her sezon bir maçta tartışılıyor zaten Halil Umut Meler, FIFA kokartlı hakemimiz. Kerem'in maçın ardından sistemli açıklamaları vardı. Kızgındı da, benim penaltı pozisyonumu bütün Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. Benim artık midem bulanıyor gibi ifadeler kullandı. Ne söylersiniz, penaltı mıydı o pozisyon?
1: Şimdi UEFA ve FIFA'nın farklı bir uygulaması var. Yani bu sezon öne çıkardığı bir uygulama var. Dikkat ederseniz bu bazı pozisyonlar var ki, var burada niye devreye girmedi dediğiniz pozisyonlar oluyor. Veya penaltı takdir hakları var. Orada da ya işte bu penaltı nasıl verilmez diyorsunuz. Size göre penaltı ama hakeme göre değil. Burada UEFA ve FIFA ne diyor? Penaltı hakemin takdir hakkı diyor. Ve yine UEFA ve FIFA VAR'a diyor ki hakemliği öne çıkar. Kendini öne çıkarma diyor. Yeni bir uygulama mı? Değil. En başında zaten VAR'ın kuruluş amacındaki uygulamanın esası buydu. Fakat geçiş süreci farklı eğilimler gösterdi. Şu anda artık VAR sisteminin oturduğu hal, hakemin, öncelikle sahadaki hakim olan hakemin inisiyatifini, takdir hakkını kullanmasına izin vermek, ona saygı duymak. Sonrasında çok bariz, net diyebileceğimiz, yani gri değil, flu değil, net olan, siyahla beyaz gibi ayrışabilen hareketlerde devreye girmesi.
0: Peki Fenerbahçe pazartesi günü Antep'e konuk olacak. Gaziantep maçıyla ilgili ne söylersiniz?
1: Şu anda Fenerbahçe İsmail Kartal hocanın ayrılması, yani istifası ve ardından Fenerbahçe başkanı veya da lideri Aziz Yıldırım Beyefendi'nin sahip çıkışıyla birlikte bir güven oylaması kazandı. Ama bu çıkış tamamıyla bir duygu patlamasıydı. Biraz önce sormuştunuz, cevabını veremedim. Yani İsmail Hoca'nın planlı olarak yaptığı bir girişim değildi, bir karar değildi. Bir güven oyunu almak adına yaptığı bir hareket değildi. Tamamen o anki duygu patlamasının neticesiydi. Öyle inanıyorum. O yüzden bu maç futbolcuların hocasının etrafında kenetlenip Roma beraberliğini ligde bir zaferle taçlandırarak şampiyonluk yarışındaki iddialarını kuvvetlendirmek isteyecekleri bir karşılaşma diye düşünüyorum. Fenerbahçe'yi favori görüyorum bu manada.
0: Peki derbide Beşiktaş futbolcusunun yapmış olduğu bir hareket vardı biliyorsunuz. PFDK'ya sevk edilmişti ve dün sonuçlar açıklandı, cezalar. Duşan Vlahovic'e bir maç men cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ne söylersiniz?
1: Tabii orada yani disiplin kurulu hangi gerekçeyle futbolcuyu ceza kuruluna, disiplin kuruluna sevk etti ya da oyun kurallarına baktığınızda birebir bir maçlık cezanın karşılığı mı? Şey, benim şahsen tereddütlerim var. O yüzden kararı çok hakkaniyetli bulmadığımı ifade edeyim. Maç bitmiş ve doğrudan disiplin kuruluna sevki gerektiren bir hal yoktur diye düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim.
0: Hocam hareket yayıncı kuruluşa bile yansıdı. Nasıl doğrudan sevk yok?
1: Yani baktığınız zaman Şikrinyar'la olan mücadele ediyorsunuz değil mi?
0: O evet. Anı. Yaptığı hareketi söylüyorum. Yayıncı kuruluşta bunu yayınladı. Zaten biliyorsunuz yayıncı yayınlamadığında gitmiyor. Yani değerlendirilmiyor. Yani bir taraftar kamerası falan değil. Direkt yayıncının kamerasında gözüken.
1: Hangi açıdan nasıl gördünüz siz?
0: Ben maçtaydım zaten, çıplak gözle kendim gördüm.
1: Yani sizin gördüğünüz daha kıymetli diye düşünüyorum.
0: Ben çıplak gözle net bir şekilde gördüm ama yayıncının kamerasında da ekranında da gayet net bir şekilde vardı. Hatta Beşiktaş yönetiminin yayıncıya da bir tepkisi vardı.
1: Tabii orada gerekçenizi hakem olarak net ifade etmezseniz disiplin kuruluna sevk ederken ya da disiplin kurulu net gerekçe olarak ortaya koymazsa futbol oyun kurallarının şu maddesine göre 12. maddeye göre bu suçtur ve şu kadar bir maçta 5 maç diyor ceza. Niye bir maç? Yani onun gerekçesini ortaya koymadığı için bana karar çok hakkaniyetli gelmedi. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Siz bu hareketin karşılığı 1 maçta 5 maç cezası diyor. Niye 1 maçta 5 maç değil 3 maç değil? Yani bunu izah etmesi lazım. O zaman siz ne yapıyorsunuz? İşi, vaziyeti idare etmek adına bir gerekçe ortaya koyduğunuz zaman ya da koyamadığınız zaman güvenirliğiniz kalmıyor. Tam ifade etmek hakkaniyetli değil derken onu ifade etmeye çalışıyorum.
0: Peki Beşiktaş Kulübü de seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı. Ne söylersiniz?
1: Şimdi Serdal Adalı Başkan iddialı geldi. Sergen Yalçın Hoca ile başladığında beklentilerinin karşılığını bulamadı. Ki Sergen Hoca'nın da olağanüstü bir geçiş sürecini yaşadığı bir dönemdi o dönem. Yani malum ailevi hastalıklar vardı, sonra vefat oldu ve dolayısıyla tam Beşiktaş'ta hem hal olamadığı bir dönemdi. Ve Beşiktaş Adalı Başkan'ın o dönemini istenen noktada tamamlayamadı. Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano gerçekten Beşiktaş'ın sadece kadro yapısını değil, oyun anlayışını, taktik sistemini, maç içerisindeki hamlelerini, oyunun temposunu, presi, alan daraltmayı, yani aklınıza futbol adına ne geliyorsa doğru olarak hepsini uygulayabilen bir teknik direktör olarak o farkını lige de yansıttı, Avrupa maçlarını da yansıttı. O açıdan ben Italiano'nun Beşiktaş'a kazandırdığı takım bütünlüğü, takım mühendisliğini ben bu sezon ligde kendini her manada ifade edecek bir süreç olarak görüyorum. Dolayısıyla belli ki aynı kanaatte olduğunu düşündüğüm Sayın Serdar Adalı Başkan da mevcut yönetimi daha büyük hedefler için yeterli görmüyor olabilir. Kabinesinde değişiklik yapmayı arzuluyor olabilir. Bundan dolayı da bir Beşiktaş Genel Kurulu'nun huzuruna çıkıp daha güçlü bir yönetim için, daha Beşiktaş'ı daha yüksek hedeflere taşıyacak, çıtayı yükseltecek bir yönetim kurulu için seçim öngörüyor olması başkanın kendi tercihidir. Oysa genel kanaat şudur, zaten siz seçilmişsiniz, yeniden bir seçim macerasına girmenin anlamı ne diye düşünebilirsiniz. Ama bazen alınan ara kararlar sizin yukarıya doğru ivmenizi daha da hızlandıracak bir süreci başlatabilir. Sedat'a da böyle düşündüğü için erken seçim istedi diye düşünüyorum.
0: Beşinci hafta maçları bu akşam Çalacak Düdük'le start alacak. Beşiktaş'ta Erzurumspor'u ağırlayacak. Saat 20'de karşılaşma. Maç değerlendirmenizi alalım.
1: Açıkçası geçen hafta Erzurumspor bir sıra dışı sonuç aldı. Ve Beşiktaş karşısında da evet kazanmayı arzulayan bir takım olarak yer alacağını düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın biraz önce saydığım özellikleri, oyuncu kalitesi, takım bütünlüğü, oyunundaki tempo ve pozisyon zenginliği açısından baktığınızda sonuçta favori diye gördüğünüz bir şey. Diyeceksiniz ki eksikler var. Eğer ceza uygulanacak olursa, ki tahkime başvuruyor biliyorsunuz Beşiktaş, Vialovic oynamadığı takdirde Beşiktaş'ın hücum yapısı nasıl olur? Aynı baskıyı, aynı tempoyu, aynı ısrarlı, kaliteli oyunu sergileyebilir mi diye bir endişe taşınabilir ama benim o konuda da bir endişem yok. Niye? Çünkü Beşiktaş takım olarak bir bütünlük içerisinde hareket ediyor. Kaptan Orkun'un o takıma kattığı zenginlik, işte bakıyorsunuz Salih'in takıma getirdiği bütünlük. Beşiktaş'ı hem orta sahada hem savunmada hem de hücumda daha güçlü bir yapıya kavuşturduğu bir gerçek.
0: Galatasaray'a bakalım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılı ekip bu sezon çıktığı 5. resmi maçta ilk yenilgisini yaşadı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nin grup lig aşamasında yaptığı son 10 açılış maçında sadece bir kez kazanabildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii benim için sürpriz mi? Sürpriz sonuç. Niye? Çünkü Galatasaray çok iyi giderken birdenbire beklenmedik bir sonuç aldı. Ama geçen hafta buradaki programımızda ve gazeteme yazdığım yazıda Osimhen'siz Galatasaray'ın takım yapılanması için Okan Hoca çalışmalı diye ifade etmiştim. Niye? Çünkü Osimhen'in yer almadığı 6 maçta da Galatasaray puan kaybetmiş. 4'ünü kaybetmiş, ikisinde berabere kalmış. Ve Osimhen baktığınız vakit tek başına takım görüntüsü veriyor. Oysa koca Galatasaray'ın bir futbolcu üzerine bütün geleceğini planlaması doğru bir şey değil. Nitekim Osimhen'in sakatlığı var, cezası var vesairesi var. Böyle durumlarda veya performans olarak formsuz olacağı günler olacaktır. Galatasaray'ın her manada içeride de dışarıda da hazır olması lazım. Sporting Lisbon maçında Osimhen'in yokluğu çok belirgin bir şekilde öne çıktı. Ama başlangıçlar zordur Osimhen'le veya Osimhen'siz. Geçen sene de Galatasaray biliyorsunuz Frankfurt'a tam 5 gol yemişti. Ama sonrasında Liverpool'a karşı inanılmaz, yani daha sonra oynadığı 2 maçı da zorlu maçı da kazanarak yoluna devam etmiş. İlk 16'ya kalmıştı. Şu anda da evet Galatasaray kötü bir başlangıç yaptı ama devamı böyle gelecektir diye bir şey yok. Ben Galatasaray'ın takım kalitesine, oyun anlayışının güzelliğine inanıyorum. Okan Hoca zaten tecrübeli bir teknik adam. Her türlü zorluğu ve kaosu iyi yönetebilen bir teknik adam. Belki son 4 sezona damgasını vurmasının sebebi de burada yatıyor. Sırrı da burada yatıyor. O açıdan ben Galatasaray'ın en kısa zamanda kendi fabrika ayarlarına dönüp yine o bildiğimiz güçlü Galatasaray gerçeğini oyuna ve sonuca yansıtacağına inanıyorum.
0: Sinirliydi Okan Buruk maçın ardından çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi, kendisi hiçbir şeye karışmadı. Keşke o da maça gelseydi ve hem kırmızı kartı hem de penaltının olmadığını hakeme bildirseydi. Verilmeyen birçok sarı kart var diye konuştu. Katılıyor musunuz?
1: Yani Okan Hoca'nın, ki onun tecrübesindeki bir teknik adamın futbolculuk dönemi de gerçekten çok kaliteli geçti. İçeride dışarıda ülkemizi, ülke futbolunu başarıyla temsil eden biri. Örnek bir şahsiyet. Evet, hakemin kararları, özellikle kırmızı kart verilmemesi ve takımı ve size sağlayacağı avantajı elinizden alıp takıma avantaj olarak kullanmış olması kabul edilebilir bir durum değil ama futbolun içerisinde maalesef zaman zaman hakemi de yenmeliyiz dediğiniz anlar oluyor. Bu da onlardan biriydi. Okan Hoca gibi birinin kulübedeki taşkınlıkları diyelim, tatlı taşkınlıkları diyelim tırnak içerisinde yapmaması gerekir. Bu kendi camiası içerisinde de büyük eleştiriye sebep olacak bir şeydir. Çünkü sen Okan Buruk'sun ve bu ülkenin son 35 senesinde futbolcu olarak, teknik adamı olarak örnek gösterilen bir şahsiyetsin. Daha kontrollü olman gerekir. Mesajlarını evet ifade olarak verebilirsin ama kulübedeki tekmeler, şunlar bunlar, yani çok veya belası diye başlayan bir cümle var. Onları kullanman hiç uygun değil. Sen zaten hakemle ilgili şikayetini çıktığında basın toplantısını rahatlıkla ortaya koyarsın veya UEFA'ya şikayet etmeyi düşünüyorsun şu anda. Onu ifade edersiniz ama UEFA'nın ve FIFA'nın özellikle VAR konusundaki şeyini zaten programın bir önceki bölümünde de ifade etmiştim. Yani hakemi öne çıkararak

0: etti. Bir iki cümle bununla ilgili alalım, buyurun.
1: Açık ve net söyleyeyim. Yani Metin Diyadin Hoca benim çok takdir ettiğim teknik direktör. Ki kıt imkanlarla hakikaten sıra dışı sonuçlar alan bir hoca. Trabzon maçındaki oynatacağı oyunun da daha üst düzey bir futbol olmasını beklediğim bir teknik adamlardan biri. Fakat gördüğüm kadarıyla Trabzonspor'un aynı Fatih Tekke Hoca'nın istifasından sonraki süreç kendini ifade anlamında gerçekten sıçrama yaptığı bir karşılaşma oldu. Bu Trabzonspor adına bir titreyip kendine dönme mi diye değerlendirilir? Yoksa Gençler Birliği'nin bir rehavet içerisine girip önceki 3 maçtaki performansını ortaya koyamamasına mı bağlanabilir? Veya Fatih Tekke Hoca'nın istifasından sonra futbolcuların kendi üzerinde özellikle Onaçu'nun bir sorumluluk olarak daha üst düzey bir performans sergilenmesine mi bağlanabilir? Birçok neden var. Ama benim gördüğüm şey şu, Trabzonspor'un böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Böyle bir patlamaya ihtiyacı vardı. Önemli olan bundan sonrasını getirmek. Çünkü bu bir fikstür avantajıdır deyip geçiştirebileceği bir maç durumunda kalmasın.
0: Peki, yarın da Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor maçıyla
1: Açıkçası
0: ilgili.
1: Konyaspor lige iyi başlamadı ve iyi devam etmiyor. Dolayısıyla Trabzonspor'un rahat 3 puan kazanabileceği bir karşılaşma. Ama biraz önce söylediğim şey, evet bir fikstür avantajı başladı. Bunu devam ettirebilmek önemli. Trabzonsporlu oyuncular bunun arkasını nasıl getirecekler onu merak ediyorum.
0: Peki, çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz
1: teşekkür ederim.
0: yorumlarınız için. Bir program daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
2: TGRT FM Haber.

0: 11 Eylül Cuma günlerden günün içinden kuşağına hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri paylaşacağız. Faili meçhul cinayetlerle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni bir açıklama geldi. Bakan Gürlek 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını belirtti.
1: Yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasında sır perdesi aralandı, deliller yeniden incelendi. Yıllardır beklenen sorulara cevap geldi. İlk olarak Bursa'da 2020'de hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmen'in dosyası yeniden açıldı. Araç parçaları, PTS ve bas kayıtlarıyla tanık ifadeleri incelendi. Şüpheli Erkan Edincik tutuklandı. Diyarbakır Bismil'de de 12 yıllık sır DNA incelemesiyle çözüldü. Dere yatağında bulunan kemiklerin 2013'te kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Dosyada 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Yine İzmir Torbalı'da Mehmet Köstekçi cinayeti yeniden soruşturuldu. Kamera, HTS ve bas kayıtları incelendi.

0: 8 şüpheli tespit edildi. Tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Muş Hasköy'de ise 2011'de öldürülen Felemez Kulaç'ın dosyasında 1988'e uzanan husumet ortaya çıktı. 11 şüpheli yakalandı. Nevşehir Ürgüp'te de 2008'de öldürülen Sedat Ünal'ın dosyası yeniden açıldı. 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldı. Siirt Baykan'da da 2024'te kaybolan Mekiye Akyer için geniş çaplı soruşturma yürütüldü. Yüzlerce personelle arama yapılırken dijital ve teknik veriler incelendi. Eski eşi ve yakınlarının da aralarında olduğu şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Bakan Gürlek açıklamasında hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve hiçbir dosyanın kapanmayacağının altını bir kez daha çizdi.
1: ...2017 yılından bu yana aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ticaretini uluslararası boyutta yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut'un gözaltına alındığını duyurdu. Yaptığı açıklamada baronlar adaletten kaçamayacak ifadelerini kullandı.
2: İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu madde taşıyordu. 9 yıldır aranıyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Firari uyuşturucu baronu yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul Emniyeti teknik ve fiziki takibin ardından o operasyonun düğmesine bastı. MİT ve narkotik ekipleri de bu süreçte önemli rol aldı. Suç örgütü elebaşı İslam Yakut, İstanbul'da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İslam Yakut'un kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiğinin tespit edildiğini açıklayan Akın Gürlek, organize suç örgütünün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı ifadelerini kullandı.
3: Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Günün sıcak gelişmesi, Ekrem İmamoğlu eski Tuzlar Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıntılara bakacağız. SGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'a gidelim ve son gelişmeleri kendisi. Evet, Hanifi neler aktaracak?
4: Ve şu sıcak gelişmeden başlayalım Mehmet Aydın. Ekrem İmamoğlu için 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Cezanın onanması halinde Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek. Bir kez daha söyleyelim, şu an bir siyasi yasaklı durumu olması söz konusu değil. Ancak verilen bu ceza onanırsa TCK 53 uygulanacak ve Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek. Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile Ekrem İmamoğlu Tuzla'da 2022 yılında bir açılışa katılmışlardı. Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. etap açılışı. Bu açılışta ikili arasında tansiyon yükselmişti ve Ekrem İmamoğlu kürsüden Tuzla o dönemki belediye başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik bazı ifadeler kullanmıştı. Sonrasında Tuzla eski belediye başkanı Yazıcı o ifadelerinden dolayı İmamoğlu'ndan şikayetçi olmuş ve iddianamenin hazırlanmasından sonra dava görülmeye başlanmıştı. İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İlk aşamada basit yargılama usulüyle İmamoğlu hakkında beraat kararı verildi. Ancak Şadi Yazıcı bu karara itiraz etti ve kararı üst mahkemeye taşıdı. Üst mahkemeden yapılan incelemenin sonucunda İmamoğlu bir kez daha yargılandı ve ikinci kez beraat etmişti. Ancak istinaf İmamoğlu'nun savunmasının alınmaması nedeniyle usul yönünden kararı bozdu ve dosyanın yeniden görülmesine karar vermişti. Dosya bugüne bırakıldı. Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri'de görüldü ve görülen o davada Ekrem İmamoğlu hakaret suçlamasından dolayı 2 yıl 1 ay

0: hapis cezasına çarptırıldı. Ekrem İmamoğlu'nun cezasının onanması durumunda bir kez daha söyleyelim, belirli haklardan yoksun bırakılması, siyasi yasaklı hale gelmesi, yani TCK 53'ün uygulanması da söz konusu eğer bu ceza onanırsa, istinaftan dönmezse. Bizler tüm gelişmeleri, sıcak gelişmeleri gün boyunca bu ekranlardan aktarıyoruz. Aktarmayı da sürdüreceğiz diyelim ve sözü bir kez daha size bırakalım.
1: Halif'i çok teşekkür ederim. Aktardın bilgiler için, son dakika gelişmesinin detaylarını paylaştın. Diğer gelişmelere bakalım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturma kapsamında FETÖ'ye bir kararı alınmıştı. Kozinoğlu'nun mezarının açılması işlemi ertelendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun kesim ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla FETÖ kabir kararı alınmıştı. Bugün gerçekleştirilmesi planlanan FETÖ kabir işlemi iptal edildi. Kozinoğlu'nun mezarının yarın açılması bekleniyor. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında iki ayrı dalga operasyon gerçekleşmiş. İlk operasyonda 10, ikinci operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken 2 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı. İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında aktif ve ihraç kamu görevlileri de var.
2: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. 20 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Örgütün gizli yapılanmasına ilişkin kritik bilgiler Garson Kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD karttan çıktı. Karttaki emniyet mahrem analiz raporu verileri tek tek incelendi. Örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler belirlendi. Soruşturma derinleştirildi. Şüphelilerin banka Asya hesap hareketleri, örgütün emniyet mahrem yapılanmasındaki faaliyetlerine ilişkin kayıtlar mercek altına alındı. Yapılan tespitlerin ardından 20 şüpheli için düğmeye basıldı.
3: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
2: İstanbul merkezli 6 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 aktif kamu görevlisi, 3 ihraç kamu görevlisi ve 12 özel sektör çalışanı olmak üzere 20 şüpheli yakalandı.
1: Seferihisar Belediyesi'ne bir operasyon daha geldi. İmar, ihale ve rüşvet iddiaları üzerine 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 43 kişi yakalandı. Firari 5 şüpheli içinse aramalar sürüyor.
2: Rüşvet, imarda yolsuzluk, kaynağı belirsiz paralar. Ekipler bir kez daha operasyonun düğmesine bastı.
4: Geç kalmış değiliz. Yani yapmamız gereken çok şey var. Bir yerden başlamak gerekiyor.
2: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda daha önce belediye başkanı İsmail Yetişkin tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Bir operasyon daha düzenlendi.
5: Sevgili Seferihisarlılar, kurtuluşumuzun bayramına hepiniz hoş geldiniz.
2: İmar, ihale ve rüşvet iddiaları için düğmeye basıldı. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin tespitlerine göre belediye görevlileriyle müteahhitler arasında inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük yapıldı. Bu işlemler karşılığında rüşvetin hem elden hem de banka hesapları üzerinden alıp verildiği belirlendi.
6: Açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimi, tüm benliğimle söz veriyorum.
2: Soruşturma yalnızca imar işlemleriyle sınırlı kalmadı. Belediyenin ihale ve doğrudan temin yoluyla yaptığı alımlarda da çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Soruşturma dosyasında dikkat çeken ayrıntılar da yer aldı. Cami Kebir Mahallesi'ndeki bir inşaatın ruhsatı için Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e 100 gram külçe altın verildiği iddia edildi. Akarca mahallesindeki 33 villanın iskanı içinse poşet içerisinde para taşındığı öne sürüldü. Dosyada ayrıca mera vasıflı araziye villa ruhsatı düzenlendiği, bazı projelerde iki katlık imarın dört kata çıkarıldığı ve usulsüz ruhsatlara ilişkin projelerin operasyon günü belediyede yok edildiği iddiaları yer aldı.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 20-28, Ankara 15-31, İzmir 20-32, Bursa 16-26, Konya 15-30, Afyon 12-31, Denizli 19-36, Antalya 23-32, Adana 24-34, Zonguldak 19-23, Samsun 16-25, Trabzon 15-25, Kayseri 12-30, Erzurum 10-25, Gaziantep 19-32, Diyarbakır 17-35 ve Şanlıurfa 22-35 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı-Ödemiş devlet yolunun 48 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Şimdi reklamlar.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Handan Okuman'la masasında sevgili Ömer var. Bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Sigorta konuşacağız her hafta olduğu gibi. Bugün ilk bölümde sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Handan Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz.
0: Biz teşekkür ederiz. Nelerden bahsedeceğiz bugün?
1: Bugün bahsedeceğimiz konu bir furya. Bu aralar yoğun duyduğumuz, gördüğümüz bir husus. O da kentsel dönüşüme konu projelerde inşaat sigortasının önemi diyeceğiz. Çünkü bu kentsel dönüşüm süreci bir furya. Bu aralar son derece...
0: Herkesten duyar olduk.
1: Başımıza
0: da geldi.
1: Bazı beldelerde diyelim daha evet, yoğun, çok kesinlikle daha yoğun olduğunu görüyoruz. Oradaki yapıların yaşı itibariyle artık bir dönüşüme girmesi gerektiği elbette ki aşikar. Tabii ve bunun da tabii bir an evvel yapılması gerekiyor. Çünkü hani İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde de bir deprem gerçeğimiz var ve bu deprem gerçeğine uygun olmayan yapılarımız var ki genelde bunlar eski diyebileceğimiz yapılar. Belki hani betonarme anlamında çok da yaşlanmış olmayabilir. Belki daha 10-20 sene daha belki gidebilir ama sonuç itibariyle bu deprem gerçeğine göre tasarlanmamış, dizayn edilmemiş, yeterli şekilde imal inşa edilmemiş yapılar var. O yüzden de yıkılıp yerine deprem yönetmeliklerine uygun yeni binaların yapılması teşvik ediliyor malumunuz devlet tarafından. Ve bu şekilde bugün olmasa yarın mümkün olan en kısa zamanda bu sürece girilmesi bu durumdaki binalar için ve dönüşümün gerçekleştirilmesi hem can hem mal kayıplarının azaltılması hani önlemek ne kadar mümkün bilemiyorum ama olabildiğince azaltmak açısından kesinlikle gerekli ve zorunlu olduğunu söylüyoruz. Kolay değil tabii. Yani bir insan düzenini bozmak, oturduğu yerden mecburen taşınması icap etmesi. Şimdi bu kentsel dönüşüm işinde de hani yenisi yıkılacak, yenisi yapılacak. Bu esnada siz çıkıyorsunuz, başka bir yere taşınıyorsunuz. Taşınmak zaten başlı başına bir ciddi bir külfet. Hem maddi anlamda hem de hani insanın alıştığı ortam, ev, yol, arkadaşlık, komşuluk derken bir süre sonra da geri geleceksiniz. Yani bir taşınma daha onun akabinde var. En az genelde iki sene. En az bu.
0: Hatta
1: en iyi ihtimal.
0: Hatta şu an artık 3-3,5 evet, senelere kadar yani koskoca binalar yapılıyor.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla yani kesinlikle bu kentsel dönüşüm biraz tabii pürüzlü işler. Yani zahmetli işler, yorucu. Çünkü yani bu işin bir en başında o pazarlıklar yapıyorsunuz. İşte sizin bu kentsel dönüşümü yapacak inşaat firmasını seçmeyle başlıyor konu. Hani bir bunun resmi prosedürleri vesaire var da hani kentsel dönüşüme girmesi için o eskiden daha zordu da bildiğim kadarıyla şimdi artık daha kolaylaştırıldı. Yani bir kişinin hayır demesiyle beklemiyor bildiğim kadarıyla. Belirli bir çoğunluk, yeterlilik hatta bazılarında zorunluluk geliyor binalarda. Ama sonuçta bu işi bir inşaat firması yapacak. Bu işi yapan da birçok firma var. Bunlarla oturuyorsunuz, pazarlık yapıyorsunuz.
0: Çok da uzun sürüyor.
1: Çok uzun sürer çünkü yani binadaki 20 tane hane var. Tamam mı? Hepsinin beklentileri başka, farklı, istekleri başka, hesap kitap evdeki başka. Ondan sonra bir bunu yapacak inşaat firmasının hani güvenilirlik dersek, geçmiş işleri, neler yapmış. Ondan sonra yapacağı inşaatın kalitesi, senin beklediğin o oranlar hani 50-50 olabilir. Ne bileyim yerin durumuna göre 40-60 hani belirli bir oranla yapılıyor bu işler. Hani istediklerinize uyacak. Yani en ucuzunu da genelde olmayabiliyor. Çünkü kimse tabii ki daha fazla bir maliyete katlanmak istemiyor. En az cebinden çıkacaksa bir para. minimum olanı arzu eder ya da metrekaresini en fazla alacağı teklifi değerlendirmek ister, ama diğer yandan da o firma işi ne kadar kaliteli yapacak, zamanında teslim edebilecek mi? Bütün bunlar yani fiyattan önce veya alacağınız paydan önce bu diğer unsurları da dikkate almanız lazım. Yani öncesinde çok zahmetli bir süreç açıkçası. Ondan sonra hadi el sıkıştınız, başlayalım dediğiniz zaman da oradan oraya göçmeler, beklemeler, uzamamasını ummalar, uzayınca da sizin planlarınız tabii alt üst oluyor. Kolay değil. Ama sonuç itibariyle böyle bir furya var. Birçok ilçede, İstanbul'u mesela konuşacak olursak, Bahçelievler'de çok var. Güngören'de. Beylikdüzü'nde var. Güngören'de çok var. Çünkü burada ihtiyaç var buna. Daha fazlasını aslında var. Ama yine de bir şey de gidiyor. Devamlı görüyoruz, karşılaşıyoruz.
0: Gerçekten tamamen bu proje tamamlandığında İstanbul'un çehresi ciddi bir şekilde değişecek. Özellikle de bu yenilenmeyle, bence böyle düşünüyorum.
1: Evet, inşallah. İhtiyaç da var zaten. Ama işte bütün bu pazarlıklar, işte o ne kadar verdi, bu ne kadar zamanda yapacak, bu hangi marka ürün kullanıyor, şudur budur, bir şey daha dikkat etmek lazım ki konumuz zaten bu. Ne demiştik? Kentsel dönüşüme konu projelerde inşaat sigortasının önemi. Şimdi bir maddede inşaat sigortalarıyla ilgili şartnamelerde yer alması son derece elzem. Kesinlikle yer alması gereken bir durum. Çünkü bir inşaatın tamamlanmaması veya vaktinde beklenenin, taahhüt edilenin, vaat edilen süreden daha sonralarda tamamlanması tabii ki istenen bir şey değil. Ama en azından bir yerde de tamamlanması lazım yani. Yoksa yarıda kalan bir şeyi kimse devralmaz. Peki bunu neden böyle bu işler uzayabilir? Genelde bu işler tamamen finansalla bağlantılı konular. Eğer ki finansal anlamda imkanlar var ise bu durumda çok kısa, belki bir senede bile yaparsınız, bina gerçekleşir. Ama normal şartlarda en az 2 seneyi alıyor bu. Peki bu esnada beklenmedik hadiseler gerçekleşebilir mi? Bir zarara sebebiyet verebilir mi? Elbette ki olur ve olduğu zaman da boyutu eğer böyle etkileyecek bir nispette ise ne oluyor? İnşaatınızın tamamlanması gecikiyor, belki de bitmemesini sağlayabilecek kadar da bir durumla karşı karşıya kalınabilir. Nedir bunlar? İşte bu inşaat esnasında deprem yine olabilir. Deprem gerçekleşti, çıkılan inşaat daha bitmedi, inşaatın %50'sinde belki %80'inde ya da %20'sinde yapılan işler hop bir depremde zarar gördü. Ya da toprak kayması olabilir. Daha yeni birkaç gün önce Başakşehir'de bir hadise oldu, haberlerde gördük. Bir inşaat işi var, tabii kazıma yapılıyor temel için, ama toprak bir kayıyor ve civar yapılar zarar görüyor. Kendi yaptıkları zaten zarar görüyor. Büyük büyük maliyetler, beklenmedik. Karşı karşıya kalınca bu külfetin altından nasıl kalkacak? Zaten kuruşlar hesap edilmiş. Yani pazarlıklar dönmüş. Herkes o kuruşlarla, o incecik marjlarla işi yapmayı tamamlamaya çalışırken hop böyle bir şey başınıza geldiği zaman yangın olabilir, iş kazası olabilir. İş kazaları çok büyük rakamlara tekabül eden, milyonlar edebilen bir durumla sonuçlanır. Hırsızlıklar, evet hırsızlıklar böyle frekans olarak fazla olan hasarlar inşaatlarda diyebilirim. İşimiz gereği inşaat sigortaları, al risk dediğimiz veya inşaat bütün riskler Türkçesi, bir hayli yoğunluk verdiğimiz bir alan bizim için ve bu alan çok mütehassıslık gerektiren belirli bir alan. Çok derinlemesine dalları budakları olan, o konuda hakim olmanız gereken maddeleri, klozları, şartları olan bir poliçe bu. Yani normal sıradan bir trafik kasko gibi değil, hiç değil. O yüzden uzmanı ile çalışılması son derece önemli oluyor. Yoksa herhangi bir sigorta aracısı nasıl olsa işte o sigorta şirketinin bu ürünü var, bu yetmez. Yani işinizi bir hasar durumunda çok fazla görmeme ihtimali yüksek olur. Böyle sıradan gelişi güzel yapılan bir all risk poliçesi. O yüzden bilenle, o konuda hakim olan bir sigortacı, broker, aracı kurumla çalışılması son derece önem arz ediyor. Yani bu inşaatlarda beklenmedik, demin saydığım riskler olabilir. Üçüncü şahıslar zarar görebilirler. Sel, su hadiseleri olabilir. Birçok sebeplerden dolayı o inşaat projesi gecikebilir, durabilir ve yüksek maliyetli beklenmedik zararlardan dolayı tamamlanması bile belki imkansız hale de gelebilir. O halde ne yapmak gerekiyor? İşte demin söylediğimiz bir inşaat all risk poliçesinin kesinlikle şartnamede yer alması önem arz eder.
0: Şart.
1: Evet, zorunlu olarak bir, yani kentsel dönüşümle ilgili hani gündeminde olan, çevresinde olanlar veya işte artık bu duruma doğru gitmekte olanlar işitiyorlardır. Bir zorunlu olan bina tamamlama sigortası diye bir durum var. Evet, kanunen bu zorunlu tutulan bir durum. Bu tüketiciyi koruma maksatlı getirilmiş bir zaruret, zorunluluk hatta. Zaruret evet ayrı ama zorunlu da bir poliçe, ama zorunlu olmakla birlikte fiilen buna teminat bulmak pek mümkün değil. Çok zor. Burada inşaat, şimdi bir inşaat all risk sigortasında işte projenin kaç katlı olduğu, civarında neler var, işte temel derinliği vesaire vesaire, yani inşaatın kendi riskleriyle ilgili, etrafının çevrili olması, kameralar, bu unsurlarla ilgili risk değerlendirmesi yapılırken, bina tamamlama sigortası zorunlu olan, devlet tarafından istenen, bunda tamamen finansallar üzerinden değerlendirme yapılır. Yani adeta bir banka teminat mektubu gibi düşünün. Yani özeti şu, bina tamamlama sigortasının, siz sonuçta ortada ürün yok, bir taahhüt var. Diyor ki şu kadar zaman içinde, şu kadar sürede şu işi şu şekilde yapıp teslim edeceğim diyor. Ve mesela daha topraktan satın alanlar olabiliyor gibi, veya sonuçta hissesi olan insanlar, o binada oturanların orada evleri olacak. Ama bu projenin inşası esnasında bir takım finansal yetersizlikler nedeniyle, eğer o inşaatı yapan firmanın zora girmesi veya faaliyetlerini sürdürememesi gibi finansal açıdan durumlarda, işte bu tüketicilerin haklarını korumak babında onlara belirli bir geri ödeme taahhüdü bu. Yani bir nevi banka teminat mektubu. Adeta bir bankayla bir teminat sunulması gibi anlaşılmalı bu. Banka bina tamamlama sigortası. Hani dediğim gibi bu zorunlu ama temin etmek pek mümkün değil. Çok çok zor. Ama diğeri inşaat all risk. Bu her zaman yapılabilecek, yapılması gereken bir poliçe kesinlikle. Ancak tabii ki demin de biraz değindiğim gibi, bu herhangi bir trafik kasko gibi, hani ruhsat bilgileri verdiniz aracınızın, size fiyatlar, çalışmalar geldi, en uygunlarını seçtiniz, yaptınız. Onlarda bile, hadi trafikte içerik standart ama en uygunundan yapılmasında bir mahsuru yok, ama kaskoda öyle değil. Yani fiyattan önce kapsamlarına bakmak lazım ki en istediğiniz kapsamlardaki olan tekliflerin fiyatlarını belki kıyas etmeniz mantıklı olur. Bu inşaat all risk sigortalarında o kadar çok değişken var ki, bu değişkenlerin tamamının olabildiğince sizin optimal seviyede sizi kapsıyor olması, güvenceleri sağlıyor olması kesinlikle önem arz ediyor. Yoksa sadece şeye, işte diyelim ki evet, sözleşmemize inşaat all risk poliçesini ekletelim yapılması mecburi diye, bunu yaptı mı okey, her proje bizim teminat altında olur. Yani beklenmedik risklerle ilgili, demin saydığım yangın, deprem, sel, su, hırsızlık, iş kazaları, üçüncü şahıs sorumlulukla ilgili gelebilecek durumlar gibi, bu gibi durumlara yönelik, all riskimiz yapılmış, poliçeyi de gördük, iyi bize gösterdi kapağını. Al risk poliçemiz var. Yani olması tabii ki lazım ama nasıl olduğu önemli. Şimdi öyle bir ince elenip sık dokuluyor ki doğru bir inşaat poliçesi, o zaman sizi tam manasıyla olabileceği kadar kapsayacak bir durumda olur. Yoksa gelişi güzel, sadece birkaç bilgiyle yapıla gelen bir inşaat poliçesinin ne müteahhiti ne de müteselsilen devamında da yer sahiplerini, aslında dolaylı olarak da onları korumuş olacak. Çünkü hasar olacak ama şu şu sebeplerden dolayı, şu nedenlerden dolayı kapsam dahilinde değil ya da çok azı ödeniyor gibi durumlarla karşılaşınca ne olacak? Onu, o ağır maliyetin faturası kime kesilecek? Müteahhit firmaya, devamında da belki yer sahiplerine. O yüzden inşaat poliçesi yapmak kesinlikle gerekiyor. Ama bunda da kesinlikle nereden nasıl yapıldığının da önemi son derece yüksek. Hatta belki de hani toprak sahibi olan tarafların gözetiminde veya onların yapacakları bir poliçe bile olabilir. Nedir mesela bir inşaat al risk poliçesinde dikkat edilmesi gereken birkaç başlığı en azından dile getirmiş olalım. Bir kere bu projenin yapılma maliyeti var. Bu maliyetin o poliçede doğru tespit edilmesi ve o doğru bedelin de proje süresince de güncel tutulması önem arz eder. Bugün mesela siz bir kentsel dönüşüm işi yapıyorsunuz. 2 yıllık bir proje olsun, yani 2 yıl içinde teslim etmek üzerinde olsun. Bugünkü hesaplamalarla hesap kitap yapıldı. Örnek veriyorum, 100 milyon TL'lik bir proje maliyeti öngörülüyor ve bunun üzerinden bir takım paylaşımlar olmuş. Ama içinde bulunduğumuz enflasyonist etkenler olabilir. İşte döviz kurlarındaki dalgalanmalar olabilir. Yapılan hesaplamalar süre geçtikçe, atıyorum 1 sene sonra başkalaşma ihtimali yüksek. Yani 100 değil de artık 130 milyona bu proje tamamlanabiliyor ise, o poliçenizde de kesinlikle 130 ise güncel olan, o zaman 130'u yansıtması lazım. Gerektiği zaman bu müdahalenin zamanı geldiğinde yapılması önemli. Yoksa 130'a bitebilecekken o esnada bir kaza olsa, yani poliçeye konu bir hasar olsa ama poliçede 100 yazıyorsa, nedir orada? Eksik bir miktar var. %, diyelim ki 30'a tekabül ediyorsa eksiklik, o zaman hasarınızı da %30 eksik alacak sigortalı inşaat firması diyebiliriz. Dolayısıyla bu bedelin kesinlikle doğru yapılması ve süreç içerisinde güncellenmesi gerekiyorsa da takip edilip gerektiğinde güncellenmesi kesinlikle lazım. Eksik sigorta hükümlerine maruz kalıp da hasarımızın eksik olarak ödenmemesi için. Bir diğer husus coassurance, yani coassurance'dan geliyor, müşterek sigorta. Yani belirli risklerle ilgili belirli bir yere kadar ödüyor. Mesela depremle ilgili %100'ünü ödemez. Bu coassurance'ların sigortalı lehine olacak şekilde maksimumu ne olabiliyorsa bu oran, bu oranda olmasını dikkat etmek lazım. Üst eşik diyebiliriz. Bir de alt eşik dediğimiz muafiyetler var. Yani al risk poliçelerinde her hasarda tamamı ödenmez. Belirli bir miktardan sonra ödemeye başlar. İşte bu belirli bir miktardan sonraki eşikse, bu alttan olan eşiğimiz, bunu ne kadar aşağıda tutarsak
0: o kadar
1: çok hasar durumunda muafiyet sonrası ödeme alırız. O yüzden o eşiği olabildiğince minimize etmek lazım. Kaldırmak mümkün değil, sıfırlamak mümkün değil. Ama bunu, örnek veriyorum, asgari 10 bin dolar, 10 bin euro diyor mesela hırsızlık durumunda. Şimdi 10 bin euro dediğin zaman neredeyse 600 bin lira.
0: Tabii.
1: Hırsızlık oldu, 500 bin liralık kablo çalındı.
0: Ne oldu?
1: Teminat dahilinde ama muafiyet altı kaldı, hiçbir şey alamadınız. Dolayısıyla muafiyetler en çok, mesela fiyatların düşürücü unsurlardan birisi bu muafiyetleri yüksek tutarlar. Bu ne demek? Senin o poliçeden istifade etme ihtimallerin iyicene zayıfladı demektir.
0: Etmezsin değil ama zayıflamış.
1: Evet, kapsam dahilinde hariç değil ama muafiyet altı kalmış. Dolayısıyla bu muafiyetlere son derece dikkat etmek gerekiyor. Teminatlardaki limitler, işte iş kazaları olsun, üçüncü şahıslarla ilgili olsun, diğer bir takım teminatlarla ilgili verilen limitlerin yeterli seviyede, yani riski karşılayacak nitelikte ve nicelikte olmasına dikkat etmek lazım. Ondan sonra o poliçede özel notlar, o projeye ilişkin hususi bir takım klozların ilave edilmesi son derece önemli. Sıradan standart bir al risk poliçesinde bu özel notlar olmazlar. Ama bu özel notlar son derece önemli. Bizim zaten kendimiz olarak ön plana çıkardığımız hususiyetlerden bir tanesi de bu. Bu riske göre özel notların eklenmesi mesela. Son olarak da mesela lehdarlar, yani sigortalı kim, ilave sigortalı kimler olmalı, ödeyecek taraf kim gibi doğru, yani o her projedeki tarafların durumuna göre lehdarların da o poliçede ona göre dizayn edilmesi, konulması bir hasar anında, hele ki büyük bir hasar anında çok önemli, bir takım karşılıklı anlaşmazlıklarının önüne geçilebilecek kadar önemli. O yüzden kesinlikle eğer bina tam bir kentsel dönüşme konu bir işin içindeyseniz ya da ona doğru gidiyorsanız kesinlikle inşaat al risk poliçesinin yapılması şartnamede, sözleşmenizde yer almalı. Ama bunu da tamamen karşı tarafa bırakmadan doğru bir şekilde yapıldığının ve güncel tutulduğundan emin olmanız lazım ki ona konu bir durum olursa olabildiğince herkes güvence ve teminat altında olabilsin. Sadece o poliçenin yer alması, bulunuyor olması yetmez diyelim ve kentsel dönüşme girenler, girecek olanları da böyle bir bilgilendirme yapmış olalım.
0: Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Kısa bir ara vereceğiz sevgili dinleyenler. Sigorta broker Selim İsmet bizlerle birlikteydi. Sonrasında buradayız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM Haber.
9: Bize, mimarlarımıza, mühendislerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli kardeşlerim, 6 Şubat depremlerinden hemen onun ardından önceliğimiz şehirlerimizi süratle dirençli ve güvenli hale getirmektir. Bunun için TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz projelerde gaza bastık. TOKİ eliyle bugüne kadar 5636 konutu tamamladık. 1221 konutun yapımı sürüyor. Bugün de Yağlıtaş Mahallesi'nde 465 konut, 4 iş yeri ve bir camiimizin Kendirli mahallemizde 79, Madenli beldemizde 143, Çayeli ilçemizde ise 79 konutumuzun açılışını yapıyoruz. Ailelerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Geliyorum millet bahçelerimize, Rize'mizin yeşiline yeni tonlar ekleyecek toplam 330 bin metrekarelik millet bahçemizi de bugün resmen hizmete sunuyoruz. Aynı şekilde içerisinde millet kıraathanemizin, ilçe kütüphanemizin, çocuk parkımızın ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı İyidere millet bahçemizin kurdelesini kesiyoruz. Çamlıhemşin'de vatandaşlarımızın tabiatla iç içe vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın rahatça oyun oynayabilecekleri millet bahçemizi faaliyete alıyoruz. Aman dikkat, aman dikkat. Güneysu'da ise altyapı ve çevre düzenlemesini tamamladığımız 27 adet geçici iş yerimizi AK sahiplerine teslim ediyoruz. Isırlık Tabiat Parkı ve spor aktivite alanı ile bisiklet yolunun 3. etabını da bugün hizmete veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgili kardeşlerim, sevgili Rizeliler, bakınız bu şehirde kültür ve sanat ne kadar dinamikse, bu şehrin geleceği de o derece parlak olur. Gençler, edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır ve gün geçtikçe ruhunu kaybeder. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Rize Kültür Sokağı'nı bugün açıyoruz. Rize Kültür Sokağı ile yerel üreticileri destekleyecek, sergi alanlarını genişletecek, el emeği ürünlerin imalat ve satış süreçlerini destekleyecek, böylelikle şehrin ekonomisine katkı yapacağız. Şehrimizdeki eğitim altyapısını güçlendirecek yatırımları da hızla devreye sokmaya devam ediyoruz. Rize merkez ve ilçelerdeki 10 adet okulumuzun güçlendirme çalışmalarını tamamladık ve eğitim öğretimi hazır hale getirdik. Çamlıhemşin'de yapımı biten 16 derslikli Hafize Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi de yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize kapılarını açacak. Merkezde ise 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri öğrenci yurdumuzu hizmete veriyoruz. Bu yatırımlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin daha modern, nitelikli ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını temin edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Spora verdiğimiz önemimi sizler zaten biliyorsunuz. Rize hem sporda hem de spor turizminde son yıllarda ciddi ivme kazandı. Dünyanın en prestijli ultra maraton koşularından birisi Kaçkar'da yapılıyor. Rize'miz 60 ülkeden 2000'den fazla sporcuyu bugünlerde misafir ediyor. Kaçkar maratonundaki tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Rizeli kardeşlerimizi birinci sınıf tesisleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. İkizdere futbol sahası başta olmak üzere merkez, ilçe ve beldelerdeki spor tesislerimizin bakım ve onarımını tamamladık. İyileştirme çalışmaları devam eden spor merkezlerimizin açılışını da inşallah yakın zamanda yine sizlerle birlikte yapacağız. Bugün aynı zamanda inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi sona eren 190 iş yerinin bulunduğu çifte kavak sanayi sitesinin 12.500 metrekare alana sahip yeni otobüs terminalimizin Çamlıhemşin'de 91 adet konut ve 12 adet dükkanın temellerini atıyoruz. Toplam değeri 3 milyar lirayı aşan bu yatırımların da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyor. TOKİ'mize ve belediyemize teşekkür ediyorum.

0: ulaştırma, denizcilik ve turizm projeleri hem Rize'miz için hem de tüm Karadeniz bölgesi için çok çok önemli yatırımlar. Hazırlık ve plan proje çalışmalarını başlattığımız yaklaşık 30 kilometrelik Rize Güney Çevre Yolu ve Tüneller projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje tamamlandığında şehir içi ulaşım rahatlayacak, trafik yoğunluğu ciddi oranda azalacak. İyidere Lojistik Limanı projesinde de önemli bir seviyeye ulaştık. Limanın OYİT üzerinden kalkınma yoluna bağlanmasıyla şehrimizin uluslararası ticaret güzergahındaki stratejik konumunu da güçlendirecek. Öte yandan 36,5 kilometrelik Pazar Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin Ayder yolu ve Tunca yolu ile bölgenin ulaşım altyapısını tahkim ediyoruz. Projemiz bittiğinde Ayder ve Fırtına Vadisi'ne giden yollar artık daha hızlı, güvenli ve konforlu hale gelecek. Rize'deki turizm sezonu 12 aya yaymayı hedeflediğimiz bu çalışmalarla Ayder'in güzelliklerini inşallah daha görünür kılacağız. Sevgili kardeşlerim, sağlıkta Rize'de tam bir başarı hikayesi yazdık. Rize'de toplam 1235 yatak kapasitesine ulaştık. 1053 yatak kapasiteli Rize şehir hastanemizin %70'i tamamlandı. Kalan kısmında süratle bitirilmesi için Sağlık Bakanıma talimatı verdim. 320 bin metrekare alana inşa edilen Rize Şehir Hastanesi en üst düzeyde kesintisiz sağlık hizmeti sunacak. Kasım ayında hasta kabulüne başlayacak olan 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanemizin yapımı devam ediyor. Toplam değeri 25 milyar liranın üzerinde olan bu iki yatırımın da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemde 25 yataklı Fındıklı Devlet Hastanemizin de inşaat sürecini başlatacağız. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanemizde sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Ardeşen'de ise 24 saat hizmet veren bir sağlık tesisi inşa edeceğiz. Şu anda ihale, proje ve arsa süreçleri devam eden 9 sağlık tesisini de en kısa sürede tamamlayıp faaliyete geçireceğiz. Buralarda sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza şimdiden şifalar diliyor. Bu tesislerimizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, şunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş. Bu şöyle yapmış. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil. Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Eser hizmeti siyaseti var. Rize ile birlikte 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Yani sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var. Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkarlık etmemiz için getirdiniz. Biz de sadece vazifemizi yapıyor, görevimizi yapıyor, aşkla sizlere hizmet ediyoruz. Bu can bu tende olduğu müddetçe Cenab-ı Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız eserlerin ve temellerini attığımız yatırımların Rize'miz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha hastanede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Rize'de yapımı tamamlanan eser ve projelerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi önceki dönem başkanı İsmail Kahraman'ı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, AK Parti Kadın Kolları Başkanımızı, Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, AK Parti Rize İl Başkanımızı, Rize Belediye Başkanımızı, TOKİ Başkanımızı, AFAD Başkanımızı ve İl Müftümüzü sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarını gerçekleştirdi ve şu an itibariyle dualar gerçekleşiyor toplu açılışla ilgili.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin. Bugün Rize'miz tarihi bir ana daha şahitlik ediyor. Birbirinden güzel, eşsiz eserlerin yer aldığı toplu açılışı yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ya Rabbel Alemin, milletimizin hizmetine sunulan bu güzel eserlerin vücut bulması için emeği ve katkısı olan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesten razı ol. Bu eserleri milletimiz ve memleketimiz için hayırlı eyle. Ya Rabbel Alemin, ülkesi için gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan ve usanmadan çalışan

0: fırsat verme. Amin. Ya Rabbel Alemin, bu güzel ana tanıklık eden, duamıza amin diyen bu kardeşlerimizin bedenlerine sağlık, sıhhat, ömürlerine bereket, geçmişlerine rahmet, rızıklarına genişlik, işlerine kolaylıklar nasip eyle. Sevgili peygamberimizin, bütün peygamberlerin, bütün geçmişlerimizin, aziz şehitlerimizin, ahirete irtihal eden gazilerimizin, hasreten Allah rızası için.
1: Tekabbel minna ve şimerzana ve erham mevtana ve estur uyubena bi sirri suretil Fatiha.
2: Evet, Rize Şehir Hastanesi'nin %70'inin tamamlandığını ifade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Rize'de toplu açılış töreni gerçekleştiriliyor. Şu an itibariyle kurdele kesmek marifetiyle oradaki toplu açılış töreni gerçekleşiyor. Baba Ocağı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını tamamladı. Çok önemli satır başları vardı. Elbette ilerleyen dakikalarda bu satır başlarını sizlerle paylaşacağız. Muhalefetin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Şehirlerimizi ihya etmeye devam ediyoruz. Bu can bu bedende olduğu müddetçe hizmet etmeye devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı.
1: Ya Allah! Bismillah!
2: Evet, Rize Şehir Hastanesi'nin %70'i tamamlandığı, TOKİ marifetiyle yapılan konutlara değindi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Rize'ye 10 milyar lira değerinde yatırım yaptığını ifade etti, yatırım yapıldığını ifade etti ve bu yatırımların da bundan sonraki süreçte devam edeceğine vurgu yaptı. Muhalefete de sözleri vardı. Muhalefetin artık ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Gündemimizde ülkemizi çatışmalarda korumak var dedi. Önemli sözlerini de ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

0: Yeni saatteyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'deydi. Önemli sözleri vardı. İlerleyen dakikalarda o sözleri yeniden ekrana getireceğiz. Hızlıca başlayalım. Seferihisar Belediyesi'ne bir operasyon daha geldi. İmar, ihale ve rüşvet iddiaları üzerine 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 43 kişi yakalandı. Firari 5 şüpheli içinse aramalar sürüyor.
1: Rüşvet, imarda yolsuzluk, kaynağı belirsiz paralar, ekipler bir kez daha operasyonun düğmesine bastı.
2: Geç kalmış değiliz. Yani yapmamız gereken çok şey var. Bir yerden başlamak gerekiyor.
1: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda daha önce belediye başkanı İsmail Yetişkin tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Bir operasyon daha düzenlendi.
3: Sevgili Seferihisarlılar, kurtuluşumuzun bayramına hepiniz hoş geldiniz.
1: İmar, ihale ve rüşvet iddiaları için düğmeye basıldı. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin tespitlerine göre belediye görevlileriyle müteahhitler arasında inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük yapıldı. Bu işlemler karşılığında rüşvetin hem elden hem de banka hesapları üzerinden alıp verildiği belirlendi.
4: Açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğime tüm benliğimle söz veriyorum.
1: Soruşturma yalnızca imar işlemleriyle sınırlı kalmadı. Belediyenin ihale ve doğrudan temin yoluyla yaptığı alımlarda da çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Soruşturma dosyasında dikkat çeken ayrıntılar da yer aldı. Cami Kebir Mahallesi'ndeki bir inşaatın ruhsatı için belediye başkanı İsmail Yetişkin'e 100 gram külçe altın verildiği iddia edildi. Akarca Mahallesi'ndeki 33 villanın iskanı içinse poşet içerisinde para taşındığı öne sürüldü.

0: Dosyada ayrıca MERA vasıflı araziye villa ruhsatı düzenlendiği, bazı projelerde iki katlık imarın dört kata çıkarıldığı ve usulsüz ruhsatlara ilişkin projelerin operasyon günü belediyede yok edildiği iddiaları yer aldı. Polis ekipleri sabah saatlerinde şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. 43 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç delili ele geçirildi. Operasyonda adreslerinde bulunamayan 5 şüpheli ise firari durumda. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.
1: ...2017 yılından bu yana aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ticaretini uluslararası boyutta yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut'un gözaltına alındığını duyurdu. Yaptığı açıklamada baronlar adaletten kaçamayacak ifadelerini kullandı.
2: İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu madde taşıyordu. 9 yıldır aranıyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Firari uyuşturucu baronu yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul Emniyeti teknik ve fiziki takibin ardından o operasyonun düğmesine bastı. MİT ve narkotik ekipleri de bu süreçte önemli rol aldı. Suç örgütü elebaşı İslam Yakut, İstanbul'da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İslam Yakut'un kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiğinin tespit edildiğini açıklayan Akın Gürlek, organize suç örgütünün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı ifadelerini kullandı.
3: Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Diğer taraftan İstanbul merkezi 6 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında aktif ve ihraç kamu görevlileri de vardı.
4: Aç kapıyı polis! Yap gel lan!
0: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. 20 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Örgütün gizli yapılanmasına ilişkin kritik bilgiler Garson Kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD karttan çıktı. Karttaki emniyet mahrem analiz raporu verileri tek tek incelendi. Örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler belirlendi. Soruşturma derinleştirildi. Şüphelilerin banka Asya hesap hareketleri, örgütün emniyet mahrem yapılanmasındaki faaliyetlerine ilişkin kayıtlar mercek altına alındı. Yapılan tespitlerin ardından 20 şüpheli için düğmeye basıldı.
4: Başka bir polis!
0: İstanbul merkezli 6 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 aktif kamu görevlisi, 3 ihraç kamu görevlisi ve 12 özel sektör çalışanı olmak üzere 20 şüpheli yakalandı.
1: Faili meçhul cinayetlerle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni bir açıklama geldi. Bakan Gürlek 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını belirtti.
0: Yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasında sır perdesi aralandı, deliller yeniden incelendi. Yıllardır beklenen sorulara cevap geldi. İlk olarak Bursa'da 2020'de hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmen'in dosyası yeniden açıldı. Araç parçaları, PTS ve bas kayıtlarıyla tanık ifadeleri incelendi. Şüpheli Erkan Edincik tutuklandı. Diyarbakır Bismil'de de 12 yıllık sır DNA incelemesiyle çözüldü. Dere yatağında bulunan kemiklerin 2013'te kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Dosyada 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Yine İzmir Torbalı'da Mehmet Köstekçi cinayeti yeniden soruşturuldu. Kamera, HTS ve bas kayıtları incelendi. 8 şüpheli tespit edildi. Tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Muş Hasköy'de ise 2011'de öldürülen Felemez Kulaç'ın dosyasında 1988'e uzanan husumet ortaya çıktı. 11 şüpheli yakalandı. Nevşehir Ürgüp'te de 2008'de öldürülen Sedat Ünal'ın dosyası yeniden açıldı. 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldı. Siirt Baykan'da da 2024'te kaybolan Mekiye Akyer için geniş çaplı soruşturma yürütüldü. Yüzlerce personelle arama yapılırken dijital ve teknik veriler incelendi. Eski eşi ve yakınlarının da aralarında olduğu şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Bakan Gürlek açıklamasında hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve hiçbir dosyanın kapanmayacağının altını bir kez daha çizdi.
1: Gülistan Doku soruşturmasında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Akıllardaki en önemli soru, Doku'nun cenazesi nerede? Son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, Doku'nun naaşının kimyasal maddeyle ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi.
5: Ebru Başsavcımız dosyaya geldiği zaman Gülistan'ın yerini değiştirmeye gittiler. Sırf biz Gülistan'a ulaşmayalım diye.
0: 6 yıldır tek bir iz bulunamadı. Gülistan Doku dosyasında kan donduran ihtimal ortaya çıktı. Doku'nun cesedi kimyasalla mı yok edildi?
5: Gülistan'ın yerini bilenler var bugün. Kim var? Şükrü Eroğlu var. Koruma. Fatih Özmen var, korucu. Bunlar bizzat Gülistan'ın kendi elleriyle gömen insanlar.
0: 2020 yılında Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'dan 6 yıldır haber alınamıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
6: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu? Yok, bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım.
0: Gürlek, Gülistan Doku'nun naaşının kimyasal maddeyle ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi. Soruşturmanın önceliğinin Doku'nun naaşına ulaşmak olduğunu vurguladı.
7: Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı. Ama elbette öncelikli amacımız naaşa ulaşmak. En azından ailesinin evladının kabri başında dua edebilmesini sağlamak açısından bu bizim için çok önemli.
0: Peki soruşturma nereye uzanacak? Bakan Gürley'in mesajı net. Makam da önemli değil, ünvan da. Somut suç şüphesi varsa hukuk gerekeni yapacak.
7: Burada kişinin vali olması veya başka bir makamda bulunması önemli değil. Somut suç şüphesi varsa kişinin unvanına bakılmaksızın ilgili savcılık hukuk çerçevesinde gereken işlemleri yapar.
8: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
0: Soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Andan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı. 6 yıldır cevap bekleyen tek soru, Gülistan Doku'ya ne oldu? Gözler Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada.
5: Bu olay bitmişti. Gülistan bulunsun ve bu katiller, örtbasçılar adalete hesap versin.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları toplantısının ardından tarihi açıklamalar yaptı. Türk Devletleri arasında TürkPol kurulacak, ortak pasaport ve kimlikle seyahat mümkün olacak.
9: Türk devletleri arasında TürkPol, nasıl Interpol var, Europol var, onun bir benzeri teşkilat olan TürkPol teşkilatının kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim.
0: Türkiye bölgesel ve küresel politikada tarihi bir ilke imza atıyor. Türk devletleri arasında güvenlik alanını kapsayan stratejik bir ortaklığın kapısı açıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı.
9: Suçla mücadele konseyi özellikle, az önce de ifade ettim, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele gibi önemli konuları kapsıyor.
0: Bakan Çiftçi, Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olan Türkpol'ün kuruluş teklifini ilan etti.
9: Türkpol teşkilatının kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim. Diğer hem Kazakistan taraf olsun, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar.
0: Bakan Çiftçi sadece güvenlik alanıyla sınırlı kalmayıp Türk dünyasında ortak pasaport ve kimlikle seyahat konularında da tarihi bir kararı açıkladı.
9: Bir Avrupa ülkesine gittiğimiz zaman görüyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları bir kontrol noktasından, diğer ülke vatandaşları bir başka kontrol noktasından geçiyorlar. Bunun bir benzerinin de Türk devletleri toplulukları arasında da kurulması yönünde çalışmalarımız devam ediyor.
0: Karar uygulandığı takdirde Türk devletleri arasında havaalanlarında özel Türk devletleri pasaport geçiş alanı oluşturulacak. Devletler arasında kimlikle seyahat edilebilecek.
10: TGRT FM Haber.
11: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 20-28, Ankara 15-31, İzmir 20-32, Bursa 16-26, Konya 15-30, Afyon 12-31, Denizli 19-36, Antalya 23-32, Adana 24-34, Zonguldak 19-23, Samsun 16-25, Trabzon 15-25, Kayseri 12-30, Erzurum 10-25, Gaziantep 19-32, Diyarbakır 17-35 ve Şanlıurfa 22-35 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı-Ödemiş devlet yolunun 48 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Anne duası. Ahmet Mekki Efendi bir seferki vaazında şöyle dedi anneye hizmet etme babında. Musa aleyhisselam bir gün kendi kendine düşünüp şu şekilde dua etti Rabbine. Cennette benim komşum her kimse ya ilahi, bildir de onu bulup tanıyayım ben dahi. Buyurdu ki, ya Musa, falanca beldeye var. Çarşının girişinde bir kasap dükkanı var. O dükkanın sahibi gayet iyi bir zattır. Cennette senin komşun o kasap olacaktır. Musa aleyhisselam onu görmek üzere çıktı memleketinden, vasıl oldu o yere. Hanesine giderek buyurdu, ey kişi, ben misafir geldim sana, eğer kabul edersen. Kasap Musa Nebi'yi tanımıyordu fakat hoş geldiniz diyerek eyledi çok iltifat. Baş köşeye oturtup eyledi izzet ikram. Sonra izin isteyip işine etti devam. Önce mutfağa girip et pişirdi ocakta ve onu lokma lokma ayırdı oracıkta. Ve asılı bir zembil var idi ayrıyetten. Yavaş ve dikkatlice indirdi onu hemen. Musa Nebi baktı ki içinde bir kadın var. Çok yaşlı, pirifani, takatsiz bir ihtiyar. Kirlettiği bezleri çıkartarak ilk önce yeni temiz bezlerle değiştirdi güzelce. Yedirdi o etleri eliyle ihtiyara, o sevinip bir şeyler mırıldandı o ara. Hizmetini bitirip astı tekrar yerine ve Musa peygamberin yanına geldi yine. Musa aleyhisselam sordu ki, bu zembilin merak ettim sırrını, bana da söyler misin? Dedi, benim annemdir zembilde gördüğünüz. Yaşlıdır, ona böyle bakarım gece gündüz. Zira başka evladı yoktur hizmet edecek. Her türlü hizmetini ben yaparım severek. Buyurdu ki, sen onun temizlik hizmetini yapıp da elin ile yedirince etini, annenin dudakları oynadı, bir şey dedi. Sen ise amin dedin. Söylediğin neydi? Dedi ki, ben annemin hizmetini görünce pek fazla memnun olup dua eder gönlünce. Onu Musa Nebi'ye komşu et ya ilahi diyerek dua eder. Amin derim ben dahi. Musa Nebi o zaman buyurdu, Musa benim, bu halinden ötürü seni tebrik ederim. Annene böyle hizmet ettiğinden ihlasla beni seni görmeye gönderdi Hak Teâlâ. Annenin duasını kabul etti Rabbimiz. Cennette senin ile komşu olduk ikimiz.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerin Mevliya-i Kerem büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Esruh buyuruyorlar ki, bu zamanda dünyayı terk etmek çok zordur. Dünyayı terk etmek lazımdır. hakikaten gerçekten terk edemeyen hükmen terk etmelidir ki ahirette kurtulabilsin. Hükmen terk etmek de büyük nimettir. Bu da yemekte, içmekte, giyinmekte, meskende, dinin hududundan dışarıya taşmamakla olur buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sırrı.
1: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda, ilk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: İyi günler efendim, hayırlı cumalarınız olsun.
2: Teşekkür ederiz, Allah'a toleranız olsun.
3: Ailem için ve İslam alemi için bir dua istiyorum hocam size.
2: Rabbim iki cihan saadeti versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefese de iman selameti ihsan etsin inşallah.
3: Amin hocam, ellerini öperim. Hocam iki tane sorum var. Birinci sorumu söylüyorum hocam. Bu kan bağışı, organ bağışı yani hayat kurtarıyor. Bunu dinimizce bir açıklamasını istiyorum. İkinci sorum da hocam, borç para veriyorsun, karşılığı gelmiyor, gecikiyor veya yıllar geçiyor. Yani zor durumda kalıyoruz. Karşı taraf oralı olmuyor. Ve hediyeleşmenin önemini istiyorum. Yani borç ne kadar verebiliriz yani? Yani şu anda aklıma gelmiyor ama yani gittiği de geri gelmiyor.
2: Anladım.
3: Ellerini öperim.
2: Peki,
3: başarılar dilerim hocam.
2: Teşekkür ederim.
3: Hayırlı
2: günler. Biz teşekkür ederiz.
1: Hayırlı günler efendim. Sağolunuz. Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Amin efendim. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyzinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma günlerini tebrik ettiğimiz gibi Rabbim hastalarımız varsa ve dinleyicilerimizden de hasta olanlar ve yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını hayra tebdil etmesini, kalplerine ferahlık vermesini ihsan eylesin inşallah-u Teala. Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza eyleyip son nefeste de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah-u Teala.
1: Amin hocam. Teşekkür ederiz.
2: Şimdi biraz önce İmam Rabbani Hazretleri'nin bir sözünü naklettik de buyuruyor ki dünyayı mutlaka terk etmek lazım. İstesen de istemesen de bir gün burasını terk edeceksin. Mecbur kalacaksın. Çünkü Cenab-ı Hak ölümü yarattın buyuruyor.
1: Nasıl terk edeceğiz ama? Kafamıza mı sıkalım?
2: Yok, sıkmamıza gerek yok zaten. Günü gelince Cenab-ı Hak bir sebep yaratıyor. Aa, düştü beyin kanaması. Aa, kalp krizi geçirdi. Aa, işte falan. Ya bilmem ne yemiş de. Epes borusuna tıkanmış falan işte falan. Meşmeken. Neyse. Cenab-ı Hak bir sebep yaratıyor. O sebep devreye girecek. İstesen de istemesen de. Efendim ben bütün tedbirleri aldım. Aa, ne fark eder? Hatta gazetelerde falan geçtiydi. Televizyon haberlerinde de zikredilmişti. Amerika'da bir doktor. Yani adam oturmuş çalışmış. Sahası da. Vücutta kanseri tetikleyen, kanserin oluşumuna sebep olan bütün şeyleri uzun zaman dilimi içerisinde araştırarak tespit ediyor. Ve hayatını buna göre dizayn ediyor. Yani tedbir alıyor sebeplere yapışarak. Fakat adam kansere yakalıp ölüyor. Çünkü ezelde takdir edilen onun kanser hastalığıyla ölmesi. Yoksa kanser öldürmedi onu. Kanser sebep oldu. Beyin kanaması öldürmedi onu. O sebep oldu. Efendim öksürürken işte falan balgam geldi. O balgam işte akciğerlerine kaçtı. Onu çıkaramadı falan. Nefessiz kaldı. Bir balgam aynı şekilde ölümüne sebep oldu. Ezel de öyle takdir edilmiş. Ben Gören Ömer Sepettin Lisesi'nde vazifeliyken işte orada akşamları 3-5 arkadaş böyle o zaman Hakikat Kitabevi'ydi. Hakikat Kitabevi'nden kitap getirtirdik. Tabi bedelini ödüyorduk. Akşamları şeyler köylere giderdik. O kitapları alırdık. Bir arkadaşın arabası vardı. Doldurduk kitap dağıtımına. Bu Gönen, Bandırma, Erdek birbirlerine yakın. Balıkesir'in kazaları bunlar. O Erdek Yarımada. O Yarımada'nın etrafında bir sürü böyle balıkçı köyleri var. Niye balıkçı köyleri diye de önce ben merak ederdim. Gittim gözümle gördüm. Arazi yok. Mecburen geçim kaynağı balıkçılık. Adam balığa çıkıyor. Bütün ihtiyaçlarını balık tutuyor, satıyor. Onunla en çekti gelirlerini temin ediyor. Şimdi bir gün orada anlattılardı. Şimdi o balıkçı köylerinden bir tanesi sabah kalkmış böyle. Adam yatağında durgun duruyor falan. Hanım demiş ki hayır diye. Ya demiş bir rüya gördüm, çok tesir altında kaldım. Hayırdır demiş. Suda boğularak öldüğümü gördüm ben demiş. Hanım da demiş ki bugün balığa çıkma. Olur demiş. Adam kahvaltısını yapmış. İşte kahvehaneye çıkmış. Orada kahve istemiş, ne içersin? Bir kahve yap demiş. Neyse kahve geliyor, yanında su da getiriyorlar ya kahvenin. O köyde anlattılar onu. Adam o bir bardak suyu almış, hani içecek bir şey yapıyor falan derken tıkanıyor, nefes borusuna kaçıyor, adam orada ölüyor. Şimdi ezelde boğularak ölmüş değil mi? Ya ille denizde olması şart değil bunun yani. O zaman ben de jeton düşmüştü. Aa dedim, eğer suda boğularak öleceksen ille denizde olması şart değil bunun. İlle şart değil. Sonra babaanneler kuşağı, işte Allah'tan rahmet eylesin, onların altyapıları hakikaten güçlüymüş. Bir şey söylerlerdi köyde. Çok kimse söylerdi onu. Oğlum attan düşen ölmemiş de eşekten düşen ölmüş. Şimdi bizi dinleyenlerden at ve eşeği belki hani görmediler, yakine şey yapmıyorlar, resimlerini görmüştü de at daha yüksek, eşek ondan daha aşağıda. Hani yüksekten düşen ölmesi gerekirse attan düşen ölmesi lazım değil mi? Ama eşekten düşen ölmüş. Şimdi yüksekten düşerek ölmek takdir edilse efendim uçağa binmiyorum, korkuyorum, ölürüm. Fark etmez arkadaşım ya. Evine girerken iki basamak verdim vardı, pat diye düşersin, yüksekten düşmüş olsun işte. Değil mi? Fark etmez yani. Ezelde o şekilde takdir edildiyse bunu hiç kimse değiştiremez. Hatta burada defalarca naklettik. Evliyadan bizatı işte 2-3 kişi ziyarete gelmişler falan. Neyse oturmuşlar. Onlara ikramlar da bulmuş. Sonra onlar kalkmış. Giderlerken o zat da kalkmış onlarla beraber. Diğer talebeler hem demiş siz. Ben de demiş bunlarla gideceğim. Demiş hikmetini anlayamadık. Bunları demiş gömüp geleceğim. Tabii o böyle hadiseler okuyunca dedim demek ki dedim sürat intikali zayıf. Ahmak olan dedim sadece bizim asrımızda değil, önceki asırda da varmış. Hiç kimse anlamamış o zatın ne demek istediğini. Hakikaten 2 kilometre gitmiş, onlardan birisi ölmüş, onu depretmişler. 3 kilometre sonra biri ölmüş, onu depretmiş. 5 kilometre sonra biri ölmüş, onu da depretmiş, dönmüş gelmiş. Gömeceğiz diyor, onları gömmeye gidiyor, gömüp geliyor. Yani ezelde Cenab-ı Hak hatta Ebu Zer Hıgbar radıyallahu teala anh hazretleri bir gün bir sefer düzenleniyor. O seferde Ebu Zer Gıfar radıyallahu anh hazretleri hazırlık yaparken falan orada hareket etmiş. Orada hareket etten biraz sonra işte hayvanla binmiş veya yayan geliyor falan. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam geriye dönmüş bakmış, bunu yalnız tek başına gelirken görmüş. O zaman buyurmuşlar ki Ebu Zer Gıfar radıyallahu anh hazretleri, bu buyurmuşlar yalnız gelir, yalnız yaşar, yalnız ölür. Sabi Kenan'ın hepsini hiç buymuşlar. Hakikaten hatta bir seferini de işte hicri bir tarihte bu zamandan sonra sen Medine'de kalma. Bir yer ismi söylüyorlar oraya git diye. Mübarek şeymiş, celalliymiş. Yani birisinde bir hata yanlış gördü mü hiç şey affetmezmiş. Hemen müdahale eder. Sabi Kenan'a bile müdahale eder. Bir gün yine böyle birisine müdahale ederken başka bir sahabe-i kiram geliyor diyor ki sana Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Falan tarihten itibaren sen Medine'de kalma demedi mi? Bak diyor o tarih değişimdi. Diyor ya hemen toparlanıyor. Doğru oraya gidiyor. Hanımıyla beraber bir çadır kurmuş orada yaşıyor falan. İşte bir keçisi falan var. Ondan sonra hanımına demiş ki keçiyi kes. Ocağı yak. Üstüne tencereyi koy. Keçiyi de pişir. Kadıncağız demiş ne olacak? Demiş biraz sonra ben öleceğim. İyi demiş. Dağın başı burası, çölün içi demiş. Yalnız başına falan sen merak etme demiş. Sen dediğimi yap. Keçiyi kes. Suyu da aynı şekilde ısıt. Bir grup insan gelir. Beni onlar defnedecekler, sen üzülme. Ya ne iyisi olmamış. Ben gidiyorum diyor. Yolcuyum. Sonsuz bir yolculuğa çıkacağım. Dönüşü yok. Dönüşü yok. Hani Emen abiler de buyuruyorlardı ya. Gidiş var, dönüş yok. Yani gidiş dönüş bilet alayım. Yok. Gidiş. O da senin elinde değil. Zamanı gelince seni alıp götürüyorlar. Dolayısıyla hakikaten vefat ediyor. Kadıncağız telaş ediyor. Ya diyor böyle dedi ama bakmış bir grup insan geliyor. Çıkıyor kadıncağız çadırdan. Diyor ki içerideki Resulullah Efendimiz'in eshabından Ebu Zer'i Gıpari bir vefat etti. Ondan sonra onlar hepsi işte hayvanlardan inmişler. Mezar kazmışlar. İşte o keçiyi de kesmiş ve pişirmiş. Onlara ikram ediyor. Yıkayıp kepenleyip Ebu Zer'i Gıpari radıyallahu teala hazretine defnediyorlar. Ve Peygamber Efendimiz o sözünün sonunda yalnız haşrolur buyurmuştur. Tek başına. Oraya defnedilmiş. Yalnız haşrolur. Konuyu nereden nereye getirdik de.
1: Ölmeden önce ölmek demek.
2: Bunlar ölmeden önce ölmüşler Mustafa abi. Ölmeden önce ölmüşler. İşte falan zamanda öyleydi. Ama geliyor diyor ki vakit yaklaştı. Ben yolculuğa çıkıyorum. Bir daha da görüşemiyoruz. Daha mahşere kaldı görüşmemiz. Adal asmanız çekip gidiyorlar. Allah rahmet eylesin. Hatırlarsan Emel abiler de bazen böyle işte o İhlas Holding'in VIP dediğimiz bir salon var. Orada bazen düğünlerine, kandillerde falan bazen orada yemek ikram ediliyor. Aşağı yukarı 1000 kişi alıyor orası. Emel abi de şöyle bakardı, işte 50 sene sonra buradakilerin hiçbirisi olmayacak veya 60 sene sonra veya da 100 sene sonra küçük çocuklar arası kimse olmayacak. Hakikaten Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki 100 sene içerisinde dünyada yaşayanların hepsi değişir. O bir asırçası değişir. Şimdi biz bunlara elbette ki inanıyorduk. Şimdi benim kendi doğup büyüdüğüm köy, işte senede yazları gidiyorum falan. Ziyaret etmeye gittiklerim hepsi kabristanda.
1: Annem, siz babam, köyü değil kabristanı ziyaret ediyorsunuz.
2: Kabristanı ziyaret ediyorum. Köyde tanıdığım yok ki, bitmiş. Yani mesela bizim çocukluğumuzda soyadı moyadı falan kimse bilmez kimsenin soyadını. Her ailenin bir lakabı vardır. Her aile.
1: Falancalar filancalar.
2: Yani. Evet, falancalar filancalar. Onu söylediği zaman evleri falan yerde. Zaten onlar kendilerini aynı şekilde öyle tanıtırlar. Biz Topalgil derler bize işte falan yerde bizim evimiz. Bize işte Kör Ahmetgil derler falan yerde falan. Bu şekilde böyle lakaplar var. Bakıyorsun şimdi dedem nenem emsali hiç yok. Peki annem babam emsali, onlar da tükenmiş. Benim emsaller de dökülüyor. Tamam, onlar da gidiyor. Yani bize de kalmayacak bu. Sonra bizdekiler, bir arkadaşım birisi Osmanlı döneminde yeni fotoğraf makinesi çıktığı zaman bu Haliç'in kenarında, Haliç'in içi kayıklarla dolu, bunların başında fes, sırtlarında bazılarının şerbet güğümü, ellerinde bardak, işte fotoğraf çekici hepsi böyle bakıyor oraya falan. Şimdi arkalarında işte Haliç'in içerisi böyle kayıklarla dolu, siyah beyaz böyle bakıyor. Dedim bunlar da yaşadı ve dediler ki bizim İstanbul, bizim Haliç. Haliç orada duruyor, İstanbul'da duruyor. Ama onlar gitti. Ama onlar gitti. Kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Hepimiz yolcu muyuz? Evet, hepimiz yolcuyuz. Hepimiz yolcuyuz. Onun için de hazırlanmak mı gerekiyor? Evet, hazırlanmak gerekiyor. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözünden çıktı da mübarek öyle buyuruyor. Yani gerçekten terk etmek hani zor ama en de sonunda gideceksiniz burayı. Hatta bir şey buyuruyor bu zat İmam-ı Rabbani Hazretleri. Olması muhakkak olan olmuş bilin. Ölüm muhakkak buyuruyor bu zat. Ölüm muhakkak. Şimdi gerçek hakiki olarak dünyayı terk etmek mümkün değilse o hakiki dediği kalben, bedenen, hücrelerine varıncaya kadar. Dünyada hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri için buyurmuşlar ya, yürüyen ölü görmek istiyor ona baksın diye. Yürüyen ölü. Yani bu dünyayla bir alakası yok. Ve devamla İmam-ı Rabbani Hazretleri yani hakiki olarak Cenab-ı Hakk'ın tabii bir ihsandır o. Öyle bir şey olmaz. Ya diyor sureten terk et diyor dünyayı. Tabii devamını okuduk. Dinleyicilerimiz de dinledi. Yani diyor hiç olmaz şeriatın emirlerine uy diyor ya. Değil mi? Yani bu zamanda buna bile aynı şekilde çok zor. Hatta Emre abiler buyuruyorlardı. İşte hocamız buyurdu buyuruyorlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazretlerinden dolayı. Mektubatta da geçiyor. 400-500 sene önce İmam-ı Rabbani hazretleri her tarafı bid'at zulmeti kapladı buyuruyor. Seyyid Abdülhakim Arba hazretleri buyurmuşlar ki İmam-ı Rabbani hazretlerinde bid'at vardı, yaygındı. Şimdi buyurmuşlar bid'atla beraber küfür zulmeti var. Hatta bir gün talebeler almış Seyyid Abdülhakim Arba hazretleri, bu Yuşa Tepesi var. Onun altında denize de girerlermişmiş. Hatta şeylerle, mübareklerle beraber de denize girdiğini ben kendilerinden dinledim. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh hocalarıyla orada denize girdiklerini, hatta bir surenin de tefsirini o suyun içerisinde, denizin içerisinde hocamıza anlattıklarını, açıkladıklarını, naklettiklerini de kendileri de aynı şekilde Emel abiler de anlatıyorlardı. Şimdi orada bir gün buyurmuşlar ki Seyyid Abdülhakim Arbazi'nin küfür buyurmuşlar, boğazı göstermişti İslam böyle akıyor. Mümin de bunun karşısında saman çöpü gibi demiş, nasıl dayanacak ki? Ancak bir kaya kovuğu, bir ağaç kovuğu yakalarsa oraya yapışır. Bu selden, bu akından kendini kurtarabilir. Peki bu kaya kovuğu, bu aynı şekilde ne bileyim ben ağaç kovuğu ne? Ya Ehl-i Sünnet alimleri, bu din büyükleri. Bunların kitap varsa, onları okuyorsan, onlar yolunda gidiyorsan arkadaş korunuyorsun. Yoksa o su senin alır götürür.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, yardım eden yardım görür. Allah-u Teala dinimize uyanlara yardım eder. Bunu Kur'an-ı Kerim'de yeminle bildiriyor. Eğer siz Allah'ın dinine uyup yardım ederseniz, o da size yardım eder buyuruyor. Ehl-i Sünnet alimleri medrese, cami, dini neşriyat ve fakir fukaraya hayır hasenat yaparlardı. O büyüklerin yolunda dine hizmet edenlere de Allah muhakkak yardım eder. Demek ki Allah-u Teala'nın yardım etmesinin birinci sebebi, dinimize uymak, haramlardan sakınıp farzları yapmak, ikincisi de onun kullarına iyilik etmektir. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri anlatır. Bir gün evde otururken bizim hanımın birden her yeri felç oldu. Hiçbir yeri kıpırdamıyordu. Ağrısı sızısı öyle çoktu ki ölecek duruma gelmişti. Ne yapacağımı bilemedim, şaşırıp kaldım. Kayınvalidem, çocuklar üzüntüden kendilerini yerden yere atıyorlardı. Tabii çok üzüldüm, çok korktum. O anda içerideki odada bir duvar yarığı var. Orada bir böcek, bir sineği rahatsız ediyor. Öldürecek, yiyecek. Git o sineği kurtar, biz de seni kurtaralım diye bir ses duydum. Koşa koşa o odaya gittim. Hakikaten duvarın yarığında bir böcek bir sineği yakalamış öldürecekti. İkisini bir çubukla ayırdım, sinek uçarak kaçtı. İçeri geldim, hanım ayağa kalkıyordu. Bir anda iyileşmişti. Bunun üzerine kim benim bir mahlukumu sıkıntıdan kurtarırsa biz de onu sıkıntıdan kurtarırız diye bir ses daha duydum. Dolayısıyla sineğe bile yapılsa zerre kadar iyilik kaybolmaz. Ya bu yardım edilen gariban bir insansa daha kıymetli olur. En hayırlı kimse insanlara faydalı olandır hadisi şerifi bunu bildiriyor. Tabii faydalı olmanın da azı var, çoğu var. En faydalı iyilik birini cehennemden kurtarmaktır buyuruldu. Biri ateşte yanacaksa ona apartman, elbise verilse ne faydası olur? Zaten hepimiz bir rüyada yaşıyoruz. Ölünce bu rüya bitecektir. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar hadisi şerifi bunu bildiriyor. Ölünce geriye hiçbir şey kalmaz. İnsan doğarken neyse ölürken de öyledir. Sadece sarılan bezin adı değişir. Birine kundak bezi, diğerine kefen bezi derler. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri'ne bu makama nasıl kavuştuğu sorulunca buyurur ki, yalnız Allah-u Teala'nın kullarına iyilik etmekle kavuştum. Benim bir huyum var. Herkese yardım ederim. Her zaman birini ziyaret edip duasını almaya çalışırım. Aksini yapmak elimde değil. Bir zaman
4: medresede dört arkadaş kalıyorduk. Benden başka hepsi bulaşıcı ve çok kötü bir hastalığa yakalandı. Herkes, hatta doktor bana, "O odada kalma, hastalık sana da bulaşır," dedi. Onlara, "Ölürüm de yine çıkmam, onlar benim arkadaşım, bulaşırsa bulaşsın," dedim. Onların yemeğini, suyunu veriyor, her türlü hizmetlerini görüyordum. Nihayet bir gece hastalığın bana da bulaştığını anladım. Sabah kalkınca da kendimi iyileşmiş ve nura gark olmuş buldum. Çok şükrettim. Allahü Teala her şeye kadir. Hepimiz sapasağlam ayağa kalktık, iyileştik. Her şey tıpla hallolmaz. Bazen de böyle Allahü Teala bir kün, yani ol der, o şey hemen oluverir. Sadece Cenab-ı Hakk'a güvenene Allahü Teala yardım eder. Başkasına güvenenin işini ise onlara bırakır. Bir fakir zengin birinin kapısına gelir. "Efendim, kaç gündür açım, bir lokma ekmek ver," der. Zengin kızar, hakaret eder, kapıyı yüzüne çarpar. Fakir neye uğradığını şaşırır. Vermeyebilir ama bu hakaret, bu azarlama niyet der. Çok ağrına gider. Karşıya geçip bir yere oturur, hüngür hüngür ağlar. O sırada oradan geçen bir ama bunun sesini duyar. Sebebini sorunca fakir olanları anlatır. Ama ona, "Gir koluma, bizim burada bir gece konduğumuz var. Orada ne varsa beraber yeriz," der. Eve gelirler, karınlarını doyururlar. Ama, "Burada yatacak yer de var. Ye iç yat. Sen benim misafirimsin," der. Fakir çok duygulanır. Kalbinin tam inceldiği bir anda ellerini açar. "Ya Rabbi, bir ama kulun fakir olduğu halde bana bu iyilikleri yapıyor. Bu kulun bana kapısını açtığı gibi sen de bunun gözlerini aç," diye dua eder. O anda amanın gözleri açılır. Olay duyulunca o zengin amaya gelip, "Nasıl oldu bu işler?" Ama da, "Devlet kuşu ayağına kadar gelmişti ama sen bu fırsatı kaçırdın. Belki o sana dua etseydi senin de kalp gözün açılırdı ama bu nimet bana nasip oldu," der. Kimin duasıyla ne olacağı bilinmez. O halde dua almak için fırsatları kaçırmamalıdır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, buyurunuz.
2: Şimdi ilk dinleyicimizin iki tane suali vardı. Dedi, kan ve organ bağışı. Bu dedi gündemde. Dinimiz bu konuda ne diyor diye bir suali oldu. Efendim, kan da verilebilir, organ da aynı şekilde verilebilir. Bunun bir problemi yok. Efendim, bu konuda müslim gayrimüslim ayrımı olur mu? Hayır, olmaz.
1: Yani gayrimüslimin kanı Müslümana verilebilir. Verilebilir. Veya organı verilebilir.
2: Verilebilir. Burada bir ayrım söz konusu değil. Hatta bazen domuz hariç diğer hayvanlardan da alıyorlar. Uyum sağlıyorsa falan. Bazen yapıyorlar. Gazetelerde görüyoruz yani, gidip de görmedik. Şimdi dinleyicilerimiz derler ki hangi hastane yapıyor bunu falan diye sorar da. Evet. Yok, öyle bir şeyimiz yok. Mesleğimiz de değil, şey de değil. Biz sadece haberler itibariyle öyle internet haberlerinde falan bazen dikkatimizi çekiyor. Yapılan araştırmalar içerisinde. Ama domuz hariç deniyor din kitaplarında. Efendim şimdi organ bağışı hakkında o çok yaygın bağış kelimesi kullanılması tam İlmihal Saadet-i Ebediye'de bunu öyle dememeli. Çünkü insanın vücudu mal değil. Mal olan bir şey hediye edilir.
1: Veya bağışlanır. Alınır, satılır. Veya bağışlanır.
2: Şimdi bu yaygınlaştırmışlar. Peki dediniz ki organ da aynı şekilde verilebilir. Ha, orada şu ifade kullanılır. İşte organımı kullanmak üzere izin veriyorum. Kanımı kullanmak üzere izin veriyorum demesi bu yani. Yani onun yani doğru şekli bu. Çünkü İslamiyet insana mal demiyor. Çünkü mal alınır, satılır, hediye edilir, bağışlanır. Mal değil ki bağışlayasın. Ha, ben bu kolumu bağışladım, yok. Ölürken, öldüğüm zaman aynı şekilde bu kolumun kullanmasına izin verdim. Parmağımın kullanmasına izin verdim. Böbreğimin ve hatta karaciğerimin, kalbimin kullanmasına izin verdim. Böyle demeli. Doğrusu bunun bu. Mesela çok şeyi böyle değiştirmişler. Ya ne olacak öyle demekle? Ha, ne olacak? Sen geldin aynı şekilde baktın kırmızı yanıyordu falan. Ne olacak, kırmızı yanarken durmak mı lazım, geçmek lazım dersin. Bir tanesi de gelir vurur, Allah rahmet eylesin. Senin arabayı çöplüğe, senin de mezarı koyuverirler gider değil mi? Ne oldu? Böyle oldu. Dolayısıyla dinin bir emirler var, yasaklar var. Nasıl emredildiyse İmam Rabbani Kutu Sözü'nün üstüne basa basa emredileni emredildiği şekilde yapmak lazım diye. Emredildiği şekilde yapmak lazım. Dolayısıyla kan verirken de ve şey yaparken de bağışlama yerine değil izin veriyorum demeli. Bir şey daha nakledecektik, sözü uzattık. Mesela abdest alıyor veyahut da aynı şekilde namaz kılıyor. Allah kabul etsin deniyor. Halbuki kitaplarda bu ifade yok. Böyle denmiyor. Peki ne diyecek abdest alan bir kimseye? Allah mübarek etsin denir. Peki namaz kıldı, ona da Allah mübarek etsin denir. Efendim kabul etsin. Allah Teala'ya pazarlık haline değilsin. Kabul eder, kabul etmez. O senin, benim bileceğim bir şey değil ki. Ama mübarek etsin. Yani Cenab-ı Hak sana ihsan etmiş, abdest almayı ihsan etmiş, mübarek olsun. Duadır o da. Aynı şekilde ama kabul etsinin Allah'ın farklı. Mübarek olsun. İkisinin anlamı farklı. Dolayısıyla kitaplarda buluyor ki abdest alan aldıktan sonra, ondan sonra bir kimse namaz kıldıktan sonra veya zekat tuttuktan sonra veya da oruç tutuyorsa oruçtan sonra söylenen söz mübarek olsun denir. Hayırlı olsun, mübarek olsun denir. Ama bunlar unutulmuş. Fıkıh kitapları, ilmihal kitapları yok. Şimdi bir sürü böyle zındık, sapık kimseler var. Bu iki kelimeyi kullanınca çoğu kızıyor. Bize zındık demesin, sapık demesin. Ya ben demiyorum. Sapık kelimesi en çok İmam Rabbani Hazretleri mektubatına geçiyor. Nice sapıklar var, sapkınlar var böyle gelmiş. Bu sapık deyince çoğu cinsi sapık anlıyor. Öyle değil o ya. Dinde sapmalar anlatılıyor. Yanlış yollara sapmışlar. O ifade ediliyor bu sapık kelimesiyle. Dini kitaplarda geçen kelime o. Zındık da Müslüman görünen dinsizler, kitapsız kafirler. Adam ilahiyatta profesördür, zındıktır ama. Yani kitapsız kafirdir. Efendim Diyanet'te vazife almış, olsun. Efendim müftülük makamına gelmiş, gelsin. Adam değişmez ki. Ona kalacak olursan. Efendim çok da biliyor. Çok alim birisi. İşte ona kalacak olursan dedik. İblis kadar, şeytan kadar hiç kimsenin bilgisi yoktur. Diyeceksiniz ki çok iddialı bir söz. Ben söylemiyorum ki bunu, Ehl-i Sünnet alimleri bildiriyor. Niye? Mesela ben de şey yaptım da niye bu ifade kullanılıyor? İblis tart edildikten sonra Allah-u Teala'dan talep ettiği, bana kıyamete kadar izin verdiği. Allah-u Teala da kabul etti. Hikmetini bilemem. Kabul etti. Kıyamete kadar yaşayacak. Ölmedi o. Ha, çoluğu çocuğu ölüyor. Doğuyor, büyüyor, ölüyor. Çünkü cin tayfasındandır İblis. Melek değildir. Ve şeyde yeryüzünü önce cinler kaplamıştı. Çok isyan edince Allah-u Teala melek orduları indirdi. İblis melekler safında yer aldı. Allah-u Teala da bunun için kendisine gök kapılarını açtı. Göklerde falan 200 bin senelik ibadeti var. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen 124 binden fazla peygamberin şeriatını, bilgilerini hepsini gördü ve biliyor. Yani hiçbir bugün alim dediğin adam, hiçbir alim dediğin adam aynı şekilde bunu bilemez. Yok öyle bir şey. Hatta kasıp kasıp kasırlar mesela. Ya tanıdığımız bir arkadaş var. Kendisi ilahiyatta hadis kürsüsü profesörüydü. Ya bir gün böyle konuşurken dedim. Yaşça da bizden büyük olduğu için. Abi dedim, kaç tane hadis şerifi bu abileriyle beraber bilebilirsin? Dedi 1000 tane. Hadis kürsüsü profesörü. 1000 tane. İmam Gazali Hazretleri 300 bin hadis-i şerifi aynı şekilde ezberliyor ve Hüccetül İslam lakabı kullanıyor ona. 70 bin hadis-i şerifi ezbere bilenler var. Mesela hafız, yani hadis-i şeriflerde ilminde kullanılmış. Peki Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler kari denmiş. Onlar bile yer değiştirmişler. Nereden açıldı, nereye geldi de hani kan organ bağışı meselesi geldi. Terimler yer değiştirmiş. Bunun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki yani bu kitaplar bana ait değil. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından hocam, üstadım, rehberim, Seyyid Abdülhakim Arvahs Hazretleri'nin işaret buyurduğu kitaplardan topladığım bilgiler bunlar. Onların buyurdukları. Dolayısıyla bana ait bir şey değildir. Dininizi bu kitaplardan öğrenin. Yani başka yok. Yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı kitaplardan başka Ehl-i Sünnet'i doğru anlatan hiç kimse yok. Yok. Diyecekler ki efendim çok iddialısınız. İddia değil ya. Çünkü Ehl-i Sünnet alimlerin metodu belli. Mesela bir ehl-i sünnetse ve ilmi de varsa, ona fıkhi bir soru sorulduğu zaman der ki İbn-i Abi'nde bu konu böyle anlatıldı. Fetva-i Hindiye'de böyle anlatıldı. Halebi-i Kebir'de böyle yazıyor. Halebi-i Sahir'de böyle yazıyor diye anlatır. Adam ehl-i sünnetim diyor. Ayet-i Kerime'de buyuruldu ki. Ayet-i Kerime'yi okuyor, kendi kafasına göre mana veriyor. Hadis-i Şerif'de buyuruldu ki. Yani ayet-i hadisten ehl-i sünnet halinden metodu bu diye. Bu mezhepsizlerin metodu. Adam ehl-i sünnet diyor. Fakat mezhepsizlerin metoduyla aynı şekilde hareket ediyor. Yani, yani şu ki. Annem rahmetli çok kullanırdı. Yani bazılar var böyle tahtan kanıya hemen çabucak biniverir. Yani araba. Emir abiler de kullanıyordu. Emir abiler tayyareyi kullanırdı. İşte şurada Yeşilköy havaalanı var diye. İşte adam gidiyor. Kabe'ye gideceğim diyor. Fakat Paris'e gideceğim uçağa biniyor buyuruyor. Ya bindiğin uçak yanlış arkadaş. Mezhepsizlerin uçağı. Vehhabilerin uçağı. Ya ondan sonra ben ehl-i sünnetim diyorsun. Sonra ki ben inanır ki kitaplara bakıyorsun. Onun için Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitaplarını mutlak okumalı. İmanımızı da, itikadımızı da kurtarabilmemiz için ve dini konular anlatırken, söylerken kullanacağımız kelimeler de o kitapla okuna okuna zihnimize yerleşir. Ya babaannemler kuşağı okuyup yazma bilmiyor ama yerleşmiş. Demek ki yerleşir. E sen okuyup yazma biliyorsun. Okursan bir defa değil, bir defa, iki defa, üç defa, beş defa. Tekrar ahsen buyurulmuş Osmanlıca kitaplarda laf olsun diye değil ki. Tekrar edeceksin. Ben bunu bir defa okuduydum. Okudum da arkadaş hayatına geçmedi. Hayatına geçinceye kadar devam edeceksin. Hele bir de biz ahir zamandayız. Bir defa okuyunca ufak bir rüzgar gelir, füft, alır götürür onu. Defalarca aynı şekilde okumaya devam edeceksin. Yani çünkü her gün biz bu kitapları okumak mecburiyetindeyiz. Yani dışarıdaki o zehirlere karşı her gün aşılanmak mecburiyetindeyiz. Başka türlü kendimizi kurtaramayız. Son nefeste. Şimdi bir tanesi yazmış. İşte babam vefat etti. İmanlı gidip gitmediğini ne hangi duaları okuyup da öğrenebilirim falan. Dedim hiç kişim öğrenemezsin onu. Bırakmış kendi yani babasını imanlı gitti, imansız gitti. Ya imanlı gitme özellikleri belli. Eğer namazını kılıyorsa, itikad düzgünse, yani Allah-u Teala'nın dinine hizmet ediyor, yardım ediyorsa, kul hakkına riayet ediyorsa, hani İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki hiç olmazsa hükmen terk et diyor dünyayı. Öyle yaşıyorsa imanla gitme ümidi, zanlı biz öyle zannederiz, üstü zannederiz ölen hakkında. Peki nasıl anlaşılır? Ancak peygamberler aleyhissalatü vesselam hayattayken Allah-u Teala o peygamberlere vahyeder cennettedir diye. Mesela peygamber efendimizin haber verdikleri var. Hatta birbirine Ömer abiler anlatırken buyurdular ki Hulefai Raşidi'nin dışında aşere-i mübeşşerinin dışındakiler hakkında bile %100 bir şey söyleyemezsin cennetlik diye. Zanlı galiple söylüyorsun buyurdular. Niye dediler? Çünkü buyurdular aşere-i mübeşşere hakkında nas var. Kesin konuşabilmek için nas olması lazım. Nas nedir? Nas ayet ve hadis olması lazım hakkında. Bu ikisine nas denir fıkıh kitaplarında. Hakkında nas var mı? Var. Peygamber Efendimiz bildiriyor aşere-i mübeşşerin cennetlik olduğunu. Eshab-ı kiram hakkında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de İşte biat-ı rıdvan, ağaç altında söz verenler. Allah-u Teala onlardan razı, onlar da Allah-u Teala'dan razı. Biz onların hepsinin, yani zannın %100'ü, yani üstü varsa %1500'ü neyse, o zanla onların son nefeste imanla gidip cennete gittiklerine inanırız. Daha sonraki gelen zaman dilimlerinde, mesela Peygamber Efendimiz varislerini görmüş, onların bildirdiği şekilde hareket etmiş, elinden geldiği şekilde gayret sarf etmiş, ona da yüz sahne ederiz. İmanını kurtarmıştır inşallah Teala. Ama %100 bilme şansımız yok. %100 bilme şansımız yok. Hemen bir de dinleyicimiz dedi ki yani dedi borç veriyoruz dedi. Ondan sonra ben kaba tabir. Ondan sonra dedi anamız ağlıyor diye. Tamam. Adam vermiyor. Yani dedi vermek mecburiyetinde miyiz? Değiliz. Adamın haline bak. Yani geliyor böyle yalan bir şikayetçi falan filansa kusura bakma arkadaşım. Bana lazım. Lazımdır ya. Lazım olmayan şey var mı? Lazımdır. Veya baktın adamın haline acıdın. Hani kaç para gözden çıkaracaksın. Ona göre ver. Tamam.
1: Sonra ağlamamak için.
2: Çünkü evvel öyle birisi gelmiş de böyle işte efendim demiş falan arkadaş şöyle yapayım. Buyurmuşlar ki dayanabileceğin kadar iyilik yap. Tamam.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıya demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM Haber.
7: Dört şüpheli polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

0: Merhaba, ben Alper Altun. Gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız bugün gündeme. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki yangına müdahale ediliyor. Peki yangında son durum ne? Söndürülebildi mi? Detayları Merve Şahin'den alalım. Merve.
1: Alper Altun, sizin de belirttiğiniz gibi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşandı bu yangın. Kameraman arkadaşım Mehmet Tren'le birlikte şu anda biz o bölgedeyiz. Yaklaşık 40 dakika önce ilk geldiğimiz dakikalarda burada adeta göz gözü görmeyecek durumdaydı dumanların etkisiyle. Alevler o anda söndürülmüştü ancak şu anda dumanların daha da sakinlediğini söylemekte fayda var. Şu anda hala yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın kontrol altına alındı, evet. Ancak tabii ki bölge çok büyük bir alan olduğu için de hala soğutma çalışmaları, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangında tabii ki sadece ağaçlara değil canlılara da maalesef zarar geldi. Onlardan biri de hemen yanımızda bulunan bir kaplumbağa. Maalesef o da yangında cayır cayır yanarak bu hale geldi. Bunu da tabii ki bizler de yeni görebildik. Çünkü burası tamamen duman altı altındaydı. Görünmüyordu ancak o da muhtemel ki ormanlık alandan kaçmaya çalışırken maalesef yangına yakalanarak bu hale gelmiş durumda. Öğle saatlerinde çıkmıştı bu yangın. Yerleşim yerlerine çok yakın bir bölgeydi. Hemen karşıda vatandaşların oturduğu daireler, binalar, villalar var tabii ki burada. Biraz önce Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile konuştuk. O da kendisi de herhangi bir yaralanma olmadığını söyledi. Ancak tabii ki burada yerleşim yerlerine yakın alanlarda hasta kişilerin olduğunu ve oralardaki kişilerin de yangın nedeniyle tahliye edildiğini, hemen müdahale edildiğini ifade etti. Herhangi bir yaralanma ve çok şükür ki can kaybı bulunmuyor. İtfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, polis ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler burada müdahalesini sürdürdü. Yangınla büyük bir mücadele vardı. Canhıraş mücadele edildi. Hem havadan hem karadan müdahaleler sürdü. Sürüyor da hala, tamamen bitmiş değil. Ekipler bulunduğumuz bu noktada hala burada hemen karşıda Eymir Gölü var. Ankara'nın meşhur yerlerinden birisidir. Eymir Gölü'nden alınan su da yine soğutma çalışmaları için helikopterler vasıtasıyla da alana dökülüyor. Tabii ki engebeli bir alan burası. Oldukça düzlük bir mesafe yok. Sadece itfaiye araçları daha tepelik yerlerde veya tomalar daha tepelik yerlerde duruyor ki rahat bir şekilde müdahaleyi gerçekleştirebilsin. Aşağı taraflara ise hortumlar ve orman işçileri, yine itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri inmiş durumdaydı. Onların da hala çalışmaları o noktalarda sürüyor. Belirttiğim gibi yangın kontrol altına alındı ancak soğutma çalışması

0: yapılıyor. Soğutma çalışması niye yapılıyor? O da kuru otlar olması nedeniyle. Kuru otların altındaki dumanlar, kıvılcımlar yeniden tutuşmasın diye, yeniden bir yangına dönüşmesin, büyümesin alevler diye. Bunun için soğutma çalışmaları da devam ediyor. Aslında yangından sonraki en önemli başlıkta soğutma çalışması. Bunu da belirtelim hemen. Şimdi karşıda telleri görüyorsunuz. Bu telleri itfaiye ekipleri kesti. O şekilde alana giriş yaptılar. Şu anda belirttiğim gibi söndürme çalışmaları da sürüyor. Kontrol altına alınmış durumda yangın. İlk geldiğimizde göz gözü görmeyecek ve konuşamayacak durumdaydık. Dumanlar nedeniyle o dumanlar da yavaş yavaş sakinleşti. Ve etrafta da artık bir sakinliğin, o yoğun temponun olmadığını söylemekte fayda var diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki Merve Şahin'e teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Ve şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir haberi var. Yeni bir açıklama yaptı çünkü Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Gündeminde muhalefet vardı ve ne yaptıkları bizi ilgilendirmiyor dedi.
2: Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş, bu şöyle yapmış: eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Yani sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var. Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkarlık etmemiz için getirdiniz.
1: 2017 yılından beri aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Baronlar adaletten kaçamayacak dedi.
3: İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu madde taşıyordu. 9 yıldır aranıyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Firari uyuşturucu baronu yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul Emniyeti teknik ve fiziki takibin ardından o operasyonun düğmesine bastı. MİT ve narkotik ekipleri de bu süreçte önemli rol aldı. Suç örgütü elebaşı İslam Yakut, İstanbul'da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İslam Yakut'un kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiğinin tespit edildiğini açıklayan Akın Gürlek, organize suç örgütünün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı ifadelerini kullandı.
4: Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'ye yeni bir operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı.
5: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. 20 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Örgütün gizli yapılanmasına ilişkin kritik bilgiler Garson Kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD karttan çıktı. Karttaki emniyet mahrem analiz raporu verileri tek tek incelendi. Örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler belirlendi. Soruşturma derinleştirildi. Şüphelilerin banka Asya hesap hareketleri, örgütün emniyet mahrem yapılanmasındaki faaliyetlerine ilişkin kayıtlar mercek altına alındı. Yapılan tespitlerin ardından 20 şüpheli için düğmeye basıldı.
6: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
5: İstanbul merkezli 6 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 aktif kamu görevlisi, 3 ihraç kamu görevlisi ve 12 özel sektör çalışanı olmak üzere 20 şüpheli yakalandı.
1: Bir operasyon haberi daha Seferihisar'dan. Seferihisar Belediyesi'ne bir operasyon daha düzenlendi. 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 43 kişi yakalandı.
5: Rüşvet, imarda yolsuzluk, kaynağı belirsiz paralar. Ekipler bir kez daha operasyonun düğmesine bastı.
7: Geç kalmış değiliz. Yani yapmamız gereken çok şey var. Bir yerden başlamak gerekiyor.
5: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda daha önce belediye başkanı İsmail Yetişkin tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Bir operasyon daha düzenlendi.
8: Sevgili Seferihisarlılar, kurtuluşumuzun bayramına hepiniz hoş geldiniz.
5: İmar, ihale ve rüşvet iddiaları için düğmeye basıldı. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin tespitlerine göre belediye görevlileriyle müteahhitler arasında inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük yapıldı. Bu işlemler karşılığında rüşvetin hem elden hem de banka hesapları üzerinden alıp verildiği belirlendi.
9: Açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğime tüm benliğimle söz veriyorum.
5: Soruşturma yalnızca imar işlemleriyle sınırlı kalmadı. Belediyenin ihale ve doğrudan temin yoluyla yaptığı alımlarda da çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Soruşturma dosyasında dikkat çeken ayrıntılar da yer aldı. Cami Kebir Mahallesi'ndeki bir inşaatın ruhsatı için belediye başkanı İsmail Yetişkin'e 100 gram külçe altın verildiği iddia edildi. Akarca Mahallesi'ndeki 33 villanın iskanı içinse poşet içerisinde para taşındığı öne sürüldü. Dosyada ayrıca Mera vasıflı araziye villa ruhsatı düzenlendiği, bazı projelerde iki katlık imarın dört kata çıkarıldığı ve usulsüz ruhsatlara ilişkin projelerin operasyon günü belediyede yok edildiği iddiaları yer aldı. Polis ekipleri sabah saatlerinde şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. 43 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç delili ele geçirildi. Operasyonda adreslerinde bulunamayan 5 şüpheli ise firari durumda. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.
1: Operasyonlar ard arda geliyor. Sosyal medyada çocuklara ait müstehcen görüntüleri paylaşan, şantaj, tehdit içerikli paylaşımlar yapan suç örgütüne de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun ayrıntıları haberimizde.
10: Son dönemde ortaya çıkan bu suç örgütleri kendilerine çizgi film karakterlerinden esinlenerek bir takım takma isimler veriyorlar.
5: Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak sosyal medyada çocuklara ait müstehcen görüntüleri yayan, şiddet, tehdit ve şantaj içerikli paylaşımlar yapan C31K suç örgütüne operasyon düzenlendi.
11: Suç işlenmeden önce çocuğun bu ortama nasıl sokulduğu, yani önleme mekanizmalarının da devreye geçmesi gerekiyor.
5: Başta Discord ve Telegram olmak üzere sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar mercek altına alındı. Bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntüleri yaydıkları, şiddet, tehdit, şantaj ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları belirlenen 32 şahıs tespit edildi.
6: Açın bir polis! Açın bir polis aç!
5: Türk bayrağının yakılması, hayvanlara eziyet edilmesi ve öldürülmesine ilişkin görüntülerin paylaşılması da dosyaya girdi. Ayrıca şüphelilerin toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olayları ve tanınmış isimlerin acı kayıplarını istismar ettikleri de belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyeti siber suçlarla mücadele ekipleri harekete geçti. 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
6: Aç kapıyı polis! Aç!
5: Operasyonun adresi bu kez sadece Ankara değildi. 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adresler tek tek basıldı, 27 şüpheli yakalandı. Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.
12: TGRT FM Haber.
13: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 20-28, Ankara 15-31, İzmir 20-32, Bursa 16-26, Konya 15-30, Afyon 12-31, Denizli 19-36, Antalya 23-32, Adana 24-34, Zonguldak 19-23, Samsun 16-25, Trabzon 15-25, Kayseri 12-30, Erzurum 10-25, Gaziantep 19-32, Diyarbakır 17-35 ve Şanlıurfa 22-35 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 15.15 sevgili dinleyiciler, 15 dakika geçiyor ve bugün 11 Eylül 2026 Cuma efendim, bir halk gününde daha birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz efendim. Burası TGRT FM Merkez Stüdyoları, İstanbul'dan sizlere sesleniyoruz. İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda, sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Efendim, ömrünüz, sofranız, kazancınız bereketli olsun. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bugün cuma, size daha fazla vakit kalsın diye ben fazla konuşmayacağım. Buyurun efendim, ilk dinleyicimiz geliyorlar efendim. Buyursunlar. Alo. Buyurun efendim.
2: Cumanız mübarek olsun.
1: Efendim.
2: Cumanız mübarek olsun.
1: Sizin de efendim, kiminle görüşüyoruz?
2: Bursa'dan Eyüp.
1: Buyurun Eyüp Bey, sizi dinliyoruz efendim. Buyursunlar Eyüp Bey.
2: Ya kardeşim benim, bu cuma günü ben pazar günü düğün yaptım. İki tane bacana birine bilezik yaptım. 20 gram, birine de 10 gram yaptım. Bir de küçük altın yaptım. Yani verilenler geri dönmedi. Yani kimse borcuna sadık değil.
1: Kime verdin, ne borcu verdin abi? Niye verdin, neye yaptın?
2: Düğün yaptılar birine bizden önce. 20 gram bir bilezik taktım birine. Birine de 10 gram bir bilezik taktım. Bir de küçük altın taktım. Yani 20 sene önce, 15 sene önce. Şimdi ben bu pazar günü yaptım düğün oğlana, düğün geri gelmedi. İki tane bacanağı anlatıyorum.
1: Yani aile arasında takı hususunda bir anlaşmazlık var.
2: Yani giden,
1: nasıl kendini enayi gibi mi hissediyorsun efendim?
2: Ya işte diyorum ki giden...
1: Bu duygu enteresan bir duygu çünkü.
2: Evet, iki tane bacanak. Yani bacanakla ilgili bir atasözü var. Söyleyebilir miyim abi?
1: Bacanakla ilgili mi efendim?
2: Evet, bacanaklarla ilgili bir atasözü var.
1: Buyurun efendim.
2: Bütün Türkiye duysun.
1: Ama bacanaklar saldırabilirler. Program boyunca sana laf sokabilirler.
2: Yok. Yapmazlar ya, işte gittik.
1: Yani senin bacanakların zaten. Öyle bütün bacanaklar öyle değildir belki.
2: Şimdi ben bir atasözü söylüyorum bacanakla ilgili. Yani biraz azıcık kaba ama olsun. Eşek maldan, bacanak akrabadan sayılmazmış, onu öğrendim.
1: Akrabadan sayılmaz değil mi bacanak?
2: Evet. Çünkü hani affedersin, eşek bundan satamazsın, kesip yemesin ya. Eşek maldan, bacanak da akrabadan sayılmazmış.
1: Mırdar eşek yememek lazım tabii. Zaten hiç eşek yememek lazım. Evet, bazı yani yerlerde peki. Sucuk mucuk yapıyorlar. Basıyor polis, zabıta bırakmıyor efendim. Sağlığa evet, zararlı. Bacanak aileye girince tabii aile akraba oluyor tabii. Yani ama tabii demek ki olmazmış diyorsun.
2: Yani efendim taktıklarım geri gelmedi. Yani burada biz karı koca birbirimizde kumrular gibi düşünüyoruz.
1: Ya buyurun efendim. Biz taktık, onlar geldiler ama takmadılar diyorsun.
2: Evet, bir tanesi bir şey taktı, bir gram taktı. Bir tanesi de küçük altın, karı koca. Öteki bacanak hiç takmadı.
1: Durumları mı kötü acaba ya?
2: Ya iyi.
1: Allah Allah. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim.
2: Sağ olun.
1: Evet, ben taktım, onlar takmadılar efendim. Bakalım telefon hattımızda kim var efendim. Buyursunlar. Buyurun efendim.
3: Ataullah Bey, kolay gelsin.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz Cem Bey, sizi dinliyoruz efendim.
3: Evet Ataullah Bey. Ya şöyle, şimdi birkaç günde dinlemede kaldım. Geçen en son bağlandığımız programda bir ablamız bağlandı.
1: Niye bu kadar sessizler Cem Bey dedim, evet.
3: Yok, şöyle bir şey var. Yani ona alındığım için değil, işlerimiz biraz yoğundu. O yüzden sadece dinleyici olarak
1: anladım,
3: kaldım.
1: Efendim, evet.
3: Fakat şöyle bir şey var. Şimdi bazı arkadaşlar eleştiriyor. Yok Erhan Bey neden ondan konuşuyor? Bu neden bundan konuşuyor? Ya şimdi bu programın bir moderatörü var.
1: Tabii.
3: Bu program insanlar konuşsun, bu gündem üzerine yorum yapsın diye yapılmış.
1: Evet.
3: Sorumlusu sizsiniz. Sorumlu bir kanal var.
1: Evet.
3: Zaten kime nerede müdahale etmesi gerektiğini yılların verdiği tecrübeyle zaten yönlendiriyorsunuz.
1: Evet.
3: Bu programın çizgisini de katılımcılar olarak bir yere getirelim dedik. Yani ben de mi Sözcü gazetesinden, Halk TV'den alıntılar yaparak burada olmamış bir şeyi İşte imam milleti zekat alarak dolandırdı haberlerini bu programda mı söyleyelim? Bu programın çizgisine yakışır mı? Yani ablamız biz bu programlara bu haberleri söylersek mi mutlu olacak? Yani ben de biliyorum kişi başı yeşil alanı konuşalım. Ben de biliyorum doğalgaz miktarını, ürettiğimiz petrol miktarını, domates ihracatını geçen gün konuştuk. Yani tabii, bunları biliyorum ama ya yapılan yolsuzluklar ağırlıklı gündemimizde siyaset olduğu için bazı şeyleri gündeme getirmeye çalışıyoruz.
1: Tabii.
3: Olmuş şeyleri de programda kayıtlara geçmesi için kendimizce yorumlayarak bir şey, bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz.
1: Gayet tabii.
3: Ya işte ben ona katıldım. Ya katılırsınız, katılmazsınız.
1: Siz yani, ne diyorsunuz ya da sizin gündeminizde ne varsa onu söyleyin. Sana ne Ali Veli Neşe Ayşe ne demiş değil mi efendim yani?
3: Yani biz burada, ben işte yıllardır katılımcıyım.
1: Evet.
3: İnsanlar yanlış bir şey söylediklerinde ya da doğru rakam vermediklerinde bir konuyla alakalı sadece düzeltmek için bağlanıp ya onun doğrusu öyle değil, böyledir ve kaynak vererek söylüyoruz.
1: O çok önemli sadece... Cem Bey, bu konuda sizi bekliyoruz. Nurullah'ın da bu konudaki tespitleri güzel. Vallahi harikasınız, evet.
3: Yani şimdi onu konuşma, bunu konuş. Ben ne yapayım? Yani bir sanatçının Diyarbakır'dan özel Fransa'ya karpuz getirdiğini bile bu programda anlattık yahu. Yani magazinde söyledik yani. Yani evet. Ama şimdi onu konuşmasın. O zaman o abiler bağlansınlar, eğer format gereği size de uygunsa. Bizim ne konuşacağımızı söylesinler. Biz onları konuşalım Atollah Bey. Ya da ne konuşmayacağımızı söylesinler.
1: Evet. Ama ne konuşalım ne konuşmayalım.
3: Ama insanların ne konuşmayacağını söylemek de faşizm olduğunu da bilsinler bu arada yani. Bravo. Bunun da tanıma girdiğini.
1: Evet.
3: Şimdi dolayısıyla yani ablamızı mutsuz etmemek adına mübarek Cuma günü, Cuma'dan da döndük geldik, dua ettik. Eğitim öğretim sistemi inşallah vatana millete hayırlı olsun. Pazartesi günü yoğun bir trafik bekliyor. Ben ısrarla söylüyorum, İBB'nin bir başkan vekili var, Nuri Bey. Babasını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Hani üzüntülüdür biliyorum ama hani İBB'nin ne yaptığını, hangi önlemleri aldığını ben açıkçası merak ediyorum. Yapamıyorlarsa biz yapamıyoruz deyip devretsinler. Metrobüslerdeki son durum ortada. Halen çalışmayan bir M7 metro hattı var. Bu programda İstanbullular bunu hiç gündeme getirmiyorlar. Mutlaka gündeme getirmeliler. Seve seve seçenler seve seve katlanmak zorunda kalıyorlar. Yani ne diyeyim Atatürk Bey. Hani yürüyen merdivenlerle başlayan macera artık yanan metrobüslerle katlamalı devam etti. Artık şu anda M7 metrosu çalışmıyor. Metrolar raydan çıkıyor. Burası adeta bir ülkedir. Yani orta ölçekte Avrupa ülkesinden büyüktür İstanbul. Pazartesi günü 25 milyon koşturmaca başlayacak. Belediye ne önlem aldı? Ekrem Bey'i kurtarmak dışında başka bir gündemi var mı? Yok mu? Ya da işte halen konuşulmuyor gerçi. Pabucu da mı atıldı? Kent lokantası açtık demeye devam mı edecek Nuri Bey? Bunları merakla bekliyoruz İstanbul'da yaşayan biri olarak. Bilmiyorum, umarım ablamızı memnun etmişizdir. Çok siyaset konuşmamaya çalıştık.
1: Peki.
3: Bazılarına katılıyorum, bazılarına katılmıyorum dedi. Evet. Neyse yani canı sağ olsun ama biz doğruları söylemeye devam edeceğiz.
1: Peki kolay efendim, çok teşekkür ederim. Evet, pazartesi günü okullar açılıyor. Toplu taşımda özellikle İstanbul'da hangi önlemler alındı onu da öğrenmek istiyoruz. Peki. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyursunlar efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurun efendim. Alo.
0: Selamünaleyküm Aklı abi.
1: Aleykümselam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
0: Ben Yalova'dan Erol abi.
1: Erol Bey buyurun, sizi dinliyoruz efendim.
0: Abi ben diyorum ki bu yabancı hakemler için diyorum geliyorlar ya. Yani gelsinler daha iyi olur. Yani derbi maçlarında bir de Türkiye'de okul açısın yani. Bu hakemlik çok kolay bir şey. Ben 7 seneden beri maçlar ediyorum Aytun abi. Yani hakemlik de o kadar kolay gibi de var çıktı. Yani hakemlere bakıyorum burada hep gülüyorum ya. Adam çekiyor ediyor ne diyor. Bunu hakem görmüyor. Görmüyor mu lisansı iptal edecek ya. Bu Cumhurbaşkanı da bunu görmesi lazım aslında. Hepsinin lisansını mahvetmeleri lazım ya. İptal etmeleri lazım. Yazık günah. Millet gözle görüyor ya. Bir okul kurusun ne var. Bir ayda adam onların daha iyi hakemlik yapar Aytun abi ya.
1: Peki efendim.
0: Niye bunları böyle anlamadım yani ben?
1: Sayın Cumhurbaşkanı sahalara insin, hakemlik yapsın dedi. Peki, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Enteresan teklifler, fikirler geliyor yurttaşlarımıza. Enteresan, güzel şeyler. Efendim buyurun. Alo. Buyurun efendim.
4: Selamun aleyküm, hayırlı cumalar Abdullah Bey.
1: Hayırlı cumalar diliyorum efendim, hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim, sağ olasın. Sivas'tan Kaya.
1: Kaya Bey hoş geldiniz, sizi dinliyoruz efendim. Bugün cuma, halk günü efendim.
4: Eyvallah, teşekkür ederim. Abdullah Bey, ben bir konuda görüşlerimi belirteceğim de.
1: Tabii, buyurun efendim.
4: Estağfurullah. Ya bu Ahmet Spor terörsüz Türkiye davası vardı ya.
1: Evet.
4: Birkaç tane kendini bilmez, yani bütün Diyarbakır halkına ben mal etmek istemiyorum da. Eren'le ilgili bir takım şeyler söylediler. Yani canımı çok acıttı, biliyor musun? Eren, evet. Eren Luna Park'ta şehit olmadı. Çocuk evet. Parkında şehit olmadı. Vatan için şehit oldu. Birkaç tane kendini bilmez. Eren papucu yarım çık dışarıya oynayalım diye tezahürat yaptılar. Bunu da yapanlar bayan, biliyor musun? Bayan yani.
1: Evet.
4: Yazıklar olsun. Bu benim içimi çok acıttı yani.
1: Birileri spor üzerinde, futbol üzerinde kardeşliğimizi yaralıyor diyorsun.
4: Aynen öyle abim, aynen
1: onlara
4: öyle.
1: Onlara fırsat yani. Vermeyelim. Onlar istemiyor çünkü.
4: Onlara fırsat vermesinler.
1: Tabii halkımız yani. Milletimiz istiyor, bu işin bitmesini istiyor artık. Bunun karşısında, bu suyun karşısında, bu selin karşısında kimse duramaz efendim.
4: Ben Diyarbakır halkına mal etmiyorum kesinlikle.
1: Tabii
4: yani.
1: De eski alakası yok. Lokal hadiseler yani. Evet.
4: Birkaç tane kendini bilmez.
1: Evet, olur öyle.
4: Yani. Bunu belirtmek istedim.
1: Çok teşekkür ederim. Adı üzerinde kendini bilmez efendim. Evet. Ederim. Çok teşekkür ederim.
4: Hayırlı cumalar.
1: Size de hayırlı cumalar diliyoruz Kaya Bey. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim. Çok müsaitiz bugün. Cuma biliyorsunuz, herkesin konuşması lazım. Buyurunuz efendim.
5: Alo, merhaba Ataullah Bey. Hayırlı cumalar.
1: Size de efendim, hoş geldiniz. Müberra Hanım sizsiniz, evet.
5: Evet, ben de Cem Bey'e katılıyorum. Heh. Ya kul hakkına giriyor. Bize söz hakkı doğduğu zaman biz yeniden bir daha bağlanıyoruz.
1: Evet.
5: Siyasetten konuşuyoruz, gıdadan konuşuyoruz. Ondan sonra bu bayan ne diye bizim iki kere bağlanmamıza şey yapıyor, anlayamadım yani. Şimdi
1: evet.
5: Biz bir şey demiyoruz. Bana o bayan bir şey, beyefendi bir şey söyledi. Bana da söz hakkı doğduğu için yeniden bir daha bağlandım. Bunda bir şey yok ki, bu kul hakkına girmez. Ben bağlanırken bile... Hakkını helal etsin halk, dinleyiciler diye böyle bağlanıyorum.
1: Evet.
5: Yani Şükran Hanım bununla niye üstünde duruyor anlamıyorum. Biz gıda fiyatlarından da konuşuyoruz.
1: Tabii.
5: Ondan sonra marketlerden de. Bak, Ahbap Derliği'nin gene bir pislikleri çıkmış.
1: Ya.
5: Vallahi. Yani.
1: Temizle bitmiyor efendim.
5: Evet, temizle bitmiyor.
1: Ya.
5: Ne yapalım biz, ne konuşalım? Ondan evet. Sonra Ebru Günde şunu giydi ya da işte sanatçılar işte çok şey frapan giyiniyorlar. Bazıları işte, bunları mı konuşalım?
1: Ya. Evet efendim.
5: Bak sanatçı canseveri hiç kimse şeyine gitmemiş. Mezarına, cenazesine gitmemiş. Ya. Cansever de diyor ki ben diyor göğüslerimi falan açsaydım diyor. Benim diyor cenazem şimdi şey olurdu diyor, yani kalabalık olur diye öyle söylüyor.
1: Evet, öyle bir sitemi yani, var, doğru söylüyorsunuz efendim.
5: Evet, hakikaten Cansever ilk İbo Show programına çıktı, öyle hiçbir açıklığı yoktu. Kadına bir hastalık gelmiş.
1: Evet.
5: Ondan sonra fakir bir ailenin çocuğuymuş Cansever.
1: Tabii.
5: Ataullah Bey,
1: doğru.
5: Yani biz bunları konuşuyoruz. Biz ne yapalım yani, bana söz hakkı doğduğu zaman eleştiriyorlar ya da iyi kötüyse kötü olanı düzeltiyorum, iyi olanı. Bak, ben Osman amcayı tebrik ettim dün.
1: Evet. Peki.
5: Yani Ataullah Bey, benim bize söz hakkı doğduğu zaman bağlanıyoruz.
1: Anladım efendim.
5: Söyleyeceklerim bu kadar.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. İyi hafta sonları efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim. Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
6: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam, buyurun, hoş geldiniz efendim.
6: Adana Yüreğir'den Mustafa Ceylan, hayırlı cumalar olsun, hayırlı yayınlar olsun.
1: Sizde de Mustafa Bey, buyursunlar efendim.
6: dünyanın çeşitli yerlerinde bizi dinleyen tüm gönül dostlarına selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti üzerinize olsun. Tüm hastalara Rabbim şifa versin. Bana da şifa versin inşallah.
1: Amin.
6: Anladım. Şimdi bizim burada şu an cumadır bugün, serbest kürsü diyorlar ya, işte harman zamanı, işte benim havlu geniş, 3-4 araba geniş. Ondan sonra odunları yakmışlar, konserva yapılıyor domatesden, domates salçasını çektik, biber salçasını çektik.
1: Bulgur da yapıyorlar mı efendim? Hedik kaynadılar mı? Hedik.
6: Yok, o burada yapılmıyor. Genelde ya, eskide yapıyorduk. Şu an o biraz...
1: Bulguru dışarıdan mı alıyorsun abi? Marketten mi alıyorsun?
6: Hazır alıyorum.
1: Yapma ya.
6: Eskide o dediğim gibi kazana kasardık, yerdik taze.
1: Ne günlerdi be.
6: Ne günlere kaldık. Kurban olayım. Yani şimdi bu hep ilaçlı, hormonlu yediğimiz tamlardan dolayı bu hastalıklar bize bulaşıyor. Yoksa eskide bir domates tarlasına gittiği zaman 20 metreden koku gelirdi.
1: Tabii.
6: O domatesle kokusu geliyor. Şimdi yok, hep hormon. Onun için şu an yapılıyor işte. Zeytin daha yeni çıkıyor. Ondan sonra turşu yapılıyor. Ondan sonra evde yani bunlar yapılıyor. Şu an bununla uğraşıyorlar evde. Humalı bir çalışma var.
1: Maşallah. Mesela, kışa hazırlık abi. Bağ bozuldu derler.
6: Aynen öyle. Yani şu an salça damda kuruyor domates. Biber kuruyor damda. Ondan sonra onun yanında yeni acırlar, salatalıklar, turşuluk için nane ile beraber turşu yapılıyor.
1: Turşusuz olmaz abi. Lahana da var değil mi abi turşuda?
6: Tabii.
1: Lahana da çok şifalı olur hani yani.
6: Tabii. Rahmetli Kahtalı Miçe diyordu, bizim yöresel yemek çorba, dev ayran çorbası çok meşhurdur burada.
1: Evet.
6: O kalan ateşte onun kadar en anda 200 saat devam eder. Onu 5-6 kilo yoğurtla karıştırılır. Adana'nın yerli patlıcanıyla yani süper bir yemek olur.
1: Maşallah.
6: Onun yanında da arkasında Gaziantep'in o topak sivri biberleri pişirilir hafif acı. Ondan sonra afiyetle yersin yani. Bunlar nasıl diyeyim? İşte bunlar doğal yemektir.
1: Tabii doğal ve mevsimidir. Hacı abi yani, turşuları siz acı mı yapıyorsunuz?
6: Acı da var, tatlı da var. Mesela salça, özel hanım salça acı var. Bir kaşık yemeğe karıştırırsan yemek zehir gibi olur. Çiğ köfte yaparsan zehir gibi olur.
1: Öf.
6: Ama normal diğer salça da var. Biber salçası, domates salçası. Ondan sonra bu ayrılıyor yani. Şimdi nasıl ki şey, mesela soğukluk diyorlar, pırpırın diyorlar. Yani bunun
1: evet.
6: Mesela dolapta var benim. Bunun yanında da ayran çorba, o da çorbadır. Bu gibi. Onun tadı ayrı, lezzeti ayrı, bununki ayrı. Netice itibariyle biz doğaldan uzaklaştığımız için bu sıkıntıları yaşıyoruz.
1: Allah Teala neler ne nimetler yaratmış ya, değil mi?
6: Ne nimetler bize vermiş. Biz elin tersiyle kenara atıyoruz. Bilmiyorum. Ondan sonra da yeri geldiği zaman vah diyoruz. İşte iş işten geçtikten sonra da olmuyor işte. İşte ben malın zekatı var, bedenin de zekatı var. Bedenimin zekatını veriyorum. Yaş limiti aşmış. Çünkü 63'ten sonra kim ki korkarsa imanından korksun. Peygamber Aleyhisselam'ın büyük insanı. 66
1: geçmiş yaşında. Olsun Hacı abi.
6: Allah razı olsun. İlaç kullanıyorum.
1: Allah
6: ayaktayım.
1: Şifa versin. Evet.
6: Direniyorum. Ayaktayım. Şimdi biraz daha oğlan arabayla bir yere gittim. Oğlum yağ eksiltmiş. Baba dedi ben haftaya komple bakım yapayım. Evet. Öbür oğlanın da arabası var. Benim de var. Diğerim
1: maşallah
6: de var.
1: Maşallah yani.
6: Elhamdülillah. Yani kapıda çok şükür. Yani
1: çok güzel.
6: Netice itibariyle Rabbim herkesin gönlüne göre versin.
1: Amin.
6: Özellikle nasıl anlatayım ben bilmiyorum. Yani
1: peki bizim efendim. Daha ne anlatacaksınız valla. Çok teşekkür ederiz Hacı abi. Sağ ol.
6: Biz bilmeyenler duysun. Bizim yüreğimizde AK Parti'ye geçti.
1: Evet.
6: Tam olacak yani. Şimdi gelen bu AK Parti herhalde dergah değildir. Siz yapamıyorsunuz. Birbirine düşürmüşsünüz. Allah sizi birbirine düşürmüş. Ondan sonra AK Parti'ye taş atacak malzeme de yok. Olmayınca.
1: Evet.
6: Allah sonumuzu hayırlısın.
1: Amin amin. Ümitler umut olmadı. Peki efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
7: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Buyursunlar efendim.
7: İlk de buradan Yusuf.
1: Buyursunlar
7: şimdi
1: Yusuf Bey.
7: İlk takılan, katılan arkadaş şeyden Bursa'dan katılmıştı herhalde. Onun takılarını vermemişler falan. Bir tane oradan şey diyorum. Şimdi,
1: biz taktık onlar takmadı diyorlar.
7: Evet. Neyse biz o kadarını bizi ilgilendirmez de. şeyden diyor, bacanaktan diyor akraba olmaz, eşekten benim ne olmaz. Eşek anladın mı mundarsa parası da mundar mı? Ha. Eşek kurban olmaz ama parası kurban olur.
1: Ha, eşeği satınca diyorsun.
7: Hayır tabii canım. Abi. Eşek ya şimdi eşek anladın mı kurban olmaz ama parası kurban olur. Yani onu bir daha öyle söylemez. O da hayvan yani, bu da yani insana hizmet eden bir hayvan o da.
1: Binek hayvanı diyorsunuz.
7: Tabii canım, eskiden bizim burada anladığını belki...
1: Hakir görmemek için söylüyorsunuz ya, bunu. Ne kadar bak, kibar bir düşünce şekli efendim.
7: Tabii canım anladım.
1: Allah-u Teala bizim, onların hepsini bir maksat için yaratmıştır. Onlar bir tabii, ekosistem içerisinde hepsinin tabii, bir görevi var efendim, canlıların.
7: Bizim burada anladığınız eşeksiz ev yoktu.
1: Ha.
7: Her evde vardı burada, bak bizim Nidebor'da. Her evde vardı mı? Akşam oldu mu anladım mı? Güğümlere suları doldururlardı. Tıkır tıkır bağ evlerine giderlerdi. Yani eşek anladın bu kadar da şey değil yani.
1: Aşağılık çok güzel peki
7: ya, şimdi anladın mı? Bu kadar Müberra Hanım'a da her şeyde anladın mı? Takılmasın ya, ne olur ya. Yani olabilir, eleştirebilirler de. Şimdi sevmeyebilirler de. Seven de olur. Yani bu kadar kafasına takmasın, ne olur anladın mı? Yani insan anladın, birisi onu varsa o iyi, biraz anladın, eleştiriyorlar. Ne diyelim yani?
1: Takıntılı olmamak lazım diyorsunuz.
7: Tabii canım.
1: Ya takma insan, abla diyorsun.
7: Takma diyorum ben.
1: Vay be. Yo, takma ben, abla dedi. Yok. Takıntılı olmamak hep lazım. Ama böyle insanlar çok ya. O takıyor, ya, kuruyor, dünyasını yıkıyor. Olsun. Zararı kendine tabii.
7: Ya ben... Şimdi bakalım, ben abla diyemem ona, ben çünkü benim çok
1: takmakla çok... ilgili mi abi?
7: Ya, tabii.
1: Takıntılı olmamak lazım evet. Ya,
7: tabii. Şimdi ben 79 yaşındayım, 80'e basacağız kısmet.
1: Maşallah abi. Sonra. Evet.
7: İnsan anlamıyor. Ben o benim evladım sayılır, bilemeyeceğim. Yaş o kadar.
1: Tabii tecrübe konuşuyor bana. Efendim. Evet efendim.
7: Tabii ondan sonra. Bir de bunu tekrar girsin giri bu kurt meselesini veren var şeyden. Bu devlet anlamı devletler de şey etmezdi. Kardeşim devlet vermedi o ödülü şeydekini, İngiltere'deki şeye, soytarıya. Devlet vermedi.
1: Abi Bayan Robino var. Bayan Robino.
7: Tamam.
1: O Ümit ona... Özdağ Bey'in de ziyaret ettim, görüştüm dediği kadın. Bu defa orada göya sözüm ona, işte Kürtleri temsil eden bir dernek o kadına... Kürtlerin ödül anası ödülünü vermiş.
7: Ya, tamam da.
1: Kürtlerin anaları da hepsi Kürtler de Müslüman yani. Ben iyi ya ben, anası şimdi, İsrail ya da Yahudi olan Kürt bilmiyorum. Olabilir de yani. Ya, o, bu ya, aynı coğrafyada şimdi, yaşadığımıza göre bir hısımlık ya, da arada olabilir de ama Kürtler ya, Müslüman olduğu için ya, Kürt kadını ona, Kürt kadını Müslümandır abi. Evet. Bayan Robino'yu Kürt anası
7: bak,
1: şey yapmamak lazım abi. Bak, Diyarbakır sen, anaları bizim analarımızdır abi.
7: Diğer ben şimdi 85'te ben o Kürtlerle yolculuk yaptım bak.
1: Evet abi. Dinle.
7: Ben Kürtlerle şeydi, Siirtliydi. Batman'a gittik. Beni yolda indireceklerdi. İndirmediler çocuklar. İndirin ben otobüsüne gidiyorum. Olmaz abi. Oraya kadar. Onlar da verdi yemek parası. Ben daha fazla ödeyeyim.
1: Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim Yusuf abi. Heh. Senin en büyük hatan, ben seni dinlerken şimdi de zaman zaman senin gibi birçok dinleyicimiz Kürtlerle terör örgütünü karıştırıyor.
7: Hayır. Ben
1: bir DAEŞ ile Hizbullah ile Müslümanları karıştıranlar gibi.
7: Hayır kesinlikle ben
1: tabii, karıştırmam. Tabii onun için karıştırmamak onlar, lazım. Sen Kürtlerin onlar, efendiliğini, aşiret olduğunu anlatıyorsun.
7: Onu sana
1: karıştırmamak lazım. Yusuf onu abi seni dinleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. İyi günler hayır, diliyorum hocam. Lütfen. Efendim PKK terör örgütü gündeme geldiği zaman birilerinin ağzına Kürt kelimesi çıkıyor. Çok yanlış ya. Yıllardır Kürtlerin duygularını tabii sömürdü bu terör örgütü. Yani terör örgütlerin şeyinde özünde vardır. Efendim dinimizle ilgili dini anlatarak yanaşırlar. İşte bunlardan bir tanesi FETÖ'ydü mesela. FETÖ terör örgütü diyoruz ya. Kendilerinden başkalarına kimseye hayat hakkı tanımıyorlardı. DAEŞ de öyledir, Hizbullah da öyledir yani bunlar farklı şeyler ama bunlar ile İslamiyet'i ya da Müslümanlığı yan yana getirmemek lazım. Buyurunuz efendim. Alo.
8: Abdullah Bey, cümleten hayırlı cumalar, gurbetçi Mehmet efendim.
1: Mehmet Bey hayırlı günler diliyorum. Durum nedir efendim Abdullah Almanya'da?
8: Gündeme geldim Abdullah Bey. Üzerinize afiyet, biraz ben grip olmuşum, hava değişikliği.
1: Geçmiş ben. Olsun, evet, evet dikkat etmek lazım efendim.
8: Sabahat olarak bir gömlek giyiyoruz, bir ceket giyiyoruz, bir
1: olmaz çaldak öyle, evet.
8: Onu atıyoruz. Ha? Şimdi dolaptan tabii bazı şeylerimizi çıkarıyoruz şimdi tabii kış ayı geldik de sonbahar.
1: Yavaş yavaş diye. Hazırlık yapmak lazım abi.
8: Hazırlığımız iyi kötü yatırdı Talat Bey de işte Allah şimdi iyi güzel. Atolla Bey, Saksonya eyaletinden şimdi seçimler sona erdikten sonra bizim seçim Berlin'e gözleri diktiler şimdi başkente. 20 Eylül Pazar günü bakalım bizim buradan ne bir şey çıkacak. 23 semt var. Bunun 11'i Doğu, 12'si Batı. Zaten sokak röportajı da yaptı Atolla Bey. Benim oğlan bana anlattı.
1: Hani Doğu Berlin, Berlin Rusya'ya mı geçmek istiyor?
8: Atolla Bey, bunlar Avrupa'yı da istemiyor. Avrupa parasını da istemiyor. Euro'yu.
1: Duvarı da yani boşuna yıktık madem, yani. Yıktık da ne oldu yani?
8: Boşuna yaptılar. Madem siz bunu istemiyordunuz da baştan niye söylemediniz de sonra treni kaçırmış gibi oluyor Atolla Bey. Şimdi bizim burada çıkacak sonuç da önemli.
1: Ay ben de
8: şimdi
1: çok fena yiyorum.
8: Şimdi oylar dağılacak Atolla Bey.
1: Evet.
8: Oylar dağılacak. O ona verecek. O öbürüne verecek. Ondan sonra işte mecburen de ama aferin Atolla Bey. Bizim bu taraflarda pek şey yapamaz yani. Bu aşırı dalga komünist, Nazi partisi olsa olsa veren var tabii de %15 geçmez diyorum ben. Öyle bir ilginç olay daha var Atolla Bey. Şimdi bizim 23 semtimiz olduğu için batı tarafında sağcılar önde götürüyor. Doğu tarafının bir taraflarında da solcular önde gidiyor. Hmm. Biz de ortasında kalıyoruz.
1: Evet.
8: Şimdi Köln şehri vardır. Bizim gibi Neukölln, Berlin'in semti, güney semti oluyor. Biz tam batıyla doğunun arasındayız yani. İki sınır arasındayız. Yani kuzey tarafları da hemen hemen öyle. Yani Atalı Bey, bunlar bir şey yapacaklarsa iyi. Ben sadece göçmenleri diyorum. Ve Ukraynalılar da söylediler. Yani bunlar herhalde biz bunları sürelim diyorlar. Gönderelim gitsinler milletine. Orada iyi geçinsinler diyor. Nasıl hani Erdoğan'la Putin şimdi sıcak bakıyor birbirine. Şimdi bu komünist partisi de öyle yapmak istiyor. Yani bunlar şimdi...
1: Ya Sayın Erdoğan herkesle beraber görüşüyor mu aşağıda? Bak önümüzdeki günlerde bir toplantı daha var. Trump'la bir araya gelecekler. Putin'le de görüşüyor, Trump'la da görüşüyor.
8: Ama bu...
1: Ama sizinkiler farklı. Sizinkiler herhalde Rusya'ya geçecek abi.
8: Yani Atalay'a
1: geçmezler.
8: Bunu yapmak istiyorlar zaten. Kış ayı da geliyor ya şimdi. Rahatsız falan kalmayalım diye. Ya öncelerde böyle oldu ya. Rusya bunları şimdi uyardı. Diğer partilerden bunlar Ruslar pek sevmiyor Atalay Bey.
1: Öyle mi?
8: Batın sağlığı veya solcu olsun bunlar pek istemiyor. Bunlar biraz İngiliz mingiliz diyorlar. Bu naziler de işte mecburen daha önce neyse biz böyle olalım diyor. Euro parasını da şey yapmak istemiyorlar. Daha önce bunu nasıl gündeme getirecekler?
1: Biraz Hitler mi olalım diyorlar?
8: Hitler Horst'ta da Atalla Bey. Gerçekten de öyle yani. Şu anda reportajda bizim küçük İstanbul duymuşsunuz Atalla Bey.
1: İtalya'da mesela Mussolini'nin kızı kazandı başbakan. Neydi o hanımın adı?
8: Meloni.
1: Evet.
8: Evet.
1: O da çok ciddi de... iddialarda bulundu ama baktı konjektör farklı. Herkese gülücükler atıyor abi.
8: Yani Atolla Bey, bunların bir şey yapacaklarını ben zannetmiyorum da sadece çalışmayanlar yani hükümetten yardım alanlar bunları belki gönderebilirler. Yani böyle milletin şimdi dükkanlara gidip de olay yapacaklarını ben zannetmiyorum çünkü. Yani kendi aralarında mesela geri çıkmak biraz tehlikeli olur. Akşamüstü mesela şimdi bizim günler kısalıyor. İkişer, üçer dakika günler kısaldığı için orası da Türkiye 8.30. Bizim 7.30'da karanlık oluyor burası 19.30'da.
1: Evet.
8: Yani sadece Berlin'in bir kuzey doğusu Atalı Bey, Helesov'la Marsan onlar biraz bu neo-nazi komünistleri destekliyor.
1: Hmm.
8: Son seçim anketinde biz zaten bunu görmüştük. Şimdi pastada hangisi fazla çıkacak mesela biliyorsunuz o pasta vardır böyle. Ne kadar kürsü sandalye. Onları işte 9 günün önüne kaldı işte.
1: Peki.
8: Yani Atalı Bey basit bir şey değil yani. Ben de istemem bunları gelmesin.
1: Neyse panik olma, panik şöyle... olma şimdiden. Ben gurbetçiler ne konuştuğunu senden anlıyorum. Çok teşekkür ederim.
8: Çünkü
1: İyi günler diliyorum efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyursunlar efendim. Alo alo. Alo. Buyurun efendim.
9: Selamünaleyküm. Öncelikle cumanız mübarek olsun.
1: Bir mukabele efendim. Buyursunlar. Kiminle görüşüyorum?
9: Kayseri'den ben. Memiş Erdem. Ben de görmezliyim.
1: Geçmiş olsun buyursun. Memiş Bey. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
9: Teşekkür ederim. Buradan Kaya kardeşimize de teşekkür ederim. Demin Müberra Hanım güzel bir şey konuştu. İçim yandı. Cansever Hanım'dan için o evet. Fakirlik, ben fakirlikten yetişmedim ama fakirlikten de daha zor yetiştim. Bazı babalar, analar körleri horluyorlar. Atallah Bey.
1: Hmm.
9: Onun için. Bunu Müberra Hanım böyle şeyleri kafasına, böyle şeyleri takacağını altın dağıtın kafasına.
1: Evet.
9: Altın dağıtın. Müberra Hanım'a da teşekkür ederim. Sizlere de
1: sağ olun efendim.
9: Hayırlı günler.
1: Size de hayırlı günler. Kayseri'ye iyi günler efendim. Evet, telefon hattımızda dinleyicimiz var mı? Hemen alalım efendim. Buyurun efendim. Alo.
10: Hemen alalım efendim.
1: Buyursunlar efendim.
11: Selamun aleyküm, hayırlı cumalar.
1: Ve aleyküm selam efendim. Bir mukabele. Buyursunlar efendim.
11: Reisimle ilgili konuşmak istiyorum Atallah Bey.
1: Neyle ilgili efendim?
11: Reisle bizim Sayın Cumhurbaşkanımızla.
1: Buyurun efendim.
11: Bugün güzel açılışları yaptı. Allah razı olsun. Kim ne yaparsa yapsın.
1: Evet.
11: Cenab-ı Allah ayaklarına tiken batırmasın, taşa değdirmesin bütün ekibine.
1: Amin amin bütün, efendim. Aman.
11: Bütün bakanlarına.
1: Evet.
11: Diğerleri bazı şeylerle uğraşıyor. Adamlar bir türlü kabullenemiyor yaptıkları yanlışı. Ama Allah'ım işini gücünü rast getsin, hiç birine ilgilenmiyor çok şükür. Vatanımızın, halkın refahı için çalışıyor. Diyeceklerim bu kadara.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe ile teknik direktör İsmail Kartal yollarını ayırdı. İsmail Kartal'ın istifası kabul edildi. Onu da sizlerle Fenerbahçelilere duyuralım. İsmail Kartal'ın istifası kabul edildi. Fenerbahçe ile teknik direktör İsmail Kartal yollarını ayırdılar efendim. Buyurun efendim.
12: Ben Müsaadenizle.
1: Buyurun efendim.
12: Alo, selamünaleyküm Mustafa Bey.
1: Aleyküm selam efendim. Mustafa Bey hoş geldiniz.
12: Nasılsın Mustafa Bey? İyisiniz inşallah.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sizi sormalı. Sizler nasılsınız?
12: Efendim sizlerin sağlığına dua edeyim Mustafa Bey.
1: Bir mukabele efendim. Biz de dua ediyoruz. Birbirimize dua edelim efendim.
12: Evet Ata Bey. Ata Bey şimdi üzüldüm ya. Fenerbahçe'ni de tepki getirmedi. Erhan Bey falan bu. Yani niye tepki getirmiş ki Fenerbahçe'mizi?
1: Evet.
12: Çok güzel çok oynadılar akşam. Gözlerimiz gelirdi. Gerçekten yani o kadar.
1: Fenerbahçe ışık verdi ama tam bu arada İsmail Kartal istifası da kabul edildi. İstifa etmiş teknik direktör. Evet. Fenerbahçe ile yollarını ayırmış efendim.
12: Ata Bey şimdi niye biliyor musun? Bir yere yani böyle bir kere, iki kere, üç sefer, dört sefer geldin mi oradan az olmaz. Şimdi mesela biz de mesela yöneticilik yaptık. Anlatabiliyor muyum? Geri geliyor şefkut yapıyor, geri geliyor müdürlük yapıyor. Yani tekrar geri gittiği zaman Türk'ün geçmiyor. Orada iş arkadaşlara yani iş yaptıramıyorsun yani. Tabii.
1: Evet.
12: Anlatabiliyor musun? Onun için yani geri gelmişsin. Sen oradaki topçular var. Sen şey etmez ki ya. Kırtmazlar yani. Tadı kaçar yani. Onu demek istedim. Tabii yoksa yani insanlığına falan bir şey diyemek yani. Yönetici olduğun zaman burada yani çalıştığın zaman tekrar bir daha geldi mi seni kahve almazlar. Tabii. Sana var ya kahve bile ısmarlamaz. Sen ısmarlarlar da kahve falan ısmarlamaz.
1: Gitmişsen gitmişsindir değil mi efendim?
12: Tabii,
1: gidişim yani, buruk de, oldu. Dönüşüm muhteşem olacak hikayesine inandırma kendini.
12: Yok yok öyle Ata Bey yani. Benim haberim olsaydı İsmail hocamıza dedim ki hocam geçme diyorsun. Ya başkası geçsin dedim. Anlatabiliyor muyum? Yanlış mıyım Ata Bey? Çünkü niye ben de mesela yöneticilik yapıyorum geri geliyor. Gittiğim yere bir daha çağırmazlar bile. Çağırsalar da ben gidemem yani. Çünkü niye? Derler ki o izahı içi arkadaşlarım bak bak geri geldi hiç bulamadı falan derler anlıyor musun?
1: Evet abi. Elimi yani, yıkar giderim evet.
12: Arkama bakmaz döner giderim diyor. Akadır yani durum olmamız lazım da. Fenerbahçe'nizde yani kutlayalım Erhan Bey konuşuyordu niye kutlamıyor? Bir Galatasaraylı olarak ben tepki ediyorum Fenerbahçe'nizde.
1: Evet.
12: Aziz Başkan bağlanmışsa yani gene masalar falan yıkıldı, kırıldı yani. Ne olacak? Aziz Başkan iyi gelmedi. Onun için yani şimdi bir Galatasaray olarak söyleyin dedim. Baktım dinliyorum. Hiç kimse bahsetmedi yani.
1: Anladım efendim.
12: Saygılarımı sunuyorum.
1: Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Kayseri'ye sevgiler, selamlar. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar.
13: Buyurun. Selamun aleyküm.
1: Alo. Aleyküm selam efendim.
13: Abdullah Bey.
1: Efendim radyonuzu kısın. Tamam. Ses yankı yapıyor. Sesinizi duymadım efendim.
13: Tamam, kusura bakmayın. Yetişemedim kısmaya.
1: Estağfurullah. Kimiyle görüşüyoruz efendim? Hoş geldiniz.
13: Tamam. Benim ismim Ahmet. Aslen Samsunluyum ama Almanya'da yaşıyorum. Heh. Bir iki hafta önce aramıştım hatırlarsanız. Bir halkımızın tehlike idrakının zayıf olduğu falan konuşmuştuk hatırlıyorsanız.
1: Tehlike idrakı.
13: Evet, bundan iki hafta önce konuşmuştuk. Tehlike idrakının zayıf olduğunu, insanların tehlikeye gözü karalı gittiğini ve sonra da işte haberle duyuyoruz. Orada 3 ölü, burada 5 ölü. Niye? Dikkat etmiyoruz, tehlikeyi anlamıyoruz diye.
1: Ben bunu nasıl geliştirelim? Yani insanlar bu konuyu nasıl idrak etsinler ya da nasıl dikkat etsinler efendim buna?
13: Altaolu Bey, çok basit bir örnek vereyim. Sabahleyin kahvaltı yaparken, ekmeği keserken kimse bıçağın ağzındaki barmağına basıp kesmiyor. Onun kesileceğini, kanayacağını, acıyacağını düşünüyor ve barmağı ki dışarı çekiyor. Ama orada parmak yani peynir olsaydı kesecekti ekmekle beraber. Şimdi aynı bu şekilde barmağını acıyacağını direkt bıçakla beraber gören, arabayı hızlı gittiği zaman motor bisikletle beraber viraja hızlı girdiği zaman düşebileceğini düşünemezse o zaman düşer. Bunu idrak etmesi gerekiyor. Yani bunun başı şansı yok. Bunu idrak ettirmek için de devletin, ben geçen sefer de bunu söylemişim, şöyle bir program hazırlamasını ben teklif ediyorum. Bunu Diyanet İşleri de girmesi gerekir, İçişleri de girmesi gerekir, Eğitim Bakanlığı girmesi gerekir. Okullarda, televizyonda, filmlerde, reklamlarda tehlikeyle algılı, tehlikenin idrakıyla alakalı küçük bir iki dakikalık filmler yapılması lazım.
1: Algılayamıyoruz değil mi efendim? Tehlikeyi algılayamıyoruz. Ya da bana ne olacak? Bana bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz bana.
13: Aynen, bak ne güzel söz, bak kelime ağzına alıyorsunuz. Evet. Allah size razı olsun. Sanayiye gidiyorsunuz, sanayide araba tamircisi bir şey var, basit bir şey. Ya abi biz onu ayarlarız. Ne ayarlıyor? Uydurma takımı bir şey yapıyor. Ondan sonra da virajda dönemeyince de biz aslında bunu hep yaptık, bir şey olmadı ya. Şimdi oldu ama. Şimdi oldu ama yani değil mi?
1: Tabii.
13: Zaten tehlike her seferinde olmaz ki. 2-3 arzanın aynı beraberine geldi ama tehlike bu. Kaç kere oluyor? Ama olunca da 10 kişi ölüyor, 20 kişi, 30 kişi ölüyor. Bu otobüs kazasında kaç kişi ölüyor birden değil mi? Yani tehlike idrak olması lazım. Bakın Almanya'da ben uzun zamandır televizyona bakmıyorum. Televizyon kötü olduğunu düşündüğüm için ama ben gençken iyi bir hatırlıyorum. Akşamları saat 9'da küçük şeyle trafik ile ilgili 1,5 dakikalık tehlike ilgili bir film olurdu biliyor musunuz? 1,5 dakikalık.
1: Almanya'da mı?
13: Evet.
1: Her gün olur muydu bu?
13: Yok. Haftada 1-2 kere olurdu ama hatırlamıyorum. Çünkü çok oldu. Belki 20 sene oldu bakalı.
1: Tehlikeyle ilgili ama film yani. Film.
13: Evet. Böyle 1-2 dakikalık, 1,5 dakikalık tehlikeyle alakalı. Mesela bir bayanın topuklu ayakkabıyla araba sürmesi gibi. Mesela bunun gibi. Böyle bir şeyler ama önemli şeylerden atılırdı. Kayış bayılmak. Böyle 1-2 dakikalık filmlerdi. Veyahut da tabiatla ilgili. Yani
1: 1-2 dakikalık, evet.
13: Tabii tabiatı kirlettiğimiz zaman tabiatın kötü olması ile ilgili, çöp atma ile ilgili 1-2 dakikalık film anlatılırdı. Ve en sonunda şunu söylerlerdi. Tam film bitiyor, kapatacağını. Tabiatın bize ihtiyacı yok ama bizim tabiatı ihtiyacımız var sözü vardı biliyor musunuz? Çok önemli bir söz. Tabiatın bize ihtiyacı yok ama bizim tabiatı ihtiyacımız var.
1: Peki.
13: Bizim sana ihtiyacımız var. Bizim halkımıza ihtiyacımız var. Tamam. Bizim çocuklarımıza ihtiyacımız var.
1: Bravo.
13: Bu tehlikeleri dikkat edilmesi lazım. Tehlike idraki aşırı derece zayıf halkımızda.
1: Anladım efendim. Efendim çok teşekkür ederim. Reklama sıkıştık. Görüşmek üzere. Gurbete sevgiler, selamlar efendim. Kısa bir reklam.
14: Burası TGRT FM.
15: Şimdi reklamlar.
16: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
17: Vakıfbank daima seninle.
18: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
19: Bize huzur lazım.
15: Reklamları dinlediniz.
20: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: akıllı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: Dolayısıyla demek ki o tehlikeyi algılayabiliyor.
1: Evet.
0: Bakın, algılamak çok önemli. Sonra o tehlikeden kaçacaksın. Tehlikeden kaçacaksın. Bu gerçekten yaşamın doğuştan ölene kadar bu olmak zorunda.
1: Evet.
0: Ama nedense insanlar bunu unutuyor. Bu da bir ölmek gibi
1: bir şey. Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz.
0: Evet, Müslüman dedim bir yerden iki sefer bir yılan ısıramaz onu.
1: İşte o zaman bizi sürekli ısırıyorlar ama
0: O zaman olur ama aynı yerden ısır zaman ya burada sende bir sorun var demektir.
1: Dedin Erhan Bey? Sende bir sorun var. Bizde bir sorun var, evet.
0: Şimdi Atolla Bey bakın. Ben şimdi hani dedik ya öngörü, tehlike falan. Ben Galatasaray, ben bugün futboldan bahsedeceğim.
1: Değil hemen bekliyoruz. Ben, Galatasaray'dan ne bekleyelim efendim?
0: Bakın Atolla Bey.
1: Burada İsmail Kaya da Fenerbahçe'yle yollarını ayırdı. İstifası kabul edildi. Evet, Fenerbahçe'ye kim geliyor? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
0: Şimdi haberim var. Ama büyük bir tehlike de var. Bakın Atolla Bey.
1: Buyurun.
0: Tehlike de var. Şimdi Galatasaray maçı başlamadan önce ben o gün hiç şans vermedim. Ben dedim bu akşamki maçta hiç şansım yok dedim.
1: Avrupa'da.
0: Yani neden? Çünkü ben biliyordum olayı.
1: Yani sen programdan burada, söyledin ya. Buradan söyledin.
0: Evet. Çünkü neden? Ya bakın Atolla Bey. İleride Barış'ı bir kere geçerseniz direkt göndereceklerdi. Adam orada yapamadı. Ya bir Yunus'a kaldı. Ya ondan sonra savunmada Abdülkerim yok. Kalede Barış Uğurcan. Ya sen topu niye sektiriyorsun? Sen topu niye yumrukluyorsun? Bak adam geldi. İlk yarı adamlar hiç gelemediler. Bir sefer geldi. O da gol oldu. Yani şimdi burada işi teknik direktöre bağlamaya hiç gerek yok. Geçen sene bizim teknik direktöre hocamıza gazeteciler neler yaptı, yok biz hatta istifalar şöyle, ben hatta dedim ki ya biz dedim hocamızı istiyoruz dedim, öyle bir şey olamaz, futbolcunun cezasını hoca çekemez, hoca mı diyor ya topu sen çektir adam ayağına bırak adam gol atsın. Bakın o akşam günde salı günkü şampiyonluk günündeki maçta o akşam adam gitti ya Jakobsen kendisi dolandı düştü, adam penaltıyı verdi ya, resmen o hakem gitti o takımın formasını giydi, çıkarttı. Sen UEFA gibi bir maçı yönetiyorsun. Burada bize öyle bir oynandı ki resmen bizi doğradılar. Bu bir kesin. Şimdi önümüzde bize ya bir de Barcelona maçı var ya. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz Atatürk Bey? Bizim futbolcular. Sanıyor ki bu Şampiyonlar Ligi Anadolu takımlar gibi. Ya sen ilk 45 dakika bütün gücünü verdin. Adamlar ceza sahasından çıkartmadın. Ama ikinci yarı yok oldun. Adamlar seni gömdü. Bir de Fenerbahçe şimdi akşam ben Fenerbahçe maçını izledim. Ya Atolla Bey aynen istediğim gibi oynadılar bakın. İlk yarı Rolanti'de sahasını orta sahaya savunma yaptı. Adamlar geldi topu altı tuttu. Fenerbahçe ikinci yarı gücünü gösterdi. Sonra ne oldu peki? Şampiyon Ligi ya ilk defa 18 yıl aradan sonra Fenerbahçe Şampiyon Ligi'ne giriyor. Ve bir Türk hocayla bak tarihinde ilk defa bir Türk hocayla Şampiyon Ligi'ne katılıyor. Ve ondan sonra orada kafasına şişesi açıyorlar. Çıktı dedi ki ben dedi geri dönmemek üzere istifa ediyorum dedi. Sonra başkan çıktı işte Aziz Başkan dedi işte yayına çıktı. O kalacak ben Mayıs'a kadar buradayım. Ama döndüremedi. Çünkü neden? Ya sen maçı bir puan almışsın Avrupa'dan. Ve sen gidiyorsun nasıl bir taraftarsan holigan mısın nesin? Gidiyorsun şişesini açıyorsun sonra diyorsun ya ben işte Kerem'i atacaktım da yok işte kalecilerini atacaktım da size geldi yalıştı. Ya siz 2017'de aynısını Şenol Güneş'e yaptınız ya. Türkiye Kupası'nda adamın kafasına şişe attı. Şimdi Aziz Başkan da biz bunları bulacağız. Bunlar önüne hesap verecek. Doğru bir şey. Ama ne olur şimdi Fenerbahçe daha büyük tehlike bekliyor. Hocası gitti. Ya başarılı. Niye ya Türkiye'de başarılı Türk hocası olmasın? İlle Jones'u mu gelsin? Mike'ı mı gelsin ya? Biz bu yüzden gelişemiyoruz. Biz bütün suçu hocalara veriyoruz. Gazeteciler ondan sonra ya Aziz Bey çok güzel konuştu. Sizin yüzünüzden dedi. Sosyal medyada dedi yok gidecek, yok kalacak, gönderiyorsun. Ben dedi kaldırsa o da kalacak dedi. Ama herhalde döndüremediler, istifa etti. Kim gelecek şimdi? Yabancı hoca. Ne olacak? Fenerbahçe şimdi ilerleyebilecek mi? İlerleyemeyecek.
1: Peki efendim.
0: Şimdi bakıyorsunuz. Peki. Bizim şimdi Atatürk'e bakın bizim başka

0: niye şampiyon ödülüne kaldık biliyor musun? Suç bizim başkanda. 3 ay boyunca oturdu, transferlerde geri kaldı. Şimdi bunu bakın yakında sosyal medyada duyarsınız. Okan Hoca bizim hocayı istifaya davet edecekler. Ya yanlış.
1: Peki yanlış. Efendim. Evet ama Galatasaray şeye gaza gelmiyor. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Ya. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyursunlar efendim. Alo alo.
2: Hayırlı günler, hayırlı cumalar.
1: Size de efendim. Buyursunlar, kiminle görüşüyoruz?
2: Aydınlığım Faruk Bozkurt, İzmir'den konuşuyorum. Pazartesi okullar açılıyor Abdullah Bey.
1: Evet.
2: Bu memleketimiz yandı biliyorsun.
1: Evet.
2: Bu orman idaresi yapıyor o işi de. Ben ilkokulda, üniversite hocalarında da bu yanan yerler herkes kasabalardan otobüslerle köylere yakın yerlerde herkes içeriden fidan dişle sen anons etsen.
1: Yanan yerleri yeniden yeşillendirelim inadına. Bu yıllardır hep yapılıyor. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Yanan ya da yakılan yerler boş durmuyor. Onları zaten fidanları yeniden toprakla buluşturuyoruz. Ormanlarımız yeniden ama biraz tabii uzun sürüyor. Kolay değil orman olması, ağacın yetişmesi. Ve fakat o konuda Türkiye önemli bir irade ortaya koyuyor ve yapıyoruz. Buyurunuz efendim. Alo alo.
3: Alo selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim, buyursunlar.
3: İsmail bizim çocuk olduğu için bu kadar dikkat çekti istifası herhalde.
1: Evet.
3: Ne yaparsınız ki böyle ya, şimdi çok büyük bir sektör. Çok büyük paraların döndüğü, ne işe yarayıp yaramadığı da insanlar tarafından zaman zaman düşünülen, ya bu olsan olur olmasan olur denilen bir alem bu.
1: Evet.
3: Efsane başkan, efsane teknik direktör, efsane oyuncu, efsane şuş. Ya Maradona'dan bir topçu mu var? Maradona bile başarılı olamadı ya. Hmm. Pele çok mu başarılı oldu? Beckenbauer çok mu başarılı? Yani iyi topçu iyi, öyle bir şöyle böyle. Ya birçok şey bir araya gelecek, birçok tesadüf bir araya gelecek. At yarışı değil ki bu, atın gücü kuvveti olsun bilmem ne olsun. Nihayetinde kolektif bir mesele yani. Birçok evet. insanın dahili olan bir mesele. Türkiye'de bakıyorum dışarıda maçları seyrederken genç adamlar var kenarda takımı yöneten. Türkiye'de böyle bir yola girebilir mi? O cesareti gösterebilir mi? Bilmiyorum. Aynı şey diğerlerin maçlarında gelebilir. En iyi hoca. Mourinho'dan büyük hoca mı vardı ya? Ya şimdi şey var, Manchester'ın hocası vardı bir tane, Guardiola. Guardiola gelse ne yapacak? Guardiola çıkıp top oynamayacak ki. Hasılı belki lan. İşte böyle insanları eğlendirmek için teknik direktörün gelişiyle, başarısıyla, başarısızlığıyla, o suyla, bu suyla falanıyla filanı bir hercümeş bu. Bir sürü tantana bilmem ne, işte insanlar da eğleniyor bundan bir şekilde. Kim mutlu, kim mutsuz devam ediyor. Evet. Yani çok evet. öyle ciddiye alınacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum.
1: Evet.
3: O yüzden hiç kimse şey yapmasın ama ben İsmail Hoca'nın, İsmail Kartal'ın başarılı olmasını isterdim. Belki soy ismi Kartal Beşiktaş oyundan mı yenildi? Ne oldu artık yani? Kartal.
1: Çok güzel. Çok teşekkür ederiz Osman Bey. İyi hafta sonları efendim.
3: Eyvallah.
1: Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim. Buyursunlar. Alo alo. Buyursunlar efendim.
4: İyi günler. Kolay gelsin.
1: İyi günler. Hoş geldiniz efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun efendim.
4: Ben Balıkesir'den Mürvet Atan.
1: Buyursunlar Mürvet Hanım.
4: Bak kardeşim, ben sizin programınızı uzun zamandır dinliyorum.
1: Evet.
4: Evet ama hep gündem konuşulması lazım. Hep spor konuşuluyor. Ben zaten spordan bıktım. Benim
1: spordan
4: hocam...
1: iki kişi konuştu efendim. Olur o kadar. Bugün Fenerbahçe'nin hocası gitti. Dün maçımız vardı. Sizin fikirlerinizi evet. alalım. Siz ne konuşmak istersiniz efendim bu programda?
4: Yani ben bu televizyonu izliyorum. TGRT FM'i. Radyosunu ama televizyonu. Hı. Oradaki Taksim Meydanı'nda konuşulanlar tekrarlansın. Daha değişik şeyler konuşulsun. Gündem konuşulsun.
1: Gündemi çok konuşuyoruz. Hemen hemen her gün politika var. Onun için bazı dinleyiciler de arıyor kardeşim diyor. Hep politika, siyaset konuşmayın. etiket fiyatlarını konuşun, zamları konuşun diye bizi ikaz edenler de var. Ben dinleyicilerime diyorum ki her şeyi konuşalım ama siz fikrinizi söyleyin. Anladım efendim. Bugün bir mesaj anladım. Verecek misiniz bize efendim?
4: Hayırlı cumalarınız olsun.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler kolay diliyorum gelsin. Efendim. Sağ
4: İyi
1: olun.
4: Günler.
1: İyi günler diliyorum efendim. Ya, hayat politika değil tabii. 7-24 politika konuşulmaz. Bazen eğlenmek de lazım ya da farklı gündem başlıklarını ve maddelerini de görüşmek lazım. Buyurunuz efendim.
5: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
5: Selamlar Esim.
1: Aleyküm selam. Buyurun efendim.
5: Cumaları olsun. Kütahya'dan Seyfi.
1: Buyurun Seyfi Bey.
5: Bugün halk günü olduğu için... konuşmak serbesttir. Evet. Her konuda. Magazin olsun, ekonomi olsun, siyaset olsun.
1: Evet.
5: Şimdi Erhan Bey burada bir rakip olarak, Fenerbahçe taraftarı olarak Galatasaraylı bir Erhan Bey'i kınıyorum.
1: Hı.
5: Neden? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girmeden önce 6 tane maç oynamış. Hiçbirini kaybetmemiş.
1: Evet.
5: Hep galip gelmiş. Sizler hazırlık masıyla beraber Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyette başlamışsınız.
1: Hı hı.
5: Puan almamışsınız. İlk 24'e girme durumunuz dahi zayıf görüyorum ben. İlk 24'e. Yani Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girersen yolunuz açıktır.
1: Peki.
5: 16'ya son 8'e girmek böyle evet. Finale kadar gidiyor.
1: Peki.
5: Yine Fenerbahçe 1 puanla başlamıştır. Ya bu futbolun doğasındadır. Takımlar 11-11 kişi oynanıyor. 11 kişi sahaya çıktı mı kartında sıra çıktı 11 kişi. Öyle Osimhen yoktu. Bilmem ne yoktu. Ya bunları sadece olsaydı bizim de 3 tane futbolcumuz yoktu. Mesela orta sahadan futbolcumuzun biri yok. Asensio yok. Ondan sonra Kennedy'o yoktu. Bunun gibi biz onların arkasına mazeret sığınmıyoruz. Adamlar oynadılar. Roma gibi takımı berabere kalmışlar. Galip de gelebilirdik. Elimizden de kaçırdık. Ama hiçbir Galatasaray'ın sahasında bu hakemlere, oyunculara veya antrenörlere tepkisi su atılmadı. Taş atılmadı, çakmak atılmadı. Yani Galatasaray'ın sahasında 4-4'lük futbol oynanıyor. Erhan Bey. Aynaya dönüp de bir aynaya bir bak.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
6: Merhaba.
1: İyi günler diliyorum efendim. Radyonuz açık galiba.
6: Evet, kıstım efendim.
1: Buyursunlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
6: Ben İlkay Yakın efendim. Ticaretle uğraşıyorum.
1: Buyurun.
6: İstanbul'dan arıyorum.
1: Evet.
6: Şu anda size bir kulak misafiri oldum. Çok güzel sunuyorsunuz gerçekten.
1: Sağ olun.
6: Tebrik ederim. İlk defa açtım yayını ve ilk defa arıyorum.
1: Buyurun.
6: Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi biz Fenerbahçeliyim ben. İsmail Kartal dönemi bitti sonuçta.
1: Evet.
6: Önümüze bakmamız gerekiyor. Yani takılı kalırsak eğer yine aynı şekilde başarısızlık devam edecek. Benim çocuğum 2010 doğumlu. Daha çocuğum şampiyonluğu görmedi doğru düzgün.
1: Allah bağışlasın evet.
6: Oldu. Yani onun için böyle spekülasyonlara gerek yok. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ki ama benim tahminim öyle. Onun için bunu size iletmek istedim. Bir görüş hem de sizin sesinizi güzel bir şekilde duymak istedim.
1: Çok teşekkür ederim.
6: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Evet.
6: Sağ olun.
1: Sağ olun efendim. Efendim telefon hattımızda dinleyicimiz yok şu anda. Çok müsaitiz efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bugün cuma efendim. Halk günü. Her şeyi konuşuyoruz. Bizimle ilgili, bize dair, gündemle ilgili her şeyi konuşuyoruz ve bekliyoruz. Fikirlerinizi efendim bekliyoruz. Telefon hattımızdaki dinleyicimiz gelsin bakalım. Buyurun efendim. Alo.
7: Selamünaleyküm Atollah abi.
1: Aleykümselam.
7: Çekses günden Alper.
1: Alper Bey buyurun efendim.
7: Atollah abi bu Yunus Emre Hazretleri'nin İslam harfiyle yazılmış ilahileri bulunmuş. Burdur Mehmet Akif Aslı Üniversitesi'nde. Onu internetten ben indirdim. Çağlıoğlu'nda kutlantı fotokopi var Hanifi Kayan Bey'in. Orada ben Flash Belek'ten bilgisayarı indirttim. Onu vatandaş istediği takdirde fotokopiyi çoğaltırıp kitaplaştırıyor. Kapak falan yapılıyor. Ücret mukabilinde temin edebiliyorlar. onu temin et, okuyup temin etsinler yani.
1: Peki efendim. Alper Bey çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurun efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
8: İyi günler efendim.
1: İyi Bursa'dan günler arıyorum. Diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
8: Bursa'dan Haluk efendim. Haluk.
1: Buyurun Arif Bey, sizi dinliyoruz efendim.
8: Şimdi benim mazeretim var. Ben şimdi parça falan dağıtıyorum. Daha önce de aradıydım.
1: Ne dağıtıyorsunuz şimdi, efendim, pardon?
8: Arabalara parça dağıtıyorum.
1: Parça. Siz pazarlamacısınız.
8: Değil. Parça dağıtıyorum. Firmada çalışıyorum yani, bir arkadaşın yanında da.
1: Evet.
8: Şimdi gittiğim yerlerde böyle çok acayip yani dövmeler başında, gözünde, kaşında, kolunda.
1: Dövme. Böyle, evet.
8: Dövme yaptırmış yani, böyle canlı.
1: Çok
8: yani
1: yaygın o. Evet.
8: Yani buna ne bileyim, bir diyanet hocalar mı acılar mı yani, bence sakıncalı, abdest bile geçmez yani.
1: Yani altına su geçmediği için abdest olmaz diyorsunuz.
8: Yani işte ben öyle biliyorum da hani böyle tehlikeli bence. Birisi de bir dövme yapmış, insanın resmini yapıştırmış, öbürü Meryem Ana'nın falan filan.
1: Yani ne hepsi olacak? Uydurma yani, uydurma şeyler diyorsun.
8: Yani tabii. Yani
1: uydur yapma. Evet.
8: Her taraf açık saçık, işte benim işte gözüme çarpıyor bilmem ne. Yani ne olacak yani bu memleketin hali bilmiyorum. Yani Allah yer yardımcımız olsun, ne yağmur ne bir şey var. İşte yani sonumuzu Allah iyisin diyeceğim.
1: Amin
8: Allah
1: efendim.
8: İstersin diyeceğim efendim. Öyle yani.
1: Peki.
8: Bir de her taraf sıkışık, araba trafik.
1: Bursa'da da trafik var değil mi efendim?
8: Çok yani bak, ara sokaktan dönemiyorum, caddeden dönemiyorum.
1: Aa.
8: Ama sorsan memleket yani vermiş Allah bolluk. Hanımında, kızında, çocuğunda vesaire, oğlunda öyle araba, her yer araba kaynıyor.
1: Ya.
8: Allah devletinize vermesin.
1: Amin.
8: İyi günler diliyorum. Yani bu dövme işlerini bir hacılar mı, hocalar mı, işte diyanet mi bir el attın yani.
1: Bir anlatsınlar efendim. Sağlık açısından da dini açıdan da uygun değil diyorsunuz. Evet.
8: İşte bir çocuk geldi parça almaya, söyledim bak oğlum sen, dedim böyle nasıl böyle, amca bir şey olmaz, ben sordum bir şey olmaz dedi. Bir de kolunu bir sıyırdı, Meryem Ana'nın mühürü var.
1: Aa.
8: Resmi var.
1: Öbüründe, yani o da uydurma bir resim biliyorsun.
8: O da bir at resmi, öbürü bilmem beygir resmi, öyle yapıştırıyorlar işte ne bileyim. Allah yer yardımcımız olsun diyeceğim.
1: Amin
8: Allah
1: efendim.
8: Sonra etsin.
1: Sağ olun.
8: Size de iyi günler diliyorum.
1: Çok
8: böyle
1: teşekkür.
8: Ara arayacağım.
1: Rahat bekliyoruz edeceğim efendim. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Memnun
8: abi,
1: oluyoruz.
8: Her gün dinliyorum bak. Arabamda her gün açıyorum.
1: Peki. Bunun çok teşekkür.
8: Bunun hakkını için bir derdimi izah edeyim dedim.
1: Peki efendim.
8: İşte birileri bir el atması lazım yani. Böyle peki, anlatması lazım yani.
1: Evet efendim. Çok teşekkür yani, ederiz efendim. Evet.
8: Abi.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İnsanlarda abi, ölçüleyen olması lazım. Ölçü olmayınca yani, insanlar
8: gençler, yapıyorlar. Gençlerde de adamlarda görüyorum yani.
1: Peki
8: adam 60 yaşında, adam dövmelerle dolaşıyor.
1: Anladım efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
8: Allah yar yardımcınız olsun.
1: Amin.
8: Allah istersin.
1: Bursa'mıza sevgiler, selamlar efendim. Bakalım telefon hattımızda kim var efendim. Evet, ölçülü davranmak lazım ve ölçüleri olması lazım insanoğlunun. Değil mi efendim? Kıstaslar derler eskiden. Ölçülerin olması lazım. Buyurunuz efendim.
9: Ata abim, hayırlı cumalar, selamünaleyküm.
1: Size de efendim. Ve aleyküm selam. Size de hayırlı cuma günleri diliyor. Cuma Allah gününüzü razı tebrik ediyoruz. Pardon.
9: Allah razı olsun abim. İstanbul'dan Faruk. Ben demin arayan beyefendi bu dövme işine biraz değindi de.
1: Heh.
9: Gerçekten bu, ben hasbelkader Şişli Nişantaşı önden geçiyorum. İşte ne bileyim böyle Beşiktaş'tır falan. Yani o kadar çok dövme yaptırma dükkanı var ki. Abi korkunç ve bu dükkanların kiraları çok yüksek. Adamlar bu kiraları da verebildiğine göre çok müthiş müşterisi var demek.
1: Evet.
9: Yani bu gençler arasında bir furya olmuş. Hı-hı. Biz internetin muhteviyatın içeriğini biz hazırlayamadığımız için, yabancılar genelde hazırladığı için gençlerin beyinlerini yıkıyorlar. Bu dövme yaptırmak yani bir moda olmuş abi, ama almış yürümüş yani.
1: Tertemiz teniniz varken... Değil mi? Çok yani, tuhaf böyle görünüyor karşıda.
9: Yani her aile galiba biraz iletişim köprüsü hepsi yıkılmış gençlerle. Yani ailelerle yani biraz ailelerin üzerine sorumluluk düşüyor. Demin ki arayan dedi ya, diyanete tamam o da olsun, o da çok önemli gerçekten. Ama aileler gençlerle ilgilenmiyor galiba abi ya.
1: Hmm.
9: Yani ne yaparsa yapsın. Adam zaten bebeğin eline tableti vermiş hanımefendi.
1: Evet.
9: Şimdi yetişkine ne yapsın yani? Yani televizyon seyredeceğimize, dizi seyredeceğimize, yok şu, yok bu, yok bilmem ne. Yani bunlar yani sosyal anlamda yani bizim bir çöküş içinde miyiz de insan bazen hayıflanıyor gerçekten.
1: Evet, maalesef.
9: Yani bizim devletimiz Allah razı olsun elinden geleni yapıyorlar. Vatandaş da biraz ne bileyim 90'ları incelesin, 2000'leri incelesin. 2002'de biz abi 34 banka mıydı? İflas ettik. Yani tabii. Gelirlerin 10'la 9'u faize gidiyormuş abi.
1: Tabii.
9: Yani o Savaşay adamcağız şeyi gösterdi. Hastanelerin durumunu göstermişti. Ya şimdi hastaneye gitseniz otel gibi yani ne bileyim anlatacak çok güzel. Yani ama insanımız kopmuş. Yani o eski 50-60 yaşındaki insanlarla 30-40 yaşında ya da 20 yaşında yani yeni evlenenler aralarında müthiş uçurum var. Yani tecrübe eksikliği var, görgü bilgi eksikliği var. Bunları başka toplumlar nasıl dolduruyorsa yani devlet bize bunu konuda bir önderlik etsin. Bir sosyologlar, psikologlar bir şekilde halkımızın bir 10 sene sonraki durumunu analiz etsinler, bir tedbir alsınlar.
1: Anladım efendim, peki.
9: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim, iyi günler diliyorum efendim. Evet, efendim sevgili Selim mi geldiler efendim? Öyle mi efendim? Hah, tamam. Peki o zaman Ahmet Hilmi Kaya bizim yönetmenimiz olacak galiba. Devam edeceğiz onunla. Efendim evet, telefonlarımız çok müsait. Dövmeyi niye gençler bu kadar sevdi? Herkes değil tabii. Yani herkes o kadar sevmiyor. Bütün gençlerde bu yok ama çok yaygın hakikaten. Her yere, olmadık yerlere falan yapıyorlar. Bana hiç hoş gelmiyor. Yani hiç böyle güzel gelmiyor. Öbür tarafta yani eliniz, avucunuz, kollarınız. Ten de güzel değil mi? Fena değil yani. Onun üzerine böyle siyah miyah farklı renklerde ya da koyu lacivertli böyle çamur gibi bir şey sürdüğünüzde. Düşünün ya şöyle bir yerlerde bir denize giriyorsanız mutlaka balçık yerler vardır. Bir bedeninize kollarınıza böyle bir sürün. Ondan sonra bir aynanın karşısına geçin tabii şöyle kendinizi bir izleyin. Hiç de hoş değil ya. Çok çirkin görülüyor fakat. Yani moda diyorlar ya, moda adına bunların hepsini yapıyoruz. Niye yapıyoruz bilemiyorum. Çok enteresan bir şey. Midye ile ilgili bir tartışma çıktı. Diyanet uygun değil dedi yani. Bilhassa Hanefi mezhebine mensup vatandaşlarımızın yememesi lazım. Aman efendim bir kavga gürültü, biz bunu yiyoruz, yıllarda yiyoruz efendim, bu nereden çıktı? Bilmiyorsun ki, dinini mezhebini bilsen ona göre, bilmediği için yiyor yani. Efendim bilim insanları da mesela çok karşı çıkıyor bunlara, bu özellikle midyeye. Buyurunuz efendim. Alo, alo.
10: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
10: İyi günler, hayırlı cumalar.
1: Hoş geldiniz, hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Kiminle görüşüyoruz, sizi dinliyoruz.
10: Sakarya'dan ben az önce katılan beye katılıyorum. Giyim hususunda bir yasak gelebilir mi? Çok kötü durumdayız. Sakarya'da da görüyorum, küçük yerlerde, ilçelere gidiyorum.
1: Hmm.
10: Yani affedersiniz, yani bu erkeklere Allah sabır versin. Hmm. Başka bir şey demiyorum. Buna bir Avrupa'da böyle bir giyim tarzı yokmuş. Hani çok daha edepli, daha yani asil kıyafetler olsa.
1: Biraz çıplaklık var diyorsunuz.
10: Çıplaklık var, aldı yürüdü. Allah başımıza bir felaket vermesin.
1: Amin.
10: Yani biz 99 depreminden önce de böyleydi bir ara.
1: Hmm.
10: Bayağı bir basıyor, toparlandıydım. Ama inanç meselesi, tamam ona da saygı duyuyoruz ama bu kötü olaylar gelişir bunun devamında. Onu demek istemiştim.
1: Anladım.
10: Evet, ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum.
1: Hatırlamak lazım diyorsunuz yaradanı. Evet, ona göre adım atmak lazım. Evet.
10: Üstü olsa.
1: Evet.
10: Yani tarif edemiyorum der.
1: Hmm.
10: De ben konuşamam yani, çok haddini aştı.
1: Peki efendim.
10: Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Buyurunuz efendim. Alo.
11: Selamünaleyküm Atullah abiciğim.
1: Aleyküm selam efendim.
11: Ben İstanbul'dan Erol. Nasılsınız?
1: Erol Bey abi? Sağ olun. Siz nasılsınız? Sizi dinliyoruz efendim. Tamam, buyursunlar.
11: Tamam olsun. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Aslında ben İsmail Kartal'ın yani Sayın İsmail Kartal'ın istifasını ben anlayamadım abi.
1: Hmm.
11: Yani ya gel misin? Yani gel git gel git. Yani böyle kendine zarar veriyor yani.
1: Gitti abi. Gidiyor istifa edecek gibi manşetler yani, atılınca.
11: Yani ama yani bir 20'ye yakalayacaksan bak yakaladın güzelim. 18 yıl sonra mesela Fenerbahçe'ydi Şampiyonlar Ligi'ne soktun. Güzel. Olabilir iki tane mağlubiyet aldık. Olabilir. Yani lig uzun vardır. Yani anlayamadım abi. Taraftara mı kızdı? Başkana mı kızdı? Ne yani? Değil mi abi?
1: Bir kızgınlık mesela, var diyorsun.
11: Bak abi dünkü mesela futbolu ilk yarı iyiydi. İkinci yarı galibiyeti kaçırdık yani. Allah var yani.
1: Tabii.
11: Yani ben üzüldüm yani. Sayın İsmail Kartal'ı çok seviyorum. Yani düz, efendi.
1: Evet.
11: Zafakar bir aile, evladı, çocuğu. Yani bilmiyorum yani. Diğer teknikleri mesela bir caminin teknik direktörlerini görüyorum. Bazı bir ne kadar şımarık, bir ne kadar yabancı. İsterim ki yani Türk bir teknik direktör idare etsin yani.
1: Evet.
11: Kulübümüzden. Mesela Mourinho'yu gördün değil mi Atunlu abi yani. Evet. Adam euroları alana kadar istifa etmedi abi.
1: Evet.
11: Yani buradan Sayın Aziz Yıldırım'a keşke ikna etme yollarını arasaydı diyorum Atunlu abi.
1: Evet.
11: Sizin aracınızda da Kayseri'deki Mustafa'nın sevgimi ve saygılarımı arz ediyorum.
1: Çok teşekkür
11: abi.
1: Ederiz efendim. Bir Kayserili olarak diyorsun. Evet. Erol Bey de Kayserili. Onu biliyoruz. Daim dinleyicilerimizden. Buyurunuz efendim. Alo.
12: Alo. Merhaba Ataullah Bey.
1: Merhaba efendim. İyi günler diliyoruz.
12: Şimdi bu dövme hususunu, bütün bunu eski Diyanet İşleri Başkanları bunun caiz olmadığını düşünüyorlar, söylediler.
1: Evet.
12: Şimdi bu normal bir yapıştırıcı dövmeler var. Onu silersin çıkıyor ama bir de iğneyle derinin altına yapılan dövmelere katiyen su geçmez diyorlar. Bunu Mustafa Karataş da söylüyor, Necmettin Nursaçan da söylüyor. Osman Ünlü Hoca da söylediydi bir zamanlar bunu.
1: Evet. Evet.
12: Yani bu dövme, ben bu katılanlara katılıyorum. Dövme affedersiniz gusül abdesti alırken buna su işlemiyor Ataullah Bey.
1: Ha. Evet.
12: Yani bu çok kötü bir şey. Hele bir de Meryem Ana, bir istavruz mistavruz. Ya biz başka dinden miyiz de Meryem Ana'nın resmini yapıştırıyorsun, oraya yazdırıyorsun Ataullah Bey. Evet. Böyle şey olur mu ya?
1: Heykelcilik yani.
12: Evet.
1: Yani ya bir de saçma adam... bir şey. Böyle bir şey yok işte. Kafasına göre birisi bir fotoğraf ortaya koyuyor. İşte efendim budur diyor. Bu böyle devam ediyor. Evet.
12: Yani bu şey, namaz bile abdest olmadığı gibi o abdest olmuyor. Namaz bile olmuyor Ataullah Bey.
1: Evet efendim.
12: Benim söyleyeceklerim bu kadar.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Sağ olun. Alo. Buyurunuz efendim.
13: Atala Bey kolay gelsin tekrar.
1: Hoş geldiniz. Buyurunuz efendim.
13: Ben Atala Bey. Şimdi ben şu dövmeden bahsedeceğim.
1: Evet.
13: Beni Kütahya'dan Seyfettin Bey eleştirdi ama eleştirdi. Ben eleştiriye açığım.
1: Evet.
13: Dediklerinizi, ama ben aynaya da dövüp de bakıyorum yani. Onu da bilsin. Şimdi şu dövme olayı dediniz ya Atolat Bey, bir vatandaşa bak. Ya gerçekten ben anlayamıyorum Atolat Bey. Ya arkadaş biz de geçtik. Ya 20-17 biz bunları görüyorduk. Hatta benim okul arkadaşım bile koluna, yıllar sonra baktım ki koluna koskocan bir tane kılıç, kama, üzerine de kobra yılanı böyle yapmış. Ya bakmaya bile ilgilendim. Bir tuhaf oldum böyle. Ya bir de şimdi bizim burada bir komşu var, tamam mı Atolat Bey?
1: Evet.
13: Kadın öldü. Kadın Allah rahmet öldü. Çok kızını var ya bebekten beri tanıyoruz yani ailece. Hani ailece gidip gelirdik yani. Hanımı, benim hanımın adeta kankası. Çocuk 1, 2, 5 şu anda 21 yaşında.
1: Evet.
13: Çocuğu da var. Kocasıyla evlendi, boşandı, tekrar boşandı falan işte. Şimdi çalışıyor. Geçen gün buraya geldi. Benim hanımla konuşuyor. İşte diyor dövme yaptıracağım falan filan diyor. Ben lan olmaz ya günah kızım dedi. Ya yok yapacağım. Ya dedim bakar mısın? Senin çocuktan beri seni biliyorum dedim. Ya gelmişsin 23 yaşına, 21-22 yaşına. Bu dövme nereden çıktı? Peki dedim dövme yaptığı zaman dedim. Bilmiyor musun dedim, abdest bir kere geçersiz, öldüğün zaman namaz kılınmayacak. Bir de senin çocuğun büyüdüğü zaman 16-17-18 yaşına gel zaman sana anne, sen olacaksın 60-65 yaşına. Anne o kolundaki dövmece zaman ne diyeceksin dedim. Ya hiçbir şey günah olur bilmiyor musun? Biliyorum ama bir şey olmaz. Ben şunu anladım Atolat Bey. Demek ki bu tip insanlar başıboşluktan, Yani normal aile düzeni olan bir çocuk, bir genç bunu yaptırmaz. Yaptırdım, ben de yaptırdım Atolat Bey. Ben de anam babam vardı, ben de yaptırdım. Yani düzgün yetişen, işinde ehlinde olan kişi, beyni berrak olan kişi bunu yaptırmaz. Bunu demek ki, ya biliyorum kadını, psikoloji bozuk. Böyle kişiler demek yapıyor Atolat Bey. Ve gerçekten bir de biliyor da, biliyor musun Atolat Bey? Ya da öyle zaman abdestin kılınmayacak, sen de abdest alamayacaksın diyorum. Aman boş ver. İşte ve bu tip bir insanlar Atolat Bey. Demek ki çoğunluk var.
1: Anladım
13: ve
1: efendim.
13: Bu dövme yapanlara da bu bir fırsat oluyor. Bu insanlar ayıp buluyor. Dedim nereden buldun bir dövmeciyi? İnternetten dedi. Tabii. Yolun açık olsun dedim.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Erhan Bey. Günler gelsin. Diliyorum efendim. Sağ ol. Efendim kısa bir reklam var. Reklama gidip geliyoruz. Bugün Cuma Halk Günü. Hemen hemen her şeyi konuşuyoruz efendim. Politikadan, ekonomiye, piyasalardan, dövmeye, Fenerbahçe'den Galatasaray'a. Her şeyi konuşuyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
14: Burası TGRT FM.
15: Şimdi reklamlar.
16: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
17: Bankkart, seni düşünür o.
18: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
19: Biz

0: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
7: Türkiye BES modellerini arıyor.
8: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
15: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. TGRT FM'i dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas. Buyursunlar efendim.
3: Selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam efendim.
3: Ataullah abim benim.
2: Buyursunlar efendim.
3: Selamünaleyküm. Ostim'den, Ankara'dan Mustafa Kılıç.
2: Aleyküm selam Mustafa Bey. Sesinizden çıkardım ya. Maşallah. Ne güzel sesiniz var bugün böyle efendim.
3: Allah razı olsun o senin güzelliğin abim.
2: Buyursunlar efendim. Sizi dinliyoruz efendim.
3: Bugün sesimizi tanıyan yarın Ruzu Mahşer'de bizi de tanır. Oralarda es geçmesin beni inşallah.
2: İnşallah hep beraber birbirimizi tanıyalım abi. Kalu beladan evet. Beri kardeşiz diyeceğiz. Buyurun efendim.
3: Öyle. Zaten abi yakınlık var. Herhalde ruhlarımız tanışıyor önceden. Öyle görüyorum.
2: Tabii. Çok güzel.
3: Atalı abi.
2: Buyurun efendim.
3: Şimdi ben değerli dinleyicilerime ve kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Gazze ve Filistin olayını... Kudüs olayını, oradaki güzel kardeşlerimizin eziyetlerini içimizde tutarsak Allah-u Teala bize torpil geçer. Ben söyleyeyim yani. Çünkü çok dualıyorlar onlar.
2: Evet.
3: Onlara yardım edenlere Allah yardım edecek. Nasıl yardım edecek? Şöyle. Kardeşim bakıyorum ağzını açıyor, bağıra bağıra gülüyor. Ya niye gülüyorsun? Bak acımız var. Etme. Bakıyorum rengarenk giyiniyor. Her tarafı açık saçık. Öyle giyinme. Gel siyahları seçten. Siyahların içinde dur. Ondan sonra İslam çerçevesinin içinde dur. Öyle giyin. Efendim bir hayır yapacaksan bir garibana, bir öksüze, bir yetime yap. Onlar için yap. Geceleri kalk. Allah ile beraber olun inşallah. Dua et. Onlara dua et. Onlara dua edenleri hiç bırakır mı yakasını? Bırakmaz.
2: Evet.
3: Diye düşünüyorum. Biraz da bu tarafa çekiyorum konuyu. Bu dövme olayına da gelince... Şöyle düşünüyorum ben acizane Ataullah abi.
2: Evet.
3: Şimdi bir arabanın sahibi arabasının çizildiğini ister mi? Çizeni mahveder değil mi abi?
2: Evet.
3: Şimdi bu beden bize emanetse, bu can bize emanetse yarın teneşire yattığımızda melekler gelecek bakacaklar emanete ne yapmış, karalamış, çizmiş, işte ameliyat etmiş, burnunu değiştirmiş, yüzünü orasını burasını değiştirmiş. Onların durumu pek iç açıcı olmaz. Çünkü... Allah'ın verdiğini sapasağlam almak isteyecek. Sen eğer ki burada Allah'ın emanetine hiyanet edersen orada dakika bir gol bir dayağı yersin. Düşünüyorum.
2: Evet.
3: Saygılarımı sunuyorum.
2: Çok sizlere teşekkür çok ederim Mustafa Bey. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Evet, gıcır gıcır arabanızın sağına soluna farklı boyalar sürmeyin. Çok çirkin olur dedi Mustafa Bey. Böyle tarif etti efendim. İnsan bedenini ya da tenini. Enteresan bir yaklaşım. Buyurunuz efendim.
4: 80 tuşlayın.
2: Tuşlayalım ama sevgili İbrahim 80 tuşlayın dedi. Bu tuşta bakalım 80'de kim çıkacak? Buyurun efendim.
5: Zeki Tertaş efendim.
2: Buyurun efendim, kiminle görüşüyoruz?
5: Zeki Tertaş efendim İzmir'den.
2: Buyursunlar efendim.
5: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkür ederim Zeki Bey, siz nasılsınız? Sizi dinliyoruz efendim.
5: İyi, sağlığınıza duacıyız.
2: Bilmukabele efendim.
5: Benim dizlerimde problemler var.
2: Geçmiş olsun Zeki Bey.
5: Teşekkür ederim. Herhalde yaşlılıktan olabilir.
2: Ya kendinizi bırakmayın. Daha gençsiniz efendim.
5: 65 yani.
2: Maşallah be. Gözlerinizden mi dizlerinizden mi anlamadım.
5: Diz.
2: Diz değil mi ya?
5: Evet.
2: Ne tür ayakkabılar giyiyorsunuz? Ona göre şey yapın efendim.
5: Şimdi şöyle.
2: Biraz böyle sert takır tukur giymeyin efendim.
5: Genellikle. Şimdi doktorlarımız menisküs yırtık iki doktorumuz gittiğimde.
2: Sen spor falan yaptın mı Zeki Bey?
5: Teşhis koydum. Dedi ki kireçlenme ve dedi sıvı eksikliği var dedi. Nereden çıktı? Bir derede kaldı. İlaçları falan da kullandık ya dizlerimiz
2: Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Çok teşekkür ederiz. Telefon hattımızda bir başka dinleyicimiz daha var efendim. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim.
6: Selamünaleyküm Ata Bey.
2: Aleyküm selam. Bu ikinci, üçüncü ses var. Dış sesler var. Radyonuzu kapatınız. Net sesinizi duyalım efendim.
3: Kapattım. Yarım saat 40 dakika önce aradım sizi. Bu tehlike itmekiyle konuşmuştuk. Ahmet Almanya'dan. Samsunlu Ahmet. Bu şeyle, dövmeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum da.
2: Buyurun efendim. Dövmeyle ilgili. Evet.
3: Evet. Şimdi Atar Bey, biz hani idrak dedik ya, idrak ile yapılsa yaptıklarımız, ne yaparsak yapalım, ayakkabı bağlarken bile ne yaptığımızı bilerek yaparsak sonucu da iyi olur. Şimdi dövmeyi insan niye yapar ki? Dövme derinin altına boya sıkıştırıyorlar, bir daha da çıkmıyor. Çıkması lazerle çok çok aşırı pahalı, vücut berbat oluyor. Hani bunun bir aklı da yok. Bir de Allah'ın dediği amelete falan bahsediyor. Vücudu tahrif etmez. Çok doğru söylüyor. Vücudunu değiştirdiğin zaman Allah'ın yarattığını beğenmemeli gelir ki bu çok ciddi günahtır. Ağır bir günahtır. Hani bu ağır burun değiştirme gibi. Dövme de aynı bu
2: Şimdi karşıda çok böyle yani insanla çirkin görünüyorsa bazı dokunuşlar yapılabilir. Ama dediğiniz gibi sırf modaya oymak adına değil efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Buyurunuz efendim. Alo. Alo.
5: Alo, selam aleyküm.
2: Aleyküm selam efendim.
5: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
5: Aydın Kaya.
2: Buyurun Aydan Bey. Sizi dinliyoruz.
5: Bütün sizi dinleyerek selam aleyküm. Başıma bütün sizi... Selam aleyküm.
2: Aleyküm selam efendim. Buyurun, mesajınızı hemen alalım efendim.
5: Valla bizim bu Adana yanıyor ya.
2: Adana yanıyor. Çukurova yanıyor.
5: Evet. 3 gündür, 4 gündür ciğerlerimiz yanıyor. Bazı arkadaşlarımız, yani Adana duyarlı olsun. Yani
2: kontrol altına alındı mı yangın?
5: Hayır. 3 gündür ciğerlerimiz yanıyor. Ya bu bizim Adana'da piknik yapanlar mangalarını alıp böyle daha solar baş ağaçlar, ormanlar yanıyor. Yazık, günah yani. Biz bir yıldaki yılda yetişmiyor. Yani bir yazıyor oğlum, Adana mahvoldu. Bir de az önceki arkadaşımız dövme hakkında güzel bir taş verdi. Allah Celle Celaluhu diyor ki ben insanı kusursuz yarattım. Lakin insan yaptıklarını kendi hesaba çekilecek.
2: Evet, peki efendim.
5: Yani bir de şöyle bir şey söylemem gerekirse, bizim bu tekstil, eğer büyüklerimiz dinliyorsa tekstil bitmek üzere. Yani Allah rızası şu Adana bir tekstilciler diye kendi sesini duyursunlar. Binlerce, on binlerce insan bir sektörde ekmek yiyor. Sektör bitmek üzere. Yani bu insanlar ne yapacak? Bu insanlar evine ekmek getiriyor. Maliyetler yüksek. Vergi mi düşecek? Vergiden düşürsünler. Büyüklerimiz buna bir el alsın. Yani bugün tekstil fabrikaları sektörü kan ağlıyor. Yalnız büyüklerimiz bunu duysun. Adana olsun, İzmir olsun, Bursa olsun, katılsın, sesten duyursunlar.
2: Peki.
5: Böyle yan gelip yatmakla olmaz. Binlerce insan, on binlerce, yüz binlerce insan bu şekilde ekmek yiyor.
2: Tamam. Çok teşekkür ederim efendim. Mesajınızı her katıldığınızda dillendiriyorsunuz bu mesajınızı.
5: Ya bunu niye bunu dillendiriyorsunuz?
2: Şimdi tekstil sektörüne dikkat çekiyorsunuz. Evet.
5: Evet.
2: Tamam, peki.
5: Ben 35 yıldır, 40 yıldır bu sektörde böyle çok aşırıya gidiyor. Çok öteye gidiyor.
2: Tamam.
5: Yani
2: peki.
5: Bizim evimiz, yani kusura bakma, sizi dile getirmenizin sebebi bu.
2: Estağfurullah. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Adana'ya efendim. Sağ olun. Büyük geçmiş olsun. Yangın içinde inşallah en kısa zamanda söndürürler efendim. Evet, buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim. Buyurun.
0: Alo.
2: Efendim buyurun, radyonuzu kısar mısınız?
0: Buyurun. Ben biraz kısayım, evet. Merhabalar.
2: Merhaba, kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
0: Ben Elazığ'dan Yavuz.
2: Yavuz Bey, buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
0: Merhabalar. Az önce bir konuğunuz Filistin meselesinden, Gazze meselesinden bahsetti. Çok katılıyorum ona.
2: Tabii.
0: Fakat şöyle bir eklemem var. Bana kalırsa yani hükümetimizin de politikalarını biraz bu yönde geliştirmesi lazım. Yani İsrail'le ticaret falan gibi konularda.
2: İsrail'le ticaret benim bildiğim kadar yapılmıyor. Ve İsrail davasını dünyaya tanıtan, öteden beri de şimdi de yoğunlukta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur. Türk milleti olmuştur. Kendimize haksızlık yapmayalım yalnız.
0: Yani aksi durumdaki vakalar da söz konusu Atollah Bey. Yani
2: ne gibi mesela?
0: Bu konuyu dile getirenlerin gözaltına alınıp yerlerde sürüklendiğini de gördük.
2: Ya bu konu olur mu öyle şey? Filistin meselesini dillendiren, dünyaya duyuran Dışişleri Bakanımız, efendim hariciyecimiz seferber efendim. Yani Filistin diye efendim elini kaldıran insanlar yerden sürüklenmiş. Hikaye o. Ben size inanmıyorum. Böyle bir şey Türkiye'de yaşanmadı. Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Peki, bir başka dinleyicimizi bir şey yapalım. Milletimize, devletimize, hariciyecimize bu konuda bir iftirada bulunmayalım efendim. Buyurun.
4: İyi günler.
2: İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz?
4: Ramazan Kahraman. Antep'ten arıyorum da.
2: Buyursunlar Ramazan Bey. Hoş geldiniz.
4: Ya ben dövmeciyim de.
2: Çok güzel. Kaç senedir yapıyorsun efendim?
4: 2 senedir yapıyorum.
2: Hayırdır, niye düğmeciliği seçtin meslekte? İyi para var mı orada?
4: Yani çok şükür iyi para var, yani ekmeğimizi oradan kazanıyoruz.
2: Evet.
4: Rızkımızı oradan çıkarıyoruz da, yani bazı şeylere kulak misafir oldum da.
2: Evet, düğmeye pek sıcak bakılmıyor.
4: Bakılmıyor, ne yapalım yani, kapatalım mı, ekmeğimizi başka yerden mi kazanalım bilmiyorum ki.
2: Hayırlı bir iş tutabilirsiniz diyorsunuz. Hayırlı bir iş daha tutabilirsiniz herhalde.
4: Yani ne gibi iş tutabilirim? Ne yapabilirim?
2: Bilemiyorum. Yani 2 sene önce başladınız herhalde. 2 yıllık bir mesleğiniz, bir meslek daha yani edinmek.
4: Daha önceden yapıyordum da.
2: Ha, yeni dükkanınızı açtınız.
4: Evet.
2: Gaziantep'te de yaygın yani dövme, he?
4: Evet, bayağı yaygın.
2: Gençler mi geliyor, orta yaşlılar mı?
4: Genellikle yaşlılar da geliyor yani.
2: Yaşlılar da değil mi?
4: Evet, yaşlılar da geliyor.
2: Ne istiyorlar mesela? Hangi dövmeler biraz ön planda?
4: Aslan dövmesi, ne bileyim, daha farklı.
2: Genelde aslan mı var ön planda?
4: Evet, tırta.
2: Allah Allah, enteresan bir şey.
4: Ne bileyim yani, göğse dudak şeyi yapan var. Göğüs tarafına.
2: Ha, göğüs tarafına ne yapıyorlar efendim?
4: Dudak şeyi yapıyorlar.
2: Yani bunu beyler mi yapıyor, hanımlar mı yapıyor?
4: Yani genellikle beyler yapıyor.
2: Dudak şeyi yapıyorlar.
4: Evet.
2: Allah Allah, çok enteresan bir şey. Niye öyle yaparlar bilemiyorum ki.
4: Yani bilmiyorum, biz de anlamıyoruz da.
2: Çok güzel. Yani erkek göğsüne kadın dudağı şeyi yapıyor değil mi efendim, evet, dövmesini? Evet. Çok enteresan evet, ya.
4: Daha çok enteresan şeyler var da yani konuşamıyoruz burada.
2: Ciddi misin? Daha enteresan şeyler de var değil mi? Bedende, vücutta.
4: Evet abi.
2: Anladım. Allah yardımcınız olsun. Ne diyelim? Hayırlı bir meslekle buluşmanızı temenni ediyoruz. Dinleyicilerimiz yani öyle diyorlar efendim.
4: Evet, o kadar insanla konuştu yani. Ben kulağıma çok küp oldu. Ben dükkanı da kapatacağım yani. Daha farklı bir sektöre gireceğim.
2: Allah yardımcınız olsun. Rızk Allah veren Allah'tır efendim. Yeter ki gayret edin. Farklı bir alanda şey olabilirsiniz. Evet.
4: Şu an radyoyu da dinliyorum. Bağlı olanlardan da fikir alabilirim yani.
2: Peki.
4: Ne iş yapayım diye.
2: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun efendim. Yücel Turan geldi. Nöbeti Yücel Turan aldı efendim. Onunla yürüyeceğiz. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam efendim.
6: Kahramanmaraş'tan Mehmet.
2: Mehmet Bey, buyurunuz efendim.
6: Efendim, şimdi bu gençlerin böyle kendilerine dövme yaptırmasını ve kızların da cılbak gezmesini ben bir kıyamet alameti görüyorum. Hı. Yorumum böyle.
2: Evet.
6: Cenab-ı Allah insanları övmüş, yaratmış bak. Bir, evet. Kendine bir renk vermiş. Kendini yapıyor. Cenab-ı Allah'ın yapmış olduğu rengi beğenmiyor. Her çeşit işler yaptırıyor. Bu bir alamettir Abdullah Bey. Benim yorumum böyle. Yanılıyor muyum acaba bilmiyorum tabii.
2: Bilemiyorum tabii.
6: Ya, bilemiyorum tabii. Ben ama
2: ahir zaman diyorsun. Çok enteresan şeyler yaşıyoruz. Çıplaklık arttı gitti. Aldı başını gidiyor.
6: Evet efendim.
2: Herkesin sırtında, gözünde, kaşında, göğsünde efendim. Ne diyorsunuz ona? Dövme var, dövme.
6: Dövme, evet.
2: Ya.
6: Bu bence benim yorumum böyle Abdullah Bey.
2: Anladım,
6: bu bir alamettir yani. Diyeceklerim bu kadar.
2: Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Yani ayrı zamanda onun için çoğaldı bunlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicim, Kahramanmaraş'ımıza sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Efendim tabii dinleyicimiz var sanıyorum telefon attığımızda. Telefonlarımız 0212 454 56 46 geliyor dinleyicimiz. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Alo alo. Düştü mü ses düştü. Öyle mi? Burada mı? Niye ses vermiyorlar acaba? Yücel Bey niye konuşmuyor dinleyicimiz? Evet, diğer dinleyicimizi alalım efendim. Meçhul bir arkadaşımız telefon açıyor dinleyicimiz ama konuşmuyor. Sadece dinliyor. Sonra da telefonu kapatıyor. İlginç. Buyurunuz efendim. Buyurun efendim.
7: Alo.
2: Buyurun efendim. Radyonuzu kısar mısınız efendim? Kiminle görüşüyoruz?
7: Üstüm Atavlat Bey. Ben Arif.
2: Arif Bey buyurunuz efendim.
7: Eyüp'te Tokil'in güvenlik.
2: Buyursunlar efendim.
7: Şimdi bu dövme için bir şeyler söyleyeceğim de bir kere bu dövmeyi yapan şahıslar kesinlikle günah işliyorlar. Haram. Kazandıkları para da haram.
2: Evet.
7: Ondan sonra bu dövme yaptıranların cennete gidip gitmeyeceği meçhul. Bir de kendi oğlumdan örnek vereyim. 15-16 yaşındaydı. Geldi bana baba dedi ben dedi dövme yaptıracağım.
2: Ha?
7: Oğlum dedim sana bir şey söyleyeyim mi? Söyledim. Dedim çamaşır makinesini aldığımız yerdeki adamı gördün mü dedim. Gördüm dedi. Bak o adam dövme yaptırmış. Öyle olmak istiyorsan yaptır dedim. Baba o çok pis bir şey dedi. O dövmeyi ne zannediyordu bilmiyorum. Bir de aile çok önemli. Gerisi hep boş. Aile. Hep parçalanmış ailenin çocukları yapıyor bu işleri. Düzgün ailenin çocukları kesinlikle böyle şeylere...
2: Yani bir psikoloji sorunu mu diyorsun bu?
7: Yani kesinlikle. Yani
2: hem sosyoloji var hem psikoloji var. Kendini iyi hissetmeyen ya da benim moralim bozuk. Bu tip şeyleri yapıyor. Evet.
7: Psikolojisi bozuk olan. Yani düzgün bir düzeni olmayan, ne bileyim bir anne baba, bir abi kardeş, bir aile olmayan çocuklar genelde bunu yapıyor. Vallahi bu Gazi Osman Paşa Meydanı'na çıkıyorum. Dün mesela izinliydim. Kur'an evliya çarpsın, buradan evime gitmek nasip olmasın. Kafamı yerden kaldıramadım. Allah ıslah etsin, Allah ıslah etsin, Allah ıslah etsin.
2: Amin amin. Hepimizi cemi cümlemizi dövmeden dolayı mı efendim?
7: Ya dövmesi var, çıvlağı var. Manyağı var. Ne bileyim Cübbeli Ahmet'in dediği gibi bina çoğalacak önümüzdeki 100 sene içinde de kıyamet kopacak diyor. Ama diyor 1 sene sonra kopar ama 5 sene sonra kopar. Ama bu kıyamet bir an önce kopsun. Koptu. Çünkü bu ne bileyim bu çocuklara bu gençlere bir şey oldu. Mesela ben şimdi burada duruyorum ya burada şimdi binalara girip çıkan kızları görüyorum. Şimdi bir tanesi mesela kızın bir tanesi kimdir nedir bilmiyorum. Çıkmış böyle el yüzü düzgün mışıl mışıl pırıl pırıl arabasına biniyor basıyor kontağına basıyor gidiyor. Ben de öyle arkasından hevesli hevesli bakıyorum. Onun peşinden bir tane kız çıkıyor. Abi Allah ıslah etsin ya. Allah ıslah aynı bina ha. Bu bina aynı bina. Allah ıslah etsin. Yani onun peşinden çıkan kıza bakıyorum. Ama o şimdi orada benim bir hemşerim var. Onunla konuştum. Bu dedim neyin nesi? Onda diyor baba yok oğlum diyor. Orada baba yok dedi zaten işi çözdüm. İstedim tamam. Yani hep parçalanmış aile. Parçalanmış aile. Mesela geçen akşam annesi şimdi burada yok. Annesi 40 gündür köyde. Kız da evde arkadaşız. İşte konuşuyoruz böyle böyle.
2: Ay ne güzel baba kız. Evet.
7: Konuşuyoruz böyle döndük dolaştık bu dövmeye geldi. Sen dedi beni avanak mı zannediyorsun dedi ya. Gün içinde dedi bizim oraya dedi 50 tane dedi iş başvurusuna gelen kızlar var dedi. Onlar kız ağırlıklı masumici ya. Dövme var diye patron almıyor diyor. O dövme diyor onun diyor neyin ne olduğu belliydi. Onda sigara vardır, uyuşturucu vardır, sağlığa zararlı, alkol vardır. Hepsine adam anlatıyor. Adamın yılların kurdu adam tabii. Senin gibi diyor böyle kendin gibi birini bulursan diyor getir diyor. Hemen getir. Ama yok abi yok ben kendi çevrem arkadaşlarıma da bakıyorum. Yok. Yani bilmiyorum ama Allah ne bileyim Allah bu milletin düzgünün yanında olsun. Kötüyü de nasıl amin. Biliyorsa öyle yaptı.
2: Merak ettim oğlunuz dövme yaptı mı müsaade ettiniz mi?
7: Yok yok.
2: Ben seni dinledi öyle... yalnız.
7: Oğlum da kızım da beni dinler. Kelime, bir kelimem yanlış. Oğlum dedim, bak daha detaylarını da anlattım ben.
2: Tabii tabii, pardon, anladım. Pardon. Mevzu belli oldu zaten.
7: Anlattım, böyle böyle dedim, insanlar içine tabii giremezsin dedim. Yarın dedim yaşın kemale erdi mi dedim. Kendinden utanırsın dedim. Bir sürü şey dedim ama Allah'ıma bir şükür. Oğlum benim çok iyi. Kızım da çok iyi.
2: Allah bağışlasın.
7: Allah her anaya, babaya
2: mutlu, huzurlu bir hayat diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz Afif Bey. İyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de bitiriyoruz efendim programı. Sürçülisan ettiysem affolunla, ben Ataullah Arvas. İyi hafta sonları diliyorum.
8: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgiler

0: toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 11 Eylül Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın 12 Eylül ve Sancı başlıklı makalesini sunuyorum. "12 Eylül alelade bir gün değildir. Yakın tarihin hiç şüphesiz en karanlık, en girift ve en acı tablosunun genel adıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihi, demokrasinin sık sık kesintiye uğradığı, askeri müdahalelerin gölgesinde şekillenen bir geçmişe sahiptir ne yazık ki. Bu müdahalelerin toplumsal hafızada en derin ve en ağır izler bırakan halkasının başında hiç şüphesiz 12 Eylül 1980 askeri darbesi gelir. Bu darbe, ordunun yönetime el koyması, meclisin kapatılması ve liderlerin tasfiye edilmesiyle sınırlı kalmamış, Türk toplumunun sosyolojik yapısını ne yazık ki kökten değiştirmiştir. 12 Eylül'ü hazırlayan şartlar, 1960'ların sonlarından itibaren ülkeyi saran küresel ideolojik kamplaşmalar, ekonomik çıkmazlar ve derinleşen iç güvenlik sorunlarıyla adım adım örülmüştür. Evet evet, örülmüştür. Zira bu şartlar karanlık güçler tarafından bizzat tezgahlanmıştır. Toplumu birkaç yerinden bölüp birbirine düşüren ve darbenin oluşmasına zemin hazırlayan o günün şartlarını daha sonra belgesellerden, kitaplardan izleyip okusak da Emine Işınsu'nun Sancı romanıyla o günleri bizzat yaşıyorsunuz. Türk Edebiyatı'nın güçlü kalemlerinden Emine Işınsu, 1974 yılında kaleme aldığı Sancı adlı belgesel niteliğindeki romanıyla darbeyi oluşturan bu karanlık süreci, sokak çatışmalarını ve feda edilen bir kuşağın trajedisini bireysel bir acı üzerinden mercek altına almıştır. 12 Eylül askeri darbesine zemin hazırlayan şartların başında Soğuk Savaş döneminin getirdiği küresel kutuplaşmanın Türkiye'ye yansıması gelir. Dünya genelinde kapitalist ve sosyalist bloklar arasında yaşanan hegemonya savaşı, Türkiye'de üniversite gençliği üzerinden şiddetli bir iç çatışmaya dönüşmüştür. Gençlik sağ ve sol olarak iki ana kampa ayrılmış, fikir tartışmaları yerini kısa sürede silahlı çatışmalara bırakmıştır. Siyasi istikrarsızlık bu ateşi daha da körüklemiştir. 1970'li yıllar boyunca kurulan zayıf koalisyon hükümetleri ve siyasetin sert dili devlet mekanizmasının felç olmasına yol açmıştır. Sokakların

güvenliğini sağlayamayan idari yapı, tırmanan eylemler karşısında sözüm ona çaresiz kalmıştır. Ekonomik cephede de Türkiye tarihinin en ağır krizlerinden biriyle yüzleşmiş ve temel tüketim maddelerinin bulunamadığı kuyruklar, kara borsa ve yüksek enflasyon toplumsal cinnet eşiğini tetiklemiştir. Fabrikalarda bitmek bilmeyen grevler üretimi durdurmuş, sokaklar her gün onlarca gencin cenazesinin kalktığı birer muharebe alanına dönmüştür. Daha doğrusu dönüştürülmüştür. İşte Emine Işınsu'nun Sancı romanı tam da bu kaos ortamının insan ruhunda ve toplumsal yapıda açtığı derin yaraları anlatır. Roman, Türk milliyetçisi ve ülkücü hareketin sembol isimlerinden Dursun Önkuzu'nun gerçek hayat öyküsünü ve trajik şehadetini anlatır. Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda eğitim gören Dursun Önkuzu, romandaki adıyla Ertuğrul Dursun, Anadolu'nun temiz, inançlı ve vatansever gençliğini simgeler. Işınsu, karakterlerini sadece siyasi figürler olarak değil, korkuları, umutları ve içsel hesaplaşmaları olan yaşayan insanlar olarak kurgulamıştır. Eserde üniversitelerin nasıl birer ideolojik kurtarılmış bölgeye dönüştüğü, dersliklerin yerini silah seslerinin aldığı ve gençlerin eğitim almak yerine hayatta kalma mücadelesi verdiği o meşhum atmosfer somut bir gerçeklikle anlatılır. Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun okulda komünist öğrenciler tarafından işkence edilerek şehit edilmesiyle son bulan trajik süreç, gerçekte bir kuşağın vahşice öğütülmesinin resmidir aslında. Işınsu, sancı aracılığıyla sadece tek bir görüşün penceresinden meseleye bakmaz, aynı zamanda dönemin tüm aktörlerinin, iktidarın çaresizliğini, akademik kadroların ideolojik körlüğünü ve sokağın vahşetini panoramik bir albüm gibi okuyucuya sunar. Roman, ideolojilerin kör ettiği gözlerin aynı toprağın çocuklarını nasıl birbirine düşman ettiğini gösteren edebi bir vesikadır. Hasılı, 12 Eylül darbesine giden yol ekonomik iflas, siyasi felç ve kardeş kanıyla döşenmiştir. Emine Işınsu'nun Sancı romanı bu makro politik yıkımın mikro düzeyde anlatısıdır. Romanı okumak darbeyi doğrudan sosyopolitik şartların soğuk istatistiklerinden ibaret olmadığını, yitip giden canların, yarım kalan sevdaların ve ülkenin geleceğinden çalınan on binlerce idealist gencin birer gerçek hikayesi olduğunu anlamaktır. Sancı, Türk demokrasisinin uğradığı en ağır darbenin en güçlü edebi hafızasıdır. Türkiye Gazetesi'nde Meryem Aybike Sinan'ın 12 Eylül ve Sancı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Tuğba Kalçık'ın Javier Bardem'in Erdemli Duruşu başlıklı makalesini sunuyorum. Ünlü spor markası Adidas'ın reklam kampanyası çok tepki topladı. Reklamında Gazze'deki operasyonlarda görev almış ve orada bir bacağını kaybetmiş İsrail askerine yer vermesi büyük bir aymazlıktır. Gazze'deki soykırıma herhalde açıktan daha fazla destek veremezdi Adidas. Tabii bu reklam kampanyası sonrasında küresel ölçekte birçok eleştirinin de hedefi oldu. Bunun en başında ise ünlü oyuncu Javier Bardem geliyor. Kendisi Gazze konusunda ortaya koyduğu onurlu duruşla hepimizin takdirini toplamış bir isim. Adidas ellerinde kan olan bir adamı seçti diyerek markaya yönelik boykot çağrısında bulundu. Uluslararası medyada geniş yer bulan bu boykot çağrısını görünce bizim ülkede de Adidas'a yönelik benzer bir boykot çağrısı yapan ünlü isimler var mı diye araştırdım. Ama ne yazık ki bu olayda çekimser davrandıklarını gördüm. Halbuki bizdeki bazı ünlüler boykotu çok seviyor biliyorsunuz. Hatırlarsanız Özgür Özel'in çağrısıyla yerli markalarımızı günlerce boykot eden paylaşımlar yapmışlardı. Boykot neden yapılır sorusunun cevabı aslında Javier Bardem ve benzeri isimlerle bizim ünlüler arasındaki çap farkını tam da burada ortaya koyuyor. Boykotu mazlumun yanında durmanın, küresel tekellere karşı ses yükseltmenin bir aracı mı yoksa siyasi hesaplaşmanın bir enstrümanı mı olarak görüyorsun?
bu sorunun cevabı birçok şeyi de gözler önüne seriyor. Bardem, İsrail'in Gazze halkına yönelik yaptığı soykırıma karşı durduğu için buna destek veren Adidas'ı boykot ediyor. Bardem'in boykot çağrısı modern zamanda en onurlu sanatçı tavırlarından biri olarak hafızalarımıza kazınacaktır. Peki bizde boykot çağrısı yapan ünlü isimlerin amacı neydi? Siyasetteki kutuplaşmanın körü körüne yapılan mahalle kavgalarının öfke ve nefret kusma aracıydı. Üstelik ekonomiye zarar vereceğini bile bile yerli markalar hedef alınmıştı. Yani bizim ünlüler Bardem gibi Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek ve küresel tekellere karşı risk alıp bunu dünyaya haykırmak için yapmıyor boykotu. Bunun yerine yerel markaları iç politikanın malzemesi haline getirerek siyasi hesaplaşma peşine düşmek için yapıyor. Boykot amacı doğru konulduğunda erdemli bir eylem biçimidir. Tıpkı Javier Bardem'in yaptığı gibi. Gazze halkının gördüğü zulme karşı Bardem'in göstermiş olduğu vicdanlı tavrı, milyonlarca insanın kalbinden geçenleri söyleyerek yaptığı boykot çağrısı insanlık adına çok önemli bir duruştur. Umarım bizim ünlülerde siyasi kutuplaşma üretmek yerine Bardem'den ders alırlar. Sabah gazetesinde Tuğba Kalçık'ın Javier Bardem'in Erdemli Duruşu başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Netanyahu'nun haberi var mıydı başlıklı makalesini sunuyorum. Çünkü iddiaya göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed El Nahyan, 7 Ekim 2023 baskınından 10 gün kadar önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Hamas'ın İsrail'e yönelik büyük bir saldırı planladığının haberini vermiş. Şimdi Netanyahu, Hamas'ın baskınını önlemek için gereken tedbirleri almamakla itham ediliyor. O saldırıda İsrail'in güneyinde yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetmişti. Netanyahu, Hamas'ın bu baskınının İsrail'in geleceği açısından varoluşsal bir tehdit algısına dönüştürerek Gazze şeridini yerle bir etmek için kullanmış. Suriye'de işgali genişletirken Hizbullah'ın saldırılarını gerekçe göstererek Lübnan'a girmiş, ABD'nin İran'a karşı savaş başlatmasında da etkili olmuştu. Netanyahu'nun Likud Partisi, Haaretz İT'in iddialarını yalanlarken haberin ardında Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Filistinli eski El Fetih yöneticisi Muhammed Dahlan'ın olduğunu öne sürdü. Likud ayrıca rakip Demokrat Parti'nin lideri Yair Golan'la, Netanyahu'nun istifaya zorladığı Shin Bet gizli servisinin eski başkanı Ronen Bar'ın da geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini hatırlatarak Haaretz'in yanlış haberi bu gizli ziyaretle mi ilgili diye de sordu. Likud'a göre Dahlan, İsrail'de solcu zayıf bir koalisyon hükümeti kurulması için çalışıyordu. Bu sayede kurulacak yeni hükümet Gazze'den çekilecek, Dahlan ise Kasım ayında Filistin'de yapılması planlanan seçimlerde Hamas'la işbirliği yaparak yönetimi ele geçirecekti. Orta Doğu'nun tartışmalı figürlerinden olan Dahlan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesinde de rol oynadığı öne sürülmüştü. Dahlan cephesi ise İsrail basınına yaptıkları açıklamalarda Likud'un iddialarını reddetti. Haaretz gazetesinin haberi İsrailli gazeteciler Sholomi Eldar'la Ruti Yuval'ın yayına hazırlanan kitaplarından alıntılanmış. Amerikan CNN'e konuşan Eldar, haberin doğru olduğunu söyleyerek bu haber için 1,5 yıl çalıştım diyerek elinde belgeler olduğunu savunuyor. Netanyahu iddiaların arkasından büyük zan altında. İsrailli 4 muhalefet lideri Gadi Esenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman ve Yair Golan ender bir şekilde ortak bir açıklama yaparak Netanyahu'nun başarısızlıkları konusunda acil ve kapsamlı bir soruşturma açılmasını talep ettiler. Netanyahu ve yakın çevresi ise 7 Ekim sabahı 2023'te Netanyahu'nun kasten uyandırılmadığını, bu nedenle de başbakanın müdahalede geç kaldığını savunuyorlar. Hatta Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu verdiği bir röportajda
O zamanlar Genelkurmay Başkan Yardımcısı olan Golan'ın baskından önceden haberdar olduğunu, Hamas saldırısı başladığında derhal bölgeye giderek 6 kişiyi kurtardığını öne sürüyor. 27 Ekim seçimlerine sayılı günler kala kamuoyu yoklamalarında Netanyahu'nun Likud liderliğindeki ittifakı ve Gadi Eisenkot'un partisi Yaşar liderliğindeki ittifakı başa baş bir performans sergiliyor. İsrail, bir yanda Netanyahu'nun Hamas operasyonundan çok önce Birleşik Arap Emirlikleri tarafından uyarıldığını, bir yanda da Netanyahu'nun operasyon günü kasten uyandırılmadım iddialarını konuşuyor. Netanyahu uyandırıldı mı, uyudu mu, yoksa uyandırılmadan mı uyudu, onu ancak sağlam bir soruşturma ortaya çıkarabilir. Neticede öldürülen 1200, kaçırılan 250 İsrailli mevzu bahis. Gazze'de öldürülense on binlerce masum insan söz konusu. Ez cümle, eli kanlı Netanyahu hükümetinin bitmeyen savaşlarının yükünü taşıyan ve giderek dünya çapında büyüyen antipatinin hedefi haline gelmeye başlayan sıradan İsraillileri seçimlerde kritik bir tercih bekliyor. Netanyahu'yla devam mı, tamam mı? Bu arada geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı, Yunanistan anakarası ve Yunan adalarına kurmayı planladığı Aşil Kalkanı isimli hava savunma sistemiyle ilgili bir yazı kaleme almıştım. O zaman çıkan haberlerde İsrail'in Yunanistan için bir istisna yapıp 3,5 milyar dolarlık silah sistemlerinin kaynak kodlarını da Atina ile paylaşacağı iddia edilmişti. Bu durumda Yunanistan savunma sistemlerinde kendi güncellemelerini yapabilecek İsrail'e bağımlı kalmayacaktı. Yazıda bu istisnaya dikkat çekmiştim. Meğerse durum öyle değilmiş. Yunanistan'ın Şahin Savunma Bakanı Nikos Dendias daha önce yaptığı açıklamalarda kaynak koduna erişim olmazsa tedarik olmaz demişti. Bakalım neler olacak? Aşil'in kodu, Aşil'in topuğu olur mu? Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün "Netanyahu'nun haberi var mıydı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in "Saraya giden CHP'linin tehdidi" başlıklı makalesini sunuyorum.

0: Ankara'da gündem Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la verdiği fotoğraf. Bir belediye başkanı elbette ülkenin Cumhurbaşkanı ile görüşebilir ama siyasette bazen görüşmenin içeriğinden çok zamanlaması ve fotoğraf konuşulur. CHP'nin kuruluş yıl dönümünde CHP'de görünmeyip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne görüntü vermek öyle görüşmenin tek gündemi Ankara'ydı cümlesiyle geçiştirilecek bir hadise değildir. Çarşamba akşamı itibariyle merkezinde Yavaş'ın olduğu CHP Yeni Parti, İyi Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, Demokrat Partili Cumhurbaşkanlığı adaylığı formüllerinin tamamı çöp oldu. Siyasette yeni bir denklem ortaya çıktı. CHP ve Yeni Parti'ye yakın gazetecilerin görüşmeden Kemal Bey ve Özgür Bey'in haberi vardı diye başlayan durumu kurtarma çabaları sonuçsuz kalmaya mahkum. Neden mi? Çünkü Mansur Bey durmayacak. Durmayacağını dün yaptığı açıklamayla ilan etti bile. CHP ve Yeni Parti'ye mevcut pozisyonumu koruyorum derken aslında aba altından sopa gösterdi. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem. Yani hem CHP'ye hem de Yeni Parti'ye siyasi sınır çizdi. Beni taraf seçmeye zorlamayın, bulunduğum pozisyondan rahatsızsanız benim de atabileceğim adımlar var dedi. Bu nedenle gereğini yaparım sözü sıradan bir sitem olarak okunamaz. CHP ve Yeni Parti açısından örtülü bir rest niteliği taşıyor. Özetle Yavaş iki parti arasındaki kavganın tarafı olmayı reddediyor fakat bunun ötesinde kendi siyasi alanını da ilan ediyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharefetin kendi içindeki ayrışmasının en kritik aktörlerinden biriyle CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yan yana geldi. Tek kare fotoğraf muhalefetin günlerce tartışacağı bir siyasi gündeme döndü. Ve şimdi o fotoğrafın yanına Yavaş'ın rahatsızlık varsa gereğini yaparım mesajı eklendi. Bu yüzden 9 Eylül'de yaşananları yalnızca belediye başkanı Cumhurbaşkanı ile görüştü, projeleri görüştü diye okumak eksik kalır. Fotoğraf Ankara projeleri için çekilmiş olabilir ama siyasetteki etkisi Ankara sınırlarını çoktan aştı. Saraya giden CHP'li dönüşte hem CHP'ye hem de Yeni Parti'ye beni sıkıştırmayın mesajı verdi. Bundan sonra asıl soru şu. Mansur Yavaş iki parti arasında denge kurmaya devam mı edecek yoksa şartlar zorladığında kendi siyasi yolunu mu açacak? Yusuf Tekin istifa. Yıllardır eğitimde neyin yanlış gittiğini konuşuyoruz. Ama doğru giden ve sonuçlara da yansıyan başarılı işleri niyeyse görmezden geliyoruz. Türkiye, OECD'nin her 3 yılda bir yaptığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda dikkat çeken bir başarı yakaladı. Okuma becerilerinde 16, fen bilimlerinde 18, matematikte 9 puanlık artış sağlayarak OECD ülkeleri arasında 3 alanda da puanını en fazla artıran ülke oldu. Daha önemlisi fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk kez OECD ortalamalarının üzerine çıkıldı, matematikte ise ortalama yakalandı. Bu tablo tesadüf değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen niteliğinden müfredata, okul altyapısından fırsat eşitliğine kadar yürüttüğü politikaların somut karşılığıdır. Türkiye artık eğitimde sadece eksiklerini tartışan değil, uluslararası göstergelerde yükselişiyle dikkat çeken bir ülke. Yazıyı yazmadan önce geleneksel medya ve sanal ortamda epey bir tarama yaptım. Türkiye'nin eğitimdeki bu başarısını sabah akşam eğitim sistemi eleştirisi yapan bazı kişilerin gündemine giremediğini gördüm. Ama bir konuda haklarını teslim etmeden geçemeyeceğim. En azından PISA sonuçlarını gerekçe göstererek Yusuf Tekin istifa diye başlayan bir cümlede kurmamışlar. Bu da bir şeydir. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in "Saraya giden CHP'linin tehdidi" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana
3: maksimum. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Murat Çiçek'in "Muhalif muhalifi kandırıyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Yeni parti logosu çok kötü diye yazı yaz. Yeni partililer Şamaroğlan'ına döndürünce hemen geri vites yap. Yeni bir yazı yaz, yazına logo konusunda hayali bir uzman ekle. Uzmanın sana logonun sadesi makbulmüş, ben anlamamışım dediğini belirt. Alkışı kap. Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkan vekili seçimini yaz. Ortada bir yöntem olduğundan bahset. Yöntemin tutukla, satın al, korkut, iptal olduğunu uydur. Bu kez AK Parti'den bir hayali kaynak ekle. Kaynak sana AK Partililer de memnun değil dediğini iliştir. Nasıl olsa alkışı kaparım düşüncesiyle abartmaya devam et. Yazının arasına zannediyorum, sanırım, öyle olmalı cümlesiyle olmayan anket serpiştir. Muhalif kitleyi kafalamanın rahatlığıyla bir sonraki yalanını düşün. Fatih Altaylı bunu yapıyor. Sadece o da değil, aklınıza kim geliyorsa o mahalleden herkes aynı yolu tutturmuş vaziyette. Kendilerine muhalif sıfatını uygun görenler de bile bu yalana, istismara, kandırılmaya asker yazılıyorlar. Siz aslansınız, siz kaplansınız gibi ucuz sloganlarla kitleleri öyle hale getirdiler ki Genar anketi bunun en iyi örneği. Genar Türkiye raporunun Ağustos sayısında yer alan ankette katılımcılara AK Parti'nin 25 yıllık dış politika performansında en başarılı olduğu alan sorulmuş. En başarılı alan %31.9'la savunma sanayi ve askeri kapasite cevabı verilmiş. Cevaplar arasında Afrika açılımından ABD'ye, Rusya'dan Avrupa Birliği'ne, Ukrayna'dan savaşa girmemeye kadar 16 alan var. Ama ankete katılan muhalifler %30.1 oranında AK Parti'nin dış politikada başarılı olduğu hiçbir alan yok cevabıyla durumlarını ortaya koymuşlar. Sebebi, müsebbibi kendilerini kafalayan o takım işte. PISA rekoru. O tayfa kendi kitlesini o kadar zehirlemişti ki. Ülkelerin eğitim başarı oranlarını ölçen PISA sonuçlarıyla eğitim sistemini geçmişte yerden yere vururlardı. Haklıydılar da. Ancak iş gerek müsteşar olduğu dönemde ama esas bakanlığı sürecinde milli marif modeliyle eğitim sistemini iyi noktaya taşımayı hedefleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e alkış noktasına geldiğinde bu kez yine çamura yatıyorlar. O dönem kriter aldıkları PISA'yı kötülüyorlar. Düşünün, okuduğunu anlamada fende ve matematikte Türkiye OECD ülkelerinin ortalamasının üstüne çıktı. Buna bile sevinemiyorlar, gerçekten yazık. Öyle veya böyle Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemi sonrası CHP daha makule geldi. Arındırdıkları ise yalana dolana kendi çapsızlıklarıyla devam ediyorlar. Yeni Parti'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Başkan Vekili seçiminde beni arayan meclis üyesi ağlayarak savcı tarafından tehdit edildiğini, onun için oy vermek zorunda kaldığını söyledi dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına helal olsun, açıklamayı ihbar kabul etti, soruşturma açtı. Peki ne oldu? İsmini verdiği meclis üyesi beni ne savcı aradı ne de başkanla görüşmem oldu ne de böyle bir beyanım var dedi. Bir tek yalancısın demediği kaldı. İl başkanı utandı mı peki? Elbette hayır. Peki il başkanı bunu yapar da eski İBB başkanı farklı mı? Aynı tornadan çıkmış gibi o da bana mahkeme arasında çay servisi yapmıyorlar deyip kendisine sorulan soygun odaklı konularını gargaraya getirmeye çalışıyor. Bakırköy Başsavcılığı açıklama yapmak zorunda kalıyor. Bizim hükümlü ve tutuklulara mahkeme arasında hiç çay servisimiz olmadı, böyle bir uygulamamız da yok zaten. Süper mikrofon dizerim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Koza TV yayınına katıldı. Koza TV'nin kitlesini afyonlayan kadrosu lafı döndürüp dolaştırıp Özgür Özel'in bir basın toplantısında soruları dinlerken mikrofonları düzeltme görüntüsüne getirdi. O da uzun uzun anlattı. O mikrofonu şuraya, öbürünü buraya, birini sağa, diğerini sola, yanlara şunu, kenara bunu diye ciddi ciddi anlattı. Şaka yapmıyorum. İnternette var, bir bakın. Ve final muhteşemdi. Koza TV gazetecisi mikrofonları böyle dizmenizin motivasyonu neydi diye sordu. Bir de bize yandaş diyorsunuz ya, pes yani. Akşam gazetesinde Murat Çiçek'in "Muhalif muhalifi kandırıyor" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın "Erken Seçim ve Kabus Senaryoları" başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi tarihinin en rahat seçimlerinden birini

Rusya arasında sıkışmış durumda. Eş zamanlı olarak aşırı sağ yükseliyor. Suriye'de henüz işler tam olarak yoluna girmedi. İsrail, Gazze'de soykırımı sürdürürken Batı Şeria'da ve Lübnan'da işgali genişletiyor. Küresel ekonomide ciddi istikrarsızlık var. Yemen, Sudan, Somali, Libya ve daha birçok noktada Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Bütün bunların üzerine İsrail, Türkiye'ye karşı saldırgan tutum içinde. Erdoğan'ı sevsin ya da sevmesin, oy versin ya da vermesin. Türkiye'nin büyük çoğunluğu bu küresel kriz ortamında tecrübeli ve özgüvenli bir liderin iş başında olmasını istiyor. Öyle görünüyor ki seçim bu atmosferde gerçekleşecek ve Erdoğan oyların çoğunluğunu rahatça alabilecek. İkincisi, 28 Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana Erdoğan hükümeti önemli işler yaptı ancak Suriye devrimi ve ardından gelen PKK ve SDG'nin tasfiyesi tarihi kırılma noktalarıydı. Erdoğan Suriye'de devrimin gerçekleşmesini sağladı. 42 yıllık terörü sona erdiren de Erdoğan oldu. Savunma sanayindeki atılımlar da bu dönemde ivme kazandı. Bütün icraatlar bir yana sadece bu 3 alandaki gelişme bile Erdoğan'ın seçmen tarafından onayını teyit etti. Üçüncüsü, Erdoğan'a alternatif olabilecek, karşısına çıkabilecek bir muhalefet yok. Meydan tam anlamıyla bomboş. CHP bölünmüş durumda. Yeni parti en tepeden aşağıya kadar çamura batmış durumda. Daha muhalefetteyken yerel yönetimlerde bu kadar skandala imza atan bir muhalefeti artık kendi tabanı dahi mesafeli yaklaşıyor. Muhalefetin yolsuzlukları vakayı adiyeden oldu. Çocuk istismarı, kadına şiddet, karmaşık ilişkiler, fuhuş ve daha nicesi seçmenin midesini bulandırıyor. Hangi ittifak yapılırsa yapılsın, kim aday gösterilirse gösterilsin, Erdoğan karşısında hiç şansı bulunmuyor. Tek ve büyük sorun ekonomi. Açıklanan orta vadeli program önümüzdeki aylarda ekonomide ciddi bir gelişmenin olacağına işaret ediyor. Faizlerin ve enflasyonun düşmesi, kredi musluklarının açılması, emekliye hatırı sayılır zam yapılması bu sorunu daha arka plana itecektir. Adeta dikensiz gül bahçesi. Hani derler ya çantada keklik. Şenlikli bir seçim kampanyasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük ihtimalle birinci turda yeniden seçilecektir. Ancak şartların bu kadar uygun, elverişli, iyi ve rahat olduğu bir ortamda risklerin de aynı derecede yüksek olduğunu görmek zorundayız. Bu pembe tabloyla mahmur olmak yerine tadımızı kaçırsa da kabus senaryolarına dikkat etmek durumundayız. Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 360 oyla erken seçim kararı alması gerekiyor. AK Parti'nin 280, MHP'nin 46 milletvekili var. Yani ikisi 360'a ulaşmıyor. Bu durumda seçim kararı için diğer parti ve vekillerden de seçime onay gerekiyor. Çok mümkün ama aynı zamanda kırılgan bir tablo. İçeride ama en çok dışarıda Erdoğan'sız Türkiye isteyenlerin boş durmayacakları açık. Senaryolarını da kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylama üzerine kuracaklardır. Bu önemli bir risk. Bir başkası seçim kararı oylamasının seçimin normal tarihini yani 7 Mayıs 2028'e yakın bir tarihte yapılacağına dair söylentiler. Bu çok daha büyük bir risk. Düşünün ki 360'a ulaşılamadı, seçim kararı alınamadı. Erdoğan anayasaya göre aday olamayacak. Kalan 2-3 ay içinde ortaya çıkacak kaosu yönetebilmek, krizleri çözebilmek, sorunu telafi edebilmek mümkün değil. Tam bir felaket senaryosu, hatta tuzak desek yeridir. Evet, olumsuz düşünmeyelim. Evet, kötüyü çağırmayalım. Evet, tadımız kaçmasın ama böyle bir risk var ve önlemi alınmak zorunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha seçilmesi Türkiye için özellikle de bugünlerde hayati önem taşıyor. Tam da bu noktada Erdoğan'ın seçilmesini engellemek isteyenler de adeta hayatlarını ortaya koyacaklardır. Yapılması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak ittifaklarla bir an önce seçim kararı almak, seçime 2027 Haziran'ından itibaren hazırlanmaktır. Bir yol kazası durumunda sorunları telafi etmek için de fırsat olacaktır. Yeni Şafak gazetesinde Aydın Ünal'ın Erken Seçim ve Kabus Senaryoları başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var.

Star'da Yakup Köse'nin Adalette Baş Döndüren Rapor başlıklı makalesini sunuyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlıkta geçirdiği 6 aylık süreçteki icraatlarını bir değerlendirme raporuyla kamuoyuyla paylaştı. Bu tür raporlar halka verilen değeri gösterir. Tabii ki hesap verilecek adresi de. Raporu okumaya başladığımda ard arda sıralanan icraatlar karşısında sanki maraton koşusuna katılmışım da nefes nefese kalmışım gibi oldu. İlk başta şu hususu belirteyim. Raporu okurken sık sık insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu kendime fısıldadım. Alet kullanabilenler içindir denilmiştir. Bakan Gürlek kendisine emanet edilen makamın gereğini yapmakta oldukça usta olduğu ortaya çıktı. Raporda ilk dikkat çeken başlık faili meçhuller. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığınca ülke genelinde 638 dosya yeniden değerlendirilmiş, yapılan titiz incelemeler sonucunda 40 faili meçhul dosya aydınlatılarak 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olaylar çözüme kavuşturulmuş. Bu kapsamda 90 şüpheli hakkında tutuklama, 26 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmış. Suç işleyip yurt dışına kaçanların Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalar da raporda dikkat çeken bir diğer başlık. Şu bilgiler verilmiş. Ulus toplam 563 iade talebi iletildi ve 30 ülkeden 211 kişinin Türkiye'ye iadesi sağlandı. Terör suçlarıyla ilgili 16 ülkeye 142 iade talebi ve 158 kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca 16 ilde cezai konularda uluslararası adli işbirliği büroları kuruldu. Bu başlık önemli. Son dönemde türeyen çetelerin elebaşları ve tetikçileri yurt dışında olmanın rahatlığıyla meydan okuyorlardı. Artık sesleri pek çıkamayacak. Geçtiğimiz hafta Bakan Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Georgios Floridis ile telekonferans yöntemiyle görüşüp çete mensuplarının iadelerini konuştu. Son 6 ayda örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlar kapsamında 81 ilde düzenlenen 5035 operasyonda 56.178 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bu kişilerden 25.376'sı tutuklanırken 10.085'i hakkında adli kontrol kararı verildiği de raporda yer alıyor. Akın Gürlek'in el attığı bir diğer mevzuda adaleti hızlı sağlamak için bakanlıkta yaptığı yenilikler. Bakan Gürlek'in göreve gelmesiyle birlikte Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde uzmanlaşmayı sağlamak üzere 7 ayrı ihtisas dairesi kuruldu. Adli emanet, doğal afet ve kazalar, faili meçhul suçları araştırma, kamu düzeni ve dezenformasyonla mücadele, örgütlü ve ekonomik suçlar, terör suçlarıyla terörizm finansmanı ve aklama suçları daire başkanlıkları aktif olarak hizmet vermeye başladı. Raporda birçok başlık var ama hepsini buraya aktarmam imkansız. Dikkatimi çeken birkaç başlığı buraya aktararak sizlerin de dikkatinizi Adalet Bakanlığı'ndaki değişime çekmek istedim.

Star gazetesinde Yakup Köse'nin Adalette Baş Döndüren Rapor başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FMB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Bankanın güzeli.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Geldi reklamlar.
1: Türkiye'nin bez modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
4: Askeri uğurluyorlar.
5: Bu ne lan böyle akşam akşam? Oğlum cenazemiz var içeride.
6: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
7: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: TGRT FM Haber.
9: Teşekkür ederim. Armağan Öztürk, siyaset bilimci hocam, hoş geldiniz. Profesör Doktor Armağan
10: Öztürk. Hoş bulduk Pınar Hanım. Hüsamettin Bey merhabalar.
11: Merhabalar Sayın Hocam, saygılar sunuyorum.
9: Çok teşekkürler. Bütün saygıları da biz sunuyoruz sizlere. Şimdi şöyle başlayalım. Biraz jeopolitik olarak tabii etrafımızın o çemberin içerisinde her dakika, her gün yeni bir olay gerçekleşiyor. Hani biraz Türkiye için çember daralıyor mu cümlesiyle başlayıp şöyle bir başlangıç yapacağım. Hüsamettin Aslan, seninle bir başlayayım.
11: Evet.
9: Özellikle İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki o ilişkiler, işte konulan savunma araçları, savunma sistemleri ve karşılıklı bir araya gelmeler. Dün de önemli bir görüşme var. İsrail Cumhurbaşkanı dün Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ve orada asıl da masaya yatırılan şeylerin işte savunma, enerji, Doğu Akdeniz mevzusu olduğu da medyalarında bugün ön plana çıktı. Şimdi Türkiye'yi bekleyen özellikle biraz oradan bir başlayalım. Yani Akdeniz'de Türkiye'yi bekleyen Yunanistan'ın, İsrail'in ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin üçlü bir şekilde yapmaya çalıştığı olay nedir?
11: Basit anlatalım. Türkiye'yi denizden ve havadan çevrelemek istiyorlar. Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İsrail Görünürde 3 ülke. Arka planda bu ittifaka destek veren Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgemizle alakası olmasa da bir süre gündemde yer teşkil etmiş olan Somaliland. Bu kendi coğrafyasıyla alakalı bir durum. Evet, Somaliland'la ilgili bir konu. Tabii bu ittifak, altılı ittifakın içinde mevcut şu anki Amerika'daki mevcut cumhuriyetçi yönetim. Bunlar bütünüyle değil ama birçok konuda örtüşen konuları var. Ayrıştıkları nokta. Bu ittifaka, altılı ittifaka karşı Türkiye direnç noktasını sınırların ötesine taşıdı. Bu çevrelemin ötesine taşıdı. Güneyde Somali, güneybatıda Libya, doğuda Azerbaycan, güneydoğuda Kuzey Irak, Kerkük hattı, işte güneyde Suriye, kuzeyde işte Karadeniz hattı olmak üzere, işte Ukrayna sınırına kadar da söyleyebiliriz. Türkiye'nin kendi jeopolitik interlantını oluşturuyor ittifaklarla. Basit anlatıyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin Orta Doğu'da alan kazanmasını istemeyen İsrail, Akdeniz'de alan kazanmasını istemeyen Yunanistan, Rum kesimi burada Türkiye karşıtlığı üzerine bir ittifak yaptılar. Geçen sene 2500 kişilik bir güvenlik paktı kurdular. Bir ordu teşekkülü. 2500 kişi, 1000 İsrail, 1000 Yunan askeri, 500 Rum. Bunlar Güney Kıbrıs Rum kesiminde konuşlandı ve İsrail burada bir çelik kubbeyi andıran bir hava sisteminin kurulması konusunda anlaştı. Yetmedi. Adalar var ya, adalar. Şimdi bu adalar bizim için çok önemli. Evet. Ülkemizde de çok şey tartışılmıyor. Nitelik konusunda güncel şeyler, bilgilerin verilmesi konusunda. Biz de Batı medyasından ne yazık ki okuyoruz. Bu konuda informasyon da lazım. Bu konuda kamu kurumları biraz sorumluluk alması gerekiyor. Bakınız, 3 tane adada Libni, Midilli, Girit, bazen Kosta giriyor bunca, ağır silahlandırıldı. Diğerlerinde de İsrail elektronik ve sinyal istihbarat karakolları kurdu. Tekrar ediyorum, adalarda şu anda İsrail'in elektronik ve sinyal istihbarat noktasında karakolları söz konusu.
9: Yunanistan'a
11: da Fransa hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerine destek veriyor. Uzun vadeli gemiler veriyor, savaş gemileri. Uzun vadeliymiş savaş uçakları veriliyor. Halbuki Yunanistan'ın bunu sağlayabilecek bir bütçesi yok. Ülkede bir ekonomik sıkıntı, hayat pahalı olmasına rağmen ağır silahlarla donatılıyor Yunan ordusu. Toparlayacak olursak, Türkiye'yi Adalar Denizi diye tabir ettiğimiz Ege Denizi'ne sınırlandırılmaya çalışılan elektronik istihbarat üzerinden, hava savunma sistemleri üzerinden Türkiye'yi hava ve deniz açısından ablukaya alınmayla karşı karşıyayız. Türkiye'de bununla ilgili Libya'da,

0: Halbuki seçim 2027'de ama 2027'de Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacak Yunanistan. Dolayısıyla Mitsotakis hükümeti 25-30 bandına kadar düşmüş durumda. İktidarı kazanabilmesi için %38'lik bir oy oranına ihtiyacı var. Ülkede Türkiye karşıtlığı siyasi prime dönüşüyor. Dolayısıyla Türkiye karşıtlığı üzerine İsrail'e geliştirmiş olduğu ittifakta yararlanmak istiyor. Ancak Yunan toplumu Yunan elitleri kadar, karar alıcılığı kadar etkili bir İsrail sevgilisi değil. Yunan tarihinde de bir Yahudi soykırımını andıran bir etnik milliyetçilik yaşanmıştır. Ve Yunan toplumu kendi içinde yoğun bir şekilde tartışıyor bunu. Hatta eski başbakanı Mitsotakis'ten önceki Tsipras bir açıklama yaparak eğer ben başkan olsaydım Netanyahu tutuklardım şeklinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki aldığı hükmü hatırlattı. Toparlayacak olursak Yunan toplumu bu ittifakı desteklemiyor ama Yunan elitleri, Yunan kararlıcıları İsrail'in Yunanistan'la girmiş olduğu askeri ittifakı Türkiye'yi çevreleme üzerine konumlandırmış ve bunu bir varoluşsal bir güvenlik meselesi olarak görerek yüksek bütçeli savunma harcamaları yapıyor. Meselenin özeti Türkiye'yi çevrelemek.
1: Armağan Hocam, Hüsamettin Aslan'ın sözlerine siz de katılıyor musunuz? Aşil Kalkanı geçtiğimiz haftalarda işte o yatırımın altını çizdi Hüsamettin Aslan. Ama bir taraftan mesela Pınar, Yunanistan bunu da kullanamıyor.
0: Için bir daha,
1: çok az. Çok az Hüsamettin.
0: Yunan mitolojisinde Anadolu'ya adım atan ilk Yunan savaşçı anlamına geliyor zaten. Bu bağlamda sadece konvansiyonel bir gerginlik yok. Aynı zamanda entelektüel kapasiteyle iki ülke arasındaki gerginlik tarihsel bir hafızayla travmatik hale getiriliyor.
1: Peki. Hemen Armağan Hocam'a döneyim. Katkılarınızı dinleyelim Armağan Hocam.
2: Pınar Hanım, Türkiye ile İsrail aslında savaş halinde. Bu nasıl bir savaş? Soğuk savaş. Yani soğuk savaş ifadesini bilerek kullanıyorum. Soğuk savaş Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler arasındaki ilişkiyi anlatmak için icat edildi. Ne bakımdan? Amerika ile Sovyetler hiçbir zaman sıcak bir savaşın içine girmediler. Ama var oldukları, karşı karşıya geldikleri süre boyunca, yani 1945'ten sonra 2. Dünya Savaşı'ndan Sovyetlerin yıkılmasına kadarki süre boyunca tüm coğrafyalarda Sovyetler ve Amerika karşılıklı olarak düşmanlıklarını kurumsallaştırdı. Bizimle İsrail arasındaki mesele de bu. Çok yoğun bir soğuk savaş konjonktürü yaşıyoruz. Yani Doğu Akdeniz, Suriye, Afrika, Amerika'daki silah satışları, pek çok önemli parametrede İsrail Türkiye'nin çıkarlarını engelleyecek, Türkiye'yi zora sokacak adımlar atarken Türkiye de benzeri şekilde kendi ulusal çıkarlarını koruyup İsrail'in tek taraflı revizyonist dış politikasını, özellikle Orta Doğu'daki dış politikasını sınırlayacak bazı adımlar da atmakta. Bir kere bu tartışmanın hararetlendiği cepheler var. Bunlardan biri Suriye. Çok kısaca söyleyeyim. Suriye'de İsrail çok uzun bir süre SDG'nin silah bırakmasını, YPG'nin silah bırakmasını engelledi. Evet. Yani biz aslında Suriye'de karşımızdaki olan ülke İsrail'di. Yani Suriye, Hamas'ın silahsızlanması ancak gerçekleşirse YPG'nin silahsızlanmasını istedi. Ayrıca tek sorun da bu değildi. Şam yönetimi devam edecekse ki bir Amerikan desteği var, devam edecek. Bunun zayıf bir yönetim olması noktasında dün olduğu gibi bugün de çalışıyor. İşte çeşitli tesislere vurmakta, Dürzileri silahlandırmakta. Böyle bir merkez kaç kuvvetleri destekleyen bir politikası var. Peki Türkiye ne istiyor? Güçlü bir Suriye, merkezi bir Suriye, oradaki PKK'nın silahlandırması. Burada karşı karşıyayız. Amerika'nın silah ambargosu. Şimdi herkesin farkında ki Amerika Birleşik Devletleri bir süredir bize fiili bir silah ambargosu uyguluyor. F-35'ler, F-16'lar, tank motorları, çeşitli parametreler. Son NATO zirvesinde bunun değişeceğine dair bir sinyal alındı. Çok güçlü bir sinyal ama hala somut adım atılmadı. Neden atılmadı? O günden bugüneki çeşitli işte kulis bilgilerini, tartışmaları takip ettiğinizde İsrail özellikle F-35 programına Türkiye'nin dönmemesi noktasında ciddi bir kulis de yürütmekte. Yani bunun İsrail ile Türkiye arasındaki dengeyi bozacağını, Türk ordusu zaten güçlü, daha da güçleneceğine dair yoğun bir propaganda yürütmekte. Şu an hala başarılılar. Çünkü silah satışları veya teknoloji transferleri konusunda bir ivme kazanılamadı. Bir de Doğu Akdeniz. Şimdi Doğu Akdeniz tartışması mavi vatan meselesine kadar, kıta sahanlıkları konusuna kadar geri gider. İsrail,
1: orada Armağan Hocam hemen şu soruyu soracağım.

0: birincisi soğuk bir savaş içerisinde dediniz Türkiye-İsrail arasında. Bu soğuk evet. savaş sıcak bir savaşa döner mi diye de soruyu ben aradan size sormuş olayım. Buyurunuz.
1: Ya şimdi şöyle, normalde rasyonel olarak hayır tabii ki. Neden? Türkiye'nin askeri gücü belli. Türkiye'nin kara sınırıyla İsrail sınırı arasındaki mesafe çok az. Yani İran gibi değil, uzakta değil. Ayrıca Türkiye NATO üyesi, Batı İttifakı'nın parçası. Normalde hayır. Ama yani İsrail yönetimindeki bu Siyonist, emperyalist zihniyetin irrasyonel, bence İsrail halkına da zarar verecek şekilde aşırı güç kullanımı, aşırı güvenlikçi bir politika izlediğini görmekteyiz. Yani Orta Doğu'daki sorunların bir kısmı da bundan kaynaklanıyor. Mesela İran savaşının bitmemesi, İsrail'deki Netanyahu yönetimi, İran'daki Molla rejimi ve Amerika'yı Trump gibi bir insanın yönetmesiyle ilgili. Yani şu an dünyayı yöneten ya da bazı ülkeleri yöneten elitlerin o kadar da rasyonel, hani sizin sorduğunuz soruya makul bir yanıt vermeyi mümkün kılacak bir rasyonelikle hareket ettiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla ben savaş ihtimalini zayıf görmekteyim ama karşı taraf İsrail olduğu için ve sınırsız güç kullanımı ve Amerikan desteğine fazlasıyla güvendikleri için her türlü provokasyon da olabilir. Onu söyleyelim. Gelin bu Doğu Akdeniz meselesine. Aslında mavi vatanla ilgili bir tartışma da, bunun bir evveliyatı da var. İsrail son zamanlarda ne yaptı? Burası bunu sadece İsrail yapmıyor, onu da söyleyeyim. Mesela Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında da askeri ittifak var. Fransa'da evet. Türkiye'nin NATO'da güçlenmesini engellemek için aslında o bölgenin silahlandırılmasına veya o bölgeyle askeri siyasi bir ittifak ilişkisine girmeyi amaçlamakta. İsrail bunu çok ileri bir düzeye getirdi. Yani Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın İsrail gözetiminde silahlandırılması noktasında ileri adımlar da atılmakta. Hüsamettin Bey söyledi, bir askeri birlik kurdular, silah anlaşması imzaladılar ve bunun devamını da getirecekler.
0: Yani bunun Güney tabii... Kıbrıs Rum kesimi buyurun. İsrail'in aslında Akdeniz'deki bir şey mi olacak? Hani güvenlik üssü gibi. Hani silahlandırılıyor orada ya. Bir sürü amaçlar var. Yani İsrail orada bir uydu yaratıyor kendisi açısından. Öyle mi?
1: Öyle ama ona da bir direnç var. Hüsamettin Bey'in konuşmasında da bir yerde geçiyordu. Şimdi mesela Güney Kıbrıs'ta İsrail'e çok fazla toprak satın alıyor. Bu mesela Güney Kıbrıs'ta her gün gazetelerde partiler tarafından sorun haline getirmekte. Hatırlıyor musunuz? Bir zamanlar bizde de böyle bir tartışma vardı. Yahudiler GAP bölgesinden toprak satın alıyor diye. Yani ayrıca mesela İsrail Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs'a gitti. Filistin gösterisiyle karşılaştı. Yani Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın kamuoyu siyasi elitler kadar bu işin arkasında mı? Hayır, değil. Yani Avrupa'da çok ciddi bir İsrail karşıtlığı var. Çok net. Ve mesela şeyi belki konuşacağız. Yani son iki haftada İsrail'in yaşadığı şoklar var. Yani bir kere Batı İttifakı'nın önemli ülkeleri, belki İsrail'in tamamına değil ama İsrail'in Batı Şeria'daki girişimleri nedeniyle evet, ona kısmi bir ambargo koydu.
0: 12 ülke.
1: Ayrıca evet. Biliyorsunuz seçim var. Netanyahu hükümetinin 7 Ekim saldırısından haberdar olduğuna dair yoğun bir enformasyonla karşılaştık. Yani bu aralar İsrail'le ilgili pek çok olumsuz veya İsrail hükümetiyle ilgili çok olumsuz gelişmelerde söz konusu olmakta. Yani ben hararetin yüksek olduğunu düşünüyorum ama bir şey de söyleyeyim. Bu hararetin bu kadar daha yüksekten olmasının bir nedeni de tabii ki yaklaşan İsrail seçimi. İsrail hükümetinin Türkiye karşıtı açıklamaları ve eylemlerinin ne amacı var? Netanyahu'yu iktidarını korumak için bir dış düşmana ihtiyaç duymak zorunda. O ideal dış düşman da Türkiye, bunu işlemekte seçim kampanyasında.
0: Peki bir tur daha döneceğim. Hüsamettin Aslan, mesela evet. Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum kesimi diyoruz. Bunun içerisine az önce Armağan Hocam da hatırlattı. İşte Fransa ya da Avrupa'dan başka bir ülkeden bir destek gelirse, hani bu işin pozisyonu değişiklik gösterebilir mi? Şimdi bir taraftan bunlarla uğraşıyor Türkiye, bir taraftan işte bir Mekke anlaşması, Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki o durum, işte Türkiye orada bir destek yapacak mı yapmayacak mı diye bir tartışması işin içinde. İran var. Husilerin arkasında İran var. Dolayısıyla hani bir açılışta dedim ya, çember bizim etrafımızda böyle daraltmaya mı çalışıyorlar? İşte orada Türkiye ne yapıyor sorusunu bir kez daha soruyorum.
2: Evet, tez sorusu soruyorsun. Zor soru soruyorsun. Soruyu sorarken Fransa'dan girdin, İran'dan çıktın.
0: Aslında çünkü sorunun sana soru kendisi... sorarken bir kere sorabiliyorum, bir daha çünkü soramadığım için.
2: Evet evet. Yani şimdi sorunun kendisi de zaten Interland'ın ne kadar geniş bir alanda çevrelendiğimizi de gösteriyor. konunun ne kadar karmaşık gibi görünse de aslında bunu uzun uzun 6-7 şekilde cevap verebilirim. Ama program onu kaldırmaz.
0: Yok, evet. Son 15 dakika.
2: Fransa biliyorsunuz bir rapor yayınladı. Türkiye'yi, Rusya'yı ve İran'ı yakın gelecekte biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 7 ülkeye çıkar, 7-8 ülkeye çıkar ve burada çok daha büyük bir tehdit olacağını, orduların ne kadar gelişmiş olduğuna dair güçlü bir rapor yayınladı. Bu Türk medyasında da haber oldu. Şimdi olay şöyle kaynaklanıyor. Bizim topraklarımızı 120-130 yıl önce işgal etmiş olan bir devlet şu anda bizim ordumuzun ne kadar güçlü olduğunu son 10 yıldır, 15 yıldır Libya'daki bizim müdahalemizden beri resmi genelkurmay başkanlarının hazırladığı raporla itiraf ediyor. Tekrar ediyorum. 130-120 yıl önce topraklarımızın Adana, Maraş, Antep, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa isimlerine ön adı verdiğimiz, gurur duyduğumuz, aynı zamanda Ermenistan, Suriye, Lübnan ve çeşitli Kuzey Mağrip bölgesinde bazı ülkelerin bağımsızlıklarını ateşleyen Fransa ordusu, Genelkurmay başkanları her iki yılda bir açıkladığı raporlarla Türk ordusunun ne kadar kuvvetli olduğunu anlatıyor ve bölgelerine müdahale ettiğini ve sömürgelerini kaybettiğini söylüyor. Suriye'de, Lübnan'da, Nijer'de, Mağrip bölgesinde, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve Ermenistan. Tüm bu denklem içerisinde Fransa Türkiye'nin artık çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın süper gücüydü. Şimdi ise randımanı kaybetmiş durumda. Türk ordusunun ve Türk Dışişleri Bakanı Nazırı küçük ülke olarak lanse ediyor. Sayın Hakan Fidan biliyorsunuz Fransa'yı küçük ülke ilan etmişti. Dolayısıyla Fransa 100 yıldan fazla önce İngilizlerin Yunanistan'ı kullandığı gibi bugün Fransızlar Rafael uçaklarıyla, savaş gemileriyle, Ege adalarındaki çeşitli askeri unsurlarıyla Türkiye'yi batıdan, güneyden Kıbrıs adasını biliyorsunuz askeri unsurlarla üstü almak istedi. Savunma Bakanlığımız resmi olarak eleştirdi ve Güney Kıbrıs Rum kesimine ve Yunanistan'ı verdikleri sözlere uymaya davet etti.
0: Evet.
2: Tüm bu denklem içerisinde Irak'ta yine Türkiye İran interlantıyla uğraşıyor ama şu anda İran kendi savaşıyla mücadele ettiği için eskisi kadar güçlü değil ama Suriye ve Irak'ta İran bir inter Türkiye'yi çevrelemenin peşinde. Toparlayacak olursak Güney ve Batı hattında Fransa, İsrail, İran Türkiye'yi karadan, denizden, havadan çevrelemenin peşinde. Yaşamış olduğumuz ve uzun cümlelerle uzun coğrafya atfetmiş olduğumuz şey Türkiye'nin bölgesel rakipleri ve düşmanlarının Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri boş kalmış olan bu coğrafyayı doldurmasından rahatsız. Basit ifadeyle Pakistan'a kadar doğuda, Mısır'a kadar güneyde, Fransa'ya kadar batıda, kuzeyde Rusya'ya kadar olan boş coğrafyada Türkiye'yi tehdit edebilecek kurumsal hüviyette edilmiş nitelikli bir silahlı kuvvet yok. Kurumsal hüviyete bulunmuş bir ulus devlet inşa edilmemiş. Dolayısıyla herkes bu petrol, doğalgaz, maden cevheri olan bu bölgede alan kapmanın peşinde. Yaşamış olduğumuz gerginin özeti bu.
0: Evet.
2: Ülke olarak indirgeyecek olursak Fransa Yunanistan'ın ekonomik sorunları üzerine fırsata çevirmenin peşinde. Güney Kıbrıs Rum kesimine ve Yunanistan'a yığınak yapıyor.
0: Peki çok kısalayayım. İki dakika içinde rica edeceğim. Müsaadenizle Aslan.
2: Bak, sorunda da var. O travmayı
0: söyleyeyim.
2: O zaman
0: bu soruyu Armağan Hocam'a soracağım. Evet, tamam. Sen bitir.
2: Çekincemiz Avrupa Birliği'nin bu hatta dahil olması. Ama son NATO toplantısıyla birlikte NATO ve Avrupa Birliği Türkiye'nin ve savunma sanayinin geldiği boşluk, geldiği imkanları bu boşluğun Amerika'dan doğacak boşluğu doldurmasını istiyor. Dolayısıyla en son sizinle bahsettiğiniz gibi 8 ülke artı Avrupa Birliği'nde 12 ülke İsrail'i protesto etti. Dolayısıyla biz bu blokta bir yarık açtık. Yarılma açtık. Bu da bizim için daha güçlü bir bloğa karşı oluşabilecek direnç hattı açısından bizim için bir avantaj. Olayın özeti bu. Evet. Somutlaştırın dersiniz vaktimiz kalırsa
0: son
2: olarak anlatabilirim.
0: Çok güzel de anlatıyorsunuz ama Armağan Hocam şunu soracağım. İsrail bir NATO ülkesi Yunanistan'ı bu şekilde bir yani ilişkiler zinciriyle bir şekilde kendi çıkarları doğrultusunda ya da Yunanistan'ın da eklentileriyle kullanıyor. Amacı ne? Mesela Aşil kalkanı koyuyor savunma sistemi. O sistemi neden kullanıyor? Onu Yunanistan mesela kullanamıyor. Çünkü kodlar İsrail'de. Neden oraya koyuyor? Neye karşı koyuyor? İsrail Yunanistan planını bizim ülkemiz üzerinden değerlendirir misiniz?
1: Ya bir kere koyabileceğini Türkiye gösteriyor. Onu söyleyeyim. Yani İsrail ile bizim aramızda belli bir mesafe var. Ama Yunanistan'a bu hava savunma sisteminin ya da Güney Kıbrıs'ta İsrail askeri birliklerinin hava savunma sistemiyle birlikte yerleştirilmesi İsrail ordusunun Türkiye'ye yaklaşması demek. Yani çünkü Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'a, Yunan adaları Türkiye'deki Ege bölgesine yakın. Bir kere böyle bir durum var. Yani jeopolitik askeri bir strateji var. Türkiye'ye daha fazla yaklaşmak. Bu ne demek? Yani Yunanistan ve Güney Kıbrıs üzerinden orayı bir tür üs gibi, bir kullanacağı toprak parçası gibi kullanarak Türkiye'den istihbarat elde etmek. Türkiye ile ilgili işte olası bir saldırı tırnak içerisinde kendilerinin zihnindeki bunun planlamasını yapmak için bir ön alma. Ve bunu yapabileceklerini de göstermekteler. Ha bu Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın niye lehine? Onlar da İsrail gibi hani belli aşamalarda bir askeri gücü olan ve Amerikan desteği de açık olan arkasında ülkeyle yoğun bir askeri işbirliği de söz konusu. Şimdi Orta Doğu ve Türkiye coğrafyası, çevresindeki coğrafya ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Türkiye iki şeyden kaçınmaya çalışıyor Pınar Hanım. Çünkü iki tane savaş var. Bir tanesi Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, ikincisi de Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı. Türkiye bu savaşlardan kaçınma, bu savaşların kendisi üzerindeki olumsuz etkisini minimize etmeye çalışıyor. Ayrıca Türkiye iki şeyi de gerçekleştirmeye çalışıyor. Birincisi PKK'nın silahsızlandırılması. PKK bizim iç meselemiz ama aynı zamanda bir uluslararası terör örgütü. Orta Doğu coğrafyasının, Suriye'nin, Irak'ın filan buna hazır olması lazım. Şu an hazırlar ama bu Türkiye'nin gayretleri sayesinde oldu. Diğer bir mesele ne? İsrail'in bölgedeki gücünün kırılması. Bu konuda da adımlar atıyor. Mekke Anlaşması gibi. Bir zamanımız kalmadı mı? Mekke Anlaşması'na dair bir şey söyleyeyim.
0: Son 3 dakika
1: şimdi
0: hocam.
1: Evet, anlaşma çok olumluydu. Türkiye'nin jeopolitik gücü bakımından bir kaldıraç etkisi yarattı. Yani Türkiye'nin bir askeri gücü var. Pakistan'ın bir askeri gücü ve bir nükleer gücü var. Suudi Arabistan'ın ise uzun süredir Amerika tarafından silahlandırıyor ama onun dışında çok büyük bir ekonomik gücü var.
0: Evet,
1: ama buradaki zayıf halka neydi? Suudi Arabistan'ın kendisi. Çünkü Suudi Arabistan hem İran tehdidi altında hem de bölge coğrafyasındaki bir takım yerel çatışmaların tarafı. Mesela Yemen. Son iki haftada Yemen'de olanlar. Yani Husiler 2022'den beri ilk defa bu kadar genişlediler. Suudi Arabistan'ın oraya dair planları çöktü ve Husi hakimiyeti o topraklarda, hatta Babil Mendeb üzerindeki Husi hakimiyeti daha da arttı. Dolayısıyla Suudi Arabistan bir zayıf halka aynı zamanda Mekke Anlaşması bağlamında. Keza o bizim taahhütümüz, hani bu kendimize sayılır kabulü, yani savaşa girme anlamına gelmiyor.
0: Evet.
1: Ama yani Suudi Arabistan bir saldırıya uğradığında.
0: Mesela kurmay akıl verebiliriz dedi dün Mete Yarar yayında ama biz evet. De savaşa gireceğiz diye bir şey yok. Mesela böyle bir akıl verebilir Türkiye dedi. Katılıyorum.
1: İstihbarat desteği sağlanabilir. Başka destekler de sağlanabilir. Türkiye'nin Suudi Arabistan arasındaki askeri işbirliği arttırılabilir. Doğru. Ama Suudi Arabistan'dan kaynaklanan bir riskin de olduğu açıkça ortada. Yani şunu söylemek lazım. Türkiye çok boyutlu, çok taraflı, hem sert gücünü, askeri gücünü, hem de yumuşak gücünü, diplomasisini kullanarak bir denge politikası ilerletmeye çalışıyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik öneminin de artması. Bir NATO zirvesi yaptık. NATO zirvesindeki başta Trump olmak üzere çeşitli ülkelerin Türkiye tavırlarını dikkate aldığımızda ya da Sayın Erdoğan'ın bir yere gittiği zaman, işte Orta Asya'ya gitti en son ya da Orta Doğu ülkelerine gittiği zaman, evet. Türkiye ile o ülkeler arasındaki ilişkilerin düzeyi dikkate alındığında Türkiye'nin bayağı mesafe kat ettiği de açıkça ortada. Ama burası Orta Doğu coğrafyası. Yani Orta Doğu coğrafyası rasyonel planlar bakımından, bunların hayata geçmesi bakımından bir takım sakıncaları da içinde barındırmakta. Bir şey imzalıyorsunuz, o hayata geçmiyor mesela. Ve ayrıca bazı ülkeler, yani İsrail, hatta İran gibi ülkelerin yarattığı risklerin de sınırlamak ve Türkiye'yi Orta Doğu'nun risklerinden bir ölçüde uzak tutmak da gerekiyor.
0: Hüsamettin Aslan, bir dakikam var. İstersen Mekke'ye ilişkin, anlaşmaya ilişkin bir dakikayı sığdır.
2: Mekke Anlaşması, Yunanistan, Rum kesimi, İsrail'in birlikte kurduğu ittifakın panziri olarak okunabilir. Alternatif olarak, karşı blok olarak okunabilir. Ama buraya mutlaka Mısır'ın dahil edilmesi gerekiyor. Bu bir dakikayı da bir öneriyle kapatmak istiyorum. Türk karalıcıları etkilemek anlamında söylüyorum. Türkiye'de, Yunanistan'da Türkiye'de bilindiği gibi bir İsrail sempatisi yok. O karar alıcılarda var. Yunan toplumu oldukça yoğun bir İsrail karşıtı bir toplum. Siyasi tarihlerinde de böyle vakalar var. Ben burada Türk Silahsız Kuvvetleri'ne, Türk Sivil Kuvvetleri'nin bu tarihsel hafızayı, İsrail karşıtı hafızayı hatırlatmalarını rica ediyorum. Önemli. Nitekim dün de Yunan Başbakanı Tsipras kodların verilmemesiyle ilgili az önce hocam da bahsetti. C2 milli bir Yunan kodu var. İsrail'le bu tartışınca İsrail dedi ki biz kendi kodlarımızı vermeyeceğiz. Yunanlar için özel kod üreteceğiz. Çünkü daha önce siyasi şantaj olarak Latin Amerika'da birçok hükümetin devrilmesine neden oldu. Yolsuzluk skandalına neden olmuş Pegasus yazılımları vardı. Acaba bu hava savunma sistemleriyle ilgili İsrail benzer bir şey yapar mı diye Yunan kamuoyunda tartışılınca İsrail böyle bir açıklama yaptı. Özel üreteceğiz dedi ama biz bunu biliyoruz. İsrailler bunu üretirken yedek olarak hafızalandırıp aleyhine kullanıyorlar. Anladım. Dolayısıyla İsrail'le ilgili Yunanistan'a ciddi bir karşıtlık var. Türk silahsız kuvvetlerinin, Türk sivil unsurlarının Yunan toplumu, Yunan kamuoyuyla bunu hatırlatması gerekiyor. Nitekim Tsipras bunu yaptı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını atıp olarak Netanyahu tutuklayabileceğini söyledi.
0: Evet, evet.
2: Mekke İttifakı'nı bunun için nitelikli bir blok.
0: Süren tamamen bitti.
2: Ama Mısır'ın buraya dahil olması önemli. Bunu hatırlatmak istiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Hüsamettin Aslan, Armağan Öztürk. Çok çok teşekkürler. Sizlere iyi hafta sonları diliyorum. İzleyicilerimize de iyi hafta sonları dileyelim. Sözü de Gürkan Hacır'a bırakıyorum. Ana Haber'de pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: TGRT FM Haber.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Şimdi reklamlar.
7: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
5: Aklınızda bulunsun.
4: Şimdi reklamlar.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. En para bankanın güzeli.
7: Reklamları dinlediniz.

0: ne çabuk geçiyorsun her. Yıllardır ayrıyım senden doğduğum yer. Özlediğim bir yer var yanı başında. Sanki bir ses çağırır, gel gel. Doğduğum yer, seni özledim ama.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

Beni bayramlarda bekleme anne. Kaldım mekan içre mekanlarda. Şefkatin anılarımda gezer. Sıcaklığından eser yok buralarda. Buralar zemere sığına, etrafım duvar. Vuslatın nafile erişilmez anne. Öpüp okşadığın saçlarım şimdi kar beyaz. Hele bakmaya kıyamadığın o çehrem. Zemheri de titreyip üşümüş, solmuş bir çiçek gibi anne. Anne, mutluluğunu tattığın o eski bayramlar. Şimdi kaftanlı bir masal. Bayramlarda şeker topladığım çocuksu tebessüm, kollarımda kelepçe. Bayram sabahı sana tebessümle verdiğim gün. Beni bayramlarda bekleme anne. Anne, kaldım mekan içre mekanlarda. Şefkatin anılarımda gezer. Sıcaklığından eser yok buralarda. Buralar zemheri sığına, etrafım duvar. Vuslatın nafile erişilmez.

0: Yeni reklamlar.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Alo?
4: Şaka şaka. Evet sevgili TGRT FM dinleyicileri, sıra her zaman olduğu gibi yine Alo Şaka bölümümüze geldi. Programımızın sizler tarafından ilgi görmesi inanın bizleri çok mutlu ediyor. Evet şimdi hemen şakaya geçiyoruz. Önce telefon rehberimizi şöyle bir karıştırayım. Bakalım hangi harfi seçeceğim. Bugün için S harfini seçtim. Sevgili dinleyicimizin soyadı S harfiyle başlıyor ve adı Nevzat. Bakalım Alo Şakamızdan memnun kalacak mı? Evet numaraları çeviriyorum. Evet, telefonumuz çalıyor. Bakalım açan olacak mı?
5: Dur oğlum, dur. Alo.
4: Alo.
5: Buyurun.
4: Affedersiniz, kiminle görüşüyorum acaba?
5: Nevzat, kimi aramıştınız?
4: Nevzat Hanım, Beyoğlu Askerlik Şubesi'nden arıyorum sizi.
5: Ne? Allah Allah. Askerlik Şubesi'nden mi? Buyurun.
4: Nevzat Hanım, sizin evde Nevzat adında başka birisi var mı? Yani bir erkek Nevzat var mı?
5: Yok. Yani bir tane var, o da benim.
4: Allah Allah. Bu işte bir gariplik var galiba.
5: Ne oldu ki?
4: Şimdi efendim, bizim kayıtlarımızda siz asker kaçağı olarak gözüküyorsunuz.
5: Ne? Asker kaçağı mı? Ben mi?
4: Evet, maalesef öyle. Hem yoklama hem de asker kaçağısınız.
5: Aa! Şaşırdınız mı? Az önce bir yanlışınız olacak herhalde. Ben kadınım, asker olamam ki.
4: Efendim, adınız Nevzat Aslan değil mi?
5: Evet.
4: İstanbul 1970 doğumlu musunuz?
5: Evet.
4: Ana adı Hatice, baba adı da Ali Kemal mi?
5: Ay evet.
4: O zaman herhangi bir yanlışlık yok efendim. Siz resmen erkek görünüyorsunuz ve 3 yıldan beri de asker kaçağı olarak aranıyorsunuz.
5: Allah Allah. Ama hanımefendi, bakın sesini duyuyorsunuz. Ben erkek değilim ki.
4: Olabilir Nevzat Hanım ama bizdeki kayıtlara göre erkeksiniz ve de asker kaçağısınız.
5: Ay Allah'ım ya. Allah Allah. Ya hanımefendi, bakın kayıtları bilemem ama ben kadınım, iki tane çocuğum var, evliyim. Nasıl
4: bakın,
5: olur?
4: Bakın,
5: yani anlamadım ki.
4: Hanımefendi, kadın olmanız, evli olmanız, çocuk sahibi olmanız, bunlar sizin meseleleriniz. Biz de emir kuluyuz efendim. Bize verilen emir, asker kaçağı Nevzat Arslan'ın yakalanarak askerlik şubesine getirilmesi ve en kısa zamanda da askeri bir birliğe celp edilmesidir.
5: Aa, Allah Allah. Ama yani nasıl olur? Yani ben kadınım, tövbe tövbe, nasıl asker alacaksınız ya?
4: Efendim bağırmayın lütfen. Neden bağırıyorsunuz hanımefendi? Askerlik yapanlar nasıl yapıyor? Onlarınki can değil mi yani?
5: Ay Allah'ım ya. Hanımefendi, yani onlar erkek ama ben kadınım.
4: Hanımefendi, sizin söylediklerinizi gayet iyi anlıyorum ama bizim söylediklerimizi siz anlamıyorsunuz.
5: Ay niye anlamayacakmışım sizin söylediklerinizi? Açık açık gel askerlik yapıyorsunuz. Nasıl yapayım hanımefendi?
4: Evet, çünkü
5: yakınlar mantık var.
4: Hanımefendi, kayıtlarımızda erkek görünüyorsunuz ve yapmak zorundasınız.
5: Ay Allah'ım ya Rabbim, kayıtlarınızı da başlatacaksınız ama.
4: Ben devlet kayıtlara göre işliyor Nevzat Hanım. Kayıtlarda da siz asker kaçağı olarak göründüğünüze göre mutlaka önünde sonunda sizi yakalayıp askere götürecekler. Bakın söylemedi demeyin.
5: Ama hanımefendi nasıl olur, ben iki çocuk annesiyim, evliyim. Nasıl askerlik efendim, yaparım? Sonra ben kadınım zaten.
4: Efendim siz kayıtlarda asker kaçağı olarak görünüyorsunuz ve bal gibi de götürürler. Hem de asker kaçağı olduğunuz için doğru doğuya sevkinizi çıkartırlar hanımefendi.
5: Hay Allah'ım yarabbim. Peki bu işin bir çaresi yok mu kardeşim? Ne yapayım ben şimdi? Nasıl düzelteyim? Vallahi, gideyim, ne yapayım?
4: Hanımefendi,
5: söyler misiniz?
4: Kayıtları düzeltmek için herhalde bir mahkemeyi açacaksınız.
5: Ne?
4: Önce mahkeme açmanız gerekiyor.
5: Mahkeme mi?
4: Tabii erkek değil de kadın olduğunuza dair karar isteyeceksiniz mahkemeden.
5: O kadarsa açayım, ne yapayım artık? Açarız mahkeme.
4: Ama,
5: yani.
4: Mahkeme hemen karar vermez. Önce bilirkişi isteyecek. Bu bilirkişi sizin erkek değil de kadın olduğunuza dair kanaate varacak. Ondan sonra da tam teşekküllü bir devlet hastanesine götürecekler sizi. Hastane sizi muayene edecek. Ondan sonra gerekli raporu yazacak. Siz o raporu alacaksınız. Tekrar mahkemeye götüreceksiniz. Mahkeme o zaman kadın olduğunuza dair kararı verecek. Sonra siz o kararı alıp nüfus dairesine gideceksiniz. Nüfus dairesi kayıtlara sizin erkek değil de kadın olduğunuzu işleyecek. Sonra da size bir belge verecekler. Siz o belgeyi alacaksınız. Askerlik şubesine götüreceksiniz. Askerlik şubesi de kayıtlardan sizi düşürecek ve böylece askerlik yapmaktan kurtulmuş
5: yeter,
4: olacaksınız.
5: Yeter hanımefendi. Vallahi düşüp bayılacağım. Ay ne çok istemi varmış. Ben bunlarla nasıl uğraşırım kardeşim? İki tane çocuğum var. Okula gidiyorlar. Evim var, barkım var. Nasıl yaparım bu işleri? Söyler misiniz? Yani hay Allah'ım yarabbim. Yani başka ne yapabilirim hanımefendi? Yani olacak şey değil.
4: Hanımefendi çok telaşlandınız birden. Biz size işin doğrusunu söyleyelim.
5: Ne? Ne işine doğrusu?
4: Ve sizi bu işten kurtaralım Nevzat Hanım. İster misiniz?
5: Ne olmuş? Ne de doğrusu?
4: Efendim biz sizi TGRT radyosundan arıyoruz. Ve asker kaçağı olarak da aranmıyorsunuz efendim.
5: Yani bunlar... Şaka mıydı?
4: Evet hanımefendi, bunlar TGRT FM radyosunun size yaptığı küçük bir şakadan ibaretti sadece.
5: Ay hanımefendi, yani burada öldürdünüz beni, yani nasıl, ay Allah'ım ya.
4: Efendim özür diliyorum, çok çok çok telaşlandınız, heyecanlandınız farkındayım ama adınız Nevzat, ben ne yapabilirim?
5: Ay vallahi anlatamam, ellerim titriyor, ay Allah çok korktum.
4: Peki yani. Şimdi her şey bir tarafa, bize çok kızdınız mı?
5: Efendim?
4: Çok kızdınız mı bize?
5: Yani birazcık.
4: Ama geçti değil mi? Peki Nevzat Hanım çok teşekkür ediyoruz. Şakamızı çok anlayışla karşıladınız. Ama tabii tüm şakaların altında bir gerçek payı var. Evet. Daha doğrusu çıkarılması gereken bir pay var. Bundan da çıkarılacak pay telefonla gelen mesajlara, hele hele tanımadığınız insanlardan gelen mesajlara bu kadar inanmamanızdı. Ümit ediyorum ki sizin şahsınızda pek çok kişiye örnek olmuştur.
5: Çok doğru söylediniz. Çok doğru. Çok sağ olun.
4: Peki iyi günler diliyorum tekrar.
5: Sağ olun. Size de iyi günler.
4: Evet sevgili dinleyiciler, bugün Alo Şaka için Nevzat Hanım'ın telefonunu çaldırdık ve ona küçük bir şaka yaptık. Ümit ediyorum ki bize çok fazla kızmadı. Bu arada sevgili dinleyiciler, belki yarın sizin telefonunuzu çaldıracağız. Eğer telefonunuzu açtığınızda bizden birinin sesini duyarsanız lütfen şaşırmayın.
3: Alo?
4: Şaka şaka.
0: Şimdi reklamlar.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, günah işlemiş kimse abdest alır, sonra iki rekat namaz kılar, sonra istiğfar ederse günahı affolur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Allahü Teala'ya itimat etmek. Sevgili dinleyicilerimiz, itimat etmek, güvenmek demektir. İnsan bir işe başlarken veya o işi yaparken bir yere güvenmesi gerekir. Bu güven ya insanın kendisine, yani nefsine veya Allahü Teala'ya olur. Her insanın nefsi vardır ve herkesin nefsine itimadı, güvenmesi, bu insanların birbirinden farklı, üstün ve haklı olmasına sebep olmaz. Zira başkasının yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu batman taşı sanır atasözü meşhurdur. İnsanlar işlerinde, kendi aralarındaki münasebetlerde ve hak arama konusunda nefislerine değil de Allahü Teala'ya itimat ederler, güvenirlerse her bakımdan rahat ederler. Böylece hak sahipleri haklarını alır ve insanlar arasındaki zulüm ortadan kalkmış olur. Allahü Teala'ya inanan ve güvenen bir kimse, haklı olduğumu Rabbim biliyor, o bana yardım eder diye düşünür. Ben haklıyım, nefsim bana yardım eder diye düşünmez. Zira nefsine güvenen kimse egoist olur, bencil olur. Nefsinin isteklerini ele geçirmede engel tanımaz. Zulüm dahil her türlü kötülüğü yapmaktan çekinmez. Daha azgın ve saldırgan olur. Bu sebeple nefse güvenmek, kötü maksatları kullanmaya daha elverişli olmaktadır. Allahü Teala'ya güvenen kimse de nefsine güvenenden kat kat daha fazla kuvvet hasıl olmaktadır. Allahü Teala'ya itimat eden kimse de nefsine itimat eden kimse gibi boş oturmayıp çalışmakta, sebeplere yapışmaktadır. Ancak nefsine güvenen kimse kendinden başkasına itimat etmediği için işlerinde, yaptıklarında ve düşüncelerinde yalnızlaşır, tek başına kalır. Allahü Teala'ya güvenen kimse yalnız kalmaz, ümitsizliğe düşmez. Çünkü onun itimat ettiği bir yer vardır ve bu tükenmez kaynaktan kuvvet almaktadır. Allahü Teala'ya inanıp güvenen bir kimse hem bütün kuvvetiyle çalışmakta hem de kazancını kendinden bilmek gibi egoistliğe, bencilliğe düşmemektedir. Tevekkül herhangi bir işe başlarken o işin sebeplerine yapıştıktan sonra Allahü Teala'ya güvenmek, ona itimat etmek demektir. Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre Hazretlerine hitaben, "Ya Eba Hüreyre, Allah'tan başka hiçbir şeye ümit bağlama. Allah'a tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allahü Teala'dan iste. Allahü Teala'nın adeti ilahiyesi şöyledir ki her şeyi bir sebep altında yaratır. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra Allahü Teala'nın yaratmasını beklemek lazımdır. Tevekkül bundan ibarettir." buyurmuştur. İslamiyet'te tevekkül, çalışmayıp her şeyi Allahü Teala'dan beklemek değildir. Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki her şeyi bir sebeple yaratmaktadır. Sebepleri o yarattığı gibi onların tesir ederek işin meydana gelmesini de o yaratmaktadır. İslamiyet her şeyin sebebini araştırmamızı ve bu sebebe yapışmamızı emretmektedir. Her şeyin bilinen, meşhur olan sebebine yapışmamız ve bu sebebin tesirini yaratması için Allahü Teala'ya dua etmemiz, yalvarmamız lazımdır. Sebebe yapışmadan işin yapılmasını Allah'tan beklemek, Allahü Teala'ya karşı gelmek, onun adetini bozmaya kalkışmak olur. Allahü Teala Davud Aleyhisselam'a vahyederek, "Bir kimse her şeyden ümit kesip yalnız bana güvenirse, yerde ve göklerde bulunanların hepsi ona zarar yapmaya, aldatmaya uğraşsalar, onu elbette kurtarırım." buyurmuştur. Allahü Teala'ya güvenmek, yani tevekkül etmek, kalpte hasıl olan bir haldir. Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanının pek çok olduğuna iman etmekle hasıl olur. Bu hal, kalbin vekile itimat etmesi, güvenmesi, ona inanması ve onunla rahat etmesidir. Böyle bir insan dünya malına gönül bağlamaz. Dünya işlerinin bozulmasından üzülmez. Allahü Teala'nın rızkı göndereceğine güvenir. Allahü Teala'ya güvenmek, ona tevekkül etmek demek, iş yapmayıp tembel olmak için değildir. Bir işe başlamak, başlanan işi başarmak ve güç bir işi başaramamak korkusunu gidermek için nefse değil, Allahü Teala'ya güvenilir, tevekkül edilir. Bir ayet-i kerimede mealen buyurulduğu gibi,
bir işe başladığın zaman Allahü Teala'ya tevekkül et, ona güven. Tevekkül her işte sebeplere yapıştıktan sonra Allahü Teala'ya güvenmektir ve kalbin yapacağı bir iştir. Tevekkül Allahü Teala'ya imandan meydana gelir. Maide suresinin 23. ayeti kerimesinde mealen "Eğer imanınız varsa Allahü Teala'ya tevekkül ediniz." buyurulmuştur. Tevekkül etmek için tesiri kesin olan ve herkesçe bilinen sebepleri bırakmak lazım değildir. Bir gün Resulullah Efendimiz kendisini ziyarete gelen kimseye "Deveni ne yaptın?" diye sorarlar. O kimse de "Allah'a tevekkül edip kendi haline bıraktım." cevabını verir. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz "Deveni bağla ve sonra tevekkül et." buyururlar. İbrahim Aleyhisselam'ı mancınığa koyup ateşe atarlarken "Hasbiyallah ve ni'mel vekil." Yani "Bana Allah'ım yetişir. O iyi vekil, yardımcıdır." dedi. Ateşe düşerken Cebrail Aleyhisselam gelip "Bir dileğin var mı?" deyince "Var ama sana değil." buyurdu ve böylece "Hasbiyallah" sözünün eri olduğunu gösterdi. Vaktiyle bir tüccar hacca gidecekmiş. Kibirli ve parasına güvenir bir şekilde mübarek bir zata gitmiş ve "Efendim, 300 tane altınım var. Hacca gidip gelene kadar bu altınlar bana yeter mi?" diye sormuş. O mübarek zat da "Bu paralar sana yetmez. Biraz daha ilave et." diye cevap vermiş ve cevabını alan tüccar gitmiş. Tüccarın hemen arkasından da fakir bir derviş gelmiş ve "Efendim, hacca gidiyorum. Bana dua eder misiniz?" diye arzda bulunmuş. O mübarek zat da "Selametle git ve selametle gel." buyurmuş. O zatın talebelerinden birisi "Efendim, tüccarın parası çok olduğu halde yetmez dediniz. İkinci gelenin parası olmadığı halde selametle git, selametle gel buyurdunuz. Bunun hikmeti nedir?" diye sual eder. O mübarek zat da "Evladım, birinci gelen parasına güvendi. İkinci gelense Allahü Teala'ya güvendi. Allahü Teala'dan başka neye gönül bağlarsanız, ondan başka neye güvenirseniz o sizin başınıza bela olarak yeter." cevabını vermiştir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde "Allahü Teala'ya tam tevekkül etseydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi size de gönderirdi. Kuşlar sabah mideleri boş, aç gider, akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner." buyurmuşlardır. Tevekkül etmek çalışmamak demek değildir. Çünkü Hazreti Ebu Bekir her işinde tevekkül sahibi olduğu halde halife seçildiği zaman çarşıda kumaş satıyordu. Kendisine "Ya halife, devlet idare ederken ticaret yapmak olur mu?" dediklerinde "Çoluk çocuğuma bakmazsam millete nasıl bakarım?" buyurdu. Bunun üzerine halifeye Beytül Mal'den aylık bağlandı ve bundan sonra her saat millet işleriyle uğraştı. Allahü Teala'ya itimat için hem kuvvetli bir iman ve hem de kuvvetli bir kalp lazımdır. Böyle olan bir kimsenin kalbinde şüphe kalmaz. İtimat ve rahatlık tam olmadıkça tevekkül de tam olmaz. Çünkü tevekkül kalbin her işte Allahü Teala'ya itimat etmesi, güvenmesi demektir. Muhammed bin Salim Hazretleri buyuruyorlar ki tevekkül etmek, Allahü Teala'ya itimat etmek Resulullah Efendimizin halidir. Çalışıp kazanmak da onun sünnetidir. Çalışıp da tevekkül ediniz.

Şiirlerle Menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Adalet böyle olur. Hazreti Ömer Faruk Allah'tan korkardı pek. Titrerdi mahşerdeki hesabı düşünerek. Buyururdu, bir çoban kaybetse koyununu, yarın mahşer gününde sorarlar benden bunu. Bir gün halife iken uğraşıp birkaç saat zekat develerini bağladı kendi bizzat. Dediler ki, bu işi niçin siz yaparsınız? Olmaz mıydı birine bunu yaptırsaydınız? Buyurdu, fakirlerin hakkıdır bu develer. Onların işlerini yapmalı bizzat Ömer. Bana tevdi etmiştir bu işi Hak Teâlâ. Yarın mahşer gününde benden sorar evvela. Dediler ki, ya Ömer, görürüz ki gece hep gezersiniz şehirde, her yeri neden acep? Buyurdu, dolaşırım uzak ücra yerleri, kendim arar bulurum aciz ve fakirleri. Zira budur evvela benim asli vazifem, onlara yardım etmek zevk veriyor bana hem. Bir yere yeni valiyi gönderirken ilk önce ona vazifesini söylerdi ince ince. Sonra da bir kağıda cümle vazifesini iki nüsa olarak yazdırırdı hepsini. Birinci nüshasını verirdi kendisine. Yollardı diğerini şehrin ahalisine. Ve onlara emredip derdi ki, ey ahali, biliniz ki şehrinize geliyor yeni vali. Eğer Hakk'ın emrini tutarsa bu valiniz, siz de onun emrine itaat eyleyiniz. Yok, Allah'ın emrini terk ederse o bir gün, bunu hatırlatınız, siz de ona topyekün. Abdurrahman bin Avf da nakleder ki şöylece, Hazreti Ömer Faruk bana geldi bir gece. Buyurdu, şehrimize küffar diyarlarından bir ticaret kervanı geldi ve kondu şu an. Gerçi bunlar Müslüman değiller, hepsi kafir. Velakin şehrimize gelmişlerdir misafir. Çok kıymetli mallarla yüklüdür kervanları. Bizlere emanettir canlarıyla malları. Zira İslam'ın emri şöyledir ki her zaman misafir gelenlere verilmez zarar ziyan. Gel gidelim bu gece, bekleyelim onları. Bizim diyarımızda olmasın zararları. Peki deyip o gece bekledik sabaha dek. Lakin biri fark etmiş bizi takip ederek. Sonra diğerleri de olmuş buna muttali. Kendi aralarında konuşmuşlar bu hali. İslam'ın halifesi, cihan titreten

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Cuma günü ile ilgili birçok bilgi veriliyor kitaplarda. Siz de zaman zaman anlatıyorsunuz. Cuma günü kıymetli bir gün. Peki Cuma gününün gününde ve gecesinde yapılan ibadetler de diğer zamanlarda yapılanlardan daha mı kıymetlidir? Daha mı çok sevap verilir veya?
1: Musa Bey, bunu anlayabilmek için din büyükleri çeşitli misaller vermişler. Şimdi zaman olsa da veriliyor. Mesela bir devlet başkanının çocukları geldi. Değil mi? Torunlar geldi. Hemen gidiyorsun falan. Peki o çocuğun, sen de aynı şekilde gittin, onu sevdin, şey yaptın falan. Niye aynı şekilde ona değer veriyorsun, kıymet veriyorsun? Başka çocuklarla değil de onunla ilgileniyorsun. Çünkü devlet başkanı torunu.
0: Çünkü devlet başkanının çocuğu.
1: Değil mi?
0: Çünkü prens.
1: Tabii. Dolayısıyla o çocuğun da diğer çocuklardan bir farkı yok. Ama yani dedesi babası vasıtasıyla bir kıymet kazanmıştır. Diyeceksiniz hani böyle absürt bir misal niye verdiniz? Şimdi günlerin arasında fark var mı? Ben bu yaşıma geldim. Her gün güneş doğudan doğuyor, battan batıyor. Ha, bir gün battan doğacak, o ayrı mesele, kıyamet o.
0: Yani perşembe ile cumanın bir farkı yok.
1: Onu söyleyeyim. Yani. Bir farkı yok. Şimdi ama
0: gün olarak.
1: Ama Allah-u Teala yarattığı güneş orada duruyor. Yani belli bir sistem içerisinde hareket ediyor. O vazifesi neyse onu her gün icra ediyor. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki Cuma günü doğan güneş farklı. Ben kıymet verdim buyuruyor. Ya Allah-u Teala yarattığı madenler içerisinde mesela bakır topraktan çıkar, alüminyum topraktan çıkar, demir topraktan çıkar, altın topraktan çıkar. Değil mi? Evet. Bunun hepsi topraktan çıkar. Niye altın kıymetli? Halbuki altın insan hayatında bir işe yaramaz. Şimdi dinleyiciler diyor ki hoca altını bilmiyor. Yani.
0: O sen bize söyledin. Ver hocam, biz onu yarayacak yer buluruz diyorlar.
1: Onu o manada söylemiyorum. Yani inşaat yaparken demir olarak kullandığımız yerde altını kullanamayız. Çünkü dayanmaz.
0: Kapkacak yapamazsın mesela.
1: Kapkacak ateşe dayanmaz. Ateşe dayanmaz. İşte araba yapayım desen mümkün değil. Yani insan hayatında kullanılacak şeylerin içerisinde bir işe yaramıyor. Ama Allah-u Teala insanlar arasındaki alışverişte, muamelede onu hakem, hani bugünkü anlamda söyleyeyim, hakem, ölçü yaratmış yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Allah-u Teala kıymet vermiş. Alüminyuma kıymet verseydi, alüminyum şimdi sarraflarda böyle şey yap, kıymetli olurdu. Bakıra verseydi o kıymeti, bakır aynı şekilde hava atardı. Ama altına vermiş Cenab-ı Hak. Yani insan hayatındaki lazım olan eşyaların hiçbirisinde bir fonksiyon olmadığı halde Allah-u Teala ona o kıymet vermiş. Yani topraktan çıkan madendir. Başka bir özelliği söz konusu değildir. İnsan da öyledir. Ama Allah-u Teala

0: peygamber olarak seçmiş, göndermiş. Bitti. Cenab-ı Hak kıymet vermiş. Ondan sonra Allah-u Teala o peygamber varisi olan ehl-i sünnet alimlerini, evliya-i kiramı yaratmış. Allah-u Teala seçmiş. Cenab-ı Hak kıymet vermiş. Hani bazıları diyor ki o da insan, ben de insanım. Doğru. Cuma da gündür, perşembe de gündür. Bir farkı yok.
1: Doğru.
0: Doğru.
1: O da doğru.
0: O da doğru. Ama Allah-u Teala kıymet vermiş. Hadis-i Şerif'te buyuruyor ki toprak peygamberlerin cesetlerini çürütmez. Cuma günleri bana çok salavat okuyunuz. Ümmetimin okuduğu salavat her cuma günü bana bildirir. Bana bildirir. Cenab-ı Hak bildirilir buyuruyor. Cenab-ı
1: Peygamber Efendimiz.
0: Peygamber Efendimiz bildirilir. Ve yine başka bir müjde de var. Bir kimse cuma günü sabah namazından önce, sabah namazı sünnetinden önce Estağfurullahel-Azim ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyum ve etûb ileyh okursa bütün günahları affolur. Hatta başka bir nakli ver bu hadis-i şerifin. Anasının babasının günahları bile affolur buyuruyor. Ya zor bir şey değil bak ha.
1: Bir kere mi okuyacak?
0: Bir kere. Hatta bazı yerlerde üç kere diye de aynı şekilde
1: naklediliyor. Yani üç de olsa kolay bir şey yani.
0: Sabahleyin, sabah namaz, cuma günü sabah namazına kalkıyor, abdestini alıyor, sünnetine başlamadan,
1: daha namaza durmadan
0: Estağfurullahel-Azim ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyum ve etûbi ileyh. Ne oluyormuş? Bunu okuyanın bütün günahları ana babasının da dahil buyuruluyor. Bak perşembe günü denmiyor bu.
1: Cuma günü diyor.
0: Cuma günü. Perşembe günü de sabah namazına kalkıyor. Ama cuma gününe kıymet veriyor Cenab-ı Hak. O günde yapılırsa ben diyor kabul ediyorum bunu. O günde yapılırsa. Mesela başka bir şey. Cuma namazından sonra 7 defa İhlas ve Muavvizeteyn okuyan Allah-u Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur. Cuma namazından sonra. Cuma namazı bitiyor. Camiden çıktın. 7 defa kul huvallahu ehad, 7 defa kul enfusu rabbil felak, 7 defa kul enfusu rabbin nas. Besmeleyle okuyorsun bunu. Ne oluyormuş? Allah-u Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden koruyor. Perşembe günü de öğle namazına camiye gittim çıktım. Orada öyle buyurulmuyor. Perşembe de gün. Cumartesi gün. Cumartesi de gün. Pazarda gün. Cumartesi gitti öğle namazına.
1: Cuma yapamadık, cumartesi yapsak olur mu?
0: Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Ve başka bir müjde daha. Cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda yaptığı dua reddolmaz buyuruyor. Şeyde bu zaman zaman burada da nakil yapılıyor. Biz de isminden hep bahsediyoruz. Hazırladığı kitaptan da nakiller yapıyoruz. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Ya Eyüp'te, Eyüp doğumlu. Eyüp Sultan'da yani İstanbul'un. Şimdi kendilerine anlatmışlar. Biz de oradan dinlemedik de dinleyen, duyanlar naklettiler. Karışmamışlar. Eyüp'te bir adam varmış. Böyle kendi başında kimi kimsesi yok. Hep böyle her gün işte ikinden sonra falan öğleden sonra işte ya Rabbi benim canımı al, ya Rabbi benim canımı al. Ya karışım diyorlar bir gün böyle yine cuma günü ikinden sonra ne yaptıysa ne ettiyse ya Rabbi benim canımı al, ya Rabbi benim canımı al. Çünkü buyurmuşlar bir rivayette öğleden sonra, bir rivayette ikinden sonra. Bir an var. İşte o anı bildiriyor bu hadis-i şerif. Cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda yaptığı dua reddolmaz. Ya kardeşim buyuruyorlar. O ana denk gelmiş tak diye öldü buyuruyorlar. Ya Rabbi canım ağa diyor. Tam o ana denk gelip tak diye ruhunu teslim etmiş. Onun için de Cenab-ı Hak'tan hep hayırlısını istemek lazım buyuruyor.
1: O vakitleri değerlendirmek lazım yani.
0: Cuma günü gecesinde daha kıymetlidir. Gecesinde veya gündüzünde Kehf suresini okumak da çok sevaptır. Bilenler yapıyor bunu. Cuma günleri tek olarak oruç tutmak ve yalnız cuma geceleri teheccüd kılmak ise mekruhtur. Cuma günü oruç tutacak, perşembe cuma veya cuma cumartesi.
1: Cuma gecesi de perşembeyi cumaya bağlayan evet, gece oluyor değil
0: aynen
1: mi?
0: Öyle oluyor. Evet. Cuma günleri güzel kokular sürünmek, yeni temiz elbise giyinmek, saç tırnak kesmek sünnettir. Hatta bir hadis-i şerif naklediliyor. 10 şey sünnettir. Bıyığı kısaltmak, sakalı uzatmak, tabi tutam. Misvak kullanmak, mazmaza istinşak, yani buruna çok sıkacak, bak, gargara yapmak. Tırnak kesmek, ayak parmaklarını yıkamak, koltuk altını temizlemek, kasıkları temizlemek, su ile istinca etmek diye buyuruluyor. Ve Dürül Muhtar'da da her Müslümanın cuma günleri cuma namazından önce veya sonra başını tıraş etmesi, tırnaklarını kesmesi sünnettir. Tırnakların namazdan sonra kesilmesi eftaldir. Cuma günü tırnaklarını kesmeyen başka günlerde kesmelidir. Gelecek cuma gününü beklememelidir. Her cuma günü yıkanarak ve koltuk ve kasık kılları tıraş edilerek temizlenmek müstahaptır. 15 günde bir tıraş etmek de caizdir. 40 günden fazla tıraş etmemek tahrim ve mekruhtur diye de açıklıyor. Ve yine cuma günü hakkında, cuma günü ve gecesi çok mübarektir, çok kıymetlidir. Cuma günü dünyada da cennette de müminlerin bayramıdır. Bugüne saygı gösterenler, cuma günü geldiği için sevinenler, tövbe istiğfar edenler, ibadet yapanlar çok büyük nimetlere kavuşmakta, sevap kazanmaktadır. Onun için cuma gününü ganimet fırsat bilmelidir. Günahlara tövbe etmeli, Allah-u Teala'ya yalvarmalı, dua etmeli ve mümkün olduğu kadar kalbi ve dili boş bırakmamalı, ibadet etmeye devam etmelidir buyuruluyor. Bir fırsattır. Yani dünyada da cennette de müminlerin bayramıdır buyuruyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız cuma gününün faziletleriyle ilgili bazı bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, gece ibadet etmek kendine güç gelen veya malını hayra sarf etmekte cimrilik eden yahut düşmanla savaşmaktan korkan çokça Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Çünkü bu Allah yolunda infak edeceği bir altın dağdan daha kıymetlidir. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etmesi bildirildiği zaman, Bi'setin 14. senesiydi. Mekke'den ayrıldığı gece, Kureyş müşrikleri aralarında Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem öldürmek için anlaştılar. Gece uyku vakti gelince, Resulullah'ın kapısının önünde toplanıp, uyusun da öldürelim diye beklemeye başladılar. O gece Yasin suresinin ilk ayetleri nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç toprak aldı. Meal-i şerifi önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık göremezler olan Yasin suresi 9. ayetini üzerlerine okuyarak ve elindeki toprağı da başlarına saçarak aralarından geçip gitti. Hiç görmediler ve farkına varamadılar. İçlerinde sadece biri gördü ve müşriklere Muhammed'i göremediniz. O çıkıp gitti dedi. Müşrikler kalkıp yüzlerindeki ve başlarındaki toprağı sildiler. O gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh ile birlikte Sevr Dağı'nda bir mağaranın önüne kadar gittiler. Hazreti Ebu Bekr, "Ya Resulallah, mağaranın içine önce ben gireyim. Sana bir zarar gelmesin," dedi. İçeri girip parmağı ile mağaranın duvarındaki delikleri bir bir yokladı. Büyük bir delik buldu. O deliği kontrol için ayağını içine soktu. Ayağı uyluğuna kadar içeri girdi ve geri çıkardı. Bir rivayete göre ise gömleğini parçalara ayırıp o parçalarla delikleri tıkadı. Bir delik kaldı. Oraya da ayağını koydu ve ayağını yılan soktu. "Ya Resulallah, içeri buyurunuz. Sizin için yer hazırladım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağaranın içine girip istirahat etti. Hazreti Ebu Bekr Sıddık o gece yılan sokması sebebiyle ayağının acısından çok acı çekti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bildirmedi. Sabahleyin Resulullah Hazreti Ebu Bekir'in ayağını şişmiş halde görünce, "Bu nedir ey Ebu Bekir?" diye sordu. "Ya Resulallah, bu gece yılan soktu," deyince, "Bana niçin bildirmedin?" buyurdu. "Sizi üzmek istemedim ya Resulallah," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini şişen yere sürdü. O anda iyileşti, şişlik kayboldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh mağaranın içine girer girmez o gece mağaranın kapısının önünde bir ağaç yeşerdi. İki yabani güvercin o ağacın üzerine yuva yapıp yumurtladılar. Bir örümcek de mağaranın ağzını ağıyla ördü. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den ayrıldığını haber alan müşrikler ok ve yaylarını alıp takibe çıktılar. Mağaranın 200 zira veya bir rivayette 50 zira kadar yakınına geldiler. Bir zira 48 santimetredir. Aralarından birini mağaranın içine girip bakması için gönderdiler. O kimse mağaranın önüne geldi ve geri dönüp gitti. "Niçin döndün?" dediler. "Mağaranın kapısı örümcek ağıyla kaplı ve orada iki güvercin var. Anladım ki içeride kimse yok," dedi. Müşrikler mağaranın kapısına konan İki güvercini görerek döndükleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o güvercinlere hayır duada bulundu. Allahü Teala o güvercinlere haremde yer nasip etti ve nice seneler orada yaşayıp yavruladılar.

Muhammed aleyhisselamın ahlakı. Resul aleyhisselam bir dirhem ile bir antari satın aldı. Bir dirhem ile de yiyecek satın almaya giderken bir hizmetçi kızın ağladığını gördü. "Kızım, niçin böyle ağlıyorsun?" buyurdu. "Bir Yahudinin hizmetçisiyim. Bana bir dirhem verdi. Yarım dirhem ile bir şişe ve yarım dirhem ile de yağ satın al," dedi. "Bunları alıp gidiyordum. Elimden düştü. Hem şişe hem de yağ gitti. Şimdi ne yapacağımı şaşırdım," dedi. Resul aleyhisselam son dirhemini kıza verdi. "Bununla şişe ve yağ al, evine götür," buyurdu. Kızcağız, "Eve geç kaldığım için Yahudinin beni döveceğinden korkuyorum," dedi. Resul aleyhisselam, "Korkma. Seninle birlikte gelir, sana bir şey yapmamasını söylerim," buyurdu. Eve gelip kapıyı çaldılar. Yahudi kapıyı açıp Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem görünce şaşırıp kaldı. Yahudi'ye olanı biteni anlatıp kıza bir şey yapmaması için şefaat buyurdu. Yahudi Resulullah'ın ayaklarına kapanıp binlerce insanın baş tacı olan, binlerce arslanın emrini yapmak için beklediği, "Ey koca peygamber! Bir hizmetçi kız için benim gibi bir miskinin kapısını şereflendirdin. Ya Resulallah, bu kızı senin şerefine azat ettim. Bana imanı, İslam'ı öğret. Huzurunda Müslüman olayım," dedi. Resul aleyhisselam ona Müslümanlığı öğretti, Müslüman oldu. Evine girdi. Çoluğuna çocuğuna anlattı. Hepsi Müslüman oldu. Bunlar hep Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem güzel huylarının bereketiyle oldu.

0: Namaz nasıl kılınır? Hanefi mezhebinde ellerini kulağının hizasına kaldırmak sünnet. Ellerinin ayasını kıbleye yöneltmek sünnet. Er kişilerin baş parmağını kulağı yumuşağına değdirmek ve hatun kişilerin omuzu hizasına kaldırmak müstehap. Allahu Ekber demek farz. Tekbir aldıktan sonra el bağlamak sünnet. Sağ elini sol elinin üstüne koymak sünnet. Er kişinin ellerini göbeğinden aşağı koymak ve hatun kişi göğsüne koymak sünnet. Er kişi sol elin bileğini pekçe kavramak müstehap. Namazda imam olsun, muktedi olsun ve yalnız olsun, Sübhaneke okumak sünnet. Eğer imam veyahut yalnız olursa, Euzu okumak sünnet. Besmele okumak sünnet. Fatiha-i Şerife okumak vacip ve Fatiha'dan sonra 3 ayet yahut 3 ayet kadar uzun bir ayet okumak vacip. Sünnetlerin ve vitrin her rekatinde, yalnız kılarken farzların 2 rekatinde ayakta Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumak farz. Rükûda belini eğmek farz. 3 kere Sübhanallah diyecek kadar eğlenmek vacip. 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim demek sünnet. 5 kere veya 7 kere demek müstehap. Rükûdan kıyama doğruldukta ve 2 secde arasında doğrulup oturdukta 1 kere Sübhanallah diyecek kadar eğlenmek İmam-ı Ebu Yusuf'a göre farz ve tarafeyn kavline göre vacip olup bazıları sünnet demişler ise de esah olan vaciptir. Secdede başını secdeye koymak farz. 3 kere Sübhanallah diyecek kadar eğlenmek vacip. 3 kere Sübhane Rabbiyal Ala demek sünnet. 5 kere veya 7 kere demek müstehap. İbn Abidin rahimehullahü teala diyor ki: Secde yaparken önce 2 diz, sonra 2 el, sonra burun ve sonra alın yere konur. Baş parmakları kulakları hizasında olur. Şafii'de eller omuz hizasına konur. Ayakların en az birer parmağını yere koymak farzdır. Yerin sertçe olup başın içine girmemesi lazımdır. Yere serili halı, hasır, buğday ve arpa böyledir. Yerde duran masa, kanepe, araba da yer demektir. Hayvan üzeri ve hayvan üstünde bulunan semer ve benzerleri yer sayılmaz. Salıncak ve ağaçlara, direklere bağlanarak havada gerilmiş duran bez, halı, hasır yer sayılmaz. Pirinç, darı, keten tohumu gibi kaygan şeyler üzerine secde sahih olmaz. Çuval içinde iseler sahih olur. Secde yeri dizlerini koyduğu yerden yarım zira yani 12 parmak eni 25 santimetre yüksek olunca namaz sahih olur ise de mekruhtur. Secdede dirsekler bedenden, karnı da uyluklardan açık tutulur. Ayak parmaklarının uçları kıbleye karşı tutulur. Rükûa eğilirken topuk kemiklerini birbirine yapıştırmak sünnet olduğu gibi secdede dahi bitişik tutulur. Kadın namaza dururken ellerini omuzlarına kadar kaldırır. Ellerini kol ağzından dışarı çıkarmaz. Sağ avucu sol üzerinde olarak göğüs üstüne kor. Rükûda az eğilir. Belini kafasıyla düz tutmaz. Rükûda ve secdede parmaklarını açmaz. Birbirlerine yapıştırır. Ellerini dizleri üzerine kor. Dizlerini büker. Dizlerini tutmaz. Secdede kollarını karnına yakın olarak yere serer. Karnını uyluklarına yapıştırır. Teşehhütte ayaklarını sağa çıkararak yere oturur. El parmaklarının ucu dizlerine uzanır. Erkekler de dizi kavramaz. Parmakları birbirlerine yapışık olur. Kendi aralarında veya erkeklerin cemaati arasında imam ile kılmaları mekruhtur. cuma ve bayram namazı kılması farz değildir. Kurban bayramında farz namazlardan sonra tekbir-i teşrik sessiz okur. Sabah namazını geç kılması müstehap değildir. Namazlarda yüksek sesle okumaz. Kadının ezan ve ikamet okuması mekruhtur. Kade-i ulada oturmak vacip, kade-i ahirede oturmak farz. Son kadede tahiyyat okumak vacip. Selam lafzı vacip ve selamda iki omuzuna bakmak sünnet.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Şirin Hudut ilçemiz İpsala'dan sesleniyorum. Maşallah sanki su denizinin üzerine kurulmuş gibi, suyun üzerinde ne deniz olur? Yeşillik deniz olur. Yeşillik deniz olan asude bir yerdeyiz. Efendim, Yunan hududuna çok yakın, 10 kilometre var yok yani mesafesi. Güzel, sessiz, sakin, tertemiz kalmış bir ilçemiz efendim. Burada Osmanlı'nın ilk Avrupa'ya geçişlerinde durak yerlerinden birisi. Keşan ve Gelibolu istikametinde gelen kimseler, yani Gelibolu'dan Keşan'a, Keşan'dan da efendim artık Trakya'ya yayılan güçlerimiz, kuvvetlerimiz, tabii önlerinde Meriç Irmağı olduğu için o bir engel, mecburen uzun köprüden dolaşıp gidilme durumu olmuş. Edirne'den dolaşıp gidilme durumu olmuş. Ama buralar o günden beri Türk ve Müslüman yurdudur. Bu yurtları bizlere böyle bırakanlara rahmetler diliyoruz. Burada Çukur Cami adı verilen bir cami var. Bu Çukur Cami halkın herhalde koyduğu bir isimdir. Aslında bu camiyi yaptıran bir bahanesi mutlaka vardır. Bazı camilere gidiyoruz veya eserlere, hayrat eserlere gidiyoruz. Bahanesi kaybolmuş. Mahkeme Camii diyorlar. Bodrum İskelesi'de bir cami var. Mahkeme Camii. Ya Mahkeme Camii olur mu kardeşim? Bunu yaptıran bir hayır sahibi vardı. Ahmet'tir, Mehmet'tir. Sonra araştırdık. Meğer 2. Abdülhamit Han kendi kesesinden Bodrum gibi bugün Türkiye'nin turistik meselelerde en önde ismi geçen bir yerin iskelesine cami yaptırmış efendim. Ha, bugünkü turistler için değil tabii bu da, Osmanlı'nın hac yolunda giderken gemiler hep denizden giderler ama karaya da muhtaçtırlar. Su alacaklar, yiyecek alacaklar, bir iskeleye ihtiyaçları var. İşte Bodrum, Marmaris, Küllük veya Güllük gibi yerler hep böyle Osmanlı hacı gemilerinin geçtiği yerlere kurulmuş ki oralarda antrepolar var. Gemilerin yiyecek, içecek vesaire ikmalleri oradan yapılırdı. Ve Anadolu'ya gelen gemilerle baharatlar da oralardan Anadolu içlerine yayılırdı. Şimdi mi? Şimdi bir tarafta işte bir şey sokağı var, öbür tarafta başka bir şey sokağı var. Öyle bir yer. Buralar ise bu hayratı yapan kimsenin adları unutulmuş, çukurluğu kalmış. Ancak 1752-53'lerde olan şiddetli zelzele ki İstanbul'u da çok etkilemiştir bu zelzele. Çok büyük tahribata sebep olmuştur. Allah-u Teala'nın hikmeti tabii yer altından geliyor. Dur deyip de dünyaya bir kazık çakıp da ipine bağlayıp kal böyle diyecek halimiz var mı? Var mı o gücümüz efendim? Yok. Öyle yaratılmış. Efendim işte fenle ölçüyoruz. Ölçüyorsa ama onu durduracak bir halde değilsin yani. Bu camide o zaman yeri de yumuşak olduğu için gevşek, kayalar üzerinde değil, suyun üzerinde hakikaten. Bu ilçe suyun üzerinde duruyor efendim. Bol da suyu var maşallah. Çok bereketli. Tahrip olmuş. Hasar görmüş daha doğrusu. Tahrip değil de hasar görmüş diyelim. Dertli Mustafa Bey diye birisi 1800'lü yılların başında bu camiyi tamir ettirmiş. Epey müddet gitmiş. Daha sonraları bu da harap olmuş. 1900'lü yılların başında işte bir tamirden falan geçmiş ama alel usul geçmiş. Son dönemi de gördüğünüz gibi betebeler sıvanmış. Minaresi, güzel bir minaresi var. Minare eskiye de benziyor. Üzeri böyle yivli minare tipi. Azıcık ona benzetmişler. Tam yivli minare olmamış ama tutmuşlar. Onların üzerinde badana veya boya yapmışlar. Plastik boya, badana boyası yapmışlar. Caminin içerisinde sizlerle bir paylaşacağız. Burada yakında bir kervansaray kalıntısı var. O kalıntıyı da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi caminin içini bir görelim. Ondan sonra da kervansaray kalıntısına geçelim efendim. Şimdi caminin haremine girmiş bulunuyoruz. Dertli Mustafa Bey Camii. Sonradan tamir ettiren adını vermişler. İlk tamiri yaptıranı bilmiyoruz. Bahanesini bilmiyoruz ama yaptıran, tamir ettiren belli. Harim kısmındayız. Minberi yeni ahşaptan yapılmış. Mihrabı zaten fayanslarla, yeşil fayanslarla olduğu gibi bezenmiş, yapılmış. Tavanı ahşap. Yani bildiğimiz klasik tavan. Bey demek, sancak beyi demek. Yani il valisi demek. Tabii bugünkü illeri düşürürsek Trakya'daki, burada yanılırız. Bir de Mustafa Bey'in olduğu 1800'lü yılların başında bir iltizam beyleri vardı. Bu iltizam beyleri halkın aldığı mahsulün uşurunu, yani sonraki dönemde 1940 ile 50'li yıllar arasında, hatta 35 ile 50'li yıllar arasında 15 senedeki Anadolu'nun meşhur belini büken aşar vergisi var ya efendim. Aşar vergisi bir dini vergidir. Şimdi dini vergiyi de laik bir devletin herhalde alması uygun olmaz. Ama bu alınmış, insanların ta tencere tavasına kadar hepsi icabında zor alıma tabi tutulmuş. İşte devlet tekrar bunu hazineye, yani Beytül Mal'e koymak için bu zekatı, tarla mahsulünü ve hayvan zekatını kitaplarımıza göre devletin alıp fakirlerin hakkı olarak Beytül Mal'e koyması var. Halk bunu muntazam vermeyince ziraattan aldığı tarla mahsulünün vergisiyle hayvan vergisini muntazam vermeyince devlet bunu iltizam memurları vasıtasıyla yapıyor idi. Ha normal ben paramın zekatını vereceğim, devlet ona karışmıyor. Ama ötekini insanlar vermiyor diye onu alıyor, fakirlerin adına alıyor. Yani o aşar vergisi toplanan 1935 ile 50'li yıl arasındaki aşar vergisi devletin hazinesine giriyordu. Fakir fukaraya dağıtılacak bir fonda hiç bekletilmemiştir. Bu da ayrı bir dert. İşte bu camiyi anlatırken Dertli Mustafa Bey'in de buralarda bir iltizam memuru olduğu, görevlisi olduğu, onun için bey dendiği ihtimali de var. İsmini rastlayamadığım için bunları sadece ihtimallerle söylüyorum. Burada bir kervansaray kalıntısı var. Şimdi onun yanına gideceğiz efendim. Şimdi de 2. Murat Han kervansarayının ayakta kalabilmiş garip, öksüz bir duvarının önündeyiz. Görüldüğü gibi kemerler burada, tuğlalardan kemerler yapıldığı zamandan kalma. Sonradan bazı yıkılan yerleri aman aman bir tamir etmeye çalışmışlar. Eklenti, tabii uzmanıyla tarih eseri tamir etmezseniz olacağı bu. 2. Murat Han, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasıdır. Uzun süre padişahlık yaptı. 1451'e kadar, 1421'den 1451'e kadar 30 sene padişahlık yaptı. Ömrünün büyük bir kısmı Balkanlarda geçti. Avrupa kıtasında geçti. Bu bölgelerde zaten onun ilk Edirne'yi başkent yapacağı sıradaki kurduğu tesislerden birisidir. Osmanlı'yı öyle düşünün ki deve kervanlarına saray yapmışlar efendim. Kervan sarayı demişler. Kuşlara saray yapmışlar, kuş sarayı demişler. Yani deveden serçe kuşuna kadar bütün canlılar için, mahlukat için sığınma yerleri yapmışlar. O günün şartlarında otel motel tipi yerler olmadığında tüccarın geceleyeceği yer yok. Gecelese arazide eşkıyalar canına da kıyarlar, malını da alırlar. Dolayısıyla bu insanların korunması için devlet her 30 kilometrede bir kervansaraylar koymuş. Bütün yol boyunca. Nereye? Şam'a kadar koymuş. Yani bütün Anadolu'da kervansaraylara bakarsanız 25 ila 30 kilometrede bir tane kervansaraya mutlaka rastlarsınız. Bu Anadolu'yu böyle bir kervansaray ağıyla örmüşlerdi. İstanbul'dan çıkan kervanlar icabında, hani Karacaahmet'in oradan, Veda Çeşmesi oradan çıkan kervanlar yollarda, eski yol üzerindeki konaklama yerlerinde 30 kilometrede bir mutlaka hayvanların su ihtiyacını giderecek, yem ihtiyacını giderecek, insanların yatma ihtiyacını karşılayacak olan yerler yapılırdı. Bugün burası bir ilkokulumuzun bahçesinin kenarında. Yanında da bir ev yapılmış. Peki bu kervansarayın kayıtları nerededir? Hudutları nereden nereye kadardır? Ümit ediyoruz ki sadece burada kervansaray değil, belki de 300-500 bin kişiye yemek veren bir imaret de vardı. Çukur Camii'nin de o zamanda yapıldığı söyleniyor. Biraz önce anlattığım, programın önceki kısmında anlattığım kervansaray da böyle. Dolayısıyla bu hayratı bugün devletimiz ortaya mükemmel haliyle ve orijinal şekilde çıkarabilecek güçtedir. Vakıflarımız vakıf gelirleriyle, hatta devletin de bu konudaki bazı destekleriyle bunları hayata geçirirlerse, işte burnumuzun dibinde burada Yunanistan var. Bir yığın insan buraya geliyor. Şehrin hafta pazarlarına geliyorlar alışveriş etmeye. Gelsinler de burada bir yıkık duvar görmesinler. Burada bir kervansaray görsünler. İlkokulun bahçesi, canım ilkokul yapılacak yer mi yok? Yani bir yığın hazine arazisi var. Sonra buralarda böyle yüksek yüksek apartmanlar olduğu çok nüfus olan bir yerde değil. Bugün arabalı eğitim her yerde almış yürümüş. Gönül ister ki bunun aşağılarda şu betonların altında birçok hayvan ahırlarının gözleri, kemerleri olduğu kuvvetle rivayet ediliyor. Beton kapatıyor. İyi, kapatın bakalım ne kadar gidecek. Bunu toprağın yüzüne çıkarmak esas olan şeydir. Betonla kapatmak değil. Eğer bu kervansaraylar olmasaydı, Anadolu insanının ihtiyaçlarını karşılamak için yani diğer diğer gezmesi lazımdı. Ticaret ağı şeklinde her tarafı sarmıştı bu. İnsanlar da her türlü ihtiyaçlarını rahat rahat buralardan karşılıyorlardı. O zamanın AVM'si diyebilirsiniz. Daha başka bir hipermarket, çok hipermarket neyse, en büyüğü ne kadarsa onlar diyebilirsiniz. Bunlar insanların hayatına renk katan şeylerdi. Maalesef şimdi şurada kırmızı taşlarla, bu civarın taşı da değil bu, artık bir yerlerden getirilmiş herhalde. Tuğlalar orijinal. Şuradaki taşların bir kısmı orijinal. Geri kalan ilavelerle yasağı kapatmışlar. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir su kemeri var, onu da sizlere göstermek isterdim ama su kemerine ulaşma bugünkü şu bahar şartlarında mümkün olamadı. Benim de tabii yaşlılığım ve çeşitli yürüme sıkıntıları dolayısıyla orayı sizlere gösteremediğimin üzüntüsünü çekiyorum. Bir daha da buraya İpsalı'ya zamanımız olur mu olmaz mı, ömrümüz olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Bizden sonraki bir arkadaş inşallah bizlerden sonra gelir, buralarda anlatır. Hem de bu kervansarayı güzel bulur da, ya İsmail hocam çok dert yanmış ama bak şimdi güzel olmuş derse, biz de toprağın altında rahat ederiz herhalde. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Bu programımızda sizlere 1688-1700'lü yıllar arası, yani 2. Viyana kuşatmasından sonraki Viyana Macaristan, Avusturya ile beraber Macaristan ve Sırbistan'dan ta Temeşvar'a kadar olan, yani Eflak Buğdan'a kadar olan bölgedeki yaşanan bir kargaşa var. Bu kargaşayı sadece Osmanlı değil, karşı taraftaki Avusturya devleti de, Macaristan'ı yutmak isteyen Avusturya devleti de bu kargaşayı Osmanlı'dan daha çok yaşamıştır. Karpatlar karışmıştır yani. İşte bu dönemde, 1688-1700 dönem arasında bir Osmanlı askerinin A'dan sonra bey, beyden sonra paşa geliyor. Askeri bir rütbe A. Osman Ağa'nın, Temeşvarlı Osman Ağa'nın sıra dışı esaret anılarını sizlere her bölümde bir miktar sunmaya çalışacağım. Bu kitabı hazırlayan Sayın Osman Sakin, kendisi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün Osmanlı Arşivinde idareci olarak çalışmaktadır. Güzel bir konuya parmak basmış. Kendisiyle konuştuğum zaman keşke bunu bir film yapabilseydik gibi arzusunu söyleyince ben de aynı şeye katıldığımı kendisine söylemeye çalıştım. Memnun kaldı. Şimdi o anıları sizlere inşallah peyderpey sunmaya çalışacağım. Bunu hazırlayıp, sunuma hazırlayan tabii, ben İsmail Yağcı, TGRT FM radyosunda böyle peş peşe inşallah sizlere sunacağız. Vakit olup da dinleyen dinleyicilerimiz vakitlerini boşa harcamadıklarını, hakikaten sıra dışı bir hatırayı dinlediklerinde herhalde sonunda diyecekler, söyleyecekler, teslim edeceklerdir. Temeşvarlı Osman Ağa kimdir? Evvela onu bir tanıyalım da. 1670 başlarında halen Romanya batısındaki, yani Macaristan'a doğru olan batısındaki Temeşvar'da doğdu. Asker bir babanın çocuğuydu. Kale muhafızları vardı Osmanlı'da. Kale muhafızı birliğinde bulundu ve orada idarecilik yaptı. Kısa zamanda yükseldi. Genç yaşta birlik zabiti oldu ve ağa rütbesine geldi. Ağa denmeye başladı. Hayatı iniş ve çıkışlarla doludur. Osman Ağa genç bir odabaşı iken 1688'de, yani 2. Viyana'dan 5 sene sonra Avusturyalılara esir düştü. Bu yıllardan ta 1699 Karlofça Anlaşması'na kadar o bölgedeki her cümerç kargaşa diz boyuydu. Kimin hududunun nerelerden geçtiği, o toprağın kime ait olduğu bile zaman zaman bilinmiyordu. Aralarda öbek öbek kalmış Osmanlı toprakları dahi vardı. Esirlik günlerinin büyük bir kısmını, birçok yerde geçiriyor da büyük bir kısmını Viyana'da geçiren Osman Ağa, çok maceralı bir kaçıştan sonra 1700 senesinde kurtuldu, memleketine döndü. Döner dönmez de eski görevine iade edildi. Yani yine ağa olarak sanki hiç esir olmamış gibi 14 sene veya 13 sene bir rivayette sonra birikmiş bütün maaşları da kendine Osmanlı Devleti'nce ödenmek üzere görevine iade edildi. Bu göreve iade edilmeyle beraber Avusturyalılarla Osmanlılar arasındaki çok çeşitli bölgelerde, orada ama çok çeşitli bölgelerde, bir tek sınır bölgesinde değil, sınır düzeltmeleri, toprak görüşmeleri, sana ait bana ait görüşmelerinde tercüman olarak bulundu ve kendisini esir edip de senelerce çalıştıran generalle karşılıklı masalara oturup bu görüşmeleri yaptı Hikmet İlahi. Bu görüşmelerin hemen hepsinde bulundu. Evet, bir esaret zulmeti çekti ama orada Avusturyalıların dilini öğrendiği için o bölgede hem bölgeyi bilen, hem bölgenin örf adetini bilen, hem de onların usul ve adabıyla onlara hitap edecek birisiydi. 1716'da Temeşvar'ın, 1717'de de Belgrad'ın maalesef düşman eline geçmesiyle memleketini terk etti. İstanbul'a göçtü. Mallarının ve ailesinin çoğunu kaybetti. Osman Ağa hayatında iki defa mallarını kaybediyor. Bir esir olduğunda bütün mallarını kaybediyor. Bir de Osmanlı toprağı esarete düştüğünde her şeyini kaybediyor. Bir tek çöp alamadan efendim İstanbul'a geliyor. 1724'te hatıralarını kendi el yazısıyla kitaplaştırdı. Ve 19. yüzyılda bu kitap bir vesileyle yurt dışına çıkartıldı. Bu kitap şu anda da Londra'da British Museum'da numarası MSOR numarası 3213'dür bu kitabın. Bu kitap öncelikle yurt dışına çıkarıldıktan sonra Almanca'ya çevrildi. Ne acıdır değil mi efendim? Sonra da Almanca'dan Türkçe'ye çevrilip, Almancasından Türkçe'ye çevrilip yayınlandı. 1963'te Fahir İz tarafından İngiltere'deki nüshasının bir kopyası İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü'ne kazandırıldı. Kopyası geldi İngiltere'den. Birçok eserimizin öyle oluyor ya. Harun Tolasa tarafından transkripsiyonu yapılıp yayınlandı. Günümüz Türkçesine uygulamayı da Sayın Orhan Sakin beyefendi büyük emek vererek kullanmıştır. Kitabın bundan sonraki bölümünde o devrin bir kronolojisi çıkarılmış. Kıymetli dinleyenlerimi bu hususta daha fazla sabırlarını zorlamamak için efendim ben bu kronolojiyi kısa devre yapıyorum, kesiyorum. Yani kronolojiden hatıralara direkt geçiyorum. Kitabın başında Avusturya serhadindeki Temeşvar'danım, adım Osman diye başlıyor. Rahmetli babam Mahmudoğlu Ahmet Ağa, dededen de ağaymış efendim, 100 sene önce 3 kardeşiyle birlikte Belgrad'dan gelip buraya yerleşmiş. Ben de burada, yani Temeşvar'da doğdum. Hayatımın baharında esir düştüğüm güne kadar, 18 yaşlarında falan esir düşüyor efendim, Gençliğimi yeşillikler arasındaki bu güzel Temeşvar beldesinde geçirdim. Babam Temeşvar'a gelince kale muhafızını yapan azap askerleri ocağına girip yükselip ocak ketüdası olmuş. Daha sonra yerli kulu, o da bir rütbe, ağalıklarından bir piyade ağalığı boşalınca oraya verilmiş. 1677'de babam vefat ettiğinde bu işinde yaklaşık 10 yılı doldurmuştu. Yani babası 1667'de bu son işine gelmiş, 10 sene bu işte çalıştıktan sonra vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Öldüğünde ben küçüktüm. Onun ölümü bana çok ağır geldi. Zira annemin vefatı üzerinden daha 2 ay gibi kısa bir zaman geçmişti. Annesini kaybediyor, 2 ay sonra babasını da kaybediyor. Kıymetli dinleyenlerim, bir anı, bir hikaye programımızın Temeşvarlı Osman Ağa bölümünün birinci kısmını sizlere sunmaya çalıştım. İkinci kısımda buluşmak üzere, hoşça kalınız.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: nedir? Muvaffakiyetin sırları nelerdir? Kıymetli hocam Mustafa Şeker hocamla, doçent doktor Mustafa Şeker hocamla bu mevzuyu konuşacağız. Kıymetli hocam, muvaffakiyet demiş eskiler. Yeni ismiyle başarı. Başarı ne demek? Ve bu başarıyla ilgili veya başarılı olmakla alakalı yerli veya yabancı dediğimiz bilim adamları bu hususta nasıl bir tarif yapmışlar veya neler söylemişler? Bize birkaç şeyler söyler misiniz?
1: Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Öncelikle bütün dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Değerli hocam, insanların hayattan çeşitli beklentileri var. Bu beklentiler içinde belki de her yaş grubunda karşılaştığımız başarı beklentisidir. Kişi bunu hem kendinden bekler hem de çevrenin kişiden bu yönde bir beklentisi vardır. Elbette bir insanın pek çok sahada başarılı olması mümkün olmayabilir. Her insanın kendini başarılı, yetenekli bulduğu sahalar mutlaka vardır. Bu kişiden vardır, kişiye evet. Değişebilir. Önemli olan yeteneğinin, kabiliyetinin bulunduğu sahaları keşfetmek ve çeşitli çalışmalarla bu yetenekleri nitelikli bir şekilde geliştirebilmektir.
0: Evet.
1: Yapılması gereken ferdin kendini iyi tanıması, neyi yapıp neyi yapamadığını bilmesidir. Bu çok önemli bir mevzu. Önce başarıyı yakalayabilmek için çeşitli formüller ortaya konmuş kişisel gelişim kitaplarında değerli hocam. Mesela öncelikle diyor ki kendinizi keşfedin. Başarı ancak başarılı olmak isteyene gelir denir hocam.
0: Yani men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu demişler ya.
1: Evet, ne güzel.
0: Yani keşfetmekten maksat kendi kabiliyetlerini ve neye meyilli olduğunu
1: fark edebilmek. Birisinin sizi keşfetmesini beklemeyin deniyor mesela. Çok popüler bir söylemdir bu. Kendi kendinizi keşfedin. Kendinize istiyorum, yapabilirim, yapacağım gibi motive edici şeylerle kendinizi bir yerlere taşıyın deniyor.
0: Mimar Sinan Hazretleri'nin bir savaş esnasında köprü kurması gibi mi?
1: Evet, çok güzel. Dolayısıyla insanı bir yere taşıyacak olan aslında insanın kendi içindeki potansiyelidir ama insanın kendini tanıması çok çok önemli Sayın Hocam. Şimdi Mimar Sinan misali verdiniz. Mimar Sinan normalde taş ustası bir aileden gelen.
0: Evet.
1: Sonra Acemi Oğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı derken sonradan Osmanlı'nın en tepe noktası olan baş mimarlığa kadar yükselmiş. İnsanın kabiliyeti hocam, potansiyeli aslında bir kap içerisindeki su gibidir. Bazen bunu hareketlik icabı düşünecek olduğunuzda bazen üzerine eklediğiniz bir damla şey onun taşmasına sebebiyet verir. Her şey dozundadır, her şey belli seviyelerdedir ama bir insanın potansiyeli ne harekete geçirecek olan yine insanın kendisidir.
0: Hı hı.
1: O bir damla bazen hayatınızda çok şeyi değiştirebilir. İşte o bir damla içinde o kararlılıktır derler hocam. İnsanı bir yere taşıyacak olan kararlılıktır. Başarı hiçbir zaman kendi kendine gelmez hülasa değerli hocam.
0: Evet.
1: Bunun için istemek, başarıya konsantre olarak üzerinde çalışmak ve elde etmek gerekiyor. Mesela başarıyla ilgili olarak başarıyı yakalayabilmek için bu formüllerden bir tanesi de hedeflerinizi mutlaka izleyin derler hocam. Hmm. Önce hedeflerimizi net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Her başarı mutlaka bir fikirle doğar hocam. Dikkat edin, buluşlar tarihinde hiçbir buluşu hayata geçiren kimsenin fantazilerinin ürünü değildir diye konferanslarda sıklıkla söylerim hocam. Yani oturup da ya bugün canım sıkıldı, gel bir buluş yapalım falan yoktur. Her şey bir ihtiyacın tezahürüdür. Ama bunu yaparken de öncelikle ihtiyaç analizi yapmak, tahlili yapmak çok çok önemli. Yani her başarı öncelikle bir fikirle doğar.
0: Evet.
1: Tarih boyunca büyük buluşları gerçekleştirenlerin hayatlarına baktığımız zaman da her şeyin bir fikirle başladığını söylememiz mümkün. Kendimize mutlaka bir takım hedefler koymamız gerekiyor. Bunlar başarılı olma isteğimizi kamçılayan hedefler olmalı hocam. Yani bizim ulaşabileceğimiz hedefler olmalı. Hedef koyuyorsun ama ulaşamayacağın hedefler seni bazen motivasyon noktasında da olumsuzluğa itebiliyor. Küçük başlamak, sonra hedefe doğru yönelmek lazım. Evet. Hedefleri de gerçekleştirirken.
0: İmam Rabbani Hazretleri de buyurmuşlar ki اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمَعَلِيَ الْهِمَمِ Allah-u Teala yüksek ideal sahiplerini sever.
1: Ya ne güzel söylediniz.
0: Dolayısıyla bir hedef olmalı, bir ideal sahibi olmalı.
1: Çok doğru.
0: Başarılı olmak istemek için.

0: bir kimse değil mi hocam?
1: Çok doğru, çok haklısınız hocam. Hedeflerimizi onun için hocam aklımızda kesin hatlarla belirlememiz gerekiyor. Yani hedefi koymakla iş bitmiyor. Hedefin bütün teferruatlarına hakim olmak, onun bizi nereye taşıyacağını ve ondan sonra nereye götüreceğini de tahayyül etmek, hesap etmek gerekiyor. Onun için hedefleri ortaya koyduktan sonra, hedefimizi net olarak belirledikten sonra izlemek lazım. Sadece ortaya koymak yetmiyor. Bizi nereye taşıyacak, nereye kadar gideceğiz?
0: Evet.
1: Bunlar çok çok önemli. Mutlaka zaman içerisinde bu hedeflerle ilgili olarak ne zaman, nereye, nasıl ulaşacağımızı tespit ettikten sonra bunlarla ilgili olarak da hocam küçük notlar almak gerekiyor. Niçin bu hedefe giden yolda nerede tökezledik? Değil mi hocam?
0: Evet.
1: Bazen insanoğlu hayatında inişli çıkışlıdır. Her şey dimdik gitmiyor yani. Yukarıya doğru çizgi ilerlemiyor.
0: Aynen öyle.
1: Acaba bizi bir yere taşıyacak olan bu süreçte bizi aşağıya iten veya yukarıya çıkaran şeyler nelerdir? Bunlarla ilgili küçük notlar alıp nerede tıkandıysak bunun sebepleri üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Okullarda mesela sınavlar yapıyoruz.
0: Evet.
1: Normalde bu sınavlar niçin yapılıyor? Konular öğrenilmiş mi, öğrenilmemiş mi? Öğrenilmediyse nereden öğrenilmemiş? Bu öğrenmenin mesela bir sınıfa bakıyorsunuz 50 kişilik sınıfta 40 kişi zayıf almış. 40 kişi zayıf aldıysa orada bir sıkıntı var demektir. Acaba bu öğrenciler nereye, nasıl takıldılar? Ya sınav yapmak sadece öğrencilerin canını acıtmak veya onları illaki bir teraziye koymak demek değildir.
0: Evet.
1: Onun için nerede tökezlediğimizin hesabını yapabilmemiz bu küçük notlar üzerinden de yürümemiz gerekiyor. Bundan sonraki süreçlerde eksiklerimizi görebilmemiz açısından çok önemli. Onun için başarıyı yakalayabilmek için formüllerden bir tanesi ne dedik hocam? Kendimizi mutlaka keşfetmemiz, eksik yönlerimizi, tamam yönlerimizi çok iyi keşfetmemiz gerekiyor. Arkasından hedeflerimizi ortaya koyduktan sonra net olarak bunları takip etmemiz, izlememiz gerekiyor. Sonra hocam plan, program. Hayatta başarılı olmuş bütün insanlara dikkat edin. Hayatlarında başarılı olmuş bütün insanların planlı ve programlı yaşadıklarını görüyoruz. Plan bunun için çok önemli. Rahmetli Özal'ın 5 T'si vardı değerli hocam. 5 T.
0: 5 T nedir onlar hocam?
1: Bir şeyden ilk önce tahlil, değil mi hocam? Teşhis, tedavi, tedbir, takip. Dolayısıyla siz eğer plan dahilinde gitmiyorsanız normalde tökezlediğinizde ayağa kalkmanız çok zor oluyor. Hocam mutlaka plan yapmak çok ehemmiyetli. Belli maksatlara ulaşabilmek için plan demek yol haritamız demektir değerli hocam. Neyi, ne zaman, nasıl yapacağımızı mutlaka bilmemiz demek. Bunları belli şekillerde, ölçülerde yazmamız demek. Bazen de değerli hocam şu vardır. Siz bir sürece, bir yola giriyorsunuz. Herkesi memnun etmek çok zor.
0: Aynen öyle.
1: Doğru bildiğiniz istişare veya istihare, sonra yola çıktınız. Artık en başından kestiniz. Kardeşim bak biz bu yola çıktık. Dolayısıyla yolda işte hendekler var, yılanlar var, çıyanlar var, akrepler var, haşeratlar var. Tehlikeler, evet. Çeşitli tehlikeler var. Bak biz hedefe mutlaka ilerleyeceğiz biiznillah. Ama yolda da şöyle şöyle şeylerle karşılaşacağız. Net olarak planınızı yaptıktan sonra ne yaptık? Kendimizi keşfettik. Hedefimizi ortaya koyduk. Planımızı yaptık. Ama bu süreç içerisinde beraber yürüdüğümüz takım arkadaşlarımızı motive etmemiz de çok önemli. Heves kırmamak çok önemli. Büyüklerimizin öyle buyurduğu bir hususiyet var. Başarı heves kırmamaktan geçer değil mi değerli hocam?
0: Evet.
1: Bu vesileyle takım arkadaşlarımızın içerisinde uyum sağlayamayan kimseler olabilir. Bazen böyle görüyoruz. Yola çıktığınız insanlarla hiç alakası olmayan alakasız şeyler isteyebiliyorlar. Hayır diyebilmek lazım hocam.
0: Evet.
1: Hayır diyebilmek hedefe ulaşmak için çok çok önemli. Eğer siz doğru biliyorsanız istişareyle yola çıkmışsınız. Neticede bununla ilgili olarak bütün planlarınızı yapmışsınız. Yola çıktıktan sonra karşılaştığınız olumsuzluklar da veya ekip içerisinde ekiple beraber bir proje, bir faaliyet yapıyorsanız yerine göre hayır diyebilmek çok çok önemli hocam. Bunu diyebilmek de çok zor. Tabii bu süreç stresli bir süreç aynı zamanda. Bunları da iyi hesap etmek gerekiyor. Hocam bir de başarıyı yakalayabilmek için en önemli hususiyetlerden bir tanesi de kendimizi çok iyi tanımamız lazım. Bazen insanlar vardır ya sen yüzme bilmiyorsun ama gidiyorsun okyanusa kulaç açıyorsun. Böyle boğulma vakaların yaşandığı deniz kenarlarını görürüz, duyarız. Adam yüzme bilmiyor. Bakıyorsunuz dev dalgalara.
0: Karadeniz'de yüzmeye kalkıyor.
1: Karadeniz. Ondan sonra tabii Karadeniz gibi bir yerde yüzebilmek evet. için burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Onun için kendimizi çok iyi tanımamız gerekiyor. Bir de hocam zamanın kullanımı çok önemli. Zaman yönetimi diye bir mevhum var.
0: Evet.
1: Bütün sıkıntılar zamanı yönetememekten kaynaklanıyor. Bakın toplam kalite yönetiminde backmarking diye bir şey var hocam. Mesela sizin hedefinizde bir nokta var. O noktaya 7 saniyede gidiyorsunuz. Şimdi adamlar onu nasıl 5 saniyeye düşürürüm, 2 saniyeyi nasıl üretimde kullanırım, onun hesabını yapıyorlar. Onun için Amerikalı Deming diye birisi tarafından ortaya konmuş bu toplam kalite yönetimi ve dünyada ilk defa Japonya'da bir otomotiv firması tarafından hayata geçiriliyor.
0: Evet.
1: Çok büyük bir otomotiv firması. Onun için hayatlarında başarılı olan insanlar, kurumlar, firmalar, kuruluşlar hep zamanı iyi yöneten insanlardır denir tanımlamalar içerisinde. Mutlaka hocam bu süreç dediğimiz gibi stresli bir süreç. A, B, C, D planlarımızın olması gerekiyor. Stresle baş edebilmek açısından. Yola çıktıktan sonra da bizi en fazla sıkıntıya düşürenlerden bir tanesi de bu. Bir de hocam olumlu düşünebilmek. Olumlu düşünebilmek çok çok önemli. Böyle büyüklerden bizzat yolculuğa çıkmış. Efendim teyareyle uzak diyarlara gidiyor. O zaman da yabancı dili yeni öğreniyor. Gelmiş hostes bir şeyler söylemiş. Kendisi evet demiş. Yanındaki hayır demiş. Ona bana yemek geldi, ona
0: Allah
1: hiçbir
0: Allah.
1: Şey gelmedi diye de böyle latifeler yaparlardı. Onun için olumlu düşünmek çok çok önemli. Çok evet. çok önemli.
0: Biraz önce hocam şey buyurdunuz. Kusura bakın biraz dinlendireyim sizi.
1: Hocam.
0: Vakti zamanı iyi kullanmakla alakalı bir büyüğümüzle bir gün bir yerden geçerken bakıyor ki kahvehanede kahvehane dolu. Millet oyun oynuyor. Sigara içiyor.
1: Evet.
0: Duman altı olmuşlar. Dışarıda
1: evet.
0: da masa atmışlar oturuyorlar.
1: Evet.
0: Buyurmuşlar ki bu zaman denilen şey, vakit denilen bir meta olsaydı, parayla satın alabilecek bir meta olsaydı bütün servetimi verir, şu boş oturanların vakitlerini, zamanlarını alır, çalışmalarımda kullanırdım. Buzmuş bir büyüğümüz.
1: Çok çok önemli.
0: Evet.
1: Değerli hocam, biraz önce sorduğunuz suale gelecek olursak.
0: Hay buyurunuz efendim.
1: Efendim, başarı tanımını literatürde çok sıklıkla görüyoruz.
0: Evet.
1: Ama başarılı olmuş insanların başarıyla ilgili ifadeleri nelerdir? Müsaadeniz olursa biraz ondan bahsetmek istiyorum.
0: Efendim.
1: Amerikalı eğitimci ve hatip var hocam. Rachel Conwell meşhur bir isim. Bu adam şunu söylüyor. Eğer büyüklüğe erişmek istiyorsanız şimdi bulunduğunuz yerde elinizde şimdi bulunanlarla işe başlamalısınız. Yaşadığı şehre faydası olan, orada yaşarken iyi bir vatandaş olmaya çalışan, aile ve hayatını daha iyi yürütmeye çalışan bir kimse ister bir atölyede ister bir tezgahın gerisinde çalışsın veya isterse kendi evini yönetmekle meşgul olsun, her zaman her yerde üzerinde durduğu işin daha iyisini yapmaya çalışan bir kimse.
0: Evet.
1: Her şeyden önce yaşadığı çevrede büyük olan bir kimse her yerde büyük bir insandır. Yani hocam ifadedeki netliği görüyor musunuz? Yani adam kısaca diyor ki herkes işini yaparken en iyi bildiği işe başlamalı ve sonuna kadar da bu işi bırakmadan
0: devam
1: edebilmeli.
0: Evet.
1: Yani bir insan önce bir işi yaparken faydasını da göz önünde bulundurmalı. Kime ne faydası var?
0: Evet.
1: Bana, cemiyete, devlete, çevreme, değil mi değerli hocam? Bu açıdan baktığımızda yaptığınız işin kalitesi insanlara sağladığı fayda kadardır diye de meşhur bir söz vardır değerli hocam.
0: Burada cemiyete kime ne faydası var dediniz ya hocam.
1: Evet.
0: Bizim bir büyüğümüz de başarı nedir? Başta bir Müslüman olması hasebiyle
1: evet.
0: Nasıl düşünecek? Başarı dünyada değil ahirete işe yarayan şeydir.
1: Evet.
0: Evet. Malum ebedi hayat var.
1: Evet.
0: İki yer var. Ebedi saadete kavuşturacak faaliyet başarıdır demiş
1: evet.
0: büyüklerimiz hocam.
1: Ne güzel söylemişler hocam. Yani bir insanın bir dünya hayatı var, bir ebedi hayat var.
0: Evet.
1: Dünya ahiretin tarlasıdır. Siz bu dünyada ne ekerseniz öbür tarafa, yani dünya gereksiz değil değil mi hocam?
0: Evet değil.
1: Dünyada ne ekerseniz öbür tarafa onu götürürsünüz. Onun için hatta gaflet bile nimetmiş hocam.
0: Aynen.
1: Yerine göre. Yani bu insan sonunda öleceğiz hepimiz. Allah-u Teala hayırlı ömürler versin. Ama yarın mı öleceğiz, öbür gün mü öleceğiz, sonra mı şey yapacağız? Ama her an tetikte olacağız. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak.
0: Buyurun.
1: Bunun planını, programını yapmak lazım. Hocam, Amerikalı bir yazar var. Donald Leart diye arkadaşlar.
0: Evet.
1: Değerli hocam. Hiç kimse senden iyi değildir ama sen oraya bir şey koyamazsan sen de hiç kimseden iyi değilsin. Değil mi hocam? Bulunduğu yere hiçbir katma değeri sağlamayan kimseler var.
0: Evet.
1: Sadece belirli sebeplerle gelmiş, iltimasla, torpille, tanıdıkla, ricayla, minnetle. Hani anlatırlar ya hocam, adam bir şeker fabrikasına milletvekilinin torpiliyle işçi olarak girmiş.
0: Evet.
1: Sonra tabii adama hiçbir şey yok, pozisyon yok. Ne yapmışlar? Demişler ki efendim, bizim şeker fabrikasının müdürünün arabasının girdiği çıktığı yerde bir zincir var. Bu zinciri takıp efendim arabanın geçmesi işte
0: o
1: vazifeyle sökeceksin. Takıp sökeceksin yani. Bununla vazifelisin. Adam neyse göreve başlıyor. Aradan aylar geçiyor. Bir gün müdür bey sormuş. Nasılsın? İyi misin? Efendim iyiyim ama bir de yardımcı olsa çok güzel olur demiş adam derler. Gerçekten de hocam, bir insanın başarısı bulunduğu yere sağladığı katkıyla da alakalı. Bugün
0: Allah Allah.
1: Dünya global bir köy derler malumunuz.
0: Evet hocam.
1: Herkes hesabını kitabını ona göre yapıyor. Kar zarar hesabı yapılıyor. Şirketler bugün sene sonu geldiğinde, şimdi Aralık ayındayız.
0: Evet.
1: Kara kara düşünüyorlar. Kar zarar hesabı yapıyorlar. Acaba nerede zarar, nerede kar? Eğer zararı açıklarsa yandı.
0: Ya.
1: O gelecek seneye bir eylem planı geliştirmesi lazım. Dolayısıyla her şey çok önemli bu açıdan. Amerika Cumhurbaşkanlarından Theodore Roosevelt var biliyorsunuz değerli hocam. Tarih boyunca gayret sarf etmeksizin yaşayanlar arasında isim bırakmış bir tek insan yoktur sözü de böyle birçok kuruluşun kapısında ben görüyorum hocam. Tarih boyunca gayret sarf etmeksizin yaşayanlar arasında isim bırakmış bir tek insan yoktur diye de. Bu söz de gerçekten aslında başarının tanımını ortaya koyması açısından da çok çok önemli. Meşhur İngiliz tarihçisi Thomas Carrie bir başarıyla ilgili olarak net bir tanım ortaya koymuş.
0: Evet.
1: Bizi bekleyen büyük iş uzaklarda belli belirsiz görüneni değil, önümüzde gayet belirlice duran iştir demiştir değerli hocam. Bunun gibi daha onlarca örnek verebiliriz. Arnold Bennett, İngiliz romancı, yokuş aşağı gitmek kolaydır ama manzara tepeden seyredilir der hocam. Onun için başarılı olmak istiyorsak yukarılara çıkmak zorundayız. Bu eğer normal somut ögeler için de önemli. İş hayatı için netice itibariyle çok çok önemli. Başarı dediğimiz şeyin çerçevesini net olarak koymak gerekiyor. Çünkü karşımızda insan olarak hayatımızda inişli çıkışlı zamanlarımız var. Bunlarla ilgili olarak tedbir almamız gereken şeyler var. Yani hayvanlardan bile yerine göre çıkaracağımız dersler vardı. Beni en fazla etkileyenlerden bir tanesi vatuz balığıdır değerli hocam.
0: Hmm.
1: Vatuz balığı. Bu balık şelalelere tırmanmasıyla ünlü. Efendim belgesellerde falan da böyle karşılaşıyorum ve gerçekten de o balığın o kararlılığını gördüğümde çok şaşırıyorum. Binlerce balık şelaleye doğru uzun bir yolculuk yapıyorlar. Çünkü orada yumurtlayabilmesi
0: bizim
1: için
0: Van İnci Kefali de öyle.
1: Evet değil mi hocam?
0: Evet.
1: Kendilerine böyle gölet bir yer arıyorlar. Ama hocam çok dik.
0: Akıntının tersine.
1: Tabii akıntının tersine. Çok dik şelalelerde tırmanıyor. Hı-hı. Bazen yukarıdan gelen su damlaları bu balıkların kafasına bomba gibi düşebiliyor.
0: Evet.
1: Eğer tutunamadıysa aşağıya doğru düşüyor, artık ölüyor bu balıklar. İçlerinden hocam binlerce balıktan birkaç tanesi sadece yukarıya çıkabiliyor.
0: Allah Allah.
1: Ama bütün balıklar istisnasız hocam tırmanıyorlar. Yani
0: evet.
1: Ben efendim düşerim, yolu tamamlayamam.
0: Yarıda kalırım demiyor.
1: Çaresizlik sendromuna falan da düşmüyor. Yarı yolda kalırım falan gibi böyle bir şey de yok.
0: Evet.
1: Ama hepsi çıkıyor. Belki bin balıktan üçer beşer tanesi belki başarılı hayatta kalabiliyor. Diğerleri de hep o suyun başlarına bir vurduğu o resmen tokmak gibi, bomba
0: evet.
1: gibi düşüyor. Ama sonunda bu balıklar hocam hedeflerine ulaşıyor. Üç tanesi, beş tanesi gölede çıkıyor yukarıya düz yerlere çıkıyor ve orada onlar yumurtlayıp yine binlerce balığın tekrar dünyaya gelmesine vesile oluyorlar. Yani 1 milyon belki de balığın içerisinden düşünün belki 50 tanesi 100 tanesi muvaffak oluyor. Evet. Ama herkes bu yola yolculuğa çıkmakla kendini mükellef görüyor.
0: Görebiliyor.
1: Dünya hayatı da böyle değil midir hocam?
0: Aynen öyledir.
1: Hepimiz annemizden doğduktan sonra bir hayat serüvenine giriyoruz. Yolda başarısızlıklarımız, mağlubiyetlerimiz var. Yerine göre büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Efendim bu sıkıntılarla karşılaşacağız diye ki bu bazen hayata da mal olabiliyor. Biz bu sıkıntılarla karşılaşacağız diye hedeften veya efendim son noktaya ulaşma noktasına kararlılığımızdan vazgeçmek var mı?
0: Yok.
1: Kesinlikle yok, yok olmamalı. O açıdan baktığımızda bir hayvandan bile alacağımız büyük dersler var değerli hocam. İngiliz tarihçi meşhur Arnold Tombe hocam. O bununla ilgili şöyle bir şey söyler. Dünyanın en müflis insanı şevk ve heyecanını kaybetmiş insandır. Eğer bir kimse her şeyini kaybetmiş olmasına rağmen şevk ve heyecanını kaybetmezse yeniden başarıya ulaşacaktır diyor.
0: Evet.
1: Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili söylediği sözüyle meşhurdur bu adam. Bana diyor dünyada Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaşadığı ülkede yaşamanın şerefi yeter de artar. Bir Rum söylüyor diyor ki ya Arnold sen zengin bir aileden geliyorsun varlıklısın. Bu kütüphanede tozlu raflarla ne işin var? İstanbul'da yaşıyorsun gününü gün etsene. O da diyor ki Fatih gibi birisinin fethettiği ülkede yaşamanın şerefi bana yeter de artar da. Ve dünyada diyor bak sen bir Rumsun dünyada Fatih gibi mükemmel bir Rumca konuşan ikinci bir kişi daha hala gelmemiştir diyor. Arnold Tombe söylüyor bunu. O açıdan bunun söylediği söz de çok çok önemli. Şevk ve heyecanını bir insan kaybetmezse yeniden başarıya ulaşır. Başına ne gelirse gelsin.
0: Evet.
1: Evet bu açıdan. İngilizler bu konularda gerçekten her ne kadar dünyayı böyle efendim kendi kafalarına göre entrikalarla yönetiyor olsalar da bu düşmanın metodolojisini de bilmek lazım değil mi hocam?
0: Evet.
1: Bu adamlar nasıl çalışıyorlar, ne kadar çalışıyorlar, biz niye daha az çalışıyoruz, nerede eksiklerimiz var bunları da iyi hesap etmemiz gerekiyor. Bir Çin atasözü de hocam en uzun bir yolculuk bir adımla başlar diyor.
0: Bir adımla.
1: Bir adımla başlar. O açıdan da gerçekten bunların hepsini bir kenara not etmek evet. lazım. Hayatımızda herkesten öğreneceğimiz bir şey var, evet. bir şeyler var değerli hocam.
0: Cemil hocam, başarılı insanlar güler yüzlü, tatlı dilli ve siyaseti güzeldir
1: evet.
0: diye bir yerden okumuştum.
1: Evet.
0: Güzel siyaset herkesin memnun olmasıdır.
1: Evet hocam.
0: Güler yüz ve tatlı dil hem bizi koruyan hem de düşmanımıza bile zarar vermeyen, aksine onu ferahlandıran çok güzel bir huydur.
1: Evet.
0: Yine günümüzün insanına verilecek en güzel hediyenin güler yüz ve tatlı dil olduğunu bilir. Başarılı olan bir insan öfkelenmez. Başarılıysan hiç sertlik göstermez. Güler yüz ve tatlı dil zamanın cihadı ve başarının sırrıdır. Yine demişler.
1: Evet.
0: Çok kimse öfke küpüdür. Geçimsizlikler, cinayetler, ailedeki bütün sıkıntılar hep bundandır.
1: Evet hocam.
0: Efendimiz de buyurmuşlar ya la ta'dab. Bir kimse gelmiş demiş ki efendim bana nasihat edin demiş. Buyurmuşlar ki la ta'dab. Kızma buyurmuşlar.
1: Evet.
0: Sağına geçmiş efendim bana nasihat. La ta'dab. Kızma buyurmuşlar. Sonuna geçmişler. Efendim bir nasihat. La ta'dab. Kızma buyurmuşlar. Dolayısıyla geçimsizlikler, cinayetler, ailedeki bütün sıkıntılar hep bundandır. Başarılı bir kimse sinir küpü olmamalı.
1: Evet.
0: İmanlıdır.
1: Yani karşılaştığımız olumsuzlukları hemen değil mi öfkeyle karşılamalı.
0: Karşılamalı. Anlayışa evet. karşılamalı.
1: Evet.
0: Adaletlidir. Doğru ve fedakardır.
1: Evet.
0: Birlik ve beraberliğe önem verir, hedefini iyi seçer. Az önce ifade ettiniz. Nefsini iyi terbiye eder, kontrol altına alır. Tohumu toprağa atınca çürümeden ağaç meyve vermez. Nefis tohuma benzer, nefsiniz çürüyünce meyve verir. Öyle insanı da herkes sever. Dolayısıyla yine başarılı kimse demişler büyüklerimiz, din büyüklerimiz. Günahlardan sakınarak sabreder, herkese iyilik eder.
1: Evet.
0: Mütevazıdır. Tevazu sahibidir. Tevazu gösteren Hak Teala sever. Yine din büyüklerimizin yoluna sarılır. Helekel musevvifun. Sonra yaparım diyen, işini sonraya bırakanlar helak oldu. Hadis-i şerifini kendisine şiar edinir. işini geciktirmez, yarına bırakmaz. Evet. Araya sonra girince o iş kaldı demektir. Çünkü unuturuz, bir mani çıkar, hastalık olur, ölüm olur, bir daha o işi yapamayız. Ve mutlu, huzurlu ve sıhhatli olmaya çalışır diye notlar almışım kıymetli hocam.
1: Evet.
0: Hocam, yönetmenimiz bir ara verelim diyorlar.
1: Evet,
0: bir ara verelim, ondan sonra tekrar size birkaç tane sual soracağım inşallah.
1: İnşallah.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra yine beraber olacağız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Tekrar merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. Kısa bir aradan sonra yine beraberiz. Tarihe Açılan Pencere programında Doçent Doktor Mustafa Şeker hocam bizlere başarının sırrını anlatıyordu. Hocam, başarılı insan adalet ile hareket etmeli. Başarılı olmak için 4 şart var demişler. İman, adalet, doğruluk ve fedakarlık.
1: Evet.
0: Bir de başarılı insan merhametli olmalı, affetmesini bilmeli diye buraya not almışım.
1: Evet.
0: Kıymet hocam, başarılı olmak için neler tavsiye edilebilir ve başarının yolları nelerdir?
1: Evet.
0: Bu konuyla ilgili bizlere ne söylersiniz efendim?
1: Estağfurullah. Günümüz gençleri önlerindeki yolun nasıl bir yol olduğunu öncelikle çok iyi görmek zorundalar değerli hocam.
0: Evet.
1: Bugün 20 milyona yakın bir
0: gencimiz var.
1: Kitlesine sahibiz.
0: Evet.
1: Ve bunlar hepsi efendim milli eğitim süreçlerimiz içerisinde en iyi eğitimi almak için mücadele ediyorlar. Ya daha doğrusu devletimiz büyük fedakarlıklar gösteriyor. Onun için gençlerin önlerinde nasıl bir yol olduğunu çok iyi görmeleri, tahayyül etmeleri gerekiyor. Bu yol çalısı, çırpısı başkaları tarafından temizlenmiş bir asfalt değildir hocam. Bunu öncelikle çok iyi anlamak gerekiyor.
0: Evet.
1: Artık günümüzde veya önümüzdeki süreçlerde İnsanların karşısına çıkacak olan dünya öyle durgun sularda balık avlayacakları bir dünya değil. Artık rafting diye bir spor var değil mi hocam?
0: Evet hocam.
1: Rafting yarışları nasıl yapılıyor? Şelalelerde kürek çekiyorsunuz. Gelecek neslin karşısına çıkacak olan dünya neticede böyle bir dünya.
0: Birçok tehlikeler var. Taşlar var, yarlar var, şelaleler var, uçurumlar var. Evet.
1: Yaralanabilirler, düşebilirler. Kalkmasını bilmek çok önemli.
0: Evet.
1: Çünkü artık bir mesleği yapacak olan çok insan var. Ama bunların içerisinde en iyisi aranıyor. Bir de yapay zeka diye günümüzde çokça kullanılan bir mevhum var hocam.
0: Evet hocam.
1: Artık dünyada yavaş yavaş birçok sektöre de yapay zeka unsurlarının girdiğini söylememiz mümkün. Daha da fazla girecekler gibi gözüküyor. Çünkü yapılan çalışmalar onu gösteriyor. Bunu bilerek hareket etmek mecburiyetindeler. Onun için altını çizerek tekrar söylüyorum. Bu yol, meşakkatli yol, çalısı çırpısı başkaları tarafından temizlenmiş bir asfalt değil. Yani çok hengameli bir sürece giriyor gençler. Böyle bir dünya var. Her insan kendi yolunu kendi seçecek. Yolun çalısını çırpısını kendisi temizleyecek. Eğer asfalt bir yolda yürümek istiyorsa yolun asfaltını da kendisi dökecek.
0: Evet.
1: Mazeretler arkasına saklanmak başarının en büyük düşmanı. Herkesi ve her şeyi eleştirmek ama kendisini eleştirmemek, her şey toz pembe şeklinde her şeyi bu şekilde görmek bedeli çok yüksek bir yanlış. Ve hayat bedelleri ödetmek konusunda da hiç insaflı değil, hiç merhametli değil. Ona göre de nasıl bir dünyada yaşayacağımız, bundan sonraki süreçlerde neler olacağı bunlar az çok bilinen şeyler. Başkalarından değil kendinden bekleyen gençler, anne babalarının arkasına saklanmayan gençler. Kolay yoldan değil hak ederek kazanmak isteyen gençler, hedefi olan gençler, çalışkan, disiplinli, karakterli, iradeli gençler. Geleceğin büyük sanatçıları, önemli büyük bilim adamları, büyük yazarları onların arkasından çıkacaktır. Bu herkesin malumu. Yani her başarı sonunda bir ürün ortaya çıkarıyor. Tabii her başarının sonucunda bu ürün ortaya çıkmayabilir, bu ürün kalitesi de değişebilir. Ama burada kararlılık çok çok önemli. İnsan geleceğinin kurucusu, kendi eliyle kuruyor. Herkes kendi yazgısı noktasında Allah-u Teala herkese irade vermiş. Efendim sonunda herkes belli bir hedefe doğru ilerliyor. Sonrayı belirleyen de insanın daha önce attığı adımlar. Belki de ilk bilmemiz gereken de hocam nasıl bir dünyayla karşılaşacağımız sorusunun cevabında saklı. Başarılı olmak için neler tavsiye edilebilir?
0: Evet.
1: Başarılı bir iş adamı değerli hocam şunu söylüyor. 30 yıllık çalışmalarım esnasında başarılı olmak için uygulamaya çalıştığım bazı prensipler var. Hep bu prensipleri eksiksiz, yalansız, yanlısız uygulamaya çalıştım der.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu prensiplerden en önemlilerinden bir tanesi mesela siz devlet yönetiyor olabilirsiniz, şirket yönetiyor olabilirsiniz, herhangi bir kurum kuruluşun başında olabilirsiniz. Öncelikle işinin sahibi olduğunu anlatmaya çalışmak lazım. Yani herkes şirketi veya bir kurumu, bir kuruluşu, bu bir okul olur, bu bir kurum olur, bu bir kuruluş olur. Herkes hocam çalıştığı yeri sahiplenmeli öncelikle. Bu batılı şirketlerde ben bunu çok görüyorum hocam, duyuyorum da, okuyorum da. Adam şirketi artık o kadar öyle bir hale getirmiş, şeffaf hale, objektif hale getirmiş ki her şeyi. Şirket yöneticilerine emanet etmiyor şirket hocam. Şirket çalışanlarına emanet ediyor. Bakın bu şirket
0: sizin
1: şirketiniz veya bu bir okul.
0: Bu sizin okulunuz.
1: Eğer siz geçiminizi buradan sağlıyorsunuz, nafakanızı buradan sağlıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu şirket batarsa veya bu kurum, ne A kurumu, B kurumu batarsa bundan en fazla siz zarar görürsünüz. Onun için ne yapın edin, bu şirketi büyütmeye çalışın diye motive ediyor karşısındaki insanları. Şimdi okullarda, özel okullarda veya devlet okulları hiç fark etmez. Eğitim öğretimde yıllardır öğretmenlik yaptığım için de söylüyorum. İşte derse geç başlıyorsun. Öğrencileri bir emanet olarak görmüyorsun. Veya işte efendim gözlerimi kaparım vazife. Orada başarı olur mu hocam?
0: Olmaz.
1: Olmaz. Ne olacak? Bu bir illaki okul olmak zorunda değil. Bu efendim bir devlet kurumu. A devlet kurumu, B devlet kurumu. Hiç fark etmez.
0: Ben değil biz olmalıyız.
1: Biz olmalı. Evet. Bir de taşıdığın mesuliyetin farkında olmalısın.
0: Evet.
1: Bu sadece yöneticilerin sorumluluk sahasına girmiyor. Orada her çalışan bulunduğu yere bir katma değer sağlamak zorunda. Neticede devletim seni en güzel şekilde yetiştirmiş, eğitimini vermiş, orada bir makam vermiş, bir mesuliyet netice itibariyle sana tevdi etmiş.
0: Evet.
1: Senin de bunun hakkını vermen gerekiyor. Onun için hocam başarılı olmak için en önemli hususiyetlerinden bir tanesi de alt kademelerde çalışan dahil olmak üzere bütün kademelerin çalıştığı kurum, kuruluş her neyse bunları en iyi şekilde benimsemesini sağlamak. Mesela ben gençlere eğitim fakültesinde şunu söylüyorum değerli hocam. Bakın siz eğitim fakültesinde okuyorsunuz. Burası öğretim fakültesi değil, eğitim fakültesi. Burası bir devlet okulu. Ve buradan çok başarılı insanlar geçti geldi. Siz de bunların üzerine daha fazlasını ekleyerek daha da iyi durumlara gelebilirsiniz. Ama herkes burada bir mesuliyet duygusuyla hareket etmek zorunda. Ben burada aldığım eğitimle vatanıma, milletime, devletime, dinime, değerlerime, kültürüme nasıl faydalı olabilirim?
0: Evet.
1: Dolayısıyla siz eğer bulunduğunuz kurumun, bulunduğunuz ağanın kıymetini bilir, ona göre mesuliyet duygusuyla hareket ederseniz, bundan başta siz, sonra size bu mesuliyeti veren, bu makamları veren veya bu sorumluluğu netice itibariyle masrafları yaparak güzel güzel okullar açmış devletimiz, ne oluyor hocam sonuç itibariyle? Herkes bulunduğu yerden mutluysa,
0: başarılı
1: o
0: oldu.
1: Hocam orayı benimseyen insanların ortaya koyduğu mutluluk havasıyla da alakalı.
0: Evet.
1: Eğer herkes birbiriyle kavgalıysa, herkes birbirine küsse, kimse birbirine selam vermiyorsa, mutlu değilse orada zaten otomatik olarak hizipleşme varsa
0: evet.
1: Efendim orada otomatik olarak başarı bitmiş demektir. Bu açıdan baktığımızda başarılı olmak için en önemli hususlardan bir tanesi hocam, belki de en başa koyacaklarımızdan bir tanesi herkese mesuliyet duygusu, hareket etme yetkisi vermek, mesuliyetle hareket etme noktasında bir şuur kazandırmak çok çok önemli.
0: İşini sahiplenmesi.
1: İşini sahiplenecek. Evet. Eğer öbür türlü olursa başka da bunu hiçbir şekilde açıklayabilmemiz, izah edebilmemiz evet. Mümkün değil. Bu maddeleri daha da arttırabiliriz. Daha da fazlalaştırabiliriz. Ama bana sorsanız ben birinci sırada çalışanların çalıştıkları yere sahip çıkması. Çünkü burada hocam şu da var. Her şeye ortaksınız. Kâra da ortaksınız, zarara da ortaksınız. Başarıya da ortaksınız, başarısızlığa da ortaksınız. Dolayısıyla yani bir insan, evet, şirketin sahibi adam, bakıyorum 80-90 yaşında, artık bir aya çukura girmiş. Öbür tarafta bakıyorsunuz hala daha efendim %5-10 zam yapacak, 90 dereden su getirtiyor. Ya zaten senin yani artık kazandığını kazanmışsın. Şirket de iyi çalışıyor, iyi de para kazanıyor. Biraz da canım çalışanlarınla paylaşsana. Çok da böyle efendim açgözlü olmamak lazım. Eğer sen o insanları memnun edersen, o insanlar da içlerine dört elle sarılırlar. Sen de şirketini daha da büyütürler. Bu her kurum için, kuruluş için geçerli. Evet. Evde de böyledir değerli hocam. Bazen ben görüyorum efendim, geçmiş ya böyle eski insanlarda daha da fazla görürdük. Belki yoklukla da alakalıdır bu, ama adam ev ahalisine para vermek istemez. Sanki bu parayı çocuğuna para vermek istemez, hanımına para vermek istemez. Sanki bu parayı onlara harcamıyor da. Harcarken efendim böyle çevremde komşularımızdan görürdük hocam. Efendim kadıncağıza para da vermiyor. Çocuklarına da maddiyatı var, varlığı var, sıkıntısı yok. Ama fakir gibi gezmek, dilenci gibi gezmek adamın artık karakterine oturmuş.
0: Allah Allah.
1: Ya zaten o parayı çocuklara harcayacaksın. O para sana miras olarak yine çocuklara kalacak. Sen ölsen hanımına kalacak. Onun için her şeyi de akıllı hareket etmek lazım
0: ama
1: hocam.
0: Ama bazen hocam.
1: Evet.
0: Bazen Cenab-ı Hak birine bir imkan verdiği zaman yemeği nasip etmiyor.
1: Evet.
0: Neden? Da. Onu bekçi yapıyor. Başka birisine, torununa, oğluna, kızına bırakacağı mala bekçi yapıyor hocam. Onun için şey yaptınız.
1: Bişr Hafiye Hazretleri öyle buyurmuşlar değil mi hocam? Karınca efendim aylarca, yıllarca çalışır. Bir buğday tanesini alır. Yuvasına sokmak için o binbir zahmete girer. Bir kuş tanesi gelir. Buğday tanesini götürmek için karıncayı da alır götürür.
0: Evet.
1: Onu yani bir götür. Nevi insanın da ömrü mal peşinde koşuyorsun ama malınla beraber sen de gidiyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Efendim. O açıdan gerçekten, evet, ifratla tefride dikkat etmek lazım. Evet. Hocam bir de herkesin fikrine oturup dinlemek lazım. Başarılı olmuş büyük zatların hayatlarında bu var. Herkesin söyleyecek bir sözü var hocam.
0: Dinlemek.
1: Dinlemek lazım.
0: Değer vermek. Dinlemek.
1: Değer vermek. Çünkü dinlemek karşındaki insana değer vermek. Bak benim, ben sana zaman ayırıyorum.
0: Evet.
1: Sen çünkü zaman çok kıymetli. Ben sana zaman ayırıyorum. Bir de birini dinlerken benim en kızdığım şeylerden bir tanesi var. Adamın eli kolu her tarafı oynar hocam. Böyle vardır. Dinliyorsunuz adamı. Ya bir şey anlatıyorsun. O sırada adam başka şeylerle uğraşıyor. Hatta ben bir defasında böyle karşılaştım. Tat kestim konuşmamı. Evet dedi. Dedim beni dinliyor musunuz siz? Ya dinliyorum, dinliyorum kulağım, ama hiç öyle değil. Cep telefonu uğraşıyorsun. Gözün fıldır fıldır oralarda buralarda dolaşıyor. Efendim elin kolun her tarafı oynuyor. Böyle böyle dinlemek olmaz ki.
0: Doğru.
1: O açıdan hocam etkili dinlemek de bir sanattır. Etkili dinlemek de bir beceridir.
0: Doğru. Karşıdaki insana değer vermek.
1: Hocam yani herkese, büyükler bakın, başarılı olmuş insanların hep hayatlarına bakın. Kimseyi incitmeyen, güler yüzlü, tatlı dilli. Bu zamanın silahı güler yüz buyurmuşlar değil mi,
0: evet,
1: hocam büyükler? Tatlı dilli olmak. Güler yüzün ve tatlı dilin başaramadı hiçbir şey yoktur diye
0: doğru,
1: ifade etmişler hocam. Evet.
0: Hocam başarılı insanların hususiyetlerini sayarken, evet, yine eskiler demişler ki hiç kimseye şüpheyle yaklaşmamalı.
1: Evet hocam.
0: Personelindir, çalışanındır, müdüründür, öğrencindir, arkadaşındır, dostundur, çocuğundur, hanımındır. Şüpheyle yaklaşmamalı. İnsanlara nasıl yaklaşırsak onlar da bize öyle yaklaşırlar.
1: Hocam herkesi kendimden kıymetli görmeden muvaffakiyet olmuyor.
0: Evet.
1: Karşımdakini kendimden, hı-hı, kıymetli görmeden muvaffakiyet olmuyor. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur.
0: Aynen.
1: Muvaffakiyetin en önemli sırrı demişler hocam, kendimden önce o.
0: Doğru.
1: Kendimden önce o. Bunu yapan insanlar hep başarılı olmuş hocam.
0: Doğru hocam. Kimseyi incitmemeli başarılı,
1: evet,
0: olan bir kimse.
1: Çok doğru.
0: İncitmemek de önemli hocam.
1: Evet.
0: Malum dinimizde küfürden sonra en büyük günah kalp kırmak.
1: Çok doğru.
0: Dil nazargahı celil-i ekber est. Kabe bünyada halil-i azer est.
1: Evet.
0: Gerçi bu şekilde belki şey de olabilir mesela. Kabe bünyada halil-i azer est. Dil nazargahı celil-i ekber est demişler. Kabe-i Muazzama,
1: evet,
0: Farisi bir kelime,
1: evet,
0: bir ifade. Abdülkerim Arvansı Hazretleri, lisan-ı Arabi, lisan-ı Kur'an est, lisan-ı Farisi, lisan-ı edebest lisan Osmani, lisan ricali devlet est diye buyurmuşlar. Yani Kur'an-ı Kerim Arapça Kur'an-ı Kerim lisanıdır. Evet. Farisi edebiyat lisanı, Osmanlıca da devlet ricali lisanı. Kabe Muazzama'yı Kabe bünyada Halil Hazret, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın yaptığı bir binadır. Evet. Ama dil, kalp, nazargah ilahidir buyuruyor. Bir
1: insanların kalbini kırmak, Kabe-i Muazzama'yı yıkmaktan 70 kat daha fenadır buyuruyor, değil mi değerli hocam?
0: Dolayısıyla evet, Müslümanın kalbi nazargah ilahidir. Yani sadece Müslüman olması şart değil. Yani herhangi birisi insan.
1: Müslüman daha bir yani çalıştırdın. Yani bir Müslümanla helalleşebilirim ama bir gayrimüslime
0: tabii hakkı yani daha hakkı, önde geliyor.
1: Tabii hayvanın hakkı, gayrimüslim hakkı, Müslümanın hakkı en son gelir buyuruluyor hatta,
0: evet,
1: değil mi hocam?
0: Evet.
1: Yani hayvana yanlış fazla yük atmışımdır. Yani affedersin eşek kardeş, kusura bakma, sana fazla odun yükledim diyemiyorsun ama evet, hakkını alacak. Gayrimüslime bir yanlış yapmışsın, o da alacak. Gidip de adamda hakkını helal et kavramı gelişmediyse nasıl helalleşeceksin?
0: Veya burada helalleşmediğin zaman ayrıca helalleşemezsin.
1: Daha da kötü.
0: Biri cehennemde, biri cennette. Tabii. Biri imanlı, biri imansız. Dolayısıyla mutlak surette helalleşmek icap ediyor burada ve kimse incitmemeye gayret etmeli.
1: Kul hakkı mevzusunda peygamberlerin bile dizi titremiştir diye.
0: Aynen öyle. Ve kimseyle tartışmamalı.
1: Evet.
0: Başarılı kimse kimseye tartışmaz, münakaşa etmez. Çünkü münakaşa fayda kapılarını kapatır demiştir.
1: Dostluğunu yok eder.
0: Düşmanlığı da artırır.
1: Düşmanlığını arttırır
0: demiştir. Evet. Ve bir de başarılı olan kimseler mahiyetiyle yani emri altındakilerle laubeli olmamalı, ciddi ve mert olmalı. Ciddi evet, ve mert. Evet. Kısa ve net konuşmalı. İşi sürüncemeye bırakmamalı. Hayırlı söz kısa ve yol gösterici olandır başarılı kimse. Hı. Bir de bir şey daha söylemişler. Kendisini üstün görmemeli. Kibirden, büyüklenmekten efendim sakınmalı. İşine hakim olmalı. Kar ve zararı nereden geldiğini bilmeli. Kendisine düşünecek zaman ayırmalı. Hissi davranmamalı ve sabit fikirli olmamalı.
1: Evet,
0: verdiği işin neticesini istemeli ve almalı. Bu çok mühim. Özür dileyenin özrünü kabul etmeli demişler yine başarılı evet, kimselerin şeyi. Kendisini diliyle ve haliyle sevdirmesini bilmeli. Mahiyetimiz bizi sevmiyorsa demişler. Herhangi bir ailede sevilmiyorsak, okulda sevilmiyorsak, üniversitede sevilmiyorsak,
1: evet,
0: işte sevilmiyorsak, sokakta sevilmiyorsak, camide sevilmiyorsak.
1: Bitti. Yani bitti. Bizim orada
0: sebebi sevmeyenler değil. Sevmeyenler biziz demişler başarılı olan kimseler. Evet.
1: Aslında sevgi, işte sevgi de bir ihtiyaç hocam.
0: Evet.
1: İnsan için çok önemli bir ihtiyaç. Sevmek de sevilmek de bir ihtiyaç.
0: Evet.
1: Hayatımızda her şeyin belli ölçüsü var. Ölçüsü olmalı. Hocam, değerli hocam, biraz önce affınıza sığınarak başarılı olmuş insanların hususiyetlerinden evet, birkaç daha örnek vermek istiyorum.
0: Buyurunuz
1: olursa.
0: Hay buyurunuz.
1: Başarılı olmuş insanların hususiyetlerine baktığımız zaman hocam çok önemli. Bu büyük şirketlerde özellikle çok görüyorum ben bunu ve çok hani haddini hududunu bilen öncelikle insan olan kimseler açısından çok çok önemli. Karşısındaki insanı işçi olarak görmüyor hocam. Onu bir kardeşi olarak görüyor.
0: Abisi olarak görüyor.
1: Sen benim işçimsin. Ya maaşını kendisi veriyor ama bakıyorsunuz kardeşi olarak görüyor. Bu belediyelerde de çok görüyorum bunu hocam. Gerçekten işçisiyle ne güzel efendim işçisini imamete getirmiş. Belediye başkanı kendisi arkada cemaat olarak namazını kılıyor. Ne kadar hoş bir şey değil mi hocam? Onun için başarılı olmuş insanlarda da büyük zatlardan hayatlarında da hep böyledir. Kardeşim diye hitap ediyorlar. İşçi olarak hitap etmiyor. Normalde parasını veren de o. Zamanını satın alan da o. Ama ben sana zamanını satın aldım demiyor. Artık o işçi, o temizlik görevlisi bile artık orada o kadar rahat hareket ediyor ki orayı benimsemiş. Oranın musluğundan akan bir damla suyun bile aslında kendi cebinden çıktığını, kendisinin sevdiği, o şirketin sahibini seviyor ya, onun cebinden çıktığını bilip ona göre o musluğu kapatabiliyorsa, biz o sevgiyi layıkıyla verebildiysek o şirkette her şey bitmiş demektir hocam.
0: Hocam bir şey geldi hatırlamadım. Evet. Merhum Enver abi.
1: Evet.
0: Onun ziyaretine Sabancı gelmiş.
1: Evet.
0: Sabancı demiş ki, agam senin demiş şirketinde kaç kişi çalışıyor? Diyelim ki 30 bin. Bunlar hangi sendikaya üye? Enver abi demiş ki ne sendikası?
1: O zaman da sendika da fazla yaygın
0: değil. Evet, Allah Allah agam demiş. Sendikasını mı çalıştırıyorsun? Olur mu demiş. Hastalandıkları zaman tedavi ettiriyorum. Ziyaretine gidiyorum. Çocuğu sünnet olunca ziyaretine gidiyorum. Evlendiğinde düğününe gidiyorum. Efendim herhangi bir ihtiyacı olduğunda ihtiyacını karşılıyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla
1: hak arama mücadelesine evet. girmesine gerek yok. Fazlasıyla
0: maaşı fazlasıyla veriyorum. iş veriyorum. Dolayısıyla benden daha iyi bir sendika mı olur demişler. Yani.
1: İşte bu hocam. Hayatının o güzel misallerini gerçekten büyüklerden öğreniyoruz. Biz görüyoruz aslında, biz istifade ediyoruz o zatların, o büyük zatların hayatlarını okudukça. Bununla birlikte biraz önce dediğimiz gibi hocam, hayatta başarılı olmuş insanlar da hep, bir de hocam menfaat duygusu bugünün belki de en önemli başarının yönündeki en büyük ketlerden bir tanesi bu menfaat.
0: Evet.
1: Hep bana diyen insanların karşısındaki insanla paylaşabileceği çok fazla bir şey yok. Onun için de bu tür insanların da hayatlarında çok fazla bir başarı göremiyoruz. Bir de hocam ben maaşını veriyorum, sen benim altımdasın. Bu hayatın her merhalesinde böyle. Şimdi üniversitelerde de adam profesördür, araştırma görevlisi emri altında. Fakültelerde çeşitli zamanlarda görüyoruz bu, mühendislik olsun, tıp da olsun, hayatı yani her şeyde, eğitimde. İşte ben profesörüm, sen araştırma görevlisisin veya ya buna istediğin her şeyi yaptıramazsın insanlara. Yapar, nezaketle yapar ama kenarından tırtıklayarak yapar. Ama rica ederek hocam, bu çok önemli. Kim olursa olsun rica etmek, istirham etmek, bu ben senin üstünüm, sen benim altımsın. Bu tür şeylerle başarılı olmak mümkün değil. O eğer sevmeden yapıyorsa bir ya da mutlaka savsaklar, bundan zarar görürsün.
0: Evet.
1: İnsanlardan özür dilemek, bir yanlış yapıldığında özür dilemek ya altındaki insanlardan ricayla bir şeyler istemek, bu insanın hocam kaybedeceği şeyler insana insanlık kazandırır. İnsana evet. değer kazandıran şeylerdir. Doğru. O açıdan emrederim, alttakiler de yapar gözüyle baktığınız zaman bu işte muvaffak olma şansı yok. Bir de hocam başarılı olan insanların hayatlarına baktığımızda kanunlarla, kurallarla, devletle sıkıntısı olmayan insanlar. Vergisini veriyor. Kanuna uyuyor. Zaten iyi bir Müslümanın tanımını yapmışlar değil mi hocam? İyi evet. bir Müslüman yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar. Suç işlemez. Allah-u Teala'nın emirlerine uyar. Günah işlemez. Bu insanın başarılı olmama şansı var mı hocam?
0: Yok.
1: Zaten biraz önce söylediğimiz şiarları da yerine getiriyorsa bitti. Bir de bazı şeylerde hocam sıkıntı çeken, yani insanları yani biraz önce Enver abilerin de ifadesinde yani buyurduğunuz gibi paratoner olmak değil mi hocam? Derdi evet. insanların dertlerini, sıkıntılarını
0: yüklenmesi
1: bu açıdan da baktığımızda gerçekten de çok müstesna şahsiyetleri tanımak insana ayrı onur veriyor, şeref evet. veriyor hocam. O açıdan da bunlar çok çok önemli.
0: Hocam
1: vaktimizin sonuna da yaklaşıyoruz. Bir de değerli hocam, sizin de malumunuzdur. Özellikle kurumlarda, kuruluşa, bu evde de dahil, dedikodu, fitne ve gıybet hocam. Bir evet. kurumda, bir kuruluşta, bunun hayatın her merhalesinde, nerede olursa olsun.
0: Kanser gibidir.
1: Kanser gibi gıybet, dedikodu, fitne, toplumları en fazla bölen hususiyetler bunlar. Empati ve kul hakkı duygusu. İnsanlar arasında layıkıyla yer alsa, yerleşse evet. hocam ne kavga kalır ne gürültü kalır.
0: Aynen.
1: Bakıyorsunuz insanlar arasında adam hocam çok basit meselelerden insanlarımızın içine düştüğü durumları görüyor musunuz? Çok basit meselelerden ya gürültü yaptı diye gidip komşusunu sülalece ortadan kaldıran, vuran insanlar bizim toplumumuzdan böyle insanlar çıkmış olamaz hocam. Yani böyle bir örnek ne geçmişte, gelecekte de görür müyüz? Rabbim bir daha muhafaza etsin. Ya gürültü yaptılar diye adam komşusunu
0: pompalıyla.
1: Ya böyle bir şey var mı hocam? Evet. Bu nasıl bir şeydi? Nasıl bir toplumdur? Nasıl bir toplum haline getirdiler bizi? İşte. Mutlaka ya fitne var, ya dedikodu var, ya işin arkasında başka sıkıntılar var. Tahammülsüzlük var hocam. Başarılı olan insanlarda da bu var hocam. Başarılı olan insanların da hazmetme kapasiteleri çok geniş.
0: Evet.
1: Hazmetme kapasitesi geniş olan, her şeyi kafasına takmayan, işte orada küçük teferruatlar var. Ya ona da sen el at canım, ne olacak, sen düzelt. Adam bir hocam temizlik yapıyorlar bir gün odamın önünde. Baktım bir yerlerde bir şeyler eksik kalmış. Normalde ne yapılması lazım? Ya temizlikçiyi çağırıp. Gel kardeşim şurayı eksik bırakmışsın. Ya ne olacak kardeşim? Peçeteyle aldım, kendim sildim.
0: Hiç, gayet.
1: Ya ne olacak yani, oraya bir parça bir pislik düşmüş. Bazılarına bakıyorsunuz temizlikçiyi fırçalıyor. Böyle temizlik mi olur diyor. Şu diyor, bu diyor. Onun için hocam ne olursa olsun bazı şeylerde de dikkatli olmak gerekiyor değerli hocam.
0: Evet hocam. Cenab-ı Hak razı olsun. Hocam şimdi başarı bahsettik. Bir de vaktimiz sona doğru geliyoruz ama yönetmenimiz işaret ediyor. Birkaç dakikamız var. Başarısızlığın sebepleri nelerdir? Başarı hocam, var bir de başarısızlık.
1: Evet. Başarısızlığın sebepleri nelerdir? Aslında hocam başarı başarısızlık bu konular tabii kültürümüzde de çok kıymet verilen şeyler. Başarının gerçek tanımını öğrenmek istiyorsak Resulullah Efendimiz'in göre hayatını okumamız lazım.
0: Evet.
1: Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yerine göre büyük sıkıntılara maruz kalmışlar. İslamiyet'i anlatırken Eshab-ı Kiram da aynı şekilde. Allah-u Teala'nın dinini yaymak için mücadele eden Osmanlı, Karahanlı, Selçuklu, değil mi hocam?
0: Evet.
1: Bunun hepsine baktığımız zaman dini İslam'a hizmet eden ülkelerde de hep. Ama hocam lisan-ı halle öncelikle bazı şeyleri anlatmak çok çok önemli. Ya başarı dediğimiz şey bu yerine göre kültürden kültüre değişebilir. Bunların kavramları, kavramsal terminolojik manaları değişebilir ama bana başarıyla ilgili son dönemden bir misal verin deseler, evet. Muhammed Ali Raşvan diye bir sporcu var hocam, boksör var. Ben onun hayatını örnek veririm.
0: Allah Allah.
1: Çok ilginçtir hocam. Benim de gerçekten de bu adamın bu hayatını okuduğumda çok etkilenmiştim. Efendim Muhammed Ali Raşvan hocam. Şimdi Muhammed Ali Raşvan gerçekten kendisi boksör olarak biliniyor ama İslam dünyasının gururu haline geliyor hocam. İftihar vesilesi haline geliyor. Şimdi bu Muhammed Ali Raşvan 1956 Kahire doğumlu bir judocu hocam. Yani bir insanın aslında çok şeyler anlatmaktan ziyade haliyle örnek olması büyük başarı hikayelerini de beraberinde getirir.
0: Evet.
1: Buna bir örnek Muhammed Ali Raşvan'ın hayat hikayesi. Özellikle dinleyicilerimizin bu konuya çok dikkatle efendim kulak kabartmasını rica ediyoruz. Muhammed Ali Raşvan 1956 Kahire doğumlu bir judocu. Dünyaya ayağa kaldıran sarsıcı bir hikayesi var. 1984 yılında ülkesi Mısır'ı Amerika'nın Los Angeles olimpiyatlarında judoda temsil etmek için mindere çıkar Muhammed Ali Raşvan.
0: Evet.
1: Sırasıyla bütün rakiplerini tek tek yenerek finale yükselir. Final müsabakasında değerli hocam minderde rakibi Japon Yasuhiro Yamashita adında bir sporcu.
0: Evet.
1: Yamashita müsabakalar sırasında sağ ayağının kasları yırtıldığı için final karşılaşmasında yaralı olarak çıkmak zorunda kalır.
0: Japon sporcu.
1: Evet, Japon sporcu.
0: Evet.
1: Adı anons edildiğinde sağ bacağını adeta bir ceset gibi sürükleyerek mindere gelir.
0: Evet.
1: Hocam. Affedersiniz. Salonda mücadeleyi izlemeye hazırlanan binlerce seyirci Raşvan için kolay bir final olacağını düşünmekte.
0: Tekme vurup indirecek.
1: Rakip sakat.
0: Evet.
1: Evet. Müsabaka sırasında Muhammed Ali'nin antrenörü kenardan sürekli bağırmakta. Sağ bacağına çalış, sağ bacağına oyna. Çünkü biliyor bu adam bu işi. Muhammed Raşvan rakibinin sağ ayağına bir defa vurması yetecek normalde hocam.
0: Evet.
1: Fakat bir türlü o hamleyi yapmıyor. Bu kez seyirciler sağ bacağı yaralı diye tempo tutarak uyarıyorlar Raşvan'ı. Raşvan yine sağ bacağı hamle yapmıyor. Müsabakanın sonlarına doğru Japon judocu ani bir hamle yaparak Raşvan'ı yere seriyor. Ve final maçını kazanıyor. Maçı rahat kazanacağı düşünülen Raşvan ise gümüş madalya ile yetinmek mecburiyetinde kalıyor. Hocam hikaye esas bundan sonra başlıyor.
0: Evet.
1: Müsabakadan sonra etrafını saran bütün gazetecilerin sorusu aynı. Neden yapmadın? Niye sağ ayağına vurup indirmedin? Verilen cevap bütün dünya medyasında haber konu soruyor değerli hocam.
0: Evet.
1: Raşvan ne diyor? Benim dinim insana zarar vermemeyi, yaralıya vurmamayı ve bir kişinin zaaflarından yararlanmamayı emreder. Eğer sağ bacağına vursaydım ömür boyu engelli kalabilirdi. Bir madalya için bunu ona yapamazdım.
0: Allah Allah.
1: Müslüman ahlakını görüyor musunuz?
0: Evet, İslam ahlak işte.
1: Bir altın madalya kaçıran Muhammed Al-Rasva'nın sözleri ayakta alkışlanıyor. Uluslararası Fair Play Komitesi onu 1984 Fair Play ödülüne layık görmüştür. Dünyanın pek çok ülkesinden ödüller almıştır. Daha ileri gittiği Japonya'da da bir kral gibi karşılanmıştır daha sonra. Japonya ile Mısır arasında da dostluk köprüsünün kurulmasına sebep olmuştur Rasvan.
0: Evet.
1: En kayda değer şeyi burada altını çizerek ifade etmek isterim hocam.
0: Buyurun.
1: O yıl binlerce insan, değerli hocam başarı nedir diye sordunuz ya.
0: Evet.
1: Bakın değerli hocam, o yıl binlerce insan Muhammed Ali Rasvan'ın bahsini ettiği din nasıl bir şeydir acaba diyerek İslam'ı inceleme gereği duymuştur. 50 kişi de Muhammed Rasvan'ın sözlerinden etkilenerek Müslüman olduğunu açıklamıştır.
0: Maşallah.
1: İşte size başarı.
0: Evet.
1: Bunlardan birisi de Japon Riko Hanım. Riko Hanım Muhammed Rasvan'a aşık olmuş ve onunla evlenmiştir.
0: Oo, tam başarı.
1: Hem de Müslüman olmuşlar.
0: Maşallah.
1: Dikkat edilirse hocam Muhammed Rasvan'ın hiç kimseye dindar ol, Müslüman ol, doğru ol, dürüst ol şeklinde bir telkinleri olmamıştır. Davasını, inancını uzun uzun anlatma gereği de duymamıştır.
0: Evet.
1: Sadece dininin ve davasının kendisine emrettiği ilahi hükmü söylemiş ve bir anda bütün dünyanın ilgi odağı oluvermiştir. Bir hareketiyle 50 insanın kalbine İslam'ın nurunun dolmasına sebep olmuştur. Hocam, eshab-ı kiram olsun, Müslüman devletler, Müslüman devlet adamları olsun, İslam'ı çoğu zaman anlatma ihtiyacı bile hissetmemişler değil mi hocam?
0: Lisan-ı halle örnek olmuşlar.
1: Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Yani halinizle olduğunuz örnek,
0: evet,
1: dilinizle ortaya koyduklarınız, anlattıklarınızdan daha tesirlidir demiş efendim büyükler. Onun için değerli hocam, Peygamber Efendimiz'in savaşlarda ağaçlar kesilmeyecek, sular zehirlenmeyecek, ekin tarlaları yakılmayacak, köprüler yıkılmayacak değil mi hocam? Evet. Emrini kendisine şiar edinen ecdat da İslam'ı yayarken aynı hassasiyetle yaymış. Balkanlarda, Kafkaslarda, evet, Afrika'da, Avrupa'da İslam'ı yayarken verdiği mücadelede herkese ilham olmuş.
0: Evet.
1: Ve ecdadan Osmanlı'nın yaptığı bu İslam mücadelesinde de çoğu zaman anlatma ihtiyacı bile hissetmemiş. Kendileri gelip seve seve, evet, Müslüman olmuşlar değerli hocam.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna doğru yaklaştık. İnşallah büyüklerimiz demişler ki başarı hocam, şimdi bu netice olarak, hülasa olarak söylemek gerekirse başarı öldükten sonra ateşte yanmamak.
1: Evet hocam.
0: Sen o imtihanı veremedikten sonra burada 90 tane imtihanı başarıyla versen, 40 yerde bilinen ne başkan olsan ne faydası var. Önemli olan ahiret imtihanını vermek, o da ateşte yanmamaktır.
1: Ya.
0: Efendim yine bir Tarihe Açılan Pencere programının sonuna geldik. Sesimizi kumanda masasında İbrahim Macit kardeşimiz sizlere ulaştırdı. Bu programı Doçent Doktor Mustafa Şeker ve bendeniz Mehmet Sıdık Arbaz hazırlayıp sunduk. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın demeden evvel Instagram'daki Tarihe Açılan Pencere programımızı takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Hoşça kalınız efendim.
2: Tarihe Açılan Pencere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır.

0: makaleler arasından.
1: Değerli dinleyenler, şimdi pazartesi gününden bugüne makaleler arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 7 Eylül Pazartesi Makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Fatih Seley'in Ucuz Ölümler, Yorgun Manşetler başlıklı makalesini sunuyorum. Yıllardır aynı manşetin tarihini değiştirip değiştirip yeniden yazıyoruz. İhmaller zinciri çıktı. Facia göz göre göre gelmiş. Bu coğrafyada ölüm, ihmalin, duyarsızlığın ve doymak bilmeyen bir hırsın ucuz maliyet kalemi gibi. Şu listeye bakar mısınız? Marmara'nın ortasında iki gemi çarpıştı, 10 denizci öldü. Batan geminin takip cihazının kapalı olduğu ortaya çıktı. Girne'den Mersin'e hareket eden yolcu gemisi 4 mil sonra battı, 30 kişi öldü. Geminin kaza geçmiş olduğu, Yunanistan'da ucuza tamir edildiği ve su aldığı ortaya çıktı. Bolu Kartalkaya'da lüks otelde yangın çıktı. 78 kişi bağıra bağıra can verdi. Yangın alarm sisteminin çalışmadığı, kaçış yollarının kilitli olduğu ortaya çıktı. Soma'da maden kazası yaşandı, 301 madenci öldü. Olayın ardından iç yanmanın bilinmesine rağmen umursanmayarak üretime devam edildiği ve gaz maskelerinin çalışmadığı ortaya çıktı. Kastamonu, Bozkurt ve Giresun Dereli'de sel faciası yaşandı, 100'e yakın kişi öldü. Balçık altında kalan çok sayıda kişi bulunamadı. Felaketlerden sonra dere yataklarının daraltılarak imara açıldığı ortaya çıktı. Erzincan'da altın madeninde heyelan yaşandı, 9 işçi öldü. Yığın sahasına limitlerin üzerinde yükleme yapıldığı, sahada oluşan çatlakların uyarılara rağmen önemsenmediği ortaya çıktı. İstanbul'da rezidans inşaatının asansörü düştü, 10 işçi öldü. Asansörün arızalı olduğu ve aşırı yük uyarısı verdiği ortaya çıktı. Adana Aladağ'da öğrenci yurdunda yangın çıktı, 10 öğrenci öldü. Olaydan sonra yangın merdiveni kapılarının kilitli olduğu ve çocukların bu yüzden kaçamadığı ortaya çıktı. Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama yaşandı, 7 işçi öldü. Sınırın üzerinde depolama yapıldığı, denetlemenin önceden haber verilerek risklerin saklanıp göz boyandığı ortaya çıktı. Gayrettepe'de bir gece kulübü tadilatında yangın çıktı, 29 kişi öldü. Acil çıkışların kapalı olduğu ve havalandırmanın bulunmadığı ortaya çıktı. Antalya'da teleferik arızalandı, onlarca kişi bir gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Belediye bürokratlarının seçime gidiyoruz diyerek parçaları eksik taktırdığı ortaya çıktı. Ankara'da iki hızlı tren kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi öldü. Hattın sinyalizasyon sistemini tamamlanmadan trafiğe açıldığı ortaya çıktı. Afyonkarahisar'da cephanelik patladı, 25 asker şehit oldu. 23 bin el bombasının arızalı bir şekilde depoda muhafaza edildiği ortaya çıktı. İzmir'de sağanak sırasında su biriken sokakta elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü. Esnafın belediyeyi burada kaçak var diye defalarca uyardığı ancak umursanmadığı ortaya çıktı. Hepsini saysam gazetenin bütün sayfaları yetmez. Bir şey olmaz kafası can yakıyor. Felaketlerin altından hep sorumluların ihbarı.

Mali, kurumların denetim eksikliği, bilhassa işletme sahiplerinin açgözlülüğü çıkıyor. Gazeteciler olarak her olayın ardından aynı ihmalleri, aynı denetimsizlikleri ve vurdum duymazlıkları haberleştirmekten artık yorulduk. Türkiye Gazetesi'nde Fatih Seley'in Ucuz Ölümler, Yorgun Manşetler başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Nebi Miş'in Siyasi Arzu ve Endişeyi Hakikat Sanmak başlıklı makalesini sunuyorum. Son 10 yıllık dönemde muhalif araştırmacılar, kamuoyu oluşturucuları, siyaset ve toplum yorumcuları, siyasal ve toplumsal değişimi hep siyasi pozisyon üzerinden analiz ettiler. Toplumla ilgili ne olup bittiğine siyaset gözlüğüyle baktılar. Araştırma sonuçlarını açıklarken iktidara yarar mı endişesiyle meselelere yaklaştılar. Muhalefetin işine yarayacak şekilde değişim dönüşüm hikayesini çerçevelendirdiler. En nihayetinde siyasal temennilerini gerçeklik gibi sundular. Eğitimden ekonomiye, kültürden gençliğe kadar hemen her şeye negatif siyaset ve yıkıcı muhalefet mantalitesiyle yaklaştıkları için dip dalgaları, toplumsal hassasiyetleri, ana akım yaklaşımları ıskaladılar. Türkiye'de iyi olan meseleleri bile perdeleme ve yıkıcı eleştiri üzerinden değerlendirdikleri için makulden uzaklaştılar. Siyaseti, iktidarın pratiklerini, politika çıktılarını, siyasal söylemleri, toplumsal muhalefeti çoğaltmaya dönük kurguladılar. Toplumsal muhalefetin siyaseti görme biçimini de uçlara taşıdılar. Aynı zamanda destekledikleri siyasetçileri ve partileri program ortaya koymaya zorlamadılar. Söylemle hakikatin inşa edilebileceği yanılsamasına kapıldılar. Dijital ve sosyal medya ağlarıyla yanılsamayı beslediler. Belirli medya çevrelerinde, sosyal medya ağlarında ve benzer siyasi görüşlere sahip analizciler arasında bir kanaatin sürekli tekrarlanmasının o kanaati toplumsal gerçekliğe dönüştüremeyeceğini öngöremediler. Yanlış uzlaşma etkisiyle kendi görüşlerinin toplumda olduğundan daha yaygın olduğunu düşündüler. Araştırma verilerini mevcut kanaatlerini savunmak için kullanışlı malzemeye dönüştürdüler. Siyasi kutuplaşma bu yanlı analizlerin dolaşımını hızlandırdı. Bu bakış açısı özellikle gençlik analizlerinde belirginleşti. Muhalefetin kamuoyu oluşturucuları gençleri siyasi ve ideolojik rekabet için elverişli bir konu olarak düşündükleri için çoğu zaman onlarla ilgili hakikatleri eğip büktüler. Yalan yanlış açıklamalarla gençler siyasi ajandalara alet edilmeye çalışıldı. Muhalefet aktivizminin bir gereği olarak gençler eleştirilerin tüketicisi olarak konumlandırıldı. Kuşak genellemeleriyle küresel trendler Türk gençliğine adapte edilmeye çalışıldı. Gençler muhaliftir, gençler umutsuzdur, gençler dinden uzaklaşmaktadır, gençler AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermiyor gibi hüküm cümleleri nasıl yapıldığı belli olmayan veri setleriyle yaygınlaştırıldı. Hatta hakim söylem haline getirilmeye çalışıldı. Halbuki bu hüküm cümleleri analizden daha çok siyasal arzı ve endişelerin topluma yansıtılmasıydı. Gelinen süreçte yıkıcı ve negatif muhalefet anlayışının iktidarı değil muhalefeti zayıflattığını gördüler. Kimlikler ve dini inançların aslında kendilerinin pazarladığı gibi olmayabileceğiyle yüzleşmeye başladılar. Örneğin gençlerde din, kimlik ve aile değerlerinin hala çok önem arz ettiğini ancak kendilerinin göremediği hususun bunun düşünme biçimi olduğunu itiraf ettiler. Bu kesimler yavaş da olsa sahanın ve muhalefet alanında yaşanan gelişmelerin zorlamasıyla gerçekliğin tam da sundukları gibi olmayabileceğini utangaç bir şekilde söylemeye başladılar. Son günlerde açıklanan bazı araştırma sonuçları üzerinden yanılgılarıyla yüzleşiyorlar. Geç de olsa siyasal ve toplumsal dönüşümün ne olduğuna dair sahici tartışmaların yapılmaya başlanması hayırlı bir gelişmedir.
Sonraki yazılarda bu meseleyi daha somut ve bir çerçeveden ele almaya çalışacağım.

Sabah gazetesinde Nebi Miş'in "Siyasi arzu ve endişeyi hakikat sanmak" başlıklı makalesini sundum. 8 Eylül Salı makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye gazetesinden geliyor. Türkiye'de İsmail Kapan'ın "Seçim tahminleri nasıl gidiyor?" başlıklı makalesini sunuyorum.

Seçimlere daha 2 yıla yakın zaman varken her nedense kamuoyu araştırmaları ön plana çıkarılıyor. Özgür Özel CHP liderliğini ele geçirince seçim diye tutturmuştu. Oysa sandığın üzerinden yalnızca 1 yıl geçmişti. Seçimlerin olağan tarihi Mayıs 2028. Erken seçim ihtimali de değerlendirildiğinde Ekim-Kasım 2027 veya en geç Nisan 2028'de halkın önüne sandık konulabilir. Oldukça esnek bir konu. Değişen dinamiklere göre yeni şekillenmeler olabilir pekala. Bu köşede pek sık kamuoyu araştırmaları yayınlama tercihimiz yok. Genel sebebi de şudur. Yapılan tahminlerle sandık neticelerinin çoğu kere fazlaca farklı olması. Şüphesiz anket araştırmalarını çok dikkatli ve ilmi usullerden ayrılmadan gerçekleştiren, yani işini iyi yapan şirketlerin hakkını teslim etmek gerekir. Sayıları fevkalade az olsa da ortaya koydukları kamuoyu araştırmalarının seçim sandığıyla benzerlik göstermesi takdire şayandır. Bu manada bazı kuruluşların geçmişte ilan ettikleri sonuçların %90'lar mertebesinde gerçekçi çıkması önemli bir husus. Ancak bir tarafta ekonomik veya ideolojik dürtülerle işi gayri ciddiliğe vardıran ve arzusunu halkın temayülü gibi göstermeye yeltenenlere de itibar etmemek lazım. Türkiye'nin siyasi tarihinde unutulmaz seçim tahminleri hayli fazladır. Seçim gecelerinde bu sebeple çok komik şeyler de yaşanmıştır. Mesela 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce'nin seçimi kazanmakta olduğuna dair tuhaf yayınları unutmak mümkün mü? En sonunda oylarının %30.60 olduğu kesinleşen İnce, "Adam kazandı kardeşim" diye havlu atmak zorunda kalmıştı. Fakat son ana kadar belli bir grup halkın iradesini görmezden gelerek kendilerince hayal kuruyorlardı. Aynı şekilde 2023'te CHP'nin adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, birinci turda %44.88, ikinci turda %47.82 alırken, yine aynı taife ısrarla ve inatla CHP adayının kazanmakta olduğunu üfürmeye devam etmişti. Hatta bu konuda müstakbel Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak isimleri lanse edilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, seçim gecesi özel olarak televizyonlarda çok yüksek oyla seçimleri almakta olduklarını ve kesin şekilde kazandıklarını iddia etmekten kaçınmamışlardı. Böyle örnekleri çoğaltabiliriz. Bazı çok meşhur ve şişirilmiş kamuoyu araştırma şirketlerinin defalarca utanç verici sonuçlar ilan ederek rezil olmaktan kaçınmadığını hatırlatmakla yetinelim. Nasıl olsa halk onları yakından tanıyor. Şimdilerde yine seçim meselesi sık şekilde gündemin üst sıralarına taşınmaya çalışılıyor. Bazıları çok erkenden eteğindeki taşları dökmeye başladı. Bazıları dediğimiz o malum kesim şimdiden seçimleri olmuş bitmiş gibi görüp Özgür Özel'in yeni partisinin kesin favori olduğu ve iktidarın mutlak olduğu yolunda üfürmelerle zihin bulandırmaya çalışıyor. Hatta bunların bazıları AK Parti sonrası iktidarın yapısı ve muhtemel politikaları konusunda bol bol ahkam kesiyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı gibi her devrin bitmeyen problemini ajite ederek buradan seçmen iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Bu kurgu üzerinden de makyajlı seçim anketleri yayıyorlar. Şüphesiz bu üfürmelerin neticesi de geçmiştekiler gibi tahakkuk edecektir ama bahsini ettiğimiz amansız muhalifler teflon tava gibi hiçbir şey olmadan kenara çekilip alışık olduğu üzere pişkinliğini sürdürecektir. AK Parti'yi yakın zamana kadar CHP'nin, şimdilerde ise yeni partinin 10 puan hatta daha fazlası oranda gerisine düşürenler yarın halkın yüzüne nasıl bakarız gibi bir endişe taşımıyor. Çünkü yeterince pişkinler. Velakin bir de gerçekler var ki o gerçekler eninde sonunda ortaya çıkar. Tekrar hatırlatalım ki objektif çerçevede yapılan kamuoyu araştırmaları elbette toplumun gerçek temayülünün takip edilmesi bakımından çok yararlı ve gereklidir. Ne var ki o beklenen ve istenen objektif yaklaşım çok az görülüyor. CHP'nin oy oranlarını vaktiyle %60'lara çıkarabilen bir zihniyeti hangi objektif ölçüyle değerlendirmeye alacaksınız? Ama onlar hala kendilerini en objektif araştırmacı olarak sunmaktan kaçınmıyor. Hal böyle olunca kamuoyu araştırmalarında güvenirlik oranı da düşüyor ne yazık ki.
Yukarıda da işaret ettiğimiz üzere işini düzgün yapan ve halka saygılı biçimde hareket eden araştırma kuruluşlarının çalışmaları kıymetlidir ve bunlara yeteri derecede itibar gösterilmesi de gereklidir. Bu manada Arada Survey'in yaptığı son anket dikkat çekici. 26-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna katılımcıların %35'i AK Parti cevabını verdi. İkinci sırada yer alan Yeni Parti ise %17'de kaldı. Seçimlere hayli zaman varken ve siyasette de kırılma ve dağılmalar hayli belirginken sorulan soruya verilen cevapların dağılımı ileriye dönük önemli ipuçları veriyor. Araştırmaya göre AK Parti %35 ile seçmen tercihlerinde ilk sırada yer aldı. Son aylardaki oy seyrinde %30'ların üzerinde konumunu sürdüren AK Parti, Ağustos 2026 araştırmasında da %35 seviyesinde ölçüldü. Araştırmanın ikinci sırasında Yeni Parti %17'lik oy oranıyla yer aldı. CHP'nin oy oranı %11.1 olarak araştırmaya yansıdı. Bu sonuçla CHP, AK Parti ve Yeni Parti'nin ardından 3. sırada yer aldı, diğer partilerin oy oranı ise şöyle görünüyor. DEM Parti 9.8, MHP 8.9, İyi Parti 6.4, Anahtar Parti 3.4, Zafer Partisi 3.2, Yeniden Refah Partisi 2.3. Bakalım bu tahminler hangi oranda seçim sandığına yansıyacak.

0: Türkiye Gazetesi'nde İsmail Kapan'ın "Seçim Tahminleri Nasıl Gidiyor?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın "Küreselci Siyonist Çağın Kapanışı" başlıklı makalesini sunuyorum. Küresel siyasette jeopolitik mücadelenin baskın olduğu bir süreçten geçiyoruz. Jeopolitika demek, rasyonelite demektir. İdeolojik, dini, mezhebi, etnik veya ekonomik güç paylaşım mücadelesinin aksine jeopolitik rekabette aktörler daha makul, daha pragmatist ve daha gerçekçi davranır. Bu bağlamda şu an dünyamızın geçtiği süreçle geleceğine dair muhtemel senaryolarda abartılı ideolojik söylemlere fazla iltifat edilmemesi gerekir. Bazı bölgesel ve yerel aktörlerin gerilimleri tırmandırma stratejilerine de fazla itibar etmemek lazım. Haliyle Almanya'daki sağ partilerin yükselişine de, Latin Amerika'nın yeniden Amerika liderliğinde şekillenmesine de, Ukrayna ve İran savaşları başta olmak üzere Gazze'deki soykırıma da, Suriye, Irak, Libya, Yemen, Somali ve Sudan'daki gelişmelere de, Rusya, Çin ve ABD arasındaki yeni küresel konsensüse de, Türkiye gibi güçlerin yükselişlerine de bu rasyonel mercekten bakmakta fayda var. Aksi halde dünyanın gidişatını manipülatif sonuçlar üzerinden yorumlayıp küresel ve bölgesel dönüşümlerin lokomotifi konumundaki nedenleri bypass ederiz. Bu yüzden Soğuk Savaş dönemindeki ideolojik rekabetle Soğuk Savaş sonrası tedavüle sokulan medeniyetler çatışması eksenli kültür, aidiyet, mezhep ve etnik kimlik temelli postmodern stratejilerin artık tükendiği bir aşamadan geçiyoruz. Jeopolitik kaygılar diğer bütün sorunları ya arka plana itiyor ya da bir çözüme zorluyor. Dolayısıyla küreselci siyonist çağ her alanda kapanıyor. İdeolojik, etnik ve dini çatışmaların dönemi sona eriyor. Çünkü jeopolitik mücadele aşamasında fanatizme yer yoktur. Bu nedenle küresel merkez kendinden başlayarak bütün dünyayı yeniden real politik verilere göre formatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın iktidara gelmesi, Müslüman sosyalist Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanlığı'nı kazanması, yaklaşan ara seçimlerde Siyonist lobinin adayları yerine Müslüman senatör adaylarının yarışlardan zaferle çıkması, Amerika'nın Afganistan'ı Taliban'a yeniden teslim etmesi, Suriye'de Ahmet Şara liderliğindeki Müslüman çoğunluğun Esad liderliğindeki Nusayri azınlığa dayalı rejime son vermesi, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerindeki sağın yükselişinin Amerika tarafından desteklenmesi, İran ve Siyonist İsrail rejimleri üzerindeki jeopolitik baskının artırılarak ideolojik tavır değişikliğine zorlanmaları ve benzeri gelişmeler içine girdiğimiz yeni çağın ayrıcı niteliklerinden sadece birkaç tanesi. Jeopolitik çağın en belirleyici unsuru ise büyük güçlerin ideolojik mercekleri terk etmesidir. Özellikle ABD'nin önderlik ettiği bu yeni strateji büyük güçleri daha fazla ortak hareket etmeye zorluyor. Zira ABD Başkanı Trump'ın Rus ve Çinli mevkidaşlarına yönelik dışlayıcı ideolojik stratejiyi terk edip rakiplerini kültürel ve siyasi açıdan meşrulaştırması küresel mücadelenin dinamizmini yeniden şekillendirmeye başladı. Haliyle dünya bir 3. Dünya Savaşı'ndan ziyade 3. bir küresel uzlaşıya doğru ilerliyor. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak ifadesi, real politik analizlerden ziyade bir ruh ve ideolojik zihniyet hali olarak görülmeli. Evet, her yerde işler rayından çıkıyor. Fakat işlerin ve siyasetin raydan çıkması küresel bir çatışmadan ziyade tarafları küresel, bölgesel ve ulusal bir uzlaşıya zorluyor. Askeri, sosyoekonomik ve siyasi düzeyde yeni toplumsal mutabakatlar oluşuyor. Hasılı kelam, bölgesel çaptaki tehlikeli vektörlerin yükselişe geçmesi, küresel düzeydeki real politik yörüngeyi değiştirmekten hala çok uzak. Son olarak, anti-küreselci ve anti-siyonist olduğu için aşırı sağcı diye yaftalanan AfD'nin Almanya'da sandık zaferinin statükocu ezberleri bozması bizi şaşırtmamalı. Avrupa'da yeni yeni başlayan bu tarz anormal gelişmeler artık dünyanın her yanında yeni çağın normaline dönüşecek. Dolayısıyla her şeye hazırlıklı olmak lazım. Bunlar daha başlangıç. Zira her sürpriz gelişme unutmayalım ki küreselci Siyonist çağın sonunu daha da hızlandırıyor. Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Küreselci Siyonist Çağın Kapanışı başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TGRT FM.
0: Eylül Çarşamba makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ferhat Ünlü'nün Terörün Kısa Tarihi başlıklı makalesini sunuyorum. Tarihte terör tehdidine ilk maruz kalan milletlerden biri Türklerdir. Ama Türklerden önce Romalılar, Anadolu'yu ve dahi Orta Doğu'nun Anadolu periferisindeki kısımlarını kapsayan devasa bir imparatorluk kurdukları için terörle sınanan ilk örnektirler. İngiliz asıllı Amerikalı tarihçi Bernard Lewy, tarihteki ilk terör örgütlerinden biri olan Haşhaşilerin, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun yıkılmasındaki dolaylı rolünü Haşhaşiler adlı kitabında anlatmıştır. Mezkur kitaptaki şu cümle, asimetrik savaşın ilk tarihsel örneklerini resmettiği için önemlidir. Türkler sarsılmaz bir askeri güce sahiptiler. Dini ekollerinin ortodoksisi karşısında herhangi bir ciddi karşıt fikir kalmamıştı. Lakin başka taarruz usulleri mevcuttu. Bir yeni davete veya yola ihtiyaç vardı. Tam da Hasan Sabbah isimli bir devrimci deha bu ihtiyaçlara cevap olmuştur. Biz Lewy'nin devrimci deha lafını boş verelim de asıl konumuz olan teröre biraz daha odaklanalım. Terör tarihin kadim dönemlerinden bu yana siyasi amaçlar elde etmek için kullanılan bir enstrüman olmuştur ama kavramsallaştırılması 18. yüzyıl sonuna Fransız devrimi dönemine dayanır. Kavramın örgütler tarafından değil de bir devlet tarafından dolaşıma sokulmuş olması manidardır. Terörün tanımında siyasal hedeflere ulaşma nüansı zaten mevcuttur. Terörizm, siyasal, dinsel ve ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, belirlenen hedef gruplara ve devletlerin güvenlik güçlerine yönelik her türlü şiddet eylemini anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Tarihte ortaya çıkmış ilk terör örgütü Zelotlardır. Zelotlar, milattan sonra ilk yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinde halkı imparatorluğa karşı isyan etmeye ve onu kutsal topraklardan silah zoruyla kovmaya yönelik bir siyasal şiddet hareketiydi. Roma hakimiyetine şiddetle karşı çıkıyorlardı ve Romalılarla işbirliği yapanlar başta olmak üzere pek çok kesime düşman kesilmişlerdi. İsimlerini Yunanca'daki adanmış kelimesinden türemiş Zelotes kavramından alıyorlardı. Zelotlarla ilgili bilgiler milattan sonra 66'daki büyük Yahudi isyanına tanıklık etmiş Yahudi tarihçi Flavius Josephus'tan geliyor. Zelotlar Sikari olarak bilinen bir alt gruplarıyla meşhurlardı. Bu Sikariler tıpkı kendilerinden 1000 yıl sonra ortaya çıkacak Haşhaşiler gibi hançerli terör eylemleriyle nam salmışlardı. Zelotların bu alt grubunu Mossad'ın suikast birimi Kidon ya da FETÖ'nün yine suikast ve itibar suikastı birimi olan Mahrem Yapı gibi tasavvur edebilirsiniz. Bu suikastçı sikarilerin ismi de küçük, kısa saplı bir hançer olan Sikar'dan geliyordu. hançerli terör eylemleriyle nam salmış, tarihteki ikinci büyük terör örgütü Haşhaşiler ise Şia mezhebinin İsmailiye koluna mensup Hasan bin Sabbah tarafından 1090 yılının Eylül ayındaki şimdiki İran sınırlarında kurulmuştu. Haşhaşiler Doğu İran'da Hazar Denizi'ne yakın Kazvin şehrindeki Alamut Kalesi'nde mukim bir terör yapılanmasıydı. Haşhaşilerin en büyük terör eylemlerinden biri 14 Ekim 1092'de Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun baş veziri Nizamül Mülk'ün öldürülmesidir. Devlet kurma becerileriyle bilinen Türkler, Haşhaşilerden bu tarafa terör tehdidine en çok maruz kalan milletlerden biri olmuştur. Bu tarihin ironik tecellilerinden biridir. Organize olmayı bilen bir milletin daha mikro organizasyonların asimetrik şiddet eylemlere maruz kalması, kendi karşıtıyla sınanmasının klasik bir örneğidir. Dünyayı terörle tanıştıran ilk millet olan Yahudilerin de hep devlet kurmakla sınanmış olması tarihin bir diğer ironik tecellisidir. Türkiye Cumhuriyeti PKK terörüyle mücadelesinin 46 yıllık tarihi boyunca, örgütün ilk silahlı eylemlere başladığı 1984'ü değil, kurulduğu 1978'i baz alıyorum, çok farklı yöntemler denemiştir. Yakın bir geçmişte terörle mücadelede en net sonuçların alındığı metodolojiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde siyasi güçle ilintili olarak ulaşılmıştır. Ve Ekim 2024'te başlayan teröristli Türkiye süreciyle çok şükür 1984-2024 parantezi kapanmıştır. Türkiye'nin bir de 1960'ların sonunda İzmir'de tohumları atılan 1970-80-90'lardan itibaren sızıntı ve aktif sabır diye bir tabir ettiği stratejilerle güçlenen 2005 ile 2016 seneleri arasında gemi azıya almış FETÖ deneyimi vardır. Devletin FETÖ ile mücadelesinin bir gazeteci olarak en yakın tanıklarından biriyim. Bu mücadelede büyük bir mesafe alınmıştır ama düşman yaralı olsa da hala diridir. Kara propaganda ve dezenformasyonun bilimum metotlarıyla ülkemizi ve FETÖ ile mücadele edenleri hedef almayı sürdürecektir. Çünkü FETÖ Mossad taktiklerini kullanır. Aktif sabırla hareket eder. Gülen'in hiçbir şey yapamıyorsanız bile yerinizde hareket edin lakırtısı buna örnektir. Asıl yöntemleri şudur. Siz, sız ve karart. Bu onlar için bir gizli istihbarat yasasıdır. Tıpkı İsrail rejimi gibi istihbaratı terörize ederler. Zenotlar vasıtasıyla dünyayı terörle tanıştıran ilk millet olan Yahudilerin biz Türklerden farklı olarak terör değil devlet sınavları var dedik. Kendileri devlet olarak terör uyguladıklarından zaten terör sınavı söz konusu olamazdı. Katliamcı Netanyahu'nun Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştığı bir evrede FETÖ'nün yeniden dirilme çabaları şaşırtıcı değildir. FETÖ'yü ve Siyonizmi tam anlamıyla alt etmeden ülkemize ve bölgemize kalıcı barış, huzur getirme imkanı yoktur.

0: Türkiye Gazetesi'nde Ferhat Ünlü'nün Terörün Kısa Tarihi başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Nebimiş'in Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu Değişikliği Tartışması başlıklı makalesini sunuyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde siyasal sistemin ruhuna ve işlevine uygun olarak siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan siyasi partiler ve seçim yasasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. MHP liderinin ortaya koyduğu bu değişiklik talebi farklı açılardan tartışılıyor. Tartışılmalıdır da. Türkiye 2017 yılında parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş yaptı. Seçim yasasında bazı değişiklikler yapılsa da sistemin ruhuna uygun olarak siyasal partiler ve seçim kanunu tam anlamıyla değiştirilemedi. Başkanlık sistemine geçildikten sonra iki parlamento ve iki başkanlık seçimi yaptık. 2018'den 2023'e doğru giderken uygulamadaki bazı sorunlar görülerek seçim sisteminde yeni düzenlemelere gidilmişti. Siyasal sistem değişimi sıradan bir anayasa ya da yasal değişiklik değildir. 150 yıllık bir sistemin ardından yeni bir sisteme geçiş yapmak, siyasal kültür başta olmak üzere yönetim anlayışını yeniden şekillendirir. Bu tür siyasal sistem değişikliklerini sorunsuz atlatmak kolay değildir. Bir hususun altını özellikle çizmek gerekir. Bu tür büyük sistem değişimlerinin ilk yıllarında hukuki ve teknik bazı aksaklıkların yaşanması değişimin doğası gereğidir. Ancak Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü siyasi liderliği, Cumhur İttifakı partilerinin uyumu ve siyasal ve yönetsel istikrarın devam etmesiyle büyük bir kriz olmadan ilk 8 yılı geride bıraktı. Yasal ve kurumsal büyük değişimlerde doğum kusurları yaşanabilir. Yeni sistemin ilk dönem uygulamasında öğrenme ve adaptasyon süreçleri zaman alabilir. Hatta yasal çerçeveye tam uymayan ve geçmiş sistemin alışkanlıklarına göre hareket eden bürokratlar bile olabilir. Bundan dolayı da sistem değişimleri sonrası dinamik bir reform süreci gereklidir. Başkanlık sisteminin eski sisteme göre birçok avantajını bu dönemde gördük. Siyasal istikrar ve karar alma mekanizmalarının etkinliğiyle birçok sorun ve kriz iyi yönetildi. Bu sistemin gelecekte istikrarı etkileyebilecek en önemli mesele, küçük ya da tek kişilik başkan partilerinin sistemi değersizleştirebilecek pazarlık siyasetlerine başvurmasıdır. Öncelikle mevcut sistemde küçük partilerin ağırlıklarının çok ötesinde pazarlık siyasetine başvurduğunu gördük. Yine bu pazarlık siyaseti üzerinden eklemlendikleri partilerin iç bütünlüğüne zarar verdiği açık bir biçimde deneyimlendi. Bir siyasal sistemde onlarca partinin meclise girmesi sanılanın aksine demokrasinin kalitesine olumlu etki eden bir girdi değildir. İkinci olarak sistemde küçük partilerin etkili olması, siyasal alanın parçalanması, ittifakları siyasi partilerden daha önemli hale getirir. Böyle bir durumda seçmenin parti aidiyetleri aşınır. Küçük partiler ağırlıklarını artırmak için popülizme başvururlar. Bu da siyasetin merkezini negatif rekabet üzerinden dönüştürür. Üçüncü olarak siyasal partilerin bölünmesi, küçük partilerin aktörleşmesi ve merkez siyasetin güç kaybetmesi küçük partilere seçmenin yönelimini kolaylaştırır. Bu da sistemi uzun vadede istikrarsızlaştırır. Son olarak seçim öncesi başkanlık ve bürokrasinin paylaşılması pazarlıkları koalisyoncu başkanlık riskini ortaya çıkarır. Son seçimde altılı masa üzerinden yapılan pazarlıkların büyük partilere ve sisteme etkisini çok kısa bir sürede tüm olumsuz yönleriyle gördük. Koalisyoncu başkanlık sistemlerinde parlamentoya onlarca parti girebilir. Örneğin Brezilya başkanlık sisteminde seçim öncesi yapılan pazarlıklarla her dönem 30'a yakın parti parlamentoda yer alır. Şu an Türkiye'de 190'ın üzerinde parti var. Her gün bir yenisi kuruluyor. 41 parti seçime girme yeterliliğine sahip. Parlamentoda da 15 farklı parti var. Her gün yeni bir partinin kurulması, 41'inin seçim yeterliliğini sağlaması, bir siyasi boşluktan ya da meşruiyet krizinden kaynaklanmamaktadır. Seçim sisteminin mevcut halinden yararlanarak sadece parti başkanları bile benim partim var hatta seçime girme yeterliliğine sahip diyerek en azından kendileri için parlamentoda milletvekili pazarlığı yapacaklardır. Sonuç olarak bir siyasal sistemin istikrarı ve demokrasi için siyasal partiler en önemli yapılardır. Bu açıdan bakıldığında siyasal partileri yozlaştırma ve sistemi değersizleştirme ihtimalini önleyecek siyasal partiler ve seçim kanunu değişikliğine ihtiyaç var. Sabah gazetesinde Nebi Miş'in Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu Değişikliği Tartışması başlıklı makalesini sundum. 10 Eylül Perşembe makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın Mankurtlaşma ve Milli Hafıza Üzerine başlıklı makalesini sunuyorum. Saflar birleşmeli. Zira zor bir döneme girdik. Bugün gündemin ağırlığı nedeniyle savaşları, işgalleri, yıkımları, köprüleri, koridorları ve ikmal yollarını konuşuyoruz. Oysa bütün bunların ötesinde üzerinde belki de en fazla durmamız gereken meselelerden biri milli hafızadır. Dünya yeniden şekillenirken toplumsal hafızayı zinde tutmak, milli hafızadan beslenerek siyaset ve fikir üretmek, İçinde bulunduğumuz jeopolitik dönemin artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluğu haline gelmiştir. Çünkü bir toplumun fikir, düşünce, gaye ve ülkü kodları boşaltılırsa, o toplum dışarıdan yapılacak operasyonlara karşı savunmasız hale gelir. Düşman bazen sınırda, bazen pusudadır. Üstelik artık yalnızca uçaklarla, tanklarla ve ordularla hareket etmiyor. Yeni savaşların önemli bir cephesi toplumların zihni ve iç cephesidir. Mankurtlaştırılmış yapılara ve insanlara ihtiyaç duyanlar için milli hafızanın zayıflatılması başlı başına bir hedeftir. Bu nedenle kurum ve kuruluşlarımızı toplumun düşünce ve insan mimarisini oluşturan münevverleri, fikir insanlarını ve hakikat arayışını önceleyen insan kaynağını korumak zorundayız. Safları boşaltmak, İnsanları birbirinden uzaklaştırmak ve itibarsızlaştırmak gibi meseleleri basit şahsi hesapların konusu haline getirmemeliyiz. Tam tersine safları sıklaştırmalıyız. Çünkü insan kaynağı bir ülkenin sahip olduğu en büyük stratejik zenginliklerden biridir. Bu dönem birçok yönüyle bir milli mücadele dönemini andırıyor. Böyle zamanlarda toplumsal hafızaya sahip çıkan ve bu hafızanın değerleriyle yol yürüyen insanlara sahip çıkmak gerekir. Fikri, emeği ve tecrübesi olan insanları günübirlik hesaplara kurban etmek yalnızca bir kişiyi değil, geleceğe aktarabilecek birikimi de kaybetmek anlamına gelir. Türkiye ve gelecekle ilgili hamleleri çoğu insan yalnızca içinde bulunduğu konjonktür üzerinden değerlendiriyor. Oysa bize gereken konjonktürün ötesindeki gençleri ve hakikati görebilen bir bakış açısıdır. Çünkü küresel sistem değişiyor. Türkiye'nin ve içinde bulunduğu coğrafyanın Anadolu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Türkistan'a, Akdeniz'den Afrika'ya uzanan geniş bir hinterlandla ilgili meseleleri var. Fakat asıl mesele bu büyük coğrafyanın meselelerini başkalarının bize tarif etmesini beklemeden kendimizin idrak etmesi ve kendi aklımızla anlamlandırmasıdır. Buna hazır mıyız? Toplum olarak, insan kaynağı olarak bu büyük dönüşümü anlayabiliyor muyuz? Neyi, neden ve nasıl yapmamız gerektiğine dair yeterli bir fikri hazırlığımız var mı? Mesele budur. Biz Söğüt gölgesinde geleceğin ufkunu kurgulayan bir medeniyetin çocuklarıyız. O şuur, o hafıza ve o ruh hala bizimle. Fakat bunun için kendimizden olanları, hakikat arayışına hayatını adayanları, ülkenin fikri ve kültürel birikimine katkı sunan insanları da korumamız gerekir. Çünkü insan kaynağını kaybeden bir toplum, yalnızca bugünün insanını değil, yarının imkanlarını da kaybeder. Rahmetli Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel eserinde, Mankurt anlatısı üzerinden insanın hafızasından, geçmişinden ve kimliğinden koparılmasının nasıl bir trajediye dönüşebileceğini anlatır. Mankurt, geçmişini hatırlamayan, kim olduğunu, nereden geldiğini ve kime ait olduğunu bilmeyen insandır. İşte tehlike tam da burada başlar. Hafızasını kaybeden insanın iradesi de başkalarının yönlendirmesine açık hale gelir. 15 Temmuz gecesi kendi halkına ateş açanları düşündüğümüzde bu mankurtlaşma kavramının neden önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Kendi milletine, kendi insanına, kendi vatanına silah doğrultabilecek kadar zihni ve vicdanı başkalaştırılmış insanlar yalnızca bir güvenlik sorunu değildir, aynı zamanda hafıza ve şuur meselesidir. Bu nedenle milli hafıza yalnızca geçmişi hatırlamak değildir. Milli hafıza, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, hangi değerler uğruna mücadele ettiğimizi ve nereye yürümemiz gerektiğini bilmektir. Bugün yeni dünya, yeni savaş yöntemleriyle karşımızda. Sanal medya üzerinden yayılan manipülasyonlar, yapay biçimde üretilen hikayeler, algı operasyonları, dezenformasyon ve toplumları birbirine düşürmeye yönelik psikolojik savaş yöntemleri artık savaşların görünmeyen silahlarıdır. Böyle bir dünyada milli hafıza, milli değerler ve manevi değerlerimiz mankurtlaştırma girişimlerine karşı toplumun en önemli direnç noktalarından biridir. Hafızası güçlü olan toplum kendisine yönelen tehdidi daha erken fark eder. Kim olduğunu bilen, geçmişini bilen ve geleceğine dair bir ülküsü olan insanın yönünü başkasının tayin etmesi kolay değildir. İşimiz çok. Fakat hedefimiz ve gayemiz belli. Bu karanlık dönemden fikri ve zikri hayır üzerine olanların, aklı, vicdanı ve iradesi hür insanların gayretiyle çıkmak istiyorsak, milli şuurumuzu ve milli hafızamızı zinde tutmak zorundayız. Çünkü milli hafıza zayıflarsa irade zayıflar, irade zayıflarsa istikamet kaybolur. Saflar birleşmeli, hafızamıza sahip çıkmalı, insanımıza sahip çıkmalı. Ve geleceği başkalarının bize biçtiği sınırlar içinde değil, kendi tarihimizden aldığımız şuur ve kendi medeniyet ufkumuzla inşa etmeliyiz. Türkiye Gazetesi'nde Sevil Nuriyeva'nın Mankurtlaşma ve Milli Hafıza Üzerine başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın Siyonist Korku Duvarları Yıkılıyor başlıklı makalesini sunuyorum. Soykırımcı İsrail için geri sayım başladı. Siyonistlerin batıdaki kaleleri birer birer yıkılırken güvendiği bütün dağlara da kar yağıyor. Çünkü Gazze'deki barbar soykırımını Batı Şeria'da da sürdüren Siyonist şebekeye Batılı liderlerin bile tahammülü kalmadı. Siyonistlerin hain, kaotik, bencil ve hunhar yüzünü efendileri de görüyor. Basit kınamaların ötesine geçen Batılı ülkelerin ilk kez somut ambargolara başvurma kararı alması boşuna değil. Bir bakıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği insanlık İsrail'i durdurmalı çağrısı Batılı ülkelerde yankı bulmuşa benziyor. Gazze kasabı Netanyahu liderliğindeki sapkınların Batı Şeria'da geliştiği sistematik Yahudi terörizmine karşı İngiltere liderliğindeki ülkeler artık açıkça tavır alıyor. Filistin'deki İsrail devlet terörüne karşı harekete geçen 11 Avrupa ülkesiyle Kanada, soykırımcılara istedikleri gibi at koşturdukları dönemlerin artık geride kaldığı ihtarında bulundu. Geç olsa da batıdan gelen bu uyarı ve hamleler aslında Gazze'deki soykırım karşısında bütün baskılara rağmen susmayan ve Siyonist korku duvarlarını yıkan küresel vicdanların başarısıdır. İsrail'in uluslararası hukuku ve sınırları hiçe sayan politikalarının yalnızca bölge için değil tüm insanlık içinde tehdit oluşturduğunu artık batılı siyasiler de fark ediyor. Hatta Ehud Barak ve Naftali Bennett gibi eski İsrailli başbakanlar dahi dünya bizi soykırımcı ve bebek katilleri olarak görüyor diyerek bu gerçeği vurguluyor. Şimdiye kadar katil İsrail'in payandalığını yapan batılı siyasiler halkların vicdanlarında büyük bir infiale yol açan barbar siyonistleri işte bu nedenle artık savunamıyor. Onlara arka çıkamıyor. Daha fazla suç ortaklığına devam edemiyor. Çünkü bunun kendi halkları nezdindeki siyasi, kültürel ve ekonomik faturasının çok ağır olacağının ayırdındalar. Bunu ilk gören batılı lider bana göre Donald Trump oldu. Gazze kasabına bütün dünya size karşı, dünyayı yenemezsiniz, artık dur diye çıkışmıştı. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance de ideolojik ve teolojik ihtirasları jeopolitik imkanlarını aşan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi ırkçı siyonistleri %10'luk nüfusuyla bölgeyi kontrol edemezsiniz. 9 milyonluk bir ülkesiniz, her ulusal güvenlik sorununuzu sadece öldürerek çözemezsiniz diyerek sertçe uyarmıştı. Fakat soykırımcı İsrail öyle azgınlaşmış ki kendisini makul olmaya çağıran Amerika'ya da İngiltere ve diğer batılı ülkelerine de saldırmaya başladı. ABD ve Avrupa ülkeleri geldiğimiz aşamada hem kendi halklarının ve küresel vicdanın baskısı hem de Türkiye liderliğindeki ülkelerin diplomatik ve jeopolitik basıncı nedeniyle Siyonist soykırımın maşası olmayı istemiyorlar. Günah çıkarıyorlar. Zira tarih ve insanlık mahkemesi önünde çoktan mahkum edildiklerinin farkındalar. Bu nedenle İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham, Gazze'deki duruma hala soykırım diyemiyor, yanıt vermekte geç kaldık, yeterli tepki veremedik, Gazze'de ve Batı Şeria'da yaşananlar karşısında artık durup beklemeyeceğim diyor. Geç gelen bu pişmanlık bizim için elbet hiç yeterli değil. Fakat Siyonizmin burnunun sürtülmesi ve dizginlenebilmesi için İngiltere'nin öncülük ettiği bu hamle jeopolitik açıdan çok önemli. Londra'nın Batı Şeria'daki Yahudi sömürgeci yerleşimlerinden gelen ürünlere yaptırım uygulama kararına Fransa, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç ve Kanada arka çıktı. Amerika ise 12 batılı ülkenin İsrail ambargosuna desteğini kararı eleştirmeyerek ve sessiz kalarak ortaya koydu. Hasılı kelam soykırımcılar için yolun sonu görünüyor. Batıdaki kaleleri birer birer yıkılıyor. Bölgemiz ve dünya artık post-siyonist bir döneme giriyor. Soykırımcılar da ona destek veren batılı suç ortakları da artık eskiden olduğu gibi at koşturamayacak. Devran değişiyor. Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Siyonist Korku Duvarları Yıkılıyor başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TGRT FM.
0: 11 Eylül Cuma makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın 12 Eylül ve Sancı başlıklı makalesini sunuyorum. "12 Eylül alelade bir gün değildir. Yakın tarihin hiç şüphesiz en karanlık, en girift ve en acı tablosunun genel adıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihi demokrasinin sık sık kesintiye uğradığı askeri müdahalelerin gölgesinde şekillenen bir geçmişe sahiptir ne yazık ki. Bu müdahalelerin toplumsal hafızada en derin ve en ağır izler bırakan halkasının başında hiç şüphesiz 12 Eylül 1980 askeri darbesi gelir. Bu darbe, ordunun yönetime el koyması, meclisin kapatılması ve liderlerin tasfiye edilmesiyle sınırlı kalmamış, Türk toplumunun sosyolojik yapısını ne yazık ki kökten değiştirmiştir. 12 Eylül'ü hazırlayan şartlar, 1960'ların sonlarından itibaren ülkeyi saran küresel ideolojik kamplaşmalar, ekonomik çıkmazlar ve derinleşen iç güvenlik sorunlarıyla adım adım örülmüştür. Evet, örülmüştür. Zira bu şartlar karanlık güçler tarafından bizzat tezgahlanmıştır. Toplumu birkaç yerinden bölüp birbirine düşüren ve darbenin oluşmasına zemin hazırlayan o günün şartlarını daha sonra belgesellerden, kitaplardan izleyip okusak da Emine Işınsu'nun Sancı romanıyla o günleri bizzat yaşıyorsunuz. Türk Edebiyatı'nın güçlü kalemlerinden Emine Işınsu, 1974 yılında kaleme aldığı Sancı adlı belgesel niteliğindeki romanıyla darbeyi oluşturan bu karanlık süreci, sokak çatışmalarını ve feda edilen bir kuşağın trajedisini bireysel bir acı üzerinden mercek altına almıştır. 12 Eylül askeri darbesine zemin hazırlayan şartların başında Soğuk Savaş döneminin getirdiği küresel kutuplaşmanın Türkiye'ye yansıması gelir. Dünya genelinde kapitalist ve sosyalist bloklar arasında yaşanan hegemonya savaşı, Türkiye'de üniversite gençliği üzerinden şiddetli bir iç çatışmaya dönüşmüştür. Gençlik sağ ve sol olarak iki ana kampa ayrılmış, fikir tartışmaları yerini kısa sürede silahlı çatışmalara bırakmıştır. Siyasi istikrarsızlık bu ateşi daha da körüklemiştir. 1970'li yıllar boyunca kurulan zayıf koalisyon hükümetleri ve siyasetin sert dili devlet mekanizmasının felç olmasına yol açmıştır. Sokakların güvenliğini sağlayamayan idari yapı, tırmanan eylemler karşısında sözüm ona çaresiz kalmıştır. Ekonomik cephede de Türkiye tarihinin en ağır krizlerinden biriyle yüzleşmiş ve temel tüketim maddelerinin bulunamadığı kuyruklar, kara borsa ve yüksek enflasyon toplumsal cinnet eşiğini tetiklemiştir. Fabrikalarda bitmek bilmeyen grevler üretimi durdurmuş, sokaklar her gün onlarca gencin cenazesinin kalktığı birer muharebe alanına dönmüştür. Daha doğrusu dönüştürülmüştür. İşte Emine Işınsu'nun Sancı romanı tam da bu kaos ortamının insan ruhunda ve toplumsal yapıda açtığı derin yaraları anlatır. Roman, Türk milliyetçisi ve ülkücü hareketin sembol isimlerinden Dursun Önkuzu'nun gerçek hayat öyküsünü ve trajik şehadetini anlatır. Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda eğitim gören Dursun Önkuzu, romandaki adıyla Ertuğrul Dursun, Anadolu'nun temiz, inançlı ve vatansever gençliğini simgeler. Işınsu, karakterlerini sadece siyasi figürler olarak değil, korkuları, umutları ve içsel hesaplaşmaları olan yaşayan insanlar olarak kurgulamıştır. Eserde üniversitelerin nasıl birer ideolojik kurtarılmış bölgeye dönüştüğü, dersliklerin yerini silah seslerinin aldığı ve gençlerin eğitim almak yerine hayatta kalma mücadelesi verdiği o meşhum atmosfer somut bir gerçeklikle anlatılır. Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun okulda komünist öğrenciler tarafından işkence edilerek şehit edilmesiyle son bulan trajik süreç, gerçekte bir kuşağın vahşice öğütülmesinin resmidir aslında. Işınsu, sancı aracılığıyla sadece tek bir görüşün penceresinden meseleye bakmaz, aynı zamanda dönemin tüm aktörlerinin, iktidarın çaresizliğini, akademik kadroların ideolojik körlüğünü ve sokağın vahşetini panoramik bir albüm gibi okuyucuya sunar. Roman, ideolojilerin kör ettiği gözlerin aynı toprağın çocuklarını nasıl birbirine düşman ettiğini gösteren edebi bir vesikadır. Hasılı, 12 Eylül darbesine giden yol ekonomik iflas, siyasi felç ve kardeş kanıyla döşenmiştir. Emine Işınsu'nun Sancı romanı bu makro politik yıkımın mikro düzeyde anlatısıdır. Romanı okumak darbeyi doğrudan sosyopolitik şartların soğuk istatistiklerinden ibaret olmadığını, yitip giden canların, yarım kalan sevdaların ve ülkenin geleceğinden çalınan on binlerce idealist gencin birer gerçek hikayesi olduğunu anlamaktır. Sancı, Türk demokrasisinin uğradığı en ağır darbenin en güçlü edebi hafızasıdır. Türkiye Gazetesi'nde Meryem Aybike Sinan'ın 12 Eylül ve Sancı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Tuğba Kalçık'ın Javier Bardem'in Erdemli Duruşu başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik. Ünlü spor markası Adidas'ın reklam kampanyası çok tepki topladı. Reklamında Gazze'deki operasyonlarda görev almış ve orada bir bacağını kaybetmiş İsrail askerine yer vermesi büyük bir aymazlıktır. Gazze'deki soykırıma herhalde açıktan daha fazla destek veremezdi Adidas. Tabii bu reklam kampanyası sonrasında küresel ölçekte birçok eleştirinin de hedefi oldu. Bunun en başında ise ünlü oyuncu Javier Bardem geliyor. Kendisi Gazze konusunda ortaya koyduğu onurlu duruşla hepimizin takdirini toplamış bir isim. Adidas ellerinde kan olan bir adamı seçti diyerek markaya yönelik boykot çağrısında bulundu. Uluslararası medyada geniş yer bulan bu boykot çağrısını görünce bizim ülkede de Adidas'a yönelik benzer bir boykot çağrısı yapan ünlü isimler var mı diye araştırdım. Ama ne yazık ki bu olayda çekimsel davrandıklarını gördüm. Halbuki bizdeki bazı ünlüler boykotu çok seviyor biliyorsunuz. Hatırlarsanız Özgür Özel'in çağrısıyla yerli markalarımızı günlerce boykot eden paylaşımlar yapmışlardı. Boykot neden yapılır sorusunun cevabı aslında Javier Bardem ve benzeri isimlerle bizim ünlüler arasındaki çap farkını tam da burada ortaya koyuyor. Boykotu mazlumun yanında durmanın, küresel tekerlere karşı ses yükseltmenin bir aracı mı yoksa siyasi hesaplaşmanın bir enstrümanı mı olarak görüyorsun? Bu sorunun cevabı birçok şeyi de gözler önüne seriyor. Bardem, İsrail'in Gazze halkına yönelik yaptığı soykırıma karşı durduğu için buna destek veren Adidas'ı boykot ediyor. Bardem'in boykot çağrısı modern zamanda en onurlu sanatçı tavırlarından biri olarak hafızalarımıza kazınacaktır. Peki bizde boykot çağrısı yapan ünlü isimlerin amacı neydi? Siyasetteki kutuplaşmanın körü körüne yapılan mahalle kavgalarının öfke ve nefret kusma aracıydı. Üstelik ekonomiye zarar vereceğini bile bile yerli markalar hedef alınmıştı. Yani bizim ünlüler Bardem gibi Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek ve küresel tekellere karşı risk alıp bunu dünyaya haykırmak için yapmıyor boykotu. Bunun yerine yerel markaları iç politikanın malzemesi haline getirerek siyasi hesaplaşma peşine düşmek için yapıyor. Boykot amacı doğru konulduğunda erdemli bir eylem biçimidir. Tıpkı Javier Bardem'in yaptığı gibi. Gazze halkının gördüğü zulme karşı Bardem'in göstermiş olduğu vicdanlı tavrı, milyonlarca insanın kalbinden geçenleri söyleyerek yaptığı boykot çağrısı insanlık adına çok önemli bir duruştur. Umarım bizim ünlülerde siyasi kutuplaşma üretmek yerine Bardem'den ders alırlar. Sabah gazetesinde Tuğba Kalçık'ın Javier Bardem'in erdemli duruşu başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Netanyahu'nun haberi var mıydı başlıklı makalesini sunuyorum. Çünkü iddiaya göre Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed El Nahyan, 7 Ekim 2023 baskınından 10 gün kadar önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Hamas'ın İsrail'e yönelik büyük bir saldırı planladığının haberini vermiş. Şimdi Netanyahu, Hamas'ın baskınını önlemek için gereken tedbirleri almamakla itham ediliyor. O saldırıda İsrail'in güneyinde yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetmişti. Netanyahu, Hamas'ın bu baskınının İsrail'in geleceği açısından varoluşsal bir tehdit algısına

İsrail'de solcu zayıf bir koalisyon hükümeti kurulması için çalışıyordu. Bu sayede kurulacak yeni hükümet Gazze'den çekilecek, Dahlan'sa Kasım ayında Filistin'de yapılması planlanan seçimlerde Hamas'la işbirliği yaparak yönetimi ele geçirecekti. Orta Doğu'nun tartışmalı figürlerinden olan Dahlan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planının hayata geçirilmesinde de rol oynadığı öne sürülmüştü. Dahlan cephesi ise İsrail basınına yaptıkları açıklamalarda Likud'un iddialarını reddetti. Haaretz gazetesinin haberi, İsrailli gazeteciler Sholomi Eldar'la Ruti Yuval'ın yayına hazırlanan kitaplarından alıntılanmış. Amerikan CNN'e konuşan Eldar, haberin doğru olduğunu söyleyerek bu haber için 1,5 yıl çalıştım diyerek elinde belgeler olduğunu savunuyor. Netanyahu iddiaların arkasından büyük zan altında. İsrailli 4 muhalefet lideri Gadi Esenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman ve Yair Golan ender bir şekilde ortak bir açıklama yaparak Netanyahu'nun başarısızlıkları konusunda acil ve kapsamlı bir soruşturma açılmasını talep ettiler. Netanyahu ve yakın çevresi ise 7 Ekim sabahı 2023'te Netanyahu'nun kasten uyandırılmadığını, bu nedenle de başbakanın müdahalede geç kaldığını savunuyorlar. Hatta Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu verdiği bir röportajda o zamanlar Genelkurmay Başkan Yardımcısı olan Golan'ın baskından önceden haberdar olduğunu, Hamas saldırısı başladığında derhal bölgeye giderek 6 kişiyi kurtardığını öne sürüyor. 27 Ekim seçimlerine sayılı günler kala kamuoyu yoklamalarında Netanyahu'nun Likud liderliğindeki ittifakı ve Gadi Eisenkot'un partisi Yaşar liderliğindeki ittifakı başa baş bir performans sergiliyor. İsrail, bir yanda Netanyahu'nun Hamas operasyonundan çok önce Birleşik Arap Emirlikleri tarafından uyarıldığını, bir yanda da Netanyahu'nun operasyon günü kasten uyandırılmadım iddialarını konuşuyor. Netanyahu uyandırıldı mı, uyudu mu, yoksa uyandırılmadan mı uyudu, onu ancak sağlam bir soruşturma ortaya çıkarabilir. Neticede öldürülen 1200, kaçırılan 250 İsrailli mevzubahis. Gazze'de öldürülense on binlerce masum insan söz konusu. Ez cümle, eli kanlı Netanyahu hükümetinin bitmeyen savaşlarının yükünü taşıyan ve giderek dünya çapında büyüyen antipatinin hedefi haline gelmeye başlayan sıradan İsraillileri seçimlerde kritik bir tercih bekliyor. Netanyahu'yla devam mı, tamam mı? Bu arada geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı, Yunanistan anakarası ve Yunan adalarına kurmayı planladığı Aşil Kalkanı isimli hava savunma sistemiyle ilgili bir yazı kaleme almıştım. O zaman çıkan haberlerde İsrail'in Yunanistan için bir istisna yapıp 3,5 milyar dolarlık silah sistemlerinin kaynak kodlarını da Atina ile paylaşacağı iddia edilmişti. Bu durumda Yunanistan savunma sistemlerinde kendi güncellemelerini yapabilecek İsrail'e bağımlı kalmayacaktı. Yazıda bu istisnaya dikkat çekmiştim. Meğerse durum öyle değilmiş. Yunanistan'ın Şahin Savunma Bakanı Nikos Dendias daha önce yaptığı açıklamalarda kaynak koduna erişim olmazsa tedarik olmaz demişti. Bakalım neler olacak? Aşil'in kodu, Aşil'in topuğu olur mu? Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün "Netanyahu'nun haberi var mıydı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yakup Köse'nin "Adalette baş döndüren rapor" başlıklı makalesini sunuyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlıkta geçirdiği 6 aylık süreçteki icraatlarını bir değerlendirme raporuyla kamuoyuyla paylaştı. Bu tür raporlar halka verilen değeri gösterir. Tabii ki hesap verilecek adresi de. Raporu okumaya başladığımda ard arda sıralanan icraatlar karşısında sanki maraton koşusuna katılmışım da nefes nefese kalmışım gibi oldu. İlk başta şu hususu belirteyim. Raporu okurken sık sık insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu kendime fısıldadım. Alet kullanabilenler içindir denilmiştir. Bakan Gürlek kendisine emanet edilen makamın gereğini yapmakta oldukça usta olduğu ortaya çıktı. Raporda ilk dikkat çeken başlık faili.

meçhuller. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığınca ülke genelinde 638 dosya yeniden değerlendirilmiş. Yapılan titiz incelemeler sonucunda 40 faili meçhul dosya aydınlatılarak 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olaylar çözüme kavuşturulmuş. Bu kapsamda 90 şüpheli hakkında tutuklama, 26 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmış. Suç işleyip yurt dışına kaçanların Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalar da raporda dikkat çeken bir diğer başlık. Şu bilgiler verilmiş. Uluslararası adli işbirliği kapsamında 44 ülkeye 377'si adi, 186'sı terör suçu olmak üzere toplam 563 iade talebi iletildi ve 30 ülkeden 211 kişinin Türkiye'ye iadesi sağlandı. Terör suçlarıyla ilgili 16 ülkeye 142 iade talebi ve 158 kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca 16 ilde cezai konularda uluslararası adli işbirliği büroları kuruldu. Bu başlık önemli. Son dönemde türeyen çetelerin elebaşları ve tetikçileri yurt dışında olmanın rahatlığıyla meydan okuyorlardı. Artık sesleri pek çıkamayacak. Geçtiğimiz hafta Bakan Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Georgios Floridis'le telekonferans yöntemiyle görüşüp çete mensuplarının iadelerini konuştu. Son 6 ayda örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlar kapsamında 81 ilde düzenlenen 5035 operasyonda 56.178 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bu kişilerden 25.376'sı tutuklanırken 10.085'i hakkında adli kontrol kararı verildiği de raporda yer alıyor. Akın Gürley'in el attığı bir diğer mevzuda adaleti hızlı sağlamak için bakanlıkta yaptığı yenilikler. Bakan Gürley'in göreve gelmesiyle birlikte Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde uzmanlaşmayı sağlamak üzere 7 ayrı ihtisas dairesi kuruldu. Adli emanet, doğal afet ve kazalar, faili meçhul suçları araştırma, kamu düzeni ve dezenformasyonla mücadele, örgütlü ve ekonomik suçlar, terör suçlarıyla terörizm finansmanı ve aklama suçları daire başkanlıkları aktif olarak hizmet vermeye başladı. Raporda birçok başlık var ama hepsini buraya aktarmam imkansız. Dikkatimi çeken birkaç başlığı buraya aktararak sizlerin de dikkatinizi Adalet Bakanlığı'ndaki değişime çekmek istedim.

Star gazetesinde Yakup Köse'nin Adalette Baş Döndüren Rapor başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

كسي يارن. Monte Cristo 15. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koç.

Bu hikaye halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçlu zere mahkeme edilmeden zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu insan adeta Osmanlılar gibi düşünmektedir. Dante bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin yerini söyler ve aynı gün ölür. Yaşlı adamın denize atıldığı sırada zindandan kurtulmayı başaran Edmond Dantès, Monte Cristo adasına çıkarak sözü edilen hazineyi bulur. Adını Monte Cristo olarak değiştirir. 14 yıl görmediği babasının açlıktan öldüğünü, nişanlısı Mercedes'in kendisini iftirayla zindana atıran Fernand'la evlendiğini, çalıştığı geminin muhasebecisi Dankler'ın çok zengin olarak bankerlik yaptığını ve adını Morsef olarak değiştirdiğini, savcı yardımcısı Wilfor'un tahliye edilmesini engellediğini öğrenir. Edmond Dantès, düşmanlarından intikam almak, dostlarına yardım etmek için yemin etmiştir. Eski patronu armatör Morel'in vadesi geldiği halde ödeyemediği borçlarını denizci Simbad lakabıyla ödemiş, 3 ay önce batan gemisini yeniden yaptırmıştır. Şimdi sıra düşmanlarındadır. Önceden hazırladığı bir oyunla iftiracı Fernand'la eski nişanlısı Mercedes'in oğlu Albert'i önce bir eşkıyaya yakalatır, sonra da kurtarır. Aralarında bir dostluk başlar. Albert, annesi Mercedes'in mutsuz olduğundan bahseder.

0: Otele geldik. İnelim. Evet, sizlerle burada vedalaşalım dostlarım. Bu gece 3 haftalığına Nablus'a gitmem gerekiyor.
1: Paris'e ne zaman geleceksiniz kontum? Şimdiden gününü ve saatini tayin etmek isterim.
0: Pekala genç dostum. Madem ısrar ediyorsunuz söyleyeyim. 3 ay sonrasında ne diyorsunuz?
1: Uzun bir zaman ama sabırla bekleyeceğim.
0: İsterseniz günü ve saatiyle bir randevu verelim. Bugün Şubat'ın 21'i. Mayıs'ın 21'inde saat 10.30'da buluşalım.
1: Elbette, memnuniyetle.
0: Nerede oturuyorsunuz?
1: Helden sokağı 27 numarada. Oturduğum yer babamın köşküdür ama bana ait müstakil bir dairem var. Dostlarımı ağırlamama yetiyor. Sana ne oluyor Franz? Neden konta karşı soğuk davrandın?
2: Çünkü ondan hoşlanmadım.
1: İyi ama neden? Hayatımı kurtaran bir insana böyle davranmam beni üzdü. Eğer kont beni kurtarmasaydı 20 bin frank bulabilecek miydin?
2: Hayır.
1: O halde?
2: Onun mutlaka bu işte bir çıkarı ya da bir hesabı vardır.
1: Beni şaşırtıyorsun Franz.
2: Sana bu adamdan sakınmanı tavsiye ediyorum. Yüzü nefret dolu. Bakışları intikam alevi saçıyor adeta. Sanki mezarından çıkmış gibi.
3: Edmond Dantès, yine adıyla Monte Cristo, attığı her adımı bir amaçla atmakta, kendine zulmedenlerden ne şekilde hesap soracağının planlarını inceden inceye yapmaktadır. Fernan'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in oğlu Albert'i haydutlardan kurtarması da bu planların bir parçasıdır. Her şeyden habersiz olan Albert, davetine gelmek için söz veren Monte Cristo'yu yakın arkadaşlarıyla Paris'te evinde heyecanla beklemektedir. Randevu saatine dakikalar kalmıştır.
1: Germen, konuğumun gelme saati yaklaşıyor. Her şey hazır mı?
4: Hazır kontum.
1: Anneme misafirimi saat 3'te ona takdim etmek istediğimi söyledim mi peki?
4: Söyledim efendim. Misafirinizle birlikte sizi bekliyor.
1: Kapıya bakınız Germen.
4: Peki efendim, hemen.
1: Monte Cristo saat tam 10'da geleceğini söyledi. Geleceğine eminim. O çok güçlü, esrarengiz bir insan. Umarım dostlarım da ondan etkilenirler.
4: Lucien Döbre'ye geldiler kontum.
5: Merhaba dostum.
1: Bu ne surat Lucien? Canını sıkacak bir şey mi oldu? Yoksa İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nden mi atıldın?
5: Şu Danglar denen adamın kabinede mutlaka bir casusu var Albert.
1: Ne oldu ki?
5: Don Carlos İspanya'dan kovuldu diye herkes elindeki tahvillerini satmaya başladı. Danglar ise aksini yaparak bu tahvilleri topladı. 2 gün sonra Carlos Borges şehrinde ortaya çıkınca hisse senetleri anormal derecede arttı ve Danglar 1 milyon frank kazandı.
1: Danglar işini bilen bir bankerdir biliyorsun.
5: Esrarengiz konuğu ne zaman geliyor? Onu çok merak ediyorum.
1: Onda. 20 dakika daha sabredersen onu görebilirsin.
5: Kimmiş bu özel kişi?
1: Adı Monte Cristo kontu. Denizci Simbat da diyorlar.
5: Aç karnına palavra dinleyecek değilim. Dün akşam salcı Wilford'un yemeğindeydim. Aç kalktım diyebilirim. Yemeği de sahibi gibi tatsızdı.
4: Monsieur Beauchamp geldiler kontum.
1: İşte hızlı gazetecimiz de geldi.
6: Albert, sevgili dostum, nasılsın? Monsieur Özel Kalem Müdürü de buradaymış.
1: Evet, hükümet ve muhalifi gazeteci bir arada. Bol bol tartışabilirsiniz.
5: Ben onun yazdıklarını ciddiye almıyorum ki tartışayım.
6: Ciddi şeyler yapın, ben de ciddi şeyler yazayım Monsieur Debray.
5: Monsieur benimle uğraşacağına Danglar gibi türedilerle uğraşın. Servetinden başka hiçbir özelliği olmayan bu adamı kral baron yaptı. Böyle giderse her zengin serseri ya baron ya da kont olacak.
6: Ne yazık ki Fransa'da para her şeyi satın alıyor. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Açlıktan ölüyorum.
1: 2 kişi daha bekliyoruz. Onlar da gelince nefis bir kahvaltı yapacağız.
6: Kimdir bu müşerref olacağımız zatlar?
1: Sabredin. Birazdan görürsünüz. Bir asilzade ve bir diplomat.
5: Dankler'in kızıyla evleneceğin doğru mu Albert?
6: Ayrıca kızın 2 milyon frank druhaması varmış. Fena para değil.
1: 2 milyon değil, 5 milyon da getirse bu evlilik gerçekleşmeyecek dostlarım. Ben zengin biriyle değil, sevdiğim bir kızla evlenmek istiyorum.
4: Efendim, Chaturoni ve Maximilian Morel geldiler.
5: Tamam işte. 2 kişi bekliyorduk, onlar da geldi.
1: Bu Maximilian Morel'i tanımıyorum. Renault'un konuğu olmalı.
7: Dostlarım, Sizi kurtarıcım sipahi yüzbaşısı Maximilian Morel'le tanıştırmaktan şeref duyarım. Eğer o hayatımı kurtarmamış olsaydı, şimdi Afrika çöllerinde kumdan bir mezara gömülmüş olacaktım.
8: Dostum abartıyorsun. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
1: Hızlı gazeteci Monsieur Duchamp, Maximilian, Monsieur sizi aramızda görmekten şeref duyduk. Biraz sonra benim de bir kurtarıcım gelecek. Eğer o olmasaydı ben de Roma'nın yeraltı mezarlığında ölmüş olacaktım.
7: Aman dostum, senin hikayen daha ilgi çekici. Nasıl oldu bu iş?
5: Benim açlıktan karnım zil çalıyor. Hikaye dinleyecek halim kalmadı
1: yahu. Sabret dostum, sabret. 5 dakikamız daha var, sonra burada olacak.
7: Anlatsan Albert, nasıl oldu bu iş?
1: Vampa adında bir haydut beni kaçırdı ve Franz'a mektup yazarak hayatıma karşılık 20.000 frank fidye istedi.
7: Roma'nın göbeğinde bir haydut çetesi.
1: Evet dostum. Franz parayı temin edemeyince borç istemek üzere oteldeki oda komşumuz olan denizci Simbad'dan yardım istemiş.
8: Bir dakika, denizci Simbad mı dediniz?
1: Evet, tanıyor musunuz kendisini?
8: Hayır ama bu ismi sanki daha önce bir yerde duymuştum.
5: Albert, anlattıkların sadece masal.
1: Sizlere masal gibi gelebilir ama hepsi gerçek Dövray.
7: Peki sonra ne oldu?
1: Franz Simbad'a meseleyi anlatıp da borç isteyince Simbad o haydut'a para vermeye gerek yoktur demiş ve Franz'la birlikte hapis tutulduğum yeraltı mezarına gelmişler. Nöbetçiye, reisinize Monte Cristo kontu seni görmek istediğini söyledi. Hemen ilet deyince haydutların reisi kontun ayağına kapanmış. Sonra da konttan defalarca özür dileyerek kaçırdığım kişinin dostunuz olduğunu bilmiyordum. Beni affedin demiş.
7: Peki bu kont gerçekten dostunuz muydu?
1: Hayır, sadece oda komşumuzdu. Araba bulamadığımız için bir gün önce bize arabasını vermişti. Tanışmamız bundan ibaretti.
5: Evet, saat 10 oldu. Ne yazık ki kurtarıcı kahramanın sözünü tutup gelmedi. Kahvaltıya başlayabiliriz.
4: Ekselansları, Monte Cristo kontu içeri girmek için izninizi bekliyorlar.
1: Ben size gelir dememiş miydim? Germain, hemen misafirimizi içeriye al.
4: Buyurun efendim.
9: Teşekkür ederim matmazel.
1: Hoş geldiniz sayın kontum, şeref verdiniz.
9: Aziz dostum, sizi birkaç saniye beklettiğim için özür dilerim. 900 kilometre, bazı aksilikler çıkmadan kat edilmiyor. Hele Fransa'da.
1: Haklısınız Monsieur Kont. İzin verirseniz size dostlarımı tanıtmak istiyorum.
9: Buyurun.
1: Soyluluğu orta çağa kadar uzanan Baron Chateau Renaud.
10: Monsieur.
1: İçişleri Bakanı özel sekreteri Monsieur Lucien Debray.
10: Monsieur.
1: Yazılarıyla hükümeti bile titreten müthiş gazeteci Beauchamp.
10: Monsieur.
1: Afrika'da Fransız bayrağını dalgalandıran Renault dostumuzun hayatını kurtaran iyi kalpli sipahi yüzbaşısı Maximilian Morel.
9: Monsieur. Tanıştığımıza memnun oldum monsieurler. Albert'in dostları benim de dostlarımdır.
1: Teşekkür ederiz efendim. Hepsi de samimi dostlarımdır. İsterseniz sohbetimize kahvaltı yaparken devam edebiliriz. Buyurun. Dostlarım, biraz önce anlattığım hikayeye inanmamış görünüyordunuz. İşte hikayenin kahramanı aramızda bulunuyor. Evet kontum. Beni Romalı haydutların elinden nasıl kurtardığınızı anlatır mısınız lütfen?
9: Genç dostum, beni bir iyilik meleği olarak takdim etmekten vazgeçin. Bana faydası dokunmayacak hiçbir kimseye yardım etmem. Paris sosyetesiyle tanışmam için bir vasıta gerekliydi. Kader sizi karşıma çıkardı. Hadise bundan ibaret.
7: İşte mert bir doğulu. Bizim içimizde sakladığımızı o haykırıyor.
1: Hayır. Onun bana menfaat karşılığında yardım etmesine inanmıyorum. Ben onun için ne yapabilirim ki? Ancak bir kadınla paylaşabileceğim bir dairemi ona tahsis etmekten başka.
9: Ufukta evlilik var desenize.
1: Bu bir proje monsieur. Daha doğrusu babamla Baron Danglar arasında bir proje.
9: Monsieur Danglar, ismi bana yabancı gelmedi. Yeni mi baron oldu bu zat?
5: Evet monsieur, maalesef yeni baronlardan.
9: Demek bu unvanı hak etmek için Fransa'ya büyük hizmeti geçti.
6: Hem de ne hizmetler. 1829'da 10. Charles'a 6 milyon borç vererek baronluk unvanıyla Legion d'Honneur nişanı aldı.
1: Baron Dankler'i tanıyor musunuz monsieur?
9: Henüz şahsen tanışmadık ama yakında tanışacağız. Çünkü Avrupa'da Thomson French adına açılmış kredilerim var.
8: Monsieur. Thomson French firmasını biliyorsunuz demek.
9: Evet. Neden sordunuz Monsieur Maximilian?
8: Efendim, bu firma babamın borçlarını ödeyerek bize büyük bir iyilikte bulundu. Fakat sonra borcumuzu ödemek isteyince de böyle bir şey yapmadıklarını söyleyerek inkar ettiler.
9: Ya. Evet. Oldukça ilginç. Demek koruyucu bir meleğiniz varmış.
1: Dostlarım konudan uzaklaşıyoruz. Misafirimizi ağırlayacak bir yer bulmamız gerekiyor.
9: Beni düşünmeyin. Zira kalacağım yer çoktan hazırlanmış bulunuyor.
1: Demek yeriniz hazır öyle mi dostum? Bunu nasıl becerdin?
9: O işlere ben bakmam Monsieur Albert. Kahyam zevkimi bilir. Şanzelize sokağında çok güzel bir ev satın alıp döşemiş.
1: Sadık hizmetkarınız Betroccio mu? Hani hizmetimize tahsis ettiğiniz arabayı süren adam.
9: Evet. Bir zamanlar kaçakçılık yapmış. Adam bıçaklamış.
5: Ha, başka birini bulamadınız mı? Kim bilir ne kadar paranızı çalıyordur.
9: Çalmasına lüzum yok Monsieur Debray. Dilediği zaman dilediği kadarını harcama etkisi var. Bugüne kadar ona hiç hesap sormadım.
5: Evet, anladım. Tamam, hizmetkarlar tamam. Geriye bir metres kalıyor.
9: Siz metreslerinizi tiyatro köşelerinde, opera salonlarında kiralarsınız. Bense esir pazarlarından satın alırım.
5: Fransa'da olduğunuzu unutmayın Monsieur. Topraklarımıza ayak bastığınız an cariyeniz hür sayılır.
9: Merak etmeyiniz Monsieur Debray. Daha onu satın aldığım gün hürriyetini bağışladım. Ama o ağlayarak beni terk etmeyeceğini söyledi.
5: Dostlarım özür dilerim, saat 2'ye geliyor. İzninizle bakanlığa uğramam gerekiyor.
1: Evet, madem öyle buyurun sizi kapıya kadar geçireyim.
10: Tekrar görüşürüz abi.
1: Ben her zaman kapım size her zaman açık biliyorsunuz. Evet, dostlarımı uğurladım Monsieur. Şimdi baş başa kaldık sizinle. Gelmenizle beni ne kadar onurlandırdığınızı anlatamam.
9: O onur bana ait genç dostum. Sizin yokluğunuzda salonunuzu inceledim. Bir resim çok ilgimi çekti.
1: Hangisi Monsieur?
9: Şu kadın portresi. Çok güzel. Sevgiliniz olmalı herhalde.
1: Hayır Monsieur, hayır. O tablodaki resim annemin.
9: Sahi mi? Çok güzel bir anneniz varmış.
1: Sizinle aynı fikirdeyim Monsieur. Ama nedense babam bu resmi hiç sevmedi. Annem de atmaya kıyamayıp bana verdi.
9: Babanız neden hoşlanmadı bu tablodan?
1: Annemin üzerindeki mahalli giysiden olmalı. Babam şöhretli bir Fransız generali olmasına rağmen geçmişini hatırlamayı pek sevmeyen biridir.
9: Belki de geçmişinde hatırlamak istemediği bazı utançlar ya da acılar vardır. Böyle şeyler her insanın geçmişinde olabilir.
1: Olabilir Monsieur. Biliyor musunuz annem de babam da sizi görmek için sabırsızlanıyorlar.
9: Ailenizle tanışmaktan şeref duyacağım.
1: Sevgili babacığım, size hayatımı kurtaran Ali Cenap dostum Monte Cristo Kont'unu takdim etmekle şeref duyuyorum.
11: Monsieur Kont, ailemizin biricik meyvesi olan oğlumuzu koruduğunuz ve kurtardığınız için size minnettarız. Sizi tanımaktan şeref duydum.
9: O şeref bana ait Monsieur General.
11: Sanki sizi daha önce bir yerde görmüş gibiyim Monsieur Kont.
9: Daha önce tanıştığımızı hiç sanmıyorum Monsieur. Ama insan insana benzer.
11: Evet, haklısınız, olabilir.
1: Annem niye gelmedi baba?
11: Gelecek oğlum. Kadınları bilmez misin? İlk defa tanışacağı birisiyle karşılaşmadan önce hazırlık yaparlar. Neredeyse gelir.
1: Aa, işte annem de geliyor.
9: Aa, Mercedes, hala çok güzelsin.
1: Anneciğim, sizi hayatımı kurtaran Monte Cristo kontuyla tanıştırayım.
12: Siz... Bana bir şeyler oluyor.
1: Anne... Anne ne oldu size? Yüzünüz birden beyazlaştı.
11: Ne oldu? Neredeyse bayılacaktınız.
12: Tamam, merak etmeyin, geçti. Tansiyonum düşmüş olacak. Monsieur, biricik yavrumun hayatını size borçluyum. Bu borcu nasıl ödeyeceğimizi bilemiyoruz.
9: Madam, bu işi gereğinden fazla büyütüyorsunuz. Kaldı ki bu işten ben daha karlı çıktım. Oğlunuz gibi cesur ve namuslu bir asilzadenin dostluğunu kazandım.
12: Sizin gibi yüksek ruhlu bir insanı tanımakla asıl benim oğlum şeref kazanmış ve kârlı çıkmıştır.
11: Monsieur, sizi yalnız bırakmaya mecbur olduğum için üzgünüm. Saat 3'te mecliste çok önemli bir celse var. Bana da konuşma görevi verildi.
12: Gidiniz efendim, misafirimizle biz ilgileniriz.
9: Ben de fazla kalmayacağım Kontes. Yeni aldığım sayfi evini görmem gerekiyor. Generalle birlikte çıkayım.
12: Başka bir zaman tekrar evimizi şereflendireceğinizi umuyoruz.
9: İnşallah.
13: Monte Cristo tablosunun 15. bölümünü dinlediniz. 16. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

0: şehirde. Kültür ve sanat ne kadar dinamikse bu şehrin geleceği de o derece parlak olur. Gençler, edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır ve gün geçtikçe ruhunu kaybeder.
1: Erdoğan, iktidarları boyunca yaptıkları yatırımlara da parantez açtı. Yeni yatırımların değerini açıkladı.
0: Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rize'mize, Rizeli hemşehrilerime ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Türkiye'yi cephe siyasetinden kurtarmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
0: Türkiye'yi istismar siyasetinden olduğu gibi salt, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Görüş ayrılıklarını, siyasi farklılıklarını korurken diyalog zeminini güçlendirecek, hizmette ve eserde yarışı esas alacak, milli menfaatler söz konusu olduğunda ortaklaşacak, daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Temennimiz, muhalefet cenahında da bu ihtiyacın farkına varılmasıdır.
1: Terörsüz Türkiye sürecine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ve gaziler üzerinden siyaset yapanları sorumlu davranmaya çağırdı.
0: Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli.
2: Seferihisar Belediyesi'ne bir operasyon daha düzenlendi. İmar, ihale ve rüşvet iddiaları üzerine 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 43 kişi yakalandı. Firari 5 şüpheli içinse aramalar sürüyor.
3: Rüşvet, imarda yolsuzluk, kaynağı belirsiz paralar. Ekipler bir kez daha operasyonun düğmesine bastı.
4: Geç kalmış değiliz. Yani yapmamız gereken çok şey var. Bir yerden başlamak gerekiyor.
3: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda daha önce belediye başkanı İsmail Yetişkin tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Bir operasyon daha düzenlendi.
5: Sevgili Seferihisarlılar, kurtuluşumuzun bayramına hepiniz hoş geldiniz.
3: İmar, ihale ve rüşvet iddiaları için düğmeye basıldı. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin tespitlerine göre belediye görevlileriyle müteahhitler arasında inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük yapıldı. Bu işlemler karşılığında rüşvetin hem elden hem de banka hesapları üzerinden alıp verildiği belirlendi.
6: Açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğime tüm benliğimle söz veriyorum.
3: Soruşturma yalnızca imar işlemleriyle sınırlı kalmadı. Belediyenin ihale ve doğrudan temin yoluyla yaptığı alımlarda da çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Soruşturma dosyasında dikkat çeken ayrıntılar da yer aldı. Cami Kebir Mahallesi'ndeki bir inşaatın ruhsatı için belediye başkanı İsmail Yetişkin'e 100 gram külçe altın verildiği iddia edildi. Akarca Mahallesi'ndeki 33 villanın iskanı içinse poşet içerisinde para taşındığı öne sürüldü. Dosyada ayrıca Mera vasıflı araziye villa ruhsatı düzenlendiği, bazı projelerde 2 katlık imarın 4 kata çıkarıldığı ve usulsüz ruhsatlara ilişkin projelerin operasyon günü belediyede yok edildiği iddiaları yer aldı. Polis ekipleri sabah saatlerinde şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. 43 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç delili ele geçirildi. Operasyonda adreslerinde bulunamayan 5 şüpheli ise firari durumda. polisin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.
2: Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Paniğe sebep oldu. Yangının çevredeki villalara ulaşmaması için zamanla yarış başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun bir mücadele sergiledi.
7: Yangının çıktığı anda tabii ki çok korktuk, şok olduk. Çünkü biz yaklaşık 20 senedir burada oturuyoruz. Ekipler çok hızlı bir şekilde olay yerine geldiler. Şok ve üzüntü içerisindeyiz.
1: Ankara'nın gölleri ve ormanlık alanları ile bilinen Gölbaşı ilçesinde yangın paniği yaşandı.
8: Evdeydim, bir anda her yerin rengi değişti zaten. Ateş kırmızısı oldu her yer. Ondan sonra sesler duymaya başladım. İtfaiyeler durmadan geldi. 20-30 tane ard arda. Çok korktuk. Ekipler neyse ki hemen ulaştı. Ama yani burası benim çocukluğumun geçtiği park. O yüzden çok üzgünüz.
1: Gölbaşı'nda öğle saatlerinde bir site içerisindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlerin hemen yakınındaki villalar ateşle burun buruna geldi. Mahallede büyük panik yaşandı.
7: Çok korktuk. Bu kadar yakından hiçbir zaman yangın görmemiştim. Bir de biz bu parkta, bu ormanda küçükken koştuk, turduk yani buralarda hep. O yüzden kötü hissediyoruz.
9: Acı olan 300 dönüm civarında bu güzel ağaçlarımız, ormanlarımız maalesef yangından etkilenmiş görünüyor.
1: Gökyüzünü kaplayan duman kentin pek çok noktasında görüldü. Yangın bölgesine itfaiye, orman işletme ve AFAD ekipleri sevk edildi.
10: Ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem karadan müdahale sürüyor. Şu dakikalarda çıkan yangına soğutma çalışması yapılıyor.
1: Polis ve jandarmaya ait 3 helikopter de alevlere müdahale etti. Ekipler alevlerin evlere sıçramasını önlemek için adeta zamanla yarıştı.
8: Ben filmde gibiydim, hala şoktayım zaten. Her tarafta polisler, itfaiyeler, her yer duman altı. Bizi çıkarmaya çalışıyorlar. Ben babamın peşinden koşuyorum. Şoktu yani. Bütün evler tahliye edildi şu an. Evlerde hiç kimse yok. Hepimiz çok korktuk.
9: Tedbir olarak bu Çiçek Kent'in villaları, öndeki villaları boşaltmışlar. Hatta birinde hasta bir vatandaş varmış, onu da dahil her türlü tedbiri almak amacıyla.
1: Ateş savaşçıları yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmadı ancak büyük bir yeşil alan küle döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
2: Kilolarca altınla gövde gösterisi yapıp kayıplara karıştı. Vanlı Karahaydar'ın fenomen eşi Çağla Öz gözaltı kararı sonrasında firar etti. Soruşturma kapsamında Öz'ün annesi ve bir şüpheli daha gözaltına alındı.
3: Altınlarla gövde gösterisi yapmıştı. Sahte kabadayı eşinin tutuklanmasının ardından oklar fenomen eşine çevrilmişti. Gözaltı kararı sonrası sıra kadem bastı.
11: İnsanlar o kadar alışmış ki benim sürekli lüks bir şeyleri atmama. Dolayısıyla sürekli para harcamam gerekiyor.
3: Görkemli düğünle başlayan süreç Vanlı Karahaydar ve eşi Çağla Öz için soruşturma zincirine dönüştü. Altınlarla gövde gösterisi yapılan düğünün ardından Karahaydar gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemelerde sadece 74 bin liralık gelir sağladığı ancak 222 milyon liraya aşan bir para trafiğine sahip olduğu tespit edilmişti. Ardından da suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan tutuklanmıştı. Soruşturmada tüm gözler fenomen Çağla Öz'e çevrilmişti. Öz hakkında geçtiğimiz gün gözaltı kararı verilmişti. Ancak ünlü fenomen adalete teslim olmak yerine kaçmayı tercih etti. İstanbul'a geldikten sonra sırra kadem bastı.
11: Herkesin beğendiği ürünleri zaten ben üretiyorum. Yani.
3: Çağla Öz hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Öz'ü arama çalışmaları devam ederken soruşturmaya fenomenin annesi de dahil oldu. Şüpheli anne İstanbul'da, diğer bir şüpheli de Van'da gözaltına alındı.
2: Iğdır'dan acı haber geldi. Aralık ilçesinde devrilen askeri aracın içindeki bir asker şehit düştü. Yaralı iki askerin de hastanede tedavileri sürüyor.
1: Askeri araç devrildi. Yaralanan 3 personelden biri şehit düştü. Iğdır'ın Aralık ilçesinde kaza meydana geldi. Kazada şehit Bülent Aydın karakolunda görev yapan personelin içerisinde olduğu askeri araç devriye görevi gezdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Araçta bulunan askerlerden sözleşmeli Erziya Koparan şehit oldu. Yaralanan iki silah arkadaşı da hastaneye götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan paylaşımda şehit Koparan'ın kederli ailesine başsağlığı dilendi.
2: Girne Taşucu seferini yapan Filojet isimli geminin batmasıyla 14 kişi hayatından olmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya giren yeni görüntülere ulaşıldı. 9 şüphelinin gözaltı süresi de uzatıldı.
1: Girne açıklarında gemi faciası yaşanmıştı. Dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yolcu gemisi su aldıktan kısa bir süre sonra batmış, denizin ortasında can pazarı yaşanmıştı. Suda kayıp olarak aranan 14 kişiden biri olan Özgür Gönül'ün cep telefonu kamerasına yansıyan anlar ve yolcuların ağzından çıkan sözler facianın boyutunu bir kez daha tokat gibi çarptı. Kayıp Özgür Gönül'ün gemi batmadan dakikalar önce ailesine gönderdiği bu görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde bir detay daha göze çarptı. Geminin sol kızağının kırık olduğu görüldü. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere de hayatını kaybedenlerin acılı aileleri böyle tepki gösterdi.
12: Öyleyse bırakın gitsin oğlumu getirsin ya. Bırakın cezaevine gitsin oğlumu getirsin ya. Ben bir şey istemem ya.
1: Girne Kaza Mahkemesi gözaltında tutulan 9 şüpheli hakkında 7'şer gün daha ek gözaltı süresi verdi. 5 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkardı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir dizi ziyaret için Diyarbakır'daydı. Cuma namazını tarihi Ulu Cami'nde kıldı. Diyarbakırlıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Fidan esnaf ziyareti yaptı, vatandaşları dinledi.
3: Sokaklarda turladı, esnafları tek tek gezip ziyaretlerde bulundu. Vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Diyarbakırlıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında bir dizi program için Diyarbakır'ı ziyaret etti. Ziyarette eski Tarım ve Orman Bakanı Mehdi Eker'le kent protokolü de Fidan'a eşlik etti. Bakan Fidan, cuma namazını tarihi Ulu Cami'nde kıldı. Fidan namazın ardından Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Diyarbakırlıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Fidan zaman zaman adım atmakta zorlandı. Vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Ziyarette renkli görüntüler oluştu. Bakan Fidan daha sonra Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iyiliği teknolojiyle buluşturan yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İyilik Var platformuyla gönüllülük imkanları Türkiye'nin dört bir yanında tek bir dijital çatı altında toplanıyor. Bakanlık bu projeyle gönüllülük kültürünü büyütmeyi ve toplumsal dayanışmayı daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
3: Gönüllülük hareketinde artık dijital dönem başlıyor. İyilik teknolojiyle buluşuyor. Dayanışmanın adresi dijital dünyaya taşınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapay zeka destekli yeni nesil gönüllülük platformu İyilik Var'ı hayata geçiriyor. Dev projenin büyük lansmanı 12 Eylül'de gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla platform kamuoyuna tanıtılacak. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, engelli bireyler, şehit yakınları ve gaziler. İyilik Var toplumun her kesimine ulaşacak büyük bir dayanışma ağı oluşturacak. Ve projenin en dikkat çeken noktası, iyilik kapısı. Asırlık ahilik geleneği bu kez dijital dünyada hayat bulacak.
13: Hayata geçirilen her hizmet ve politikayla milletimizin birlik ve beraberlik duygusu adeta çelikten bir zırha büründü.
3: Mahalle bakkalı da olacak, terzi de, diş hekimi de, psikolojik danışman da. Herkes sahip olduğu imkanı ihtiyaç sahipleriyle paylaşabilecek. Üstelik ihtiyaç sahipleri kendilerine tanımlanan tek kullanımlık dijital kodlarla bu hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.
13: Çocuklarımıza umutlu bir gelecek sunmak, kadınları daha güçlü yarınlara ulaştırmak, aileleri güçlendirmeye devam etmek istiyoruz.
3: İyilik artık cebimizde. Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden gönüllülük hareketine katılmak mümkün olacak. Düzenli gönüllülük yapan vatandaşlar için kademeli ödüllendirme sistemi de uygulanacak. Yani bu platformda iyilik büyüyecek, dayanışma çoğalacak. İyiliğin bir parçası olmak isteyenler detaylara iyilikvar.gov.tr adresinden ulaşabilir.
2: 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'ya çarparak daha sonra yardım etmek yerine kaçan ve ölümüne sebep olan Timur Cihan Timur'la ilgili mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme sanık Timur Cihan Timur'un Amerika'dan iade sürecinin sonucunun beklenmesine karar verdi ve duruşma 2 Aralık'a ertelendi.
14: Bunlar muhabbet yeseler bile az derim. Niye? Sonuçta hapisten çıkacaklar.
3: Ehliyetsizdi. Oğuz Murat Acı'yı araçla çarparak kaçtı. Ölümüne neden oldu. Türkiye'nin konuştuğu kazada mahkeme duruşmayı erteledi.
15: Hayatım bitti. Kazam yaptınız. Sesim geliyor mu?
3: 17 yaşındaki Timur Cihan Timur 1 Mart 2024'te ehliyetsiz araba kullanırken Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Acı'ya çarparak kaçmıştı.
15: Adem abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel.
3: 29 yaşındaki bir çocuk babası Acı cinayet gibi kazada hayatını kaybetti.
16: Evlat ateşi öyle bir yaktı beni ki gözüm hiçbir şey görmüyor.
15: Hayatım bitti.
3: Yazar Eylem Tok oğluyla önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtı. Mayıs ayında Eylem Tok ve Timur Cihan Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi talep edildi. 14 Haziran 2024'te ABD'nin Boston kentinde düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalandılar. Bu süreçte Oğuz Murat Acı'nın eşinin kararı çok konuşuldu. Şikayetinden vazgeçti. Acı'nın babasıyla gelinine tepkiliydi. Torunlarını göremedikleri gerekçesiyle Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı ile annesi Pervin Acı, gelinleri Şükriye Acı ile davalık bile oldu.
17: Şükriye bize gelin olmamış. Ona bir isim, ona bir sıfat uyduramıyorum.
16: Geçen bayram 3 kez kapıya gittim. Göremedim yavrumu.
3: Murat Acı'nın ölümüne ilişkin davanın duruşması Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanığın avukatı Oğuz Murat Acı'nın eşiyle tazminat karşılığında anlaştıklarını hatırlatarak, aynı şekilde Acı ailesiyle de belli bir tazminat karşılığında anlaşmak istediklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu olan Cihan Timur'un iade sürecinin beklenmesine karar verildi. Duruşma 2 Aralık'a ertelendi.
2: Evet, şimdi Acılı Baba canlı yayın konuğumuz. Murat Acı'nın babası Özer Acı bugünkü duruşmayı yerinde takip etti ve kendisiyle hem bugünkü duruşmayı hem de dava sürecini konuşacağız. Özer Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
18: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
2: Teşekkür ediyorum.
18: Diliyorum.
2: Yaklaşık 2,5 yıl geçti. Acınız hala ilk günkü gibi taze. Çünkü hala adalet arayışındasınız. Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Bugünkü davaya damga vuran konu şu oldu. Karşı tarafın avukatı Oğuz Murat Acı'nın eşiyle Şükrü Hanım'la biz anlaştık. Diğer müştekilerle de anlaşabiliriz şeklinde bir açıklama yaptı. Yani bir paradan imada bulundu. Size bu yönde bir teklifte daha önce bulundular mı? Bulundularsa ne kadar, ne teklif ettiler? Bir evladın karşılığında ne vermeyi düşündüler? Ve bunu avukatlar aracılığıyla mı yoksa bizzat size mi yaptılar? Önce bunu sormak istiyorum.
18: Avukatlar aracılığıyla böyle bir teklifte eskiden beri, baştan beri bulundular. Fakat beni insani olarak hiçbir zaman anlamadılar. Bu saatten sonra da anlayacaklarını tahmin etmiyorum. Çünkü ben daha önceki röportajlarımda veya basına verdiğim bilgiler çerçevesinde bana İstanbul'u verseler neyliye dedim. Ve bu sözümün arkasında duruyorum. Bir insanın maneviyatı veya bir kanı parayla ödemez diye düşünüyorum. Hele hele ben o seviyelere inip bir parasal olarak oğlumun kanını satacak kadar alçalmadım. Bu saatten sonra da alçalmam. Allah'a şükür canımız şu an sağ. Çalışıyoruz. Bir ekmek parası, bir rızkımız bir taraftan gelir diye düşünüyorum. Böyle bir para bugün mahkemede de dile getirdiler. İşte tazminat karşılığı anlaşabilirlermiş. Ben o seviyelere hiçbir zaman inme istemedim. Bundan sonra da inmem diye düşünüyorum efendim.
2: Peki yani Şükrü Hanım'ın böyle bir süreçte anlaşmaya varmış olması galiba sizi kazadan sonra, evladınızı kaybetmenizden sonra en çok yaralayan konu oldu. O süreci de çünkü çok yakından hatırlıyorum. Şükrü Hanım da geliyor mu davalara?
18: Şükrü Hanım gelmiyor. İlk davaya avukatı karıştı. Ondan sonra da gelmiyor. Zaten davadan çekildiğini beyan etmişti. Ya bir insan bu kadar ucuz satılmaması gerekir diye düşünüyorum. Yazık. Ha, keşke ihtiyacı olsaydı da böyle bir para alsaydı diye düşünüyorum. Kendi tercihi, yani yapabileceğimiz şey yok. Ama ben davamın arkasındayım. Ömrüm vefa ettiği müddetçe de davama sahip çıkacağım. Ben davadan iyi bir sonuç çıkacağına da inanıyorum. Benim vicdanım değil, kamuoyunun vicdanının rahatlayacağını, parayla adaletin sağlanmayacağı bu kamuoyu görecek diye düşünüyorum efendim.
2: Evet, zaten bilirkişi raporu da bu kazanın ölüme direkt sebep olduğunu ortaya koyuyor. Bugün davada da konuşuldu. Peki o para miktarına ilişkin bir rakam telaffuz edildi mi avukat tarafından size bugün
18: veya önceden? Yok efendim, yok. Öyle bir rakam telaffuz edilmedi. Edilmesini de istemiyorum. Çünkü bir insanın, hele hele ölen bir evladın 29 yaşında maneviyatının bir karşılığı olduğuna ben inanmıyorum efendim.
2: Evet, gelininize
18: her şeyden önce ben karşı taraftan özür dilerim.
2: Buyurun.
18: Her şeyden önce bir insanlık bekliyorum ama bugüne kadar yaklaşık 30 ay geçmesine rağmen bir insani davranış görmedim. Herhalde bundan sonra da göremeyeceğim diye düşünüyorum efendim.
2: Siz ilk gün Cihan Timur'un babasına manevi destekten bahsetmiştiniz. Öyle bir destek ancak olabilir, yanımızda durabilirsiniz demiştiniz. Onu da görmediniz galiba.
18: Göremedik. Bu saatten sonra göreceğimiz de yok efendim.
2: Peki gelininize ne kadar, o dönem çünkü çok konuşuldu Özer Bey, ne kadar bir para teklif edilmiş veya ne karşında anlaşmış, davadan ne için çekilmiş, buna ilişkin net somut bir bilginiz var mı o günden sonra?
18: Ya o günden sonra şöyle, yani tahmini olarak söylüyorum. Yani iki tane bitmemiş daire bir miktarda para verilmiş. Yani benim gözümde cüzi bir rakam alınmış yani.
2: Peki bir de torununuzu göremiyordunuz. Hani gelininiz hem davadan çekilmişti hem de torununuzu size göstermiyordu. Ona da dava açmak zorunda kaldınız ve ayda galiba yanlış hatırlamıyorsam
18: evet,
2: iki gün görme hakkı elde ettiniz. Görebiliyor musunuz, bu süreçte son durum nedir?
18: Şu ana kadar bir aksaklık görmeden ayda iki sefer, ayın ikinci haftası ve dördüncü haftası cumartesi günleri 4 saat olmak üzere görüyoruz. Fakat bir 4 saatlik sürenin bir saati çocuğu götürmek, bir saati getirmek alıyor, geri kalıyor 2 saat. 2 saat içerisinde çocukla tam alıştığımız an zaman doluyor, götürmek zorunda kalıyorum. Ayın 15'inde, yani önümüzdeki 15 Eylül'de tekrar mahkememiz var. Oradan da iyi bir sonuç çıkacağına ben inanıyorum efendim.
2: Yani bu noktada peki torununuzu görünce ne hissediyorsunuz? Babaannesi, siz? Herhalde o iki saatte.
18: Yani bu hissiyatı kelimelerle anlatmam çok zor. Yaşamak gerekiyor. En son üzen bir olay oldu. Oğlum dedim hazırlan gidiyoruz. Baba dedi gitmesek, büyük baba dedi gitmesek olmaz mı? Ben gitmek zorundayız dedim. Boynunu büktü. Üzüldüm ama yapabileceğim bir şey yok. İnşallah bu sesimi birileri duyar, bize destek olur, bize yardım eder diye düşünüyorum.
2: Özel Bey, inşallah bu yayının da katkısı olur diyelim. Bir sonraki dava sürecini takip edeceğiz yakından. Gelişmeleri aktarmayı da sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha başınız sağ olsun. Tekrar görüşmek üzere.
18: Biz teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok sağ olun.
2: Sağ olun. Evet, acılı babayla konuştuk. Gerçekten zor bir 30 ay geçirdiler ve bu süreci de acı bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar diyelim ve sıradaki haberimizde de devam edelim yayınımıza. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrılamadı. Roma maçı sonrasında istifa eden İsmail Kartal görevinin başında kaldı.
19: Ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla.
20: İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a bu camiye sahip çıksın.
1: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi derken Fenerbahçe 65 yaşındaki teknik direktörün görevine devam edeceğini söyledi.
19: Oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum.
20: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yla 1-1 berabere kaldı. Maçın sevincini yaşayan sarı lacivertli taraftarlar İsmail Kartal'ın istifa haberiyle neye uğradığını şaşırdı. Kartal yönetimin başka teknik direktörle görüştüğü iddialarını güçlendirdi.
19: Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimiz de karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim.
1: İsmail Kartal'ın ardından Aziz Yıldırım kameraların karşısına geçti. İstifayı kabul etmediğini söyledi.
20: Ya İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam. Sebep bu. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin.
1: İsmail Kartal antrenmana çıkmadı. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin Kartal'la görüştü. Kamuoyunu bilgilendiren Fenerbahçe, İsmail Kartal görevinin başındadır dedi. Kartal'ın antrenmanla Gaziantep maçının hazırlıklarına devam edeceğini belirtti.
19: Hoşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dair elimden gelenin en iyisini yapacağımı söz veriyorum.
1: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a su şişesi atan şahıs gözaltına alındı. Şüpheliye seyirden men cezası verildi. O taraftarın ifadesi ortaya çıktı.
21: Su şişesini hedef gözetmeksizin sahaya doğru fırlattım. Niyetim kimseye doğru atmak değildi. Ne olursa olsun bu yaptığım hareket yanlıştır. Meydana gelen olay nedeniyle pişmanım. İsmail Kartal'dan özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.
2: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. CHP'nin kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmayan, resepsiyon saatinde ise külliyeden çıkan Mansur Yavaş'a parti içinden tepkiler giderek büyüyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yavaş'ın Anıtkabir'de olmaması büyük bir hayal kırıklığı dedi. Kimsenin CHP'yi tehdit edemeyeceğini söyledi. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de Yavaş bunun siyasi bedelini ödeyecektir ifadesini kullandı.
22: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüne katılmaması siyaseten belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçtiğini söylemek istiyordur, göstermek istiyordur.
23: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Mansur Yavaş krizi derinleşiyor. Yavaş'a parti içinden peş peşe tepkiler geldi.
24: Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
23: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmadı. Hatta resepsiyon verildiği saatlerde külliyede Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan'la görüştüğü ortaya çıktı.
22: Yapılan kesinlikle bir siyasi yanlışlık, hatadır. Bunun da bence siyasi bedelini ödeyecektir.
23: Öztürkmen, Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmeye giderken yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e haber vermesini de eleştirdi.
22: Özgür Özel'i niye bildiriyorsunuz? Sizin partinizin üyesi olduğunuz partinizin genel başkanı Kılıçdaroğlu. Bir mazeretiniz varsa Kılıçdaroğlu'na söylemeniz lazım.
23: Yavaş'sa hem CHP'ye hem yeni partiye res çekmiş, rahatsızlık varsa gereğini yaparım demişti. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Faik Öztrak bu çıkışa çok sert tepki gösterdi.
24: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
2: Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla'nın eski belediye başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. İmamoğlu 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Mahkeme ayrıca İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı da verdi. Siyasi yasak kararı eğer istinaftan onanırsa İBB'de başkanlık koltuğu için yeni bir seçim süreci başlayacak.
23: Eski Tuzla Belediye Başkanı'na hakaret etmişti. Ekrem İmamoğlu hakkında karar çıktı. 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında siyasi yasak kararı verildi. Tuzla'daki 25 Ekim 2022'de bir programda kürsüye çıkan dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı hedef aldı. Önce salondakilere Yazıcı'yı yuhalattı, ardından sert sözlerle hakaret etti. Şadi Yazıcı, Ekrem İmamoğlu hakkında şikayetçi oldu. İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İmamoğlu aynı davada daha önce 2 kez beraat etti. Ancak istinaf mahkemesi kararlardaki usulsüzlükler nedeniyle beraat hükümlerini bozdu. Dosya yeniden görüldü. Ve mahkeme kararını açıkladı. Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca İmamoğlu hakkında siyasi yasak uygulanmasına hükmetti. Şimdi gözler istinaf mahkemesinde. Karar bozulmazsa İmamoğlu hakkındaki siyasi

0: Sevgili akrabaları ve gizli odadaki poşetli dövizler. Meğer o yürüyen para milletin gasp edilen hakkıymış.
1: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 Ağustos'ta düğmeye bastığı Menderes operasyonunda Başkan İlkay Çiçek dahil 10 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma derinleşti. Dosyaya giren 3 kadının ifadesi ise dudak uçuklattı.
2: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz pırıl pırıl bir Türk genciyim.
0: İfadelerde en dikkat çeken voleybol antrenörü Nilüfer Sezer'e ait. Başkan Çiçek o antrenöre dekont açıklamasında borç yazarak tam 726 bin lira gönderdi.
3: Hesabıma borç diye gelen 726 bin lirayı İlkay Çiçek bana harçlık olarak gönderdi. Aramızda hiçbir borç ilişkisi yoktur ve ben bu paraları hiçbir zaman geri ödemedim.
0: İkinci şok iddia belediye personeli Gülşah Çetin'den geldi. Çetin Çiçek'in kendisine olan ilgisini kullanıp kendisi dahil tam 4 yakınını belediyede işe aldırdığını itiraf etti.
4: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
0: Sadece sevgiliye değil, sevgilisinin annesi Kıymet Çetin'e de borç adı altında yüz binlerce lira akıtıldı. Dahası cami temizlik görevlerinin bile kendi evlerine hizmetçi yapıldığı ortaya çıktı.
4: Yolumuz çok daha farklı bir yerlere geldi.
0: Ve en karanlık iddia, Gülşah Çetin'in anlattığı gençlik merkezinin üst katındaki gizli oda.
5: Gençlik merkezinin en üst katında böcek ve dinleme araması yapılan özel bir gizli oda vardı. Masaların üzerinde balya balya dövizler dururdu. O paraları gözlerimle gördüm.
0: Avukat Elif Nur Gürcü de işini kaybetmemek için başkanla mesajlaştığını öne sürdü.
2: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz pırıl pırıl bir Türk genciyim.
0: Adli makamların dosyaya giren bu 3 ifadenin ardından soruşturmayı daha da derinleştirmesi bekleniyor.
6: 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor. Ve soruşturmada bir şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan mezarda yapılması beklenen Fethi Kabir de ertelendi.
0: Ergenekon kumpas davasında tutuklandı. Mahkemede konuşmasına günler kala ani bir şekilde hayatını kaybetti. Ölüm nedenine kalp rahatsızlığı yazıldı. Ancak yıllarca öldürüldüğü iddiası gündemdeki yerini korudu. Mezarı yeniden açılacaktı. Fethi Kabir ertelendi. MİT eski yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önceki şüpheli ölümü, Adalet Bakanlığı'nın Faili Meçhul Suçları Araştırma Başkanlığı'nın takibine takıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada o dönem cezaevinde görev yapan bir jandarma er tutuklandı. 7 şüpheli yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturmadaki ikinci dalga operasyonundaysa biri kameraman, biri muhabir, 7'si ise sağlıkçı olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın ilk ayağında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelinin de FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olabileceği değerlendirildi. O dönem Kozinoğlu'nun kaldığı koğuştan sorumlu olan gardiyanın FETÖ bağlantısı Kozinoğlu'nun öldürülmüş olma ihtimalini güçlendirdi. Ayrıca o gardiyanın Kozinoğlu rahatsızlandığı an koğuştaki radyonun sesini yükselttiği de iddia edildi. Tüm bu skandalların gölgesinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 3'ü adli tıp uzmanı, 1'i otopsi teknikeri, 1'i kimyager olmak üzere 5 uzmanı Fethi Kabir işlemi için görevlendirdi. Kozinoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açılacak ve yeniden otopsi raporu hazırlanacak. Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine topraktan da örnek alınacak. Fethi Kabir'in önümüzdeki günlerde yoğun güvenlik önlemi altında yapılması bekleniyor.
6: Yüksek karlı gizli fon yöntemiyle ünlü isimleri dolandırdığı gerekçesiyle 102 yıl 2 ay hapse mahkum edilen Seçil Erzan'ın cezası istinaftan dönmüştü. Yeniden hakim karşısına çıkan Erzan, kimseye borcum yokken borçlu kaldım dedi. Arda Turan'la ilgili ise bir kuruş alacağı varsa bana 1000 yıl ceza verin sözlerini kullandı.
7: Seçil Erzan tekrar hakim karşısındaydı. Kimseye borçlu olmadığını öne sürdü.

0: Arda Turan için benden bir kuruş alacağı yok dedi. Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan'a 102 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti. Ancak karar istinaftan dönmüştü. Dosyaya yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yeniden görülen davada Seçil Erzan hakim karşısına çıktı. Erzan önceki yargılamada adil karar verilmediğini öne sürdü.
1: 3,5 yıl boyunca söylediğim hiçbir şeye itibar edilmedi. Sadece katılanların söylediği mutlak doğru kabul edildi. Yeterli hukuki desteği alamadım. Benim kimseye borcum yok ama borçlu durumunda kaldım.
0: Erzan savunmasında teknik direktör Arda Turan'ın kendisine para verdiği iddiasına da cevap verdi. Arda Turan'ın alacağı olmadığını dile getirdi.
1: Arda Turan'ın bir kuruş alacağı varsa bana 1000 yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde aldı. Bana küfürler etti. Bu bir sistemse bu sistemi yöneten kim? 1'e 5 imkansızken 1'e 5 veren başka Seçil Erzan yok. Ben bir sistem hiçbir şey kurmadım. 1 liram yok. Ödeyemedim. Ödemek için her şeyi yaptım. Her şeyi sattım.
0: Hakkındaki fon iddiasına da itiraz eden Seçil Erzan, ben bir sistem kurmadım, yüksek faiz vaadiyle somutlaştırılacak bir davranışım yok sözlerini kullandı. Duruşmanın sonunda Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
2: Türkiye'nin nüfusu 86 milyon ancak dolaşımda olan kredi kartı sayısı 142 milyon. Yani bir kişide birden fazla kredi kartı var. Şimdi kredi kartlarında yeni dönem başlıyor. Bankalar vatandaşın harcamasından çok ödeme gücüne bakacak. Limitler gelire göre belirleniyor.
3: Cüzdanında kart çok ama limit daha çoksa dikkat, bankalar artık ne kadar kullanırdan ziyade ne kadar ödeyebilirsin diye bakacak.
4: Ben emekliyim.
3: Kaç tane kredi kartınız var?
4: Bir tane.
3: Ne kadar limiti var?
4: 1 milyon 700.
5: Vatandaş peynir ekmek gibi kredi kartı aldı. Kredi kartı sayısı nüfusun üzerine çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı alımını sıkı şartlara bağlamak için çalışma başlattı.
6: 2 adet var.
3: Limiti ne kadar?
6: 1'e 200 bin, 1'e 50 bin falan.
3: Türkiye'nin nüfusu 86 milyon ama kredi kartı sayısı tam 142 milyon. Yani neredeyse herkese bir kredi kartı yetmiyor, bir de yedeği var.
6: Kazancım 55, limitim 100 bin lira. Kredi kartımı genelde aileme harcıyorum, kıyafete harcıyorum ve keyfime harcıyorum.
7: Cebimizde hazır kredi kartı var insanların. İhtiyaçlarını da alıyor. Kredi kartı olduğu için ihtiyacı olmayan şeyleri de alıyor. Gelirimize göre harcamıyoruz kredi kartı olduğu zaman.
3: Kartın limiti yüksek, ödeme gücü düşükse bankalar hesabı artık daha sıkı tutulacak.
8: Bir tane kredi kartım var. Limiti 50 bin TL. 5 bin lirasını falan harcıyorum.
5: Bankalar müşterilerin yalnızca beyan ettiği kazancı esas almak yerine gerçek gelir durumunu, devam eden borçlarını ve ödeme kapasitesini de dikkate alacak.
9: Aylık kazancım 45 bin lira.
3: Kaç tane kredi kartım var?
9: 2 tane var. Birisi 3 bin lira limiti, çok bir şey değil. Birisi de 4 bin lira. Çok gerek duymuyorum kredi kartına.
2: İstanbul'da kira yükünü hafifletecek olan kiralık konut projesinin detayları belli olmaya devam ediyor. İlk etapta 12 ilçede 1071 konut teslim edilecek. Genç evli ailelere küçük, çocuklu ailelere ise daha büyük konutlar tahsis edilecek.
10: Burada zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz.
5: Bakan müjdeyi vermişti. Projenin detayları da belli olmaya başladı. Hangi ilçede kaç konut inşa edileceği belirlendi.
10: Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu kiralık evlere girecek ve 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kurayla belirleyeceğiz.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Trabzon ziyaretinde kiralık konut projesinin detaylarını açıklamıştı. Merak edilen diğer sorularda cevaplarını buldu.
10: 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira. Burada tabii 1+1, 2+1 vatandaşlarımızın orada çocuk sayısına göre, başvurularına göre adetleri değişiyor. 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
5: 12 ilçede teslim edileceği açıklanan konutların sayıları da duyuruldu. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. Konutların hangi şartlara göre teslim edileceği de belli oldu. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.
2: Faili meçhul cinayetlerle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni bir açıklama geldi. Bakan Gürlek 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını belirtti.
5: Yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasında sır perdesi aralandı, deliller yeniden incelendi. Yıllardır beklenen sorulara cevap geldi. İlk olarak Bursa'da 2020'de hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmen'in dosyası yeniden açıldı. Araç parçaları, PTS ve bas kayıtlarıyla tanık ifadeleri incelendi. Şüpheli Erkan Edincik tutuklandı. Diyarbakır Bismil'de de 12 yıllık sır DNA incelemesiyle çözüldü. Dere yatağında bulunan kemiklerin 2013'te kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Dosyada 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Yine İzmir Torbalı'da Mehmet Köstekçi cinayeti yeniden soruşturuldu. Kamera, HTS ve bas kayıtları incelendi. 8 şüpheli tespit edildi. Tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Muş Hasköy'de ise 2011'de öldürülen Felemez Kulaç'ın dosyasında 1988'e uzanan husumet ortaya çıktı. 11 şüpheli yakalandı. Nevşehir Ürgüp'te de 2008'de öldürülen Sedat Ünal'ın dosyası yeniden açıldı. 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldı. Siirt Baykan'da da 2024'te kaybolan Mekiye Akyer için geniş çaplı soruşturma yürütüldü. Yüzlerce personelle arama yapılırken dijital ve teknik veriler incelendi. Eski eşi ve yakınlarının da aralarında olduğu şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Bakan Gürlek açıklamasında hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve hiçbir dosyanın kapanmayacağının altını bir kez daha çizdi.
2: Gülistan Doku soruşturmasında da her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Akıllardaki en önemli soru, Doku'nun cenazesi nerede? Son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, Doku'nun naaşının kimyasal maddeyle ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi.
11: Ebru Başsavcımız dosyaya geldiği zaman Gülistan'ın yerini değiştirmeye gittiler. Sırf biz Gülistan'a ulaşmayalım diye.
5: 6 yıldır tek bir iz bulunamadı. Gülistan Doku dosyasında kan donduran ihtimal ortaya çıktı. Doku'nun cesedi kimyasalla mı yok edildi?
11: Gülistan'ın yerini bilenler var bugün. Kim var? Şükrü Eroğlu var. Koruma. Fatih Özmen var, korucu. Bunlar bizzat Gülistan'ın kendi elleriyle gömen insanlar.
5: 2020 yılında Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'dan 6 yıldır haber alınamıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
12: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu? Yok, bildiğim her şeyi sadece anlatacağım.
5: Gürlek, Gülistan Doku'nun naaşının kimyasal maddeyle ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi. Soruşturmanın önceliğinin Doku'nun naaşına ulaşmak olduğunu vurguladı.
13: Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı. Ama elbette öncelikli amacımız naaşa ulaşmak. En azından ailesinin evladının kabri başında dua edebilmesini sağlamak açısından bu bizim için çok önemli.
5: Peki soruşturma nereye uzanacak? Bakan Gürlek'in mesajı net. Makam da önemli değil, ünvan da. Somut suç şüphesi varsa hukuk gerekeni yapacak.
13: Burada kişinin vali olması veya başka bir makamda bulunması önemli değil. Somut suç şüphesi varsa kişinin unvanına bakılmaksızın ilgili savcılık hukuk çerçevesinde gereken işlemleri yapar.
14: Ben bir mezar istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
5: Soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Andan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı. 6 yıldır cevap bekleyen tek soru, Gülistan Doku'ya ne oldu? Gözler Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada.
11: Bu olay bitmişti. Gülistan bulunsun ve bu katiller, örtbasçılar adalete hesap versin.
2: Kıyafet, teknoloji, yiyecek, içecek. İhtiyacımız olan neredeyse her ürünü internetten tek tıkla satın alabiliyoruz. Peki ya kapımıza gelen ürün ilanda görünenle aynı mı yoksa farklı mı çıkıyor? Özellikle gıda ürünlerinde son kullanma tarihine önem gösteriliyor mu? Sizin için araştırdım.
15: Ben bir telefon almıştım. O telefon normalde güzel bir telefondu ama bana onun bir eski sürümü gelmişti. O yüzden biraz üzülmüştüm.
16: Görselde başka, gelen ürünse bambaşka. Bazen sipariş ettiğimiz ürün yerine bizi farklı bir sürpriz karşılıyor.
17: Hayvanlara mam alıyoruz.
18: Daha çok yiyecek falan alıyoruz biz.
16: İnternetten verdiğimiz siparişler hayal kırıklığı yaşatabiliyor.
19: Elektronik eşya bazen alıyoruz.
16: Hiç farklı bir ürünle karşılaştığınız oluyor mu?
19: Oluyor tabii. Çok önce bir ayakkabı sipariş vermiştim. Yani hiç alakası yoktu görseldekiyle.
16: En büyük risklerden biri ise gıda güvenliğinde yaşanıyor. Gıda alışverişi internetten yapılır mı?
20: Yapılmaz. Tarihini bilmiyorsun, malın görselliğini bilmiyorsun, nereden nasıl bir ambalajı var, neyi var, kandırıyorlar herkesi.
16: Çoğu zaman raf ömrü biten ürünler online siparişlerde gönderiliyor.
21: Tarihine bakıyoruz ilk önce.
16: Ne alıyorsun?
21: Her şeyi alıyoruz bak, inan.
16: Mutlaka yorumları incelemek gerekiyor çünkü müşteri deneyimleri çoğu zaman yol gösterici oluyor.
21: İnternet sitesine dikkat ediyoruz. Yorumlarına bakıyoruz, güvenilirliğine bakıyoruz.
2: ABD Başkanı Donald Trump 11 Eylül saldırısının anma töreninde İran savaşını savundu. 11 Eylül'den sonra neden savaştıysak o yüzden savaşıyoruz diyen Trump, İran nükleer silah sahibi olamaz dedi.
22: Generation, we will protect it like never before.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 11 Eylül anmasında sözü siyasete getirdi. Saldırıyı düzenleyenleri İran yönetimine benzeten Trump, nükleer silah sahibi olmalarına izin vermeyeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül terör saldırılarının 25. yıl dönümünde hayatını kaybeden yaklaşık 3000 kişiyi törenlerle andı. Anmaların adresleri bir zamanlar ikiz kulelerin bulunduğu New York'taki sıfır noktası, Pentagon ve 93 sefer sayılı uçağın düştüğü Shanksville'di. ABD Başkanı Donald Trump, seleflerinin aksine bir kez daha sıfır noktası yerine Pentagon'daki anmaya gitmeyi tercih etti. Törende Pentagon binasının içinde 77 sefer sayılı Amerikan Hava Yolları uçağında hayatını kaybeden 184 Savaş Bakanlığı personelinin adı okundu.
22: Generation, we will protect it like never before.
5: Daha sonra bir konuşma gerçekleştiren Trump konuyu kısa sürede İran Savaşı'na getirdi.
23: Asla ama asla unutmayacağız. Bugün de bu yüzden savaşıyoruz. Zafer kazanmaktan başka seçeneğimiz yok. Sıkı savaşırız, kazanmaya savaşırız. Bu hastalıklı, korkunç bir teröre karşı savaş. İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah sahibi olamaz.
5: New York'ta ikiz kulelerin yerine yapılan sıfır noktası anıtı da bir hayli kalabalıktı. Törene ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in yanı sıra hayattaki tüm eski Amerikan başkanları katıldı. Müzik
0: Saldırıda ölenlerin yakınları, saldırıdan kurtulanlar ve politikacılar düzenlenen törenle hayatını kaybedenleri andı. 11 Eylül'ün yıl dönümü Avrupa'da da unutulmadı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir heyet 11 Eylül saldırılarında ölenler anısına çelenk bıraktı.
2: İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın stratejik üssünü vurdu. 1100 tonluk bomba 4.1'lik depreme yol açtı. Netanyahu daha fazlası gelecek tehditinde de bulundu.
0: İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki kanlı ilerleyişine devam ediyor. İsrail ordusu bu kez El Tahir tepesini vurdu. Bölgede Hizbullah'a ait bir yeraltı tesisinin hedef alındığı açıklandı. Saldırıda İsrail 1100 ton patlayıcı kullanarak 4.1 büyüklüğünde bir depreme neden oldu. İsrail'in provokasyoncu başbakanı Benjamin Netanyahu ise savunma bakanı Katz'la ortak bir açıklama yaparak saldırı emrini kendilerinin verdiğini duyurdu. Güvenlik bölgesi oluşturduklarını öne süren ikili, işgal ordusunun Lübnan'da kalmaya devam edeceğini söyledi. İsrail'e göre vurulan Hizbullah tesisi stratejikti. İddiaya göre 20 yıldır İran parasıyla inşa ediliyordu. Netanyahu bir de video mesaj yayımladı. Doğrudan İran'ı ve Hizbullah'ı hedef aldı. İsrail Başbakanı İran ve Hizbullah şunu bilsin ki daha fazlası kapıda ifadelerini kullandı.
2: Yemen'de vekalet savaşında cephe genişliyor. ABD, İran destekli Husilere karşı Suudi Arabistan'a istihbarat desteği sağlamaya başladı. Husiler ise Bab-ül Mendeb Boğazı'na doğru ilerliyor. Yeni hedef İsrail'in denetimindeki Perim Adası.
1: Yemen cephesi kızışıyor. İran'la Suudi Arabistan'ın Yemen'deki vekalet savaşına ABD de dahil oldu. Amerikan basınına göre yüzden fazla ABD'li askeri danışman Yemen'de İran destekli Husilere karşı yürütülen operasyonda Riyad'a istihbarat ve hedef tespit desteği sağlamaya başladı. ABD merkezli Axios sitesi ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Husilerin Bab-ül Mendeb Boğazı'na yaklaşması üzerine ABD Başkanı Trump'ı iki kez arayarak saldırı talep etti. Trump ise doğrudan müdahaleyi reddetti. Cephede ise İran destekli Husiler Bab-ül Mendeb'e doğru ilerleyişini sürdürüyor. Bu kez hedefte İsrail var. İran basınına göre Husiler kritik Moka Limanı'nı ele geçirdikten sonra bu kez İsrail'in ticari ve lojistik rota olarak kullandığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin denetimindeki Perim Adası'na yöneldi. İran ve Husiler Hürmüz'den sonraki en önemli ticari geçiş noktası olan Bab-ül Mendeb'i kapatma tehdidinde bulunuyor. Son olarak Yemen'de gerilimin tırmanmasına İran-ABD hattında ara bulucu olan Pakistan'dan tepki gelmişti. İslamabad Tahran'a Husiler üzerindeki etkisini kullanarak saldırıları engellemesi çağrısı yaptı. Pakistan, aksi durumda Suudi Arabistan'ı savunmak için savaşa müdahil olabileceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırıları ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Yemen'de İran destekli Husilerin son askeri operasyonlarının ardından Kızıldeniz kıyısındaki tüm bölgelerin kontrolünü ele geçirdiği öne sürüldü. Yemen hükümetinden bir askeri yetkili, batı kıyısında hükümet güçlerinin kontrolündeki tüm bölgelerin Husilerin eline geçtiğini açıkladı.
2: İsrail'in Doha'da Hamas yöneticilerini hedef aldığı suikastın yeni görüntüleri bir yıl sonra ortaya çıktı. Saldırının ayrıntıları ve Hamas yöneticilerinin nasıl kurtarıldığını o görüntülere yansıdı. İzleyelim.
0: İsrail'in Doha'daki suikastının görüntüleri bir yıl sonra ortaya çıktı. İsrail 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yöneticilerine hedef aldı. Peş peşe düzenlenen 6 saldırıda 12 füze kullanıldı. Hedefte ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes teklifini görüşmek üzere bir araya gelen Hamas yöneticileri vardı. Saldırı öncesinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Yöneticilerin kılık değiştirerek bölgeye geldiği, telefonlarının toplandığı ve kendilerine güvenli iletişim cihazları verildiği belirtildi. Hamas müzakere heyeti başkanı Halil el-Hayyan'ın oğlu Ma'em el-Hayyan'ın uyarıları ise kritik rol oynadı. Yöneticilerin başka bir binaya geçirilmesini isteyen Ma'em el-Hayyan ilk saldırıda hayatını kaybetti. İsrail saldırısı ateşkes teklifinin görüşülmesinden yaklaşık 1,5 saat sonra başladı. İlk füzelerden yaklaşık 5 dakika sonra tahliye planı devreye sokuldu. Hamas yöneticileri ayrı ayrı güvenli evlere götürüldü. Saldırılarda Ma'em el-Hayyan'ın yanı sıra Cihat Labat ve bazı Hamas mensupları da öldürüldü. Netanyahu'nun Trump'ın talebi üzerine saldırı nedeniyle Katar'dan özür dilemek zorunda kaldığı da öne sürüldü.
2: Almanya aşırı sağcı AfD'nin seçim kazanan adayının silahlanma açıklamasını konuşuyor. Silah üretimine karşı olmadıklarını söyleyen siyasetçi, göç hamlelerinde ihtiyacımız olacak.
0: Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde kazandığı seçim zaferinin ardından skandal bir açıklama geldi. Partinin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund, silah üretimini toplu sınır dışı planları ile ilişkilendirdi. İsrail'i savunma şirketi Elbit'in eyalette fabrika kurma planına ilişkin soruları cevaplayan Siegmund, silah üretimine karşı olmadıklarını söyledi. Ardındansa göçmenlerle ilgili skandal ifadeler kullandı.
4: Pozisyonumuz son derece net. Askeri teçhizat üretimini toptan reddetmiyoruz. Çünkü gelecekteki geri göç ve sınır dışı etme hamlelerimizde elbette gerekli araçlara ihtiyacımız olacak. Bu elbette iç güvenlik, kendi istikrarımız ve ulusal savunmamız açısından da gereklidir. Bunların gökten zembille inmediğinin gayet iyi farkındayız.
0: Aşırı sağcı siyasetçinin sınır dışı hamleleri için silaha ihtiyacımız olacak sözleri Almanya'yı ayağa kaldırdı. Sosyal Demokrat Parti Sigmund'un çıkışını açık bir siyasi tehdit olarak niteledi. Eski CDU Genel Sekreteri Ruprecht Polenz yaşananları bu durum etnik temizliktir diyerek sert dille eleştirdi. AfD eyalette oyların %43,8'ini alarak birinci parti çıksa da tek başına hükümet kuramıyor. Alman kamuoyu ise aşırı sağın yönetime gelmesi halinde atacağı adımlardan endişeli.
2: Türkiye'de koruma altında bulunan 7 Suriyeli çocuk gönüllü geri dönüş kapsamında vatanlarına döndü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bizzat eşlik ettiği minikleri Şam'da Suriyeli yetkililere teslim etti.
1: Türkiye'de koruma altında olan Suriyeli çocuklar vatan topraklarına döndü. Onları Şam'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş götürdü.
6: Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu ortam sevgi dolu aile ortamıdır. Bu kapsamda da özellikle aile bağlarının bulunan çocuklarımızı, Suriyeli çocuklarımızı tekrar buraya geri emanet ettik.
1: Türkiye'de devletin kanatları altına aldığı 7 Suriyeli çocuk memleketlerine dönmek istedi.
6: Bugün bizlere emanet edilen çocuklarımızdan Suriye'ye gönüllü geri dönüş kapsamında kendi istekleri doğrultusunda.
1: Çocukların ellerinden tutan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, minikleri Suriye'nin başkenti Şam'da yetkili makamlara teslim etti.
6: Burada aile bağı bulunan çocuklarımızı sosyal inceleme sonrasında geri dönüş kapsamında 3 kız çocuğumuzu, 4 erkek çocuğumuzu Suriye devletine emanet ettik. Onların burada aile bağları var. Aileleriyle tekrar kavuşacaklar. Onlara huzurlu, mutlu bir gelecek beklediğine yürekten inanıyoruz.
1: Göktaş'a Suriyeli mevkidaşı da eşlik etti.
2: Sosyal medyadaki filtreli paylaşımlar ve estetik operasyon videoları çocukların güzellik algısını olumsuz etkiliyor. Öyle ki artık 15 yaşındaki çocuklar Barbie burun estetiği, ince bel gibi beklentilerle bıçak altına yatmaya başladı. Uzmanlardansa ailelere önemli uyarılar var.
3: İnternette gördükleri veya izledikleri videolarda o insanlara özeniyorlar.
7: Dudak doldu, yok kaçmış.
8: Sadece sosyal medya arkadaş çevresine özenip bu şekilde davranıyorlar.
3: Genelde burun yaptırmak istiyorlar zaten.
7: Küçük yaşta.
3: Evet.
0: Sanal medyaya giriyor, kusursuz ve gerçeklikten uzak, filtre ve estetikli yüzler görüyor, kendilerine de yapıyorlar.
17: Var olanın dışındaki görüntüler aslında gerçekmiş gibi gösterilip bu sefer ben de böyle olmak istiyorum diye bir talep uyandırılıyor.
0: İşte bu yüzden...
24: Gençler sanal medyadaki dudak dolgulu, burun estetikli, Barbie güzelliğindeki o aldatıcı insanlara o kadar özeniyorlar ki estetisyenlerin yolunu tutmaya başladılar.
25: Aynısı bende de var işte. Bir de onlara özenerek aynaya bakıp hep kendini kilo olarak görüyordu.
24: Çünkü sosyal medyada ince, zayıf insanları
25: zayıftı zaten.
26: Herkes böyle sarı saç yapmaya çalışıyor kendine. Herkes dans takıyor maviler. Herkes aynı olmaya çalışıyor.
24: Ve ellerindeki fotoğrafları doktora göstererek Barbie gibi burun estetiği ve ince belli olmak istiyorlar.
17: Burada istekler sonsuz. O Barbie'ye benzeyene kadar kaburgamı aldırmak istiyorum tarzında bile yani o bel inceliğini sağlamak için istekler oluyor.
3: Yaparsam lütfen burun olurdu.
8: Anne babayı dinlemiyorlar.
3: Sosyal medyada insanlar mesela şöyle burun güzel, böyle burun güzel diyerekten insanların kafasına bunu aşılıyorlar ve insanlar da hani benim burnum güzel değil diye düşünüp burunlarını estetiğe yöneliyorlar. Yani küçük yaştan bunu düşünmeye başlıyorlar.
24: Peki siz sanal medyada estetikli ve filtreli insanlara özeniyor, onlar gibi olmak istiyor musunuz?
3: Evet. Etkileniyoruz, yalan yok. Çoğunun efekt yaptığı çok anlaşılır bir şekilde gözüküyor gözler önünde ama buna inanan bazı insanlar olduğu için kendilerini estetiğe yönlendiriyorlar.
24: Uzmanlar aileleri uyarıyor. Özellikle çocuk yaşta estetik yaptırılmamalı.
17: Çocuklarda bazı psikolojisini etkileyen durumlarda bizim yaptığımız ameliyatlar var. Bunlar kepçe kulak ameliyatları olabiliyor. Ama sadece kozmetik nedenlerle yapılacak bir işlem ya da bir ameliyat. Örnek veriyorum bir dudak dolgusu ya da estetik bir burun ameliyatı için kişinin aslında gelişiminin beklenmesi gerekiyor.
7: Aslında bir sınır getirmeleri lazım ona yani. 15 yaştan yukarı olmaması lazım.
24: Estetik yaptırılmamalı bir.
7: Aynen öyle yani kesinlikle.
2: İstanbul Maltepe'de 63 yaşındaki kiracı ev sahibi ve eşini silahla öldürdü. Avukatlarını da ağır yaraladı. Saldırının ardında 30 yıla uzanan bir kiracılık hikayesi ve sonuçlanamayan bir bina satışı çıktı. Tahliye kararıyla gerilen ev sahibi kiracı tartışması nasıl cinayete dönüştü? Saldırıdan bir gün önce neler yaşandı? İşte kan donduran detaylar.
0: ...30 yıllık kiracılık, yıllar süren anlaşmazlık ve sonu kanlı biten bir tahliye süreci. Kiracı dehşetinin ayrıntıları belli oldu. Maltepe'de kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık silahlı saldırıyla noktalandı. 63 yaşındaki Mehmet Taşkaya bina sahipleri Osman Nursen Akyol çiftini silahla vurarak öldürdü. Avukatları Emir Ali Spor'u da ağır yaraladı. Saldırının ardından polis ekiplerine de ateş açan Taşkaya gözaltına alındı. Soruşturma sürerken olayın arka planında dikkat çeken detay çıktı. Taşkavan, Almanya'da yaşayan Akyol çiftinin yaklaşık 30 yıllık kiracısıydı. İddiaya göre Akyol çifti 10 yıl önce binayı satmak isteyince kiracı Mehmet Taşyaka talip oldu. Binada bazı tadilatlar için Taşyaka ev sahibi Osman Akyol'a yaklaşık 500 bin dolar para verdi. Ancak binanın bir bölümündeki tapu sorunu nedeniyle satış gerçekleşmedi. Taraflar daha sonra bir anlaşma yaptı. Binadaki kiraları Mehmet Taşkaya toplamaya başladı. Ancak bu süreçte alacak verecek meselesi nedeniyle tarafların arası açıldı. Türkiye'ye gelen ev sahibi Osman Akyol Taşyaka hakkında tahliye davası açtı ve kazandı. Tahliye sürecinin ardından gerilim daha da tırmandı. Olaydan bir gün önce binanın zemin katındaki dükkanlar boşaltıldı. Taşkaya'nın ofis olarak kullandığı dükkanda da tahliye işlemi sırasında tartışma çıktı. Ertesi gün ise ev sahibi, eşi ve avukatı binaya geldi ve tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Taşkaya'nın emniyetteki ifadesinde ise dikkat çeken iddialar yer aldı. Tartışma sırasında kendisine hakaret edildiğini öne süren Taşkaya, evine giderek ruhsatsız tabancasını aldığını söyledi. Kalabalığa ateş açma amacınınsa karşı tarafı dağıtmak olduğunu iddia etti. Adliyeye sevk edilen Taşkaya'nın daha önce hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Evinde yapılan aramada ise adeta cephanelik çıktı. İki ruhsatsız tabanca, bir havalı tüfek, bir havalı tabanca, çok sayıda fişek ve bıçak ele geçirildi.

0: İstanbul Ataşehir'de korkutan bir yangın çıktı. Alevlerin arasından kaçanlar binanın çatısına sığındı.
1: Bekleyin, saya geldi, saya bekle.
2: Canlarını kurtarmak için yangından kaçtılar, çatıya çıktılar. İstanbul Ataşehir'de iki katlı iş yerinin giriş katındaki markette yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı. Alev kapanının ortasından kaçanlar binanın çatısına çıktı. Çevredekiler onları kurtarmak için seferber oldu. Çatıda mahsur kalanlar sağ salim kurtarıldı. Yangın da kontrol altına alındı.
0: Trabzon'da seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü ağzıyla resmen kazaya çağırdı. Tam dikkat uyarısı yaparken bir anda kendisini yerde buldu.
3: Bak bak, bunlar tehlikeli, anladın mı? Ya oy oy.
4: Tam tehlikeyi anlatıyordu, korktuğu başına geldi.
3: Az önce konuştuk ya, kamyon çok fena vurdu, oy, zincirleme kaza.
4: Görüntüler Trabzon'da kaydedildi. Bir motosiklet sürücüsü yağışlı havada seyir halindeydi. Yolun tehlikeli olduğunu anlatıyordu. O esnada arkadan gelen kamyon şoförü duramadı, otomobile çarptı. Savrulan araç da motosikleti devirdi.
3: Bak bak, bunlar tehlikeli, anladın mı? Ya oy oy.
4: Korkutan kazada neyse ki kimseye bir şey olmadı. Motosiklet sürücüsünün soğukkanlı davranışı ise takdir topladı.
5: İyi misin abi?
3: Galiba iyiyim abi ya.
5: Ambulans ara.
0: İstanbul Küçükçekmece'de sürücüsüz kamyonet kontrolden çıktı. Yokuş aşağı kayan kamyonet park halindeki iki araca çarptı.
6: Araba gidiyor. Araba boş.
4: Sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kaydı. Araçlara çarparak durabildi. Küçükçekmece'de park halindeki kamyonet aniden hareket etti. Sürücüsüz araç yokuş aşağı hızla indi. Kontrolden çıkan kamyonet park halindeki iki araca çarptı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekiler bağırarak ve korna çalarak vatandaşları uyardı.
6: Araba gidiyor. Araba boş. Allah Allah.
4: Kaza ucuz atlatıldı. Yaralanan olmadı. Kamyonet ve çarptığı iki araç da hasar meydana geldi.
6: Araba gidiyor. Araba boş.
0: Kastamonu'da işten çıkarıldığını ileri süren adam kılıç ve silahla belediyeyi bastı. Ekmeğimle oynadınız diyen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
4: Elinde silah, yanında kılıç. İşten çıkarıldığını söyledi, belediyeyi bastı. Olayın adresi Kastamonu. Bir kişi aracıyla belediye binasının önüne geldi. Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek istedi. Talebi karşılık bulmayınca silah ve kılıçla belediye önünde beklemeye başladı. Ekmeğimle oynadınız diye bağıran şahıs, Başkan Baltacı ile görüşmekte ısrar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis onu ikna etmeye çalışırken gerilim daha da arttı. Şüpheli elindeki silahla havaya birkaç el ateş açtı. Dakikalar süren ikna çabalarının ardından silahını ve kılıcını yere bıraktı. Gözyaşlarına hakim olamayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis belediye önünde inceleme yaptı. Şahsın aracı da çekici.

0: ile bölgeden kaldırıldı.
1: Elazığ'da 6 katlı bir binanın tepesine çıkan usta ne emniyet kemeri taktı ne de baret. Beline bağladığı sıradan bir halatla metrelerce yüksekten sarkan ustanın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Ölümle dans mı dersiniz yoksa bu kadarına da pes mi? Görüntünün adresi Elazığ. 6 katlı bir binanın çatısında oluk temizliği yapılacaktı. Ancak çatıda işe koyulan kişi iş sağlığını da kendi canını da tamamen içe saydı. Gözü pek usta, baret takmak, profesyonel yaşam halatı kullanmak yerine kendi yöntemini icat etti. Sıradan bir halatla metrelerce yüksekteki çatı saçaklarına doğruldu. Halatın bir ucu dayanıksız bir bacaya dolanmış, diğer ucuysa çatıdaki diğer çalışanın merhametine bırakılmıştı. İpi tutan arkadaşı bir anlık refleksini kaybetse ya da o ip bacadan kayıp çıksa facia kaçınılmaz olacaktı. Yürekleri ağza getiren ustanın soğukkanlı halleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Eskişehir'de yol kenarındaki iki Türk bayrağını fark eden kadın kurye motosikletini durdurdu, bayrağı yerden kaldırdı. O anlarda kameralar kayıttaydı.
0: İşinin başında ekmeğinin peşindeydi. Motokurye bayrak sevgisiyle dikkat çekti.
2: Hayır.
0: Gururlandıran görüntü Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaydedildi. Motokuryelik yapan Gülten Yeşil trafikte seyir halindeyken yola düşen Türk bayrağını fark etti. Yüreği bayrağın yerde durmasına el vermedi.
2: Bunu nereye koyabilirim ki? Bayrak. Çantamı alayım mı?
0: Yeşil hemen motosikletini yolun sağına çekti. Motordan inip koşarak yerdeki bayrağı kaldırarak taşıma çantasına koydu. Kadın kuryenin duyarlı davranışı takdir topladı.
1: Vietnam'da ağaç kesimi faciaya dönüştü. Yoldan geçen motosikletinin üzerine devrilen ağaç sürücünün ölümüne sebep oldu.
0: Görüntüler Vietnam'dan. Yol kenarında kesilen ağaç bir anda devrildi. O sırada yoldan geçen motosikletli ağacın altında kaldı. Çevredekiler hemen yardıma koştu. O anlar kameralara yansıdı. Ancak motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Hindistan'da bir banka soyguncusu silah yerine kırmızı toz biber kullandı. Yakalanması da bu yüzden zor olmadı.
0: Komedi filmlerini aratmayan bir soygun girişimi. Hindistan'ın Nagpur şehrinde maskeli bir kişi elinde 2 kilo kırmızı toz biberle bankaya girdi. Yüzünü beyaz bir beze saran adam biber tozunu banka çalışanlarının yüzüne fırlattı. Gözü yanan çalışanlar bir an durumu kontrol edemedi. Soyguncu 453 bin rupi nakit para alıp kaçtı. Ama güvenlik kamerasını hesaba katmamıştı. Hemen ardından banka çalışanları ellerinde sopalarla soyguncunun peşine düştü. Yakalamaksa sadece yarım saatlerini aldı.
1: Çay veya kahvenizi dumanı üstünde tüterken sıcak sıcak içmeyi seviyorsanız bir kez daha düşünün. Çünkü yapılan son araştırmalara göre 65 derecenin üzerindeki içecekler yemek borusunu yakıyor. Bu da kanser riskini 3 kat artırıyor.
3: Üzerindeki dumanı daha zevkli oluyor yani. Sıcak sıcak içmek daha zevkli geliyor bana.
4: Kanser yapıyor desem?
3: Her şey kanser yapıyor diyorlar.
5: Bardağı ısıtıp vermem bile soğuk geliyor. Ya da çay kazanın altını açıp vermem de çok soğuk geliyor kendilerine.
4: Kahvenizi veya çayınızı dumanı üzerinde tüterken yudumlamayı seviyorsanız bir kez daha düşünün. Kahve ve çay tiryakilerini üzecek araştırma İngiltere'de yapıldı. Kaynar içecekler yemek borusunu yakıyor, kanser riskini tam 3 kat artırıyor.
6: Çok sıcak içince ağzımda bir bunalma hissediyorum. Boğazımı da yakarak geçiyor.
3: Bardaklar aşırı sıcak olduğu için götürürken elim yanıyor, onların ağzı yanmıyor. Ben ona çok şaşırıyorum.
7: O kadar sıcak içerim ki sanki magmadan içiyormuş gibi.
8: Aşırı sıcak gıdaların tüketilmesi de aslında bu risk faktörlerini bir şekilde barındıran insanlarda bu durumun ortaya çıkışını hızlandırabiliyor.
4: Oxford Üniversitesi'nde 970 bin kişiyle yapılan araştırmada tehlikenin kırmızı çizgisi 65 derece olarak ölçüldü. Ancak tavşan kanı bir çayın sıcaklığı 95 dereceye kadar ulaşıyor. İlk yudumda hücreleri kavuruyor, ölü hücreler kanser yapıyor.
9: Koyduktan sonra hiç beklemeden içerim. Kanser riskini istediği kadar artırsın, ben de içmeye devam edeceğim.
8: Eğer beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı değiştirilirse, iyileştirilirse düzelebilir.
7: Kanser riskini göz önünde bulundurduğumuzda biraz daha beklerim. Zaten çay çok hızlı soğuyor.
8: Özellikle ağrılı yutma, erken doyma, ani bir şekilde kilo kaybı, bunlar özellikle genel semptomlardan durumu ayırıyor ve bu noktada daha dikkatli olmamız lazım.
4: Göğüste ağrı, bitmeyen hazımsızlık ve ani kilo kaybı, yemek borusu kanserinin en net sinyalleri. Alkol ve tütün ürünü bu yangını daha da körüklüyor. Peki uzmanlar ne öneriyor?
8: Önceden bahsederler, böyle dedelerimiz çaya böyle gerçekten bir miktar süt katarak tüketirlermiş. Tabii ki çayın ısısını bir miktar düşürüp bizim daha güvenli içeceğimiz bir sıcaklığa getirebilir.
10: Köyde ben onun altını semaverde kaynatıyorum abi. Tam kaynadığı zaman da iki çay bardağı çay atarsın. Ya 90 derece ya 100 derece vardır, bir bilmiyorum.
4: Ama zararlı o kadar içmek.
10: Abi o kadar içmek zararlı da çay insanlar hani vazgeçebiliyor mu? Bizim Türk halkının çayı var, başka bir şey yok ki abi.
1: Dünya Sağlık Örgütü tütün ürünü kullanan ya da içmediği halde sürekli dumanına maruz kalanları ilgilendiren bir rapor yayımladı. Rapora tütün kullanmak bebek sahibi olma şansını azaltıyor olabilir başlığı atıldı.
11: Tütün kullanımı kısırlığa yol açabilir. Araştırma, inceleme ve değerlendirme sonuçlarını paylaşan Dünya Sağlık Örgütü böyle diyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tütün kullanımının kadın ve erkek üreme sağlığı üzerindeki etkilerini yazdığı raporunda attığı "Tütün kullanmak bebek sahibi olma şansınızı azaltıyor olabilir" başlığı dikkat çekti. Raporda tütün kullanan kadınların kısırlık riskinin kullanmayanlara kıyasla %40 daha yüksek olabileceği belirtildi. Pasif içiciliğin, yani başkalarının içtiği her türlü tütün ürününün dumanını solumanın da doğurganlığı etkileyebileceği ve riskin tütün içmeyen bu kişileri de kapsadığı ifade edildi. Raporda tütünü bırakmanın söz konusu zararların azaltılmasına yardımcı olabileceğine işaret edildi. Geçmişte tütün kullanmış kadınların kısırlık riskinin halen tütün kullananlara kıyasla %25 daha düşük olduğu belirtildi. Tütün kullanımının kısırlık tedavisinin başarılı olma oranını azaltabileceğinin de altı çizildi.
1: Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA bir testi daha başarıyla geçti. Roketsan'ın İHA 300 süpersonik balistik füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde deniz üzerindeki hedef tam isabet vuruldu.
0: Hedefi tam isabetle vurdu. Akıncı'nın yeni silahı dikkat çekti. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Akıncı TİHA yeni bir mühimmat entegrasyon testini başarıyla tamamladı. Sinop açıklarında icra edilen testte Akıncı 250 kilometre yaşam menzildeki deniz üzerindeki hedefi Roketsan'ın İHA 300 süpersonik balistik füzesiyle tam isabet vurdu. O anlar Baykar'ın sosyal medya hesabından tam isabet notuyla paylaşıldı. Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından Akıncı TİHA planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü. Farklı farklı görev ihtiyaçlarına yönelik çok çeşitli mühimmatları hem kara hem de hava hedeflerine karşı kullanabilen Akıncı, sahip olduğu geniş milli mühimmat yelpazesiyle stratejik görev kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
1: Okul kantinlerinde artık ihtiyaç sahibi öğrenciler için yeni bir dönem başlıyor. İstanbul Valiliği'nin himayesinde yürütülen Gönülden Bir Öğün projesi ile ihtiyaç sahibi çocukların kartlarına her ay 2000 lira yükleniyor. Şu ana kadar 50 bin öğrenciye ulaşıldı. Hedef ise 100 bin çocuk.
12: Öğrencilere verdiğimiz bu karta aylık düzenli olarak 2'şer bin lira para yüklüyoruz.
0: Kantin kart projesi hayata geçirildi. Binlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşıldı.
12: 50 bin öğrencimize ulaştık.
0: İstanbul Valiliği himayesinde yürütülen Gönülden Bir Öğün projesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin kartlarına her ay 2000 lira yükleniyor. Projenin tanıtımı Fatih'teki Hattat Rakım Ortaokulu'nda yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül projenin amacını anlattı.
12: Öğrencilerin başta ekonomik sebeplerle varsa devamsızlıklarını ortadan kaldırmak, çocuklarımızın rencide olmadan verdiğimiz kartlarla kantinde kimseye muhtaç olmadan yapacakları bir alışveriş sistemi.
0: Proje kapsamında bugüne kadar 50 bin öğrenciye ulaşıldı. Sıradaki hedef ise 100 bin öğrenci.
12: 100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz.
0: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul kantinlerine POS cihazları yerleştirildi. Projeden yararlanacak öğrenciler ise okul müdürleri ve öğretmenlerin değerlendirmeleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından belirleniyor. Böylece ihtiyaç sahibi çocuklara okul ortamında rencide olmadan destek sağlanması amaçlanıyor.
1: Türk müziğine kendine has tarzıyla yorum katan şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının entübe edildiği açıklandı. Zor,
11: zor bir daha, daha da güvenme. Nev'den kötü haber geldi. Yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcı entübe edildi. Suya yazı yazmak gibi seni sevme. Zor, Sen Gibi, Sukutu Hayal ve daha birçok şarkısıyla 2000'li yıllarda büyük bir ün kazanmıştı şarkıcı Nev. Öyle sevmedi hiç kimseye böylesine. 57 yaşındaki şarkıcı yoğun bakıma kaldırılmış, sağlık durumunun iyiye gittiği söylenmişti. Ancak gelen haber sevenlerini üzdü. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Nev, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda entübe edildi. Gönlüm hiç kimse. 24 Aralık 1968'de İstanbul'da doğan Nev, ömrünün yarısından çoğunu müziğe adayan bir isim. Zor, zor bir daha,
1: daha da güvenme. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşofmanlarını giydi, basketbol sahasına indi. Profesyonel oyunculara bir kez daha taş çıkarttı. Attığı basketlerle göz doldurdu. O anları da eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, evet, yine kazandı notuyla paylaştı.
0: Siyasetin yoğun gündemine kısa bir mola verdi. Eşofmanlarını giyip basketbol sahasına indi. Attığı basketlerle profesyonel oyunculara taş çıkarttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sporu çok seviyor. Yoğun tempoya rağmen en az haftada bir gün basket oynamayı ihmal etmiyor. Bu kez parkeye kurmaylarıyla çıktı. O anları ise eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank an be an kayda aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayılarına atıfta bulunarak evet yine kazandı notuyla maçtan görüntüler paylaştı.
13: Tüm maç sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım.
0: Eski Bakan Varank, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu rakip takımdaydı. Takım Erdoğan'ın ataklarını durdurmakta zorlandı.
14: Bakan savunma yapmak istiyormuş.
15: Güzel atış.
0: Yeşil yelekli takımın kaptanlığını yapan Erdoğan yalnızca sayı almadı, topu sürdü, pasını attı, blok yaptı. Takımındaki oyuncuların da sayı almasını sağladı. Çekişmeli geçen karşılaşmadan yansıyan görüntülerde oyuncular arasındaki renkli diyaloglarda dikkat çekti. Mustafa Varank görüntüleri sosyal medya hesabından "Evet yine kazandın" notuyla paylaştı.
1: İspanya'nın başkenti Madrid Formula 1 takvimine geri döndü. Bu hafta sonu yapılacak olan yarışla Formula 1'in Avrupa etabı sona erecek.
0: İspanya'nın başkenti Madrid'de motor sesleri yükselmeden önce şehri Formula 1 heyecanı sardı. Şehirde F1 atmosferini yaşamak için yarış bileti almaya ise gerek yok. Sürücülerin araçlarının birebir maketleri Madrid'in dört bir yanına yerleştirildi. Mağazalar F1'den ilham alan özel ürünlerle dolup taşarken taraftarlar şimdiden yarış moduna girdi. Yarışseverler simülatörlerde kozlarını paylaşırken canlı DJ performansları ve özel menülerle eğlencenin tadını çıkardı.
15: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
16: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
17: Burada.
16: YKS Türkiye dördüncüsü.
17: Burada.
16: YKS Türkiye 12.'si.
17: Burada.
16: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
18: Burada.
16: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
17: Burada.
16: Kickboks Dünya Şampiyonu.
18: Burada.
16: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
18: Burada.
16: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
19: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

Biz sizlere şiir getirdik yine dostlar. Hepinize merhaba. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşımız Mustafa Özcan ve ben Müberra Gönen sizlere sevgi ve saygılar sunuyoruz. Bu defa bir Esenyel'e kapılıp gelen şiirler var elimde. Mehmet Bozkurt Esenyel şiirleri. Bu ülke toprakları şair yönünden çok zengindir bilirsiniz. Ünlü nice şairimizin nice şiirlerini paylaşmaktayız sizlerle. Ama bu topraklarda adı pek duyulmamış şairler de vardır. Her ne kadar basit

talihtir derdime bin dert ekleyen. Ne soran bulunur ne bir yoklayan. Yıllardır her gece konuk bekleyen, yollardan çok uzak bir han gibiyim. Bilmem ki fakirin nedir günahı, kurumadı gitti derdin kaynağı. Ömrümce gülmedim, bayram sabahı kasabı bekleyen kurban gibiyim. Yılda bir olsun soranım yoktur. Tıp ilminde yazılmış dermanım yoktur. Bir durmuş saatim, Kur'an'ım yoktur. Bir türlü geçmeyen zaman gibiyim. Edirneli aşık Mehmet'im der ki, var mı bu hayatın ölümden farkı? Böyle devam eder gider bu türkü, yeminli sözlerde yalan gibiyim.

Dostlar, mektuplarınız gelmekte, teşekkür ediyorum. Daha kısa, daha çok şiirle dolu mektuplar gönderirseniz çok çok mutlu olacağım. Kendinizi yormanızı fazla istemem doğrusu. Adresim şöyle: Müberra Gönen, TGRT FM, Sanayi Caddesi, No 17, Yeni Bosna, İstanbul. Evet, nerede kalmıştık? Mehmet Esenyel'in şiirlerinde yaşamdaki tüm duygulara rastlamak mümkün. Her ne kadar hüzün ağır bassa da coşkulu ve mutlu şiirleri de var. Hadi onlardan birini paylaşalım şimdi. Seni içtim bu gece demiş şairimiz. Bakalım neler söylemiş.

Bütün şarkılar güzeldi bu akşam. Güzeldi bütün şarkılar. Saçların konuşuyordu kemanın tellerinde. Dudakların da öpüşen notalarla tuşlarında piyanonun. Bir nameydi bütün gülüşler senden kopmuş. Işık ışık, renk renk. Sen vardın kadehlerin parıltısında. Ve ben seni içtim bu akşam yudum yudum zaman zincirinin her halkasında.

bu akşam o kadar yakındım ki sana, o kadar yakın olamazdın sen bile senden sana. Gözlerin bir kelebek gibi konmuştu renkli ampullere, bin bir yerde görüyorum seni. Bu akşam renktin, kadehtin, aşktın, tuşlarda, tellerde, perdelerde. Sen vardın içimde, her zerremi okşuyordun, kanımdaydın, sen bu akşam söylenen bütün şarkılardaydın.

Sizlere sıkça tekrarladığım bir şey var. Hep derim ya, sanatçı ruhlu insanlar, sanatçılar bütün duyguları daha yoğun yaşadıkları için acılarını, sevinçlerini, hüzünlerini ürettikleri eserlere daha yoğun aktarıyorlar diye. Bu nedenle sizlere hüzünlü şiirler sunarken doğrusu sizleri üzmekten çok korkuyorum. Ama tüm duygular insanlara özgü işte. Sizler lütfen sanatın, şiirin içindeki hüzünlerden sadece keyif alın. Çünkü tüm bu duygular olmasa bu güzelim eserler ortaya çıkamazdı. Böyle düşünürsek her birimiz hüzünlerimizi, yalnızlıklarımızı üretkenliğe yöneltip farklı güzellikler çıkarabiliriz ortaya. Ne dersiniz?

Başak saçlım benim, ey lale gözlüm. Gönülde taht kuran ezelden nazlım. Bülbüle ders veren ey tatlı sözlüm. Gel artık bekletme, son nefesteyim.

avuntu vermiyor şu kırık sazım. Gittikçe büyüyor içimde sızım. Alnıma yazılmış ey kara yazım. Gel artık bekletme, son nefesteyim.

Hastayım, yastıktan kalkmıyor başım. Sönmüyor bir türlü gönül ateşim. Son demim, ecelim, ey mezar taşım. Gel artık bekletme, son nefesteyim.

İpliğim, çubuğum, harmanım benim. Katlime yazılmış fermanım benim. Kalmadı takatim, dermanım benim. Gel artık bekletme, son nefesteyim. Aşık Mehmet der ki, yalan bu dünya. Her şeye dayanır gönül, bir kaya. Gelmeden Azrail canım almaya, gel artık bekletme, son nefesteyim.

Şairler ilginç insanlar. Sevgilinin özlemi bile, onun verdiği elem bile onlara haz verebiliyor kimi zaman. Sevgiliden, onun cisminden umut olmasa da bir selamıyla da yetinebiliyorlar. Ya da öyle görünmeyi tercih ediyorlar. O sevgili yılda bir olsun halini sorsa ya da çıkıp yoluna dursa bu bile yetiyor bazen sevene. Ben Mehmet Esenyel'e bırakıyorum şimdi sözü. Şiirimizin adı Yeter.

götürün yıldızlar gökten öteye. Bana bu sevginin özlemi yeter. Bu gidiş son artık, sormayın niye. Kalbimin dinmeyen elemi yeter. Bilmedi, aşkımı verdim gizlice. Ağladım, bekledim gündüz ve gece. Hep sevdim, bilmedim sevilmek nice. Kendisi gelmesin, selamı yeter. Mutluluk kadehi hep boş mu kalsın? Sevenler nereden nasibini alsın? Arada sırada yılda bir olsun, çıkıp da kesseydi yolumu yeter. Bilmem ki yurdunu, nerede yeri. Bekliyorum hala, gelmez haberi. Her zaman değil de bayram günleri, yılda bir sorsaydı halimi yeter. Nasıl sevdiğimi bir bilebilse, kanatlanıp uçsa ve gelebilse, bir sabah hafiften esen yel olsa, üfleyip savursa külümü yeter.

Çok güzel şiirleri var şairimizin. İnsan tüm kitabı paylaşmak arzusu duyuyor ama süremizin yettiği kadar olabiliyor tabii ki. Mehmet Esenyel bir bakarsınız karamsarlığın, hüznün doruklarında dolaştırır bizi. Ama yaşamın gerçekleridir dizelerine konu ettikleri. Asıl olan hüzünlere demir atmadan tekrar coşkuyla yaşamaya devam edebilmektir. Hüzünlerden, acılardan gerekli dersleri alarak, yaşamın tadını çıkararak ve yararlı olarak onu sürdürebilmektir. Son Soru, Son Cevap isimli şiirinde biraz hüzünlere girip çıkalım. Ama sonra yine coşkulu şiirler gelecek.

Ve bitti hikaye nihayet. Kıvranıyor zaman avuçlarımda. Neden dünya bir mezarlık olmaya mahkum? Son mevsim daldı son uykusuna perişan saçlarımda. Renk mi, alev mi, ses mi? Nedir uzayıp giden hayat? Damarlarımda dolaşan son damla kanda nedir bu feryat? Ve neden durdu zaman? Ne çabuk geldi son saat? Kim bağladı bu karanlıkları dünyamın çatısına? Kim getirdi beni bu karanlık eve gece yatısına? Bütün yolların sonsuz olduğu yalan. Bir kitabeyi sengi mezara ismini yazdıracak kadar yaşıyor insan. Ve bitti hikaye nihayet. Kıvranıyor zaman avuçlarımda. Neden dünya bir mezarlık olmaya mahkum? Son mevsim daldı son uykusuna perişan saçlarımda.

şiiri okumamın iki amacı vardı. Birincisi, yaşamın kısalığını bir kez daha hatırlatıp her anın değerini bilerek yaşamamızı söylemekti. Bunu ne kadar iyi becerirsek pişmanlıklarımız da o ölçüde azalacaktır. İkinci nedenimse şair Mehmet Esenyel'in hece vezdindeki ustalığının yanı sıra serbest şiirdeki mükemmelliğini de vurgulamaktı. Sanırım bunu belirtmesem de siz şiir dostları ince sezgilerinizle zaten fark ettiniz. Şimdi de coşkulu bir şiir gelsin. Gönül bu diyelim.

Gönül bir pervane, döner durmadan. Sevdanın elinde oyuncaktır o. Bir yorgun kuş gibi kanat vurmadan, sevdadan sevdaya akacaktır o. Sevinçle arkadaş, kederle kardeş. Gece göklerde ay, sonra bir güneş. Şimdi bir ırmaksa, sonra bir ateş. İçimi durmadan yakacaktır o. Uyudu hayalde, gezindi yerde. Ağladı neşede, coştu kederde. Nihayet bir mesken kurdu göklerde. Artık yalnız sana bakacaktır o. Vefalı bir sevgiliye, vefalı bir eşe bir şair neler yazmaz? Çünkü onunla birlikte yaşanan yıllar vardır arkada. Acılı tatlılı anılar vardır belleklerde. Kim bilir birlikte neler neler paylaşılmıştır, birlikte neler hissedilmiştir. Nasıl da aynı pencereden bakılmıştır yaşama, hem somut hem soyut anlamda. En iyisi bir vefalı eş için neler hissedilip neler yazılabileceğini Mehmet Esenyel'in dizelerinde görelim dostlar.

sevgi ve özlem, onda aşktan bin yara. Atamam ben kalbimi, atamam sokaklara. Sözüm geçmese bile saçımdaki aklara, son umudum da bitse, dalsam karanlıklara, atamam ben kalbimi, atamam sokaklara. Bitmeyen çilelerim, tatlı azabım onda. Beraberce ağladık, güldük gece konduda. Nasıl terk ederim ben onu yolun sonunda? Gücüm var, tırmanırım geceden şafaklara. Atamam ben kalbimi, atamam sokaklara.

Soframızda her akşam katık ettik bin derdi. Her mevsim aşk rüzgarı ondan bana eserdi. Ayaklarım güçsüzken o bana omuz verdi. Var olmaktan sıyrılıp karışsam da yoklara, atamam ben kalbimi, atamam sokaklara.

yıldır yaşamda beraberce yol aldık. Geceleri sabaha mısralarla bağladık. Sevginin sofrasında yiyemedik, aç kaldık. Buna rağmen kıskanmam, gıpta etmem toklara. Atamam ben kalbimi, atamam sokaklara. Bir kadehi bölüştük bir dilim ekmek gibi. Tek yazgıya çizilmiş ikimizin nasibi. O benim can yoldaşım, ben onun tek sahibi. Aynı güzeli sevdik, ikimizin bu yara. Atamam ben kalbimi, atamam sokaklara.

Mutluluk kadehini sunmadı bize yaşam. Gözyaşımızı içtik tek kadehte her akşam. Aşktan yana ikimiz, ikimiz de sır sıklam. Şarkımızı okuduk gece karanlıklara. Atamam ben kalbimi, atamam sokaklara.

garip aşık işte böyle yaşadı. Biri kırık kaldı hep, birinin şair adı. Yar elleri yerine bizi acı okşadı. Ölüme dek kanasa ikimizin bu yara. Atamam ben kalbimi, atamam sokaklara.

Biraz önce sizlerle paylaştığım şiir Selçuk Alagöz tarafından bestelenmiş, Selçuk ve Rana Alagöz ikilisi tarafından da plağa okunmuş dostlar. Ben çok iyi hatırlıyorum şarkıyı, belki siz de hatırlamışsınızdır bilemiyorum. İşte Mehmet Esenyel o şarkının şiirini yazan şair. Onun Gibiyim isimli ödüllü şiirini programın ilk dakikalarında sunmuştum sizlere. Gibiyim 2 var bir de, onu da sizlere şu an sunmak istiyorum. Bakalım beğenecek misiniz?

akşamdan ses gelir batınca güneş. Ağlayan bulutlar gözyaşıma eş. Yandıkça içimde dert ateş ateş. Tıkanmış bacada duman gibiyim.

anda yalnızlık benim eşimdir. Anamdır, babamdır ve kardeşimdir. İçim değil ise gülen dışımdır. Ruhunu uçurmuş bir can gibiyim. Kurumuş tarlayım yağmur bekleyen. Talihtir derdime bin dert ekleyen. Hasretim bir sese bana gel diyen. Dostum yok, herkese düşman gibiyim. Çaresiz garibim, nerede tababet? Hep beni buluyor kötü akıbet. Kanayan bir yara içimde gurbet. Tıkanmış damarda alkan gibiyim. Aşkım bilmecedir, çözenim yoktur. Kırılmış bir sazım, düzenim yoktur. Bir uzun destanım, yazanım yoktur. Cönklerde yaşayan divan gibiyim. Edirneli aşık Mehmet'tir adım. Anadan garibim, garip yaşadım. Dert yanmak değildir benim muradım. Derdime ben kendim derman gibiyim.

İşte görüyorsunuz, hepsi de nefis şiirler. Güzel şiir yazan her şair ünlü olamıyor ne yazık ki. Ama bu ünlü olamayış bizim onun şiirlerinden keyif almamıza ve üzerinde düşünmemize engel değil. Her bir dize üzerinde düşünmeye değer nitelikte. İşte bir güzel şiir daha geliyor.

sevmeden sevilmeyi, aşkı bulmak isteriz. Seller gibi çağlayıp kalbe dolmak isteriz. Hiç kimseye mutluluk kapısını açmadan bu geçici dünyada mutlu olmak isteriz.

bütün bu güzel şiirleri ve paylaşamadığımız bütün diğer güzel eserleri için şairimiz Mehmet Esenyel'e sonsuz teşekkürler. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum ona. Daha nice güzel şiirli günler diliyorum. Ve damla damla şiir bu kez de bitti dostlarım. Şimdi ekibimizi bir kez daha hatırlatayım sizlere. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada arkadaşım Mustafa Özcan vardı. Ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Bir dahaya buluşana dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: İmam-ı Evzai Hazretleri, 3. Bölüm. Zamanının bir tanesi, asrının ilimde önderi, Allah-u Teala'nın rızası için her şeyini feda eden büyük fıkıh ve hadis alimi, tebe-i tabiindendir. İsmi Abdurrahman bin Amr bin Yahmit'tir. Künyesi Ebu Amr'dır. 88 miladi 707'de Baalbek'te doğmuş, küçük yaşta babasını kaybetmiştir. Bika nahiyesinin Kevrek köyünde yetişmiştir. İmam-ı Evzai Hazretleri Baalbek'teki hocalarından ders aldıktan sonra Dımeşk'e giderek bölgenin meşhur hadis ve fıkıh alimi Nümeyr bin Evs Hazretlerinden ders almıştır. Ardından Mekhul Eş-Şami Hazretlerinin derslerine uzun müddet devam etmiştir. Bu sebeple Mekhul Hazretleri daha ziyade Evzai Hazretlerinin hocası diye meşhur olmuştur. Evzai Hazretleri ayrıca Kasım bin Muhaymire Hazretlerinden de ders almıştır. Evzai Hazretleri bu bölgedeki tahsilini bitirdikten sonra resmi bir heyetle beraber Yemen'e gitti. Oranın önde gelen alimlerinden Yahya bin Ebu Kesir Hazretlerinin derslerine katılıp ondan istifade etmiştir. Bu uğurda resmi vazifesinden bile istifa etmiştir. Yahya bin Ebu Kesir Hazretlerinden dinledikleriyle 13 veya 14 kitap yazmış ise de bu kitaplar Beyrut'ta meydana gelen zelzelede yanmıştır. Evzai Hazretleri Yemen'deki diğer alimlerden de istifade ettikten sonra hocasının da tavsiyesiyle Basra'ya gelmiştir. İmam Evzai Hazretleri buradan Şam'a dönmüş ve burada Meymun bin Mihran ve Dahhak bin Abdurrahman Hazretlerinin derslerine katılmıştır. Bölgenin diğer alimleriyle de ilmi müzakerelerde bulunan İmam Evzai Hazretleri ilimde çok üstün bir dereceye yükselmiştir. Mekke ve Medine yolculuğu yaparak İmam-ı Azam ve İmam-ı Malik Hazretleriyle de görüşme imkanı bulmuştur. Haremeyn'de ayrıca Süfyan-ı Sevri Hazretleri gibi alimlerle de görüşmüştür. İmam Evzai Hazretlerinin nev-i şahsına münhasır, kendine has bir içtihat usulü vardır. Bu usul bilhassa hadis-i şerif rivayetinde kendisini gösterir. Bu bakımdan ehl-i hadisten kabul edilmekle beraber ehl-i hadis ile ehl-i rey arasında bir yol takip ettiği açıktır. İçtihad ederken ayet-i kerimeler arasında cevabını bulamadığı bir meseleyi hadis-i şeriflerle çözmeye bakar. Hadis-i şerifleri kabul etmekte daha esnek ölçüleri vardır. Hadis-i şerifler arasında meselenin cevabını bulamazsa sahabe-i kiramın aleyhimür rıdvan ve bulunduğu bölgede yaşamış fakihlerin icmağına bakar. Burada da bulamazsa kıyasa müracaat eder. Ümeyye bin Yezid bin Ebi Osman, Evzai Hazretleri ibadeti, verağı, haramlardan sakınmayı ve hakkı, doğruyu söyleme özelliklerini kendisinde toplamıştı, der. İbn-i Sa'd Hazretleri de onun için İlmi geniş, fıkıh bilgisi pek çok, fazla hadis bilen, seçkin ve faziletli, hadis ilminde sika, güvenilir, sağlam, saduk ve güvenilir bir alimdir, der. Ebu İshak Fezari Hazretleri der ki, eğer bana seçme izni verselerdi, bu ümmet için Evzai Hazretlerinin mezhebini seçerdim. Çünkü o, her yönüyle yetişmiş derin bir alimdir. O zamanki insanlar, bir güçlükle karşılaştıkları zaman, hemen ona koşarlardı. Muhammed bin Aclan Hazretleri de, insanlara ondan daha çok nasihat eden bilmiyorum, demiştir. Halife Mansur, Evzai Hazretlerine çok hürmet eder, onun nasihatlerine kulak verirdi. Beşir bin Velid Hazretleri der ki, Evzai Hazretlerini gördüm. Huşudan dolayı gözleri görmeyen bir kimse gibiydi. İmam-ı Evzai Hazretleri, dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Müslüman, Müslümana tepeden bakmaz. Maiyetinde olanı işçi olarak görmez. Müslümanların hepsi birer mübarektir. İçinizde evliyalar olabilir. Allahü Teala'nın çok sevdiği kullar olabilir. Sakın din kardeşlerinize tepeden bakmayın. Tepe aşağı gidersiniz. Sakın kibirli olmayın. Allahü Teala sizi yok eder. Sakın kalp kırmayın. Kâbe'yi yıkmaktan büyük günaha girersiniz. Allahü Teala buyuruyor ki hadisi kutsîde Habibine aleyhissalâtu vesselâm, ey Habibim, bir Müslüman gördüğün zaman ona hizmetçi ol, artık amir olma. Beni talep eden kim talep eder Allahü Teala'yı? Müslüman talep eder. Yani ey Habibim, bir Müslüman ile karşılaştığın zaman ona emir verme, onun amiri olduğunu zannetme. Ne zannet? Ona hizmet etmeyi bil. Ona hizmet, iyilik etmeyi. Bu Allahü Teala'nın sevgili Habibine sallallahu aleyhi ve sellem, kainatı onun hürmetine yarattığı Habibine aleyhisselam emri bu. Bir kimsenin 1000 sene ömrü olsa, bu 1000 seneyi ıssız bir yerde gece gündüz ibadetle geçirse, hiç de günah işlemese, bu kimsenin kazanacağı bir sevap vardır. Bir başka kimse de bir Allah adamının ufak bir işini görse, o da ona Allahü Teala razı olsun dese, bu kimsenin kazandığı sevap o birinci kimsenin sevabından daha çoktur. Niye? Çünkü sultana hizmet edenler çoktur. Bir köylünün hizmetiyle sadrazamın hizmeti bir olmaz tabii. Ahir zamanda Müslümanlar birbirlerinin kıymetini iyi bilsinler. İman nimetinin kıymetini iyi anlasınlar. Çünkü her yer felaket, rezalet, ateş içinde olur. İnsanların ne yapacakları belli olmaz. Onun için ahir zaman fitnelerinin içerisinde bir felakete uğramadan sağ salim kurtulmak, imanla ölmek, imanlı yaşamak çok büyük nimettir. Herkes baş olmak, amir olmak için aracı arıyor. İmam-ı Azam Hazretleri de kaçmak için canını feda ediyor. Biri aracı arıyor, biri kabul etmemek için şehit oluyor. Şehit. Neden? Mesuliyetli makam çünkü. İnsanların başında olmak kadar tehlikeli hiçbir meslek yoktur. Ama herkes bu tehlikeli mesleğe koşuyor. Peki efendim, o mevkilere geçmeyelim mi? Talep etmeyelim mi talep? Talebi yalnız Allahü Teala'nın rızasına isteyelim. Verirlerse kerhen kabul edelim ve onun mesuliyetinden de korkalım. Ben buna layık değilim. Nereden geldi benim başıma bu iş deyip de istiğfar edelim. İnsanlar ne çekmişse amirlikten çekmiştir. İnsanlar ne çekmişse kibirden çekmiştir. İnsanlar ne çektirmişse başkan olmak sevdasından çektirmiştir. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. İki kişi bir araya gelince biri emir olacak, yani hizmet edecek. Nitekim iki kişi böyle bir yere gidiyorlarmış. Demiş ki arkadaşına, sünnettir. Birimizin şimdi emir olması lazım. Sen ol, sen ol, ben ol, sen ol demiş. Peki demiş o da. İkisi de birer un çuvalı götürüyorlarmış. Sünnet ya, birinin başkan olması lazım. Demiş, ben şimdi senin amirin miyim? Evet, sen şimdi benim emrimi dinleyecek misin? Mecburum demiş, çünkü vaciptir. O zaman emir veriyorum. Sen çuvalı benim sırtıma koy. Ya etme, ya demiş itiraz etme. Madem ki ben amirim, şimdi senin çuvalını da vur sırtıma. İki çuval birden. Allah Allah. İki çuval birden. Ya demiş, neden, neden? Demiş, anlamam. Şimdi senin bütün vebalin, bütün mesuliyetin bana ait. Kul hakkı geçecek. Hesabı, sıkıntısı, azabı olacak. İşi tersine döndüren, yani yüklen bakalım benimkini de diyen ahmaktır. İstifade edememiştir. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kâfir de olsa kimsenin bedduasını almayın, kimseyi incitmeyin. Dürüst, doğru, yalan söylemeyen, herkesin ihtiyaç duyduğu insan Müslümandır. İnsanları üçe ayırmışlar. Bir, su gibi, hava gibi her zaman ihtiyaç duyulur. İki, ilaç gibi, ara sıra lazım olur. Üç, kaçılır, zakkum ağacı gibi. İhtiyaç duyulan insan, elinden ve dilinden emin olunan insandır. Veren insan, sevilen insandır. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, iyilik edene iyilik et, kötülük edeni affet. İsraftan kaçının. İsraf eden şeytanın arkadaşı olmuş olur. Nefs hep kötü değildir. Nefsin bize faydalı tarafları da var. Yaşamamızın devamı, çoğalmamız, bina yapmamız hep nefsin varlığıyla oluyor. Ancak nefs Allahü Teala'nın en büyük düşmanı. Bunu zayıflatmanın ve yola getirmenin en iyi çaresi namaz. İnsan namazını güzel kıldıkça nefs perişan olur. Nefsi ikinci derecede üzen şey de istişaredir. Çünkü nefs kendinden başka üstün tanımak istemez. Büyükleri üzen Allahü Teala'yı üzmüş olur. İnsanlarda Allahü Teala'ya en yakın olan kalptir. O yüzden hiç kalp kırmamalı. Kâfirin kalbini bile kırmamalı.

çok tehlikeli. Allahü Teala'nın bir kulunu sevdiğine alamet ikidir. Birincisi, ona tam iman etmiş olmak. İkincisi, onun kullarına hizmet etmek. Allahü Teala hemen her ibadetin karşılığı ne kadar sevap verileceğini bildirmiştir. 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700 gibi. Ancak iki şeyin karşılığında hesapsız sevap vereceğini haber vermiştir. Bunlardan birisi yemek yedirmek, diğeri ise oruç tutmaktır. Bunların karşılığını ahirette ancak ben vereceğim buyuruyor. İnsan güzel bir şeyin tekrarını arzu ederse salavat-ı şerife okusun. Allahü Teala tövbe edeni affediyor. Namaz kıldığı zaman bir önceki namazdan bu yana işlenen küçük günahlar affoluyor. Cuma namazıyla bir haftalık günahlar affoluyor. Mübarek gecelerde yapılan dualarla yine affediyor. Ramazan-ı Şerif ile bir yıllık günahları affediyor. Ramazan'ın kıymetini bilelim. Din kardeşlerimizin kıymetini iyi bilen imanın teşekkürünü yapmış olur. İçinde bulunduğumuz nimetlere teşekkür etmeliyiz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Büyükler talebelerini evlatlarından daha çok severler. Büyüklerden feyz gelmesinin alameti, kalpten dünya sevgisinin çıkmasıdır. Ne kadar dünyadan uzaklaşırsak, feyz o kadar çok geliyor demektir. Ben oldum diyen olmamıştır. Ben hala olamadım diyen olgunlaşmaya başlamıştır. Belki de olmuştur. Ben yok, sen varsın demelidir. Cömertlik de çok önemli. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan efendilerimiz, savaşta elindeki bir bardak su onların arkadaşlarını kendi nefislerine tercih ettikleri için elinde kaldı. Evzai hazretleri başka bir sohbetinde buyurdular ki, mü'min başına hayır ve şer geldiğinde, ben bunu bekliyordum diyendir. Kim Allahü Teala'nın kaza ve kaderine iman etti, o kederden kurtulur. Bu dünya değil, bu dünyayı sevmek kötüdür. Bir kalpte iki korku bulunmaz. Dünyadan korkan, ahiretten korkmaz. Dünya hayatında iki yol var. Bir, havasız, uzun bir tünel. 2. Havadar, zevk ve safalarla dolu bir tünel. Havasız tünelden geçenler, sıkıntılı yolun sonunda rahata ererler. Sıkıntılardan kurtulurlar. Havadar, zevk ve safa dolu tünelden geçenler ise, cehennem çukuruna düşerler. Rahatsız olurlar. Ehl-i sünnet itikadına sahipseniz, büyüklerin yolundaysanız, 40.000 dünya verseler, kavuştuğunuz nimet karşısında çer çöp kalır. Yeis haram, büyük günahtır. Aklı olan az zamanda çok iş yapar. Selamet istersen, dünyaya kıymet verme. Keramet istersen, sonsuz olanı yüce tut. Allahü Teala'ya isyan edildiği için dünya kötüleniyor. Yoksa taşı toprağa niye kötülensin ki? Ehl-i sünnet Müslüman seçilmiş insan demektir. Kimde bu nimet varsa Allahü Teala onu en büyük nimetle şereflendirmiş demektir. Bunun kıymetini bilmeli. Kalpte iman çok önemli. İnsan bir kelimeyle hidayete eriyor. Bir kelimeyle Allahü Teala korusun imandan çıkıyor. İmanımızı muhafaza edelim. İnsanın dünya denilen bu tuzak dolu tarlada tuzaklara düşmeden ilerlemesi lazım. Bunun için bir rehbere, bir kılavuza ihtiyaç vardır. Rehber onun tuzaklara düşmemesi ve etkilenmemesi için uğraşır. Eğer iman giderse,
insan parçalanır. Çare, büyükler buyuruyorlar ki, dünyada en mühim iş, yapılacak en hayırlı iş, Allah dostlarıyla beraber olmak. Şöyle böyle ibadet edin demiyorlar. Allah dostlarıyla beraber olun diyorlar. Vermek çok önemli. Her zaman verici olun, alıcı olmayın. Çünkü bu din vermek dinidir. Vermekle büyüdü. Verince veriyorlar. Vermeden almak olmaz. Kuş yuvası kadar bir mescit yaptırana Allahü Teala büyük bir köşk verecektir. Din kardeşleriniz arasında cüzdanlarınızı aşağıda, ayaklarınızın altında tutun. Yukarı çıkarırsanız aranızdaki muhabbet ve bağlılık gider. Allahü Teala sizi ehli sünneti yayma nimetiyle şereflendirmişse gafil olmaya gelmez. Bütün imkanınızla, bütün vaktinizle hizmeti tam yapmaya çalışın. Yarın yaparım demeyin. Sabaha kadar ömrünüz olduğu belli değil. Mesul olabilirsiniz. Bundan çok korkun. Ehl-i sünnet alimleri istirahatlerini, zevklerini terk ettiler. Kitap yazdılar, nasihat ettiler. İnsanlar akın akın onlara gelip veya kitaplarını okuyup hidayete kavuştular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyyidel evvelin vel ahirindir. Her şeyden, bütün mahluklardan daha üstündür. Bütün melekler Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem emrindedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ahir zamanda öyle bir zaman gelecek ki, dinini, imanını muhafaza etmek, avucunda ateşi tutmak gibi olacak. Onun için Rabbena duasını çok okumak lazımdır. Cuma gününün fazileti hakkında buyurdular ki, Cuma günü günlerin en kıymetlisi, Müslümanların bayramıdır. Diğer bayram günlerinden daha kıymetlidir. Adem aleyhisselam Cuma günü yaratıldı. Cuma günü cennetten çıkarıldı. Cennettekiler Allahü Teala'yı Cuma günleri göreceklerdir. Allahü Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma namazından sonra isteyen işine gider çalışır. Cuma namazı vaktinde alışveriş günahtır. Cuma günü yapılan ibadetlere başka günde yapılanların en az 2 katı sevap verilir. Buna karşılık Cuma günü işlenen günahlar da 2 kat yazılır. Cuma günleri duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma'nın gündüzü gecesinden daha kıymetlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Cuma günü geldiği için sevinen bir mü'mine, kıyamete kadar her gün o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü Teala bilir. Cuma günü vefat eden mü'minlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından korunur. Anasının, babasının veya ikisinden birinin kabrini her cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. Bir Müslüman cuma günü gusül abdesti alıp cuma namazına giderse bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir. Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır. Yine başka bir sohbette sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. En kıymetli 2 şey vardır. Ondan daha kıymetlisi yoktur. Bunlardan birincisi Allahü Teala'ya iman, diğeri de onun kullarına faydalı olmaktır. İnsanları sevindirmektir. En kötü, ondan daha aşağısı olmayan 2 şey vardır. Birincisi Allahü Teala'ya şirk koşmak, diğeri de onun kullarının kalbini kırmaktır. Kâbe'yi yıkmak ne kadar kötü bir şeydir. Bir müminin kalbini kırmak ise
70 kere Kâbe'yi yıkmak gibi günahtır. Kalp kırmanın ne kadar kötü olduğunu buradan anlamalıdır. Mü'min, mü'minin kardeşidir. Kim bir mü'min kardeşine yardım ederse, Cenab-ı Hak da ona yardım eder. Kim bir mü'min kardeşinin aybını örterse, Cenab-ı Hak da ahirette onun aybını örter. Kim bir mü'min kardeşini sevindirirse, Allahü Teala da ahirette onu sevindirir. Kim bir mü'min kardeşinin hacetini giderirse, Allahü Teala da onun ihtiyacını giderir. Birbirimizi sevmemiz, nefsimizi sevmememize bağlı. Nefsini seven, arkadaşını, büyükleri ve Allahü Teala'yı sevemez. Çünkü bir kalpte iki sevgi bulunmaz. Müslümanın gözünün nuru, gönlünün süruru namazdır. Dertlerine şifa, sıkıntılarına ferahlık namazdır. Hayatın gayesi namazdır. Allahü Teala'nın huzuruna çıkma vakti, randevu namazdır. Namaz kılmayan bu randevuyu bırakıp kimlerin randevusuna gidiyor? Elhamdülillah, Allahü Teala'ya hamdolsun demektir. Namaz kılan günde 40 defa hamd ediyor. Zira namazda Fatiha'yı okuyor. Allahü Teala namaz kılanı onca kusuruna, günahına rağmen huzuruna kabul ediyor. Huzuruna kabul olanlardan eğiliyor. Çok kimseler var ki onları huzuruna kabul etmiyor. Namaz kılan ayrıca bunun için çok şükretmeli. Namaz kılmayan ayrıca bunun için çok düşünmeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe-i kiramdan bir zat Resulullah Efendimize gelerek, "Kazancım bol olmasına rağmen geçim sıkıntısı çekiyorum." diye arz eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Evinizde namaz kılmayan var mı?" diye sorar. O zat, "Hayır efendim, evde hepimiz namazımızı kılıyoruz. Namaz kılmayan yok." deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Komşularınızda, hatta mahallenizde namaz kılmayan var mı?" diye sorar. O zat, "Efendim, komşularımızda ve mahallemizde namaz kılmayan yok." der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir araştırın. Mahallenizden namaz kılmayan birisi geçmiş mi?" buyurunca o kimse, "Efendim, araştırdık. Mahallemizden namaz kılmayan hiç kimse geçmemiş." deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu bereketsizlik namaz kılmamaktandır." buyurunca o zat tekrar araştırır ve, "Ya Resulallah, namaz kılmayan birinin cenazesi geçerken tabutu bizim evin duvarını çizmiş." deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte evinizdeki bereketsizlik bundandır. O duvarı hemen yıkın, yeniden yapın." buyurdu. İmam-ı Evzai Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İmam-ı Evzai Hazretleri Halife Cafer'e nasihatte bulunurken, Cebrail aleyhisselam bir gün Peygamber Efendimize aleyhisselam gelmişti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama, "Ya Cebrail, bana cehennemi anlat." diye buyurdu. Cebrail aleyhisselam da, "Allahü Teala cehenneme emretti. 1000 sene iyice kırmızılaşıncaya kadar yandı. Bundan sonra 1000 sene daha yandı. Sapsarı oldu. 1000 sene daha yanıp simsiyah oldu. Onun için cehennem koyu ve siyahtır. Alevleri ve parçaları parlamaz. Seni peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki cehennem elbiselerinden birisi dünyadakilere gösterilmiş olsaydı hepsi ölürler idi. Eğer cehennemin içecek kovalarından bir tanesi dünya suyuna dökülmüş olsaydı
ondan tadan herkes ölürdü. Eğer Allahü Teala'nın bildirdiği zincirden bir arşın dünyadaki dağlar üzerine konulsaydı, bütün dağlar erirdi. Bir kimse cehenneme girip çıksaydı, yeryüzündekiler onun kokusundan ölürlerdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağladılar. Resulullah Efendimiz aleyhisselam ağlayınca Cebrail aleyhisselam da ağladı. Ve ya Muhammed aleyhisselam sen de mi ağlıyorsun? Halbuki Allahü Teala senin gelmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı deyince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'ya şükredici bir kul olmayayım mı buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Cebrail aleyhisselam ağlarlar iken gökten bir ses ya Muhammed aleyhisselam ve ya Cebrail aleyhisselam şüphesiz Allahü Teala sizi günah işlemeyecek şekilde yarattı. Onun için ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala seni bütün peygamberlerden üstün kıldı. Ya Cebrail seni bütün gök meleklerinden üstün kıldı dedi. Ey müminlerin emiri, en üstün şey takvadır. Çünkü kim Allahü Teala'ya itaat için şeref isterse Allahü Teala onu yükseltir. Kim de şerefi günah işlemek için isterse Allahü Teala onu alçaltır. Halifenin yanından ayrılırken halife ona çok miktarda hediyeler vermek istedi. Fakat kabul etmedi. Şöyle buyurdu: benim ona ihtiyacım yok. Ben nasihati dünyalık karşılığında satmadım. Evzai Hazretleri başka bir sohbetinde buyurdular ki: Allahü Teala bir kavim için kötülük dilerse onlara mücadele kapısını açar. Onları iş yapmaktan alıkoyar. Çoğu kendi kendine seni yaratan ne kadar yüce. Yağa benzer bir şey vermiş, onunla görürsün. Kemikle işitirsin. Bir et parçası ile konuşursun. Kul dünyadaki her anından kıyamette hesaba, sorguya çekilecek. Hem de gün gün, saat saat. Bu durumda Allahü Teala'yı anmadığı bir an karşısına çıkınca pişman olur ve kendini parçalamak ister. Bizim hayatlarına yetiştiğimiz insanlar şöyleydi. Gece uykusundan en erken uyanırlar, sabah namazını vaktinde kılarlar. Sonra bir müddet ahiret işlerini, akıbetlerinin, sonlarının ne olacağını düşünürlerdi. Bundan sonra kendilerini fıkıh, dini bilgileri öğrenmeye ve Kur'an-ı Kerim okumaya verirlerdi. Bir din kardeşiyle karşılaşmak, maldan ve çoluk çocuktan daha hayırlıdır, iyidir. Halkın bize verdiği her şeyi kabul etseydik, kıymetimiz kalmazdı. Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, sana bir hadis-i şerif ulaştığı zaman, ondan başkasını söyleme, onu değiştirme. Çünkü Resulullah aleyhisselam, Allahü Teala'dan aldığını bildirmektedir. Eshab-ı kiramda aleyhimür rıdvan şu beş haslet özellik vardı: cemaate devam, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uymak, cami yapmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve cihad etmek, İslamiyeti yaymak. Bir bid'at ortaya çıkaran kimsenin verâ-ı, şüphelilerden sakınması kalmaz. İbadet maksadı dışında fıkıh öğrenenlere, şüphelilerle haramları helal göstermeye uğraşanlara yazıklar olsun. Namazda huşunun nasıl olacağını sordukları zaman,

Geleceğini bilen az konuşur ve ancak lüzumlu sözleri söyler. Yine buyurdu ki, Süleyman aleyhisselam oğluna, ey oğlum, Allahü Teala'dan kork. Çünkü Allahü Teala'dan korkmak her şeyi yener. Mü'min az konuşur, çok iş yapar. Münafık çok konuşur, az iş yapar. Sünnete uymakta sabırlı ol. Daha önce yaşamış olan büyüklerin durduğu yerde dur. Söylediklerini söyle. Sakındıklarından sen de sakın. Onların yoluna gir. İman sözle, söz amelle. Bunların üçü, iman, söz, amel ise ancak Peygamber Efendimizin aleyhisselam bildirdiklerine uygun ise doğrudur. Büyüklerimiz imanı amelden, ameli de imandan ayırmazlardı. İman bunların hepsini içine alan bir isimdir. Amel de imanı doğrular. Kim diliyle inandığını söyler fakat kalbiyle inanmaz, ameliyle de inancını ve sözünü doğrulamazsa onun imanı kabul edilmez. Ahirette zarara uğrayanlardan olur. İnsanlar üç sınıftır. Birincisi hayvan gibi olanlardır. Onların hususiyeti, benimki benim, seninki de benim der. Köpekler kemik toplarlar ve gömerler. Bir daha toplarlar, yine gömerler. Sonra nereye gömdüğünü unuturlar. Hayvanlar, benimki benim, seninki de benim derler. Bir de insan sınıfı var. Seninki senin, benimki benim der. Üçüncüsü ise Müslüman ahlakında olanlardır. Müslüman ahlakında olan seninki senin, benimki de senin der. Söylemesi kolay, yaşaması zordur. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan efendilerimiz ile oturmuşlar, sohbet ederlerken buyurmuş ki, biraz sonra buraya çok kötü biri gelecek. Onun zulmeti şimdiden buraya kadar gelmeye başladı. Biraz sonra kapı çalınmış. Birisi gelmiş. Onu gayet güzel karşılamışlar. Güler yüz göstermişler. Yanında gülmüşler, neşelenmişler. Oturduğu minderini ona ikram etmişler. Biraz sonra bu kimse gitmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o misafiri kapıya kadar teşhiye etmişler, uğurlamışlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh merak etmiş. Ya Resulallah, kötü birisi gelecek buyurmuştunuz. Siz bu adamın yanında gülüyordunuz, ona çok iyi davrandınız. Yoksa bu adam o bahsettiğiniz kötü kişi değil mi? O kötü kişi daha uzaktan mı geliyor demiş. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, o kötü kişi bu idi. Kabilesinin reisidir. Bunun yanında birçok Müslümanlar var. Ben o kişiye kötü davransaydım, o bana bir şey yapamazdı. Fakat yanındaki Müslümanlara eziyet ederdi. Ona güler yüz gösterdim ki, o da sevindi. Böylelikle yanındaki Müslümanlara eziyet etmez. O Müslümanların rahat etmeleri için, o Müslümanların hatırına bu adama böyle davrandım. Ona müdaraa ettim buyurmuş. İslamiyetin temeli sevgiye dayanır. Allah dostlarını tanıyacağız, seveceğiz. Sevmek, onların yolunda yürümek demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Bir şeyin en iyisi veya en kötüsü söylenince, o şeyin hepsi anlaşılır. İbadetlerin en iyisi güzel ahlaktır. Güzel ahlak denilince, bütün ibadetler anlaşılır. Evamiri yapmakla emrolunduk. Emirleri yapacağız. Ayet-i kerimede yalnız şirki affetmem buyuruluyor. Çok çeşitli küfür vardır. Şirk denince bütün küfürler anlaşılır.

0: Bu bir edebiyat kaidesidir. Herkes yaptığının karşılığını görecektir. Zerre kadar iyilik eden karşılığını görür. Her şeye sevap verilmez. Mesela abdestsiz namaz kılınca sevap yok. Kasten yapılmışsa küfre kadar gider. Allahü Teala'ya yaklaşmak demek, onun sevgisini kazanmak demektir. Eğer Allahü Teala bir kulundan razı olmuşsa ona her şeyi vermiştir. Cenab-ı Hakk'ın razı olması onun razı olduğu yerde buluşmaktır. Rabbimizin de razı olduğu yer cennettir. Cennet çok tatlıdır. Çünkü orada dünya yoktur. Acı olan dünyadır. Bu dünyada, bu hayatta bir an dünyayı unutmak huzurdur. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. İki cihanda aziz eylesin. Amin. İmam-ı Evzai Hazretleri talebelerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, bir iş yapacağın zaman mutlaka ehline danış, bir din kardeşine danış. Sakın kendi başına yapma. Kendi başına yaparsan nefsine sormuş olursun. Nefs ise kâfirdir. Sorduğun din kardeşin ne kadar yanlış cevap verirse versin, nefsin kadar yanlış karar veremez, nefsin kadar zararlı olamaz. Nimet ne kadar çok olursa, düşmanı da o kadar çok olur. Dolayısıyla Müslümanın düşmanı çoktur. Çünkü elimizdeki nimet çok büyük. Şeytan içimizde, damarlarımızda dolaşıyor. Kâfir nefs bir an yalnız bırakmıyor. İşte bu düşmanlar işe tenkitle başlar. Önce arayı açmaya çalışır. Arayı bir açarlarsa araya mesafe koyarlar. Bu mesafeyi kapatamazsınız. Aman, aman çok sakının. Sakın bir Müslümanı tenkit etmeyiniz. Çünkü başlangıç noktası burasıdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de çok yerde namazla zekatı beraber buyuruyor. Zekat mutlaka verilecektir. Vermezse ya hırsız alır götürür ya da bir şekilde elinden çıkar gider. İnsan isyan eder ama mal isyan etmez. Cami duvarına kirleten camiye bir şey yapamaz. Etse de kendine eder. Veysel Karani Hazretlerine uzak yoldan bir kimse gelip nasihat ister. O da Allahü Teala'yı bilir misin der. Elbette bilirim diye cevap verir. Başka bir şeyi bilmene gerek yok der. Yolcu uzaktan geldiğini söyleyip yine nasihat ister. O da Allahü Teala seni biliyor mu der. Elbette biliyor diye cevap verir. Veysel Karani Hazretleri de başkasının bilmesine gerek yok o zaman der ve gider. Ehl-i sünnet itikadını öğrenip İslam alimlerini, evliyayı kiramı ve bunların kitaplarını tanıdıktan sonra ihtiyaçtan fazla dünyalıklarla uğraşmak zengin bir kişinin çöplükte uğraşması gibidir. Göz başkalarını görür ama kendini göremez. İnsan büyüklerin kitaplarını okursa kendini görür ve tanır. O zaman aynanın karşısına geçer ve kendi haline tükürür. Tevbe üç şekilde olur. Dil ile, kalb ile ve hal ile, azalar ile. Kusursuz insan olmaz. Onun için kusurunu bilmek tövbedir. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh yüzüğünde vaiz olarak ölüm sana yetişir yazılıydı. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh yüzüğüne el mülk lillah, mülk Allah'ındır yazdırdı. Allahü Teala her şeyin şifasını yaratmıştır. Kalbin şifası da zikrullah'tır. Nefsin tezkiyesi ve iman için kelime-i tevhid, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek, kalbin temizlenip günahların affı için tövbe istiğfar etmek, estağfirullah demek gerekir. Müminin kelamı, taamı, siması şifadır. Yani müminin muhabbetle yüzüne bakmak insanın kalbine şifa verir. Mümin Allahü Teala'nın veli kuludur. Onun sevdiği kuludur. Ona muhabbetle bakmak, ona muhabbetle dua etmek, ona muhabbetle yardım etmek Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandırır. Hepimiz bu dünyada bir gaye için yaratıldık. O da Allahü Teala'nın rızasını kazanmak. Onun rızasını kazanmak da onun kullarına iyilik etmekten geçer. Onun kullarına vermekten geçer. Onun kullarının duasını almaktan geçer. Onun kullarını razı eden Cenab-ı Hakk'ı razı etmiş olur. Allahü Teala'nın razı olması için önce kulların razı olması lazımdır. Mesela kim? Evvela anne, baba, hoca, arkadaş. Yani kimin hakkı varsa öncelikle onların razı olması lazımdır. Evzai Hazretlerinin naklettiği bir menkıbe şöyledir. Merv şehri kadısının bir kızı vardı. Ülkedeki ileri gelen zengin, makam ve mevki sahibi kimseler bu kızı istedi. Fakat hiç kimseye vermedi. Bu zatın mübarek atlı, bağına ve bahçesine bakan bir kölesi vardı. Aradan 2 ay geçmiş, meyveler olgunlaşmış, bolluk bereket gelmişti. Efendisi mübarekten üzüm isteyince toplayıp getirdi. Getirdiği üzüm çok güzel olmasına rağmen henüz olmamıştı. Başka üzüm istedi. O da ekşi çıktı. Efendisi, bahçede o kadar üzüm var. Niçin böyle üzüm getiriyorsun demekten kendini alamadı. Mübarek, efendim, ekşisini tatlısını bilmiyorum diye cevap verdi. Bağ sahibi, Sübhanallah, 2 aydır bağdasın. Daha hangisinin ekşi, hangisinin tatlı olduğunu bilmiyorsun diye çıkıştı. Mübarek, onları yemekle değil, korumakla vazifeli olduğumu biliyordum dedi. Efendisi, niçin onlardan yemedin deyince, siz benden bağınızdaki meyvelerin muhafazasını istediniz. Yiyiniz demeyince alıp yemem uygun olur mu? Emrinize karşı gelebilir miyim? Cevabını verdi. Efendisi böyle bir hadiseyle ilk defa karşılaşmıştı. Mübareğin bu haline hayran kaldı. Güvenebileceği birini bulmuştu. Gerçekten onu ve halini çok sevmişti. Kölesine dönerek, "Sana bir şey soracağım," diye söze başladı. Sonra, "Benim bir kızım var. Malı, makamı yüksek, pek çok kimse onu ister. Hangisine vereceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Bu hususta bir fikrin olur mu? Sen ne dersin?" diye sordu. Mübarek bu söze karşı, "Efendim, insanlar damat için cahiliye devrinde soya sopa, Yahudiler ve Hristiyanlar güzelliğe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dindarlığa, Allahü Teala'dan korkup haramlardan sakınmaya bakarlardı. Zamanımızda ise mala ve makama bakılıyor. Artık bunlardan dilediğini seç," cevabını verdi. Bunun üzerine efendisi, "Ben dindarlığı ve takvayı seçiyorum ve kızımı seninle evlendirmek istiyorum. Çünkü sende haramlardan kaçma, dinine bağlılık, iyi hal, emanet ve güvenilirlik gördüm ve bunların hepsini sende buldum," dedi. O ise kendisinin köle olduğunu, parayla satıldığını, böyle olunca evlenmelerinin garip karşılanacağını, hem kızın buna razı olmayacağını bir bir anlattı. Akıl da öyle diyordu. Ancak kadı kararlıydı. "Kalk eve gidelim," dedi. Eve varınca hanımına, bu salih, dindar, takva sahibi bir köledir. Kızımızı onunla evlendirmek istiyorum. Senin fikrin ne? Deyince, hanımı, sen bilirsin. Fakat bir de kıza soralım cevabını verdi. Anne, durumu kıza açıp, babasının niyetini söyleyince, kızı da bu hususta her şeyi anne ve babasına bıraktığını bildirdi. Kadın, kızın razı olduğunu babasına anlatınca, nikahları kıyıldı. Fakat mübarek kızın yanına gitmiyordu. Bu hal 40 gün sürdü. Bir vesileyle anne, durumdan haberdar olunca dayanamadı. Kızımızı kölene verdin. Aradan bunca zaman geçtiği halde, dönüp yüzüne bile bakmadı. Bu yaptığı nedir, bu nasıl iş? Diye şikayet ve sitemde bulundu. Bunun üzerine kadı, ey mübarek, kızıma naz mı ediyorsun? Niçin yanına gitmiyorsun demekten kendini alamadı. Buna karşılık damadı da, ey Müslümanların kadısı, ey efendim, bu nasıl söz? Sizin kerimenize naz etmek ne haddime? Lakin kadısınız, ola ki kızınız şüpheli bir şey yemiştir. Şüpheden uzak olmak için bu zamana kadar bekledim ve ona helal yemek yedirdim. Belki Allahü Teala bize salih bir evlat verir. Bundan başka bir düşüncem yoktur, dedi. 40 gün geçtikten sonra ehline yaklaştı. Haram ve helale bu derece dikkat ettiği için Allahü Teala ona Abdullah isminde bir çocuk verdi. İmam-ı Evzai Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, her insanın amelinin en üstünü vardır. Benim amelimin en üstünü Allahü Teala'yı anıp hatırlamamdır. Allahü Teala'yı anmak kalbin cilasıdır. Gaflete dalan Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını ve ahireti unutan insanlar arasında Rabbini ananların hali Allah yolunda savaşanların haline benzer. Allahü Teala'yı ananlar arasında dünyaya dalanların hali savaş meydanından kaçanların hali gibidir. Sizden öncekiler ahiret işleriyle uğraşıp sadece artan zamanlarını dünya işlerine harcarlardı. Siz ise bugün hep dünya işiyle uğraşıyor, eğer zaman kalırsa ahiret işlerini yapıyorsunuz. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyunuz. Kim bunlara uyuyorsa bu onlar için saadettir. Bunlara uymayanlar ise bedbahttırlar. Allahü Teala insanlara çok iyilikler ve hayırlar gönderiyor. Fakat bunları gören az. Öldükten sonra kendisi yüzünden ceza ve mükafat göreceğiniz amellerinizi düzeltiniz. Yaratmak Allahü Teala'ya mahsustur. İyilikte bulunana teşekkür edilir. Bütün iyiliklerin sahibi Allahü Teala'dır. Öyleyse bu ona şükür ve kulluk vazifesidir. Hakiki hayat öldükten sonra başlar. Dünya hayatı geçici, ahiret hayatı ise devamlıdır. Allahü Teala'nın affı ile cehennemden kurtulur, rahmetiyle cennete girersiniz. Amellerinize göre mertebeniz ve dereceniz olur. İnsanın kendisini kim olursa olsun başkasından üstün görmesi, kibirli olması için yeterlidir. Allahü Teala'nın beğendiği işleri yaparken mütevazı ve alçak gönüllü olunuz. Allahü Teala bir kavmi, cemaati, topluluğu cennetine koyar. Onlara istediklerinden kat kat fazla lütuf ve ihsanda bulunur. Fakat onların üstünde dereceleri yüksek kimseler vardır. Bunlar onlara bakıp tanırlar. O zaman, ya Rabbi, biz bunlarla beraber idik. Onların için bize üstün kıldın derler. Bunun üzerine Allahü Teala, siz dünyada tok iken onlar aç idiler. Siz suya kanmış iken onlar susuz idiler. Siz uyurken onlar gecelerini ibadetle geçirirlerdi, buyurur. Fukahâ-i kirâm, fıkıh alimleri rahmetullahi aleyh, şu üç şeyle birbirlerine nasihatte bulunurlar ve mektuplarında onları birbirlerine yazarlardı. Birincisi, kim ahireti için çalışırsa, Allahü Teala ona dünyasını kâfi, yeterli kılar. Kim Allahü Teala'ya karşı kulluk vazifesini yerine getirirse, Allahü Teala da onunla insanlar arasını iyi yapar. Kim içini, kalbini ıslah edip düzeltirse, Allahü Teala da onun zahirini, dışını düzeltir. Kim Allahü Teala'dan korkarsa, Allahü Teala güçlük sırasında ona bir çıkış yolu gösterir. Ona ummadığı yerden rızık verir. Günahlarından vazgeçip Allahü Teala'ya tövbe edenlerle beraber oturunuz. Çünkü onların kalbi ince ve yumuşaktır. Allahü Teala bir kimsenin suretini ve rızkını güzel yapar. O da Allah için tevazu gösterirse, o Allahü Teala'nın yakın ve halis kullarından olur. Bir kimseyi övmekte ve yermekte acele etme. Çünkü nice kimseler bugün seni memnun ve razı edip yarın kötülük yaparak seni rahatsız edebilirler. Aynı şekilde bugün ondan memnun olmazsın ama yarın memnun olabilirsin. Takvanın başlangıcı iyi ve güzel niyet, sonu tevfiktir. Allahü Teala'nın o kişiyi muvaffak kılması. O insan bu ikisinin arasındayken tehlikeler ve şüpheler arasında bulunur. Kalpte pas, günah olmayan dünya işleriyle fazla meşgul olmaktan meydana gelir. Kalbin temiz ve parlak olması tövbe ile olur. Kalp böylece bilenmiş ve parlayan bir kılıç gibi olur. Tövbe eden kimsenin kalbi cam gibi olup ne isabet ederse ona tesir eder. Böyle bir kalp vaaz ve nasihatten istifade eder. Kalpler incelik ve yumuşaklığa çok elverişlidir. Bu yüzden kalpleri tövbe ile günahlardan temizleyerek tedavi ediniz. Tövbe edenlerle oturunuz. Çünkü Allahü Teala'nın rahmeti tövbe edenlere daha yakındır. Nice kimseler vardır ki tövbesi sebebiyle cennete girer. Tövbe eden insan dünyada ne zaman günahlarını hatırlasa o günahlar gözünün önüne geldikçe çok pişmanlık duyar ve onu niçin yaptım diye üzülür. İnsan bir daha yapmamak için günahlarının üzerinde ciddiyet ve önemle durursa, bu onun günahlarını terk etmesine vesile olur. Kişinin günahına pişmanlık duyması, tövbenin anahtarı ve tövbeye giden bir yoldur. İnsanın bir günahı terk etmek için gayret göstermesi, iyilik ve hayır yapmaktan daha faydalıdır. İbadetlere devam ettiği, haram olan kan dökmediği müddetçe Allahü Teala kulunun günahlarını örter. Ebu İshak el-Fezari buyurdu ki, bazı kimseler insanlar tarafından metholunmayı seviyorlar. Halbuki Allahü Teala'nın rızası yanında insanların övmelerinin sinek kanadı kadar kıymeti yoktur. Bir nimete kavuşan kimse elhamdülillahi ala külli hal duasını okursa o nimete şükretmiş olur. Yine bir musibetle karşılaşınca bu duayı okursa o musibete de sabretmiş olur. Vefatı. Hayatının sonlarına doğru Beyrut'a gitti. Burada kendisine kadılık vermek istediler. Fakat o bunu kabul etmedi. Oraya yerleşip ders vermekle meşgul oldu. 157, miladi 774'te vefat etti. Beyrut'un girişine yakın bir yerde bulunan Hantuş köyüne defnedildi. Birisi rüyadan anlayan birine gidip, dün gece rüyamda Mağrib tarafından çıkıp göğe doğru yükselen ve sonunda gökte kaybolan bir demet fesleğen gördüm dedi. Rüyayı yorumlayan zat, rüyan doğrudur. Evzai Hazretleri vefat etti, buyurdu. Araştırdıklarında, o gece Evzai Hazretlerinin vefat ettiğini gördüler. Allahü Teala hepimizi bu mübarek zatların hürmetine af ve mağfiret eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
7: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte bugün. Cuma, hayırlı cumalar dileyelim, öyle başlayalım güne. Günümüz güzel geçsin, keyifli geçsin, sağlıklı geçsin. Hafta sonumuz da güzel gelsin.

okulların açılmasına artık çok az kaldı. Gençleri yaz boyunca eve getirmekte zorlandık belki. Çocuklar eve girmek istemediler, oyun oynamak istediler dışarıda ama şimdi okul, bilgisayar başından kalkamamak, ders yapmak onları daha hareketsiz kılacak. Yazı hepimiz özleyeceğiz ama okulların açılması da bir düzen getirecek. Peki bu düzen içinde çocukları daha hareketli nasıl yapabiliriz? Bugün biraz bundan konuşacağız. Bununla beraber hareketsiz hayatın özellikle gençlerdeki kilo karşılığını konuşacağız. Yani daha hareketsiz yaşadıkça daha fazla kilo alıyorlar. Alınan kilolarda gençleri çok erken yaşta kronik hastalıklarla karşılaştırıyor. Bu hastalıklar adı üstünde kronik, artık bu yaşta geldiğinde ömür boyu onlarla beraber yaşıyor. Hastalıkların ilk adımı ise fazla kiloyla geliyor. O yüzden lütfen gençlerin kilo almasına fırsat vermeyin. Hep hareketli olsunlar. Okul dönemi boyunca yapılacak bir spor onlara hem disiplin hem de sağlık kazandıracak.

Okullar açılacak. Öğrenmenin peşine düşeceğiz. Yeni bilgilerin peşinde koşturacağız. Çocuklarla beraber unuttuğumuz bazı şeyleri hatırlayacağız. İnsan doğduğu andan itibaren hep bir şey öğreniyor. Hep bir şey bilmesi gereken bir şeyin peşinde koşuyor. Sonra bir sürü şey bildiğini fark ediyor. Bütün bu bildiklerimiz arasında en az bildiğimiz şey ise haddimiz herhalde. En az haddimizi biliyoruz. Bizi dünyaya getirenlere karşı, bizi büyütenlere karşı, bizim belki iş imkanına, işe sahip olmamıza sebep olanlara karşı, yaradanımıza karşı en az haddimizi biliyoruz hakikaten. İnsan birazcık bir şeyler yapmaya başladığında sanki hep o bilgiyle doğmuş, sanki hep yapabiliyormuş, sanki en iyisini kendisi yapıyormuş gibi hissediyor. Ve bu his bir süre sonra insanı kibre götürüyor. Ama öğrenmenin peşinde hep koşacağız. Ve hep mütevazı davranıp diyeceğiz ki benim bildiklerim denizde damla. Kim bilir daha ne çok şey var öğrenmem gereken. İşte çocuklara da aslında eğitim öğretim yılının başında bu duyguyu vermek lazım. Kim bilir ne çok şey var öğrenmem gereken.

İnsan doğduğu andan son nefesine kadar hep bir şey öğreniyor. Hep güzel şeyler öğrenelim. Hep üstüne ekleyelim. Hep bir duvar gibi yavaş yavaş yavaş bir eser ortaya çıkartalım. Bilgi öyle bir şeydir. Unutmazsınız hiçbir zaman. Unuttuğunuzu zannettiğinizde o bilgiye ihtiyacınız olduğunda hop diye ortaya çıkıverir ve kendinizi mutlu hissedersiniz. Günün birinde heybenize attığınız bir bilgi bazen hani askerin sırtında taşıdığı çanta gibi içinde bir sürü şey vardır. Bazen hiçbirini kullanmaz ama öyle bir an gelir ki bir şey hayat kurtarır. İşte bazen o bir tek bilgi gerçekten hayat kurtarır.

Pazartesi günü itibariyle okul açılacak. Kırtasiye alışverişinin en yoğun olacağı hafta sonunu yaşayacağız. Kırtasiye okul ihtiyaçlarının tamamı diye düşünelim. Sadece kırtasiye değil, işte çantayı düşünün, giysileri düşünün, ayakkabıyı düşünün. Hepsi bir araya geldiğinde hafta sonu alışveriş yapmak isteyenler için oldukça yoğun geçecek. Ama bir taraftan da cumartesi pazar okullar açılmadan son bir tatil yapalım, hafta sonu dışarıda olalım, yaşadığımız şehrin dışına çıkalım diyenler için de fırsat olacak. Hafta sonu hava güzel. Sadece İstanbul için söylemeyeyim, Türkiye genelinde yağış yok. Mesela İzmir'de oturan birisi için de hafta sonu deniz kenarına gitmek için çok güzel bir hava var. Aynı şey Güneydoğu Anadolu bölgesinde dışarıda olmak isteyenler için, hatta biraz da sıcak. Ama Akdeniz için hava pırıl pırıl. Bunu değerlendirin lütfen. Pazartesi gününden itibaren Marmara'ya yağmur gelecek. Yağmur gök gürültülü sağanak Marmara'nın tamamında etkili olacak. Salı günü ise doğuya doğru hareket edecek ve Karadeniz üzerinde ilerleyecek. Hatta Rize'ye kadar ulaşacak. Trakya'dan, Çanakkale'den yavaş yavaş yağmur çıkacak. Çarşamba, Perşembe, Cuma yağmurun Marmara bölgesini terk edeceğini söyleyebiliriz. Ama Salı günü itibariyle Karadeniz'de ve Akdeniz'in doğusunda yağmur bekleniyor. Bu arada Pazartesi ve Salı günü itibariyle Ege'nin içlerinde çok ciddi bir serinlik var. 14 Eylül Pazartesi günü bekliyoruz bu serinliği. Mesela Pazar günü 37 derece olan Aydın, Pazartesi günü 31 dereceye kadar gerileyecek. Çok ciddi bir serinlik. Artık yavaş yavaş sonbahar geldi diyebiliriz.

Takvim yaprağımız düğün çorbası, fırında makarna, kavun demiş. Bazı sebzeler, meyveler kışa dayanıklı. Mesela bazı cins kavunlar öyle. İşte yazın sonunda çıkıyorlar onlar. Ve kışın ortasına kadar da özellikle serin kilerlerde kalıyorlar. Hatta bu kavunlar böyle bir yere değerek çürümesin diye ipli asılı şekilde kilerlerde muhafaza edilirmiş eskiden. Ya da samanların arasına sarılırmış. Yine bazı armut cinsleri böyle. Onlar da kışın uzun süre dayanabiliyorlar. Ama ya kağıtla ya samanla. Yani etrafındaki nemi, çürümeye sebep olabilecek nemi alabilecek materyalle sarılı şekilde bekletiliyor, saklanıyor. Dolayısıyla burada da eğer biraz kış mevsiminin ortasında mesela güzel bir kavun yiyelim. Düşünsenize, misafiriniz gelmiş ve kavun kesmiş, ikram etmişsiniz. Bence çok güzel bir sürpriz. Eğer böyle kışlık kavunlarınız varsa ve saklayabilecek yeriniz, saklamakta bence fayda var. Bir de kavunun kokusu o kadar güzel ki bence. İşte bunu sakladığınız bir kileriniz varsa oraya da çok güzel bir koku bırakıyor. Dolayısıyla şanslı insanlardansanız, mesela mutfağınız var, yanında bir de kiler dolabınız var. Böyle ortalıkta dağınık gibi görünen her şeyi oraya koyup kapısını kapatabiliyorsunuz. Bence oraya bir kavun bırakmakta fayda var.

Merkez Bankası dün politika faizini açıkladı sevgili dinleyiciler. Bu aynı zamanda diğer bankaların verdiği faiz oranını da etkiliyor. Özellikle de kredi faizleri açısından bu faizin aşağı doğru düşmesi bekleniyor. Ama öyle bir denge var ki bir türlü kurulamadı. Hem enflasyonla alakalı hem enerji fiyatlarıyla alakalı. Bunlar böyle birbirinin çok içine girdiği için faizi aşağı doğru çektiğinizde bu defa dövize yönelim oluyor. Altının fiyatı artıyor. Bu yüzden Merkez Bankası tabii ki başka parametreler, dengeler var bizim bildiğimiz bilmediğimiz açıklanan açıklanmayan %37'de faizi sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın faiz oranı dediğim gibi politika faiz oranı pek çok şeyi etkiliyor. Demek ki bu en azından bir ay daha beklentinin de aynı olduğunu, stabil olduğunu gösteriyor.

Bir yandan da tabii bu karar altın fiyatını nasıl etkiler? Ons altında düşüş var. Gram altın dün yeniden dalgalandı. Bugün güne yukarı yönlü başladı. Orada da yine beklenti ne olacak göreceğiz beraber. Dolar ve euro açısından bakıldığında, özellikle parametreler açısından bakıldığında euro'da küçük de olsa bir düşüş var. Ama çok uzun zamandır altının ve euro'nun çok küçük oranlarda değişim gösterdiğini görüyoruz. Bu tabii politika faizi, altın fiyatları, enerji fiyatlarıyla çok doğrudan ilişkili ve tabii ki Amerika'da yaklaşan seçimlerle. Bakalım oradan nasıl bir sonuç çıkacak. Sadece Amerika değil, İsrail'de de seçimler var. Aslında dünya huzurunu, barışını etkileyen iki önemli seçim bu. Burada belki Amerika'da yönetim değişikliği olmaz ama İsrail'deki seçim sonrası ortaya çıkabilecek bir değişikliğin, inşallah umut ediyoruz ki dünya barışına da katkısı olsun. Tabii burada kim gider kim gelir bildiğimiz şeyler değil. Çok da iç politikalarına hakim değiliz bu ülkelerin. Ama dünya barışının harekete ihtiyaç duyduğu bir gerçek. İnsanların barış yönünde el kaldırmaları, barış yönünde harekete geçmeleri gerekli. Aksi takdirde dünyadaki huzursuzluğun ve savaşın hiç kimseye faydası yok. İşte biz kendi coğrafyamız içinde bir huzur ortamı kurmaya çalışıyoruz ama dünyadaki dalgalanmalar bizim politika faizimizden tutun da Türkiye içindeki enerji fiyatlarının, enerji maliyetlerinin değişimini bile sağlayabiliyor. Kaldı ki enerji dışa bağımlı bir ülkeyiz maalesef. O yöndeki bütün çalışmalara rağmen ihtiyacımızın henüz bizim ekonomimize, enflasyonumuzu rahatlatan oranda katkısını sağlayabilmiş değiliz. İnşallah yakın zamanda onu da görürüz. Kendine yeten ülke olmak demek sadece ürettiği ekmekle, ağaçta yetişen sebzeyle, meyveyle olmuyor. Bu bir bütün, tabii ki onlar da olacak. Tarımda kendine yetmek çok kıymetli. Çünkü tarımda dışa bağımlılık aynı zamanda nüfusun büyük bir kısmının karnını doyurabilmesiyle alakalı bir problemi ortadan kaldırır. Yani eğer tarımda kendimize yetiyorsak ne diyoruz biz? Yani bir ülkeyi bireysel düşünelim. Bir ülke bir insan olsun. Eğer küçücük bir bahçeniz varsa ve orada yetiştirdiğiniz size, kendinize yetiyorsa, dışarıdan gidip bir şey almıyorsanız, en azından diyorsunuz ki ben burada yetişenle yetinebilirim. Param olduğunda başka bir şey alırım ama en azından temel ihtiyaçlarımı sağlayabilirim. Bu çok ama çok kıymetli bir şey. Ülkemiz için de aynı durum enerjide, beslenmede, yani tarımda, hizmet sektöründe. Bizim için çok domine edici sektörlerden bir tanesiydi uzun zaman tekstil. Şimdi o etkisini biraz kaybetti ama inşaatta, inşaat malzemelerinde evet biz çok güzel bina yapıyoruz ama kullandığınız malzemenin büyük bir kısmını yurt dışından getirtiyorsanız, işte yurt dışındaki bir boya diye haftalarca, aylarca bekliyorsanız, mesela kendi aracımız var ama yurt dışından gelen bir araç için sıraya girip aylarca bekliyorsanız, bekliyorsak, burada bir değişime ihtiyacımız var. Bunu savunma sanayinde yaşadık, yaşıyoruz. Bunu sağlıkta yaşıyoruz. Daha da güzel haberler alacağız sağlık sektöründe. Kurduğumuz hastanelerden, o hastanelerin içinde yapılan bilime kadar. Yani sadece başkasının bulduğu bir ilacı, ürettiği bir ilacı alıp hastaya vermekten bahsetmiyorum. Teşhis yöntemlerinden tedavi sürecinin sonuna kadar hastaya, doktorumuzun yerli ve milli olması gibi kullandığımız ilacın ve teçhizatın da yerli ve milli olmasını hesaba katarak söylüyorum. Çok güzel haberler alacağız yakında. Pandemi dönemini hatırlayın, aşıyı, arkasından gelen diğer haberleri. Şimdi böyle güzel haberler yolda. Mesela beni çok mutlu eden bir başka gelişme var. Biz adalet duygusu konusu çok ciddi bir erozyon yaşadık son belki de 10 yıldır, hatta belki biraz daha uzun bir süredir ama son 10 yıldır yukarı çıkmıştı. İnsanlarda hep şöyle bir düşünce vardı: yaparım ederim, aman ne olacak, işte bir gözaltına alınırım, çıkarım dışarıya. Allah korusun, hiç düşmeyelim oralara, biz ve neslimiz, bizden sonra gelenler hiç yaşamasınlar böyle şeyleri. Ama bir taraftan da insanların şunu bilmesi gerekiyor: hiç kimsenin yanına yaptığı kalmıyor. Ben birine bir zarar verirsem devlet bunu takip eder. Ben birinin malını alırsam devlet bunu benden geri alır, hem de fazlasıyla. Ben birinin
huzuruna, güvenliğine tehdit oluşturursam devlet bunu benim yanıma bırakmaz. Bunu hissettiren çok güzel olaylar yaşadık. Adalet Bakanımızı burada hakikaten tebrik etmek lazım. Faili meçhul diye kapatılan dosyaların pek çoğu yeniden açılıyor. Ve bunlar aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen en azından o dönemde mağduriyet yaşamış ailelerin, hala içi yanan eşlerin, çocukların, anne babaların, abi ablaların yüreğine su serpilmesine yol açıyor. Ama daha da önemlisi bize şunu gösteriyor. Devlet unutmaz. Devlet yapılan bir hatanın geç de olsa hesabını sorar. İşte şimdi bizim artık ortadan kaldırmamız gereken kavram o geç de olsa kavramı. Yani bir şey yaptıysa birisi, yanlış bir şey, karşıdan karşıya geçerken, trafikte, çevre yolunda, ara sokakta ya da iki komşu arasında ya da ev sahibi kiracı arasında, hepimizin, ne dedik programın başında, en az bildiğimiz şey aslında en çok bilmemiz gereken şey haddimiz. Haddimizi bilmediğimiz için bir evde oturuyorsunuz, kiracısınız yahu, ev sizin değil. Bu evin bir sahibi var. Sizin haklarınız varsa onun da hakları var. Bir evde senelerce oturup kapısını penceresini kırdıktan sonra bu evin kapısını penceresini ev sahibine yaptırmak nedir? Yani bunun bir sınırı olmalı. Sen bu evde kaç sene oturdun kardeşim? 10 sene. Sen bu eve girdiğinde bu kapılar böyle miydi? Değildi. Sen ne bozdun? Evet. Bizim çocuklar biraz yaramaz. O zaman bedelini babası ödeyecek, annesi ödeyecek. Yani sizin yaramaz çocukların bedelini niye ev sahibi ödesin? Burada bir sınıra ihtiyacım. Ama geldiniz 3 ay, 5 ay oturdunuz, 1 sene oturdunuz. Yani ben banyoyu niye yeniden tadilat yaptırıyorum ki zaten bu arada? 1 sene oturduğum evde. Yani burada bir kafa karmaşası yaşıyoruz. O karmaşa da insanların evlerini kiraya vermesine engel oluyor. Ben bir evim olsa, oturduğum evin dışında bir evim olsa, şu andaki bakış açımla kiraya vermem. Kiracı alıyorsunuz, kira alamıyorsunuz. Kiracı eve yerleşiyor, çıkartmak istiyorsunuz ya da hukuki sınırlar içinde diyorsunuz ki sizinle sözleşmemiz 2 senelikti, bitti. Ben evi boşaltmanızı rica edeceğim. Bir bahane göstermeden evinizi boşalttıramıyorsunuz. Hadi şanslısınız çıktı. Ev evlilikten çıkmış oluyor. Yani aslında o 2 yıl boyunca aldığınız kirayı tek seferde evin tadilatına veriyorsunuz. Üstelik de eviniz aylarca boş kalıyor. Ne için? Yeni birine kiraya vermek için mi? Aynı döngüyü baştan yaşamak için mi? İşte bunu düşünen insanların büyük bir kısmı evlerini kiraya vermiyor. Avrupa'nın bazı ülkelerinde evinizi bir süre boş bıraktığınızda yerel yönetim evinizi sizin adınıza kiraya verme ve buradan kendine de bir gelir elde edip bir kısmını sizinle paylaşma hakkına sahip. Eviniz 3 ay boş kaldı. Size soruyor, kiraya verecek misin Ahmetciğim evini? Övmeyi düşünmüyorum. Ahmetciğim 5 ay oldu hala evini kiraya vermedin. Arıyorum birilerini ama uygun birini bulamadım. Ahmetciğim ben senin için uygun birini buldum. Kiracın Hülya, kirası bu kadar, kirasını bana yatıracak. Ben de bu kiradan şu kadarını sana yatıracağım. Böyle bir durumla karşılaşmamak için insanlar evlerini kendi rızasıyla seçtikleri kişilere vermeye çalışıyorlar. Ülkemizde böyle bir şey yok. Ülkemizde işgalci kiracı yok. Mesela İspanya'nın bazı şehirlerinde, Kuzey Avrupa'da, Güney Amerika'nın bazı şehirlerinde, hatta Amerika'nın bazı şehirlerinde eve giriyorsunuz, ev boş. Ev benim evim. Yazlığım benim. Adı üstünde, yazın geliyorum. Bir geliyorum yazın, kışın içine birileri yerleşmiş. Yaşamaya başlamış. Yemiş içmiş. Hala içinde bu arada. Çıkartmak istiyorsunuz, ben işgalciyim, çıkmam. 3 ay oturma hakkım var diyor. Nasıl yani? Yani ben kendi evimde yazın 3 ay tatil yapacağım ama ben sana ihtarname çekeceğim. Sen 3 ayın sonunda çıkacaksın. Yani bazı ülkelerde böyle hakları var evsiz insanların. Mesela bir ev satın aldınız Amerika'da. Evi gidip görmek zorundasınız. İçinde işgalci olabilir. Ev uzun süre boş kaldıysa o eve birileri yerleşmiş, hiç kira vermeden yaşıyor olabilirler. Ülkemizde böyle bir şey yok çok şükür. Ama yine de kiracı ev sahibi konusunda da bir hat bilmeye hepimizin ihtiyacı var. Ev sahibinin de bilmesi gerekenler var tabii. Efendim kısa bir ara verelim, sonra sağlık konuşmak üzere burada buluşacağız. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Hocam biz bugün gençlerde obeziteyi konuşacağız. Özellikle ergenlik döneminde obezitenin uzun vadede gençlerimize nasıl bedeller ödettiğini, sağlığından neleri çaldığını konuşacağız. Ama zannediyorum sadece gençlik dönemini değil, biraz da öncesinin çocukluktan itibaren beslenme alışkanlığımızı ve kalp sağlığıyla ilgili rutinlerimizi konuşacağız. Bir araştırma yapıldı geçtiğimiz günlerde, kamuoyuyla da paylaşıldı. Bu araştırmada Türkiye'de gençlerin ciddi anlamda kilolu olduğu, hatta obeziteye doğru yaklaştığı ortaya çıktı. Bir kere bu araştırma sonucu üzerinden neler söylemek istersiniz? Siz nasıl bir profil görüyorsunuz gençlere baktığınızda?
1: Maalesef Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa'nın incelendiği bir obezite atlası çalışması sonuçları çok daha bu çalışmanın sonuçlarına destekler mahiyette. Gençler açısından hani 5-19 yaş grubunu içerecek şekilde bir fotoğrafı çekildi. Türkiye'deki çocukların, gençlerin Avrupa'daki yaştaşlarına göre en kilolu, hatta çok kilolu demek daha doğru, hı hı, grupta oldu. İkinci sırada yer aldı, ortaya çıktı. Türkiye'de obezite büyük bir sağlık sorunu ve her yaş için bu geçerliğini koruyor. Hı hı. Yani çocuklar için de böyle, ergen yaştaki çocuklar, erişkin yaştakiler için de böyle, ama maalesef Avrupa'daki ülkelerle kıyaslandığında bu Türkiye için çok daha büyük bir sorun olarak orta yerde duruyor. Örneğin bu Atlas şunu gösteriyor: 2030 yılına geldiğimiz zaman, hı hı, Türkiye'deki 5-19 yaş arasındaki çocuklarımızın %19'u, yani neredeyse 5'te 1'i aşırı kilolu olacak.
0: Bu çok bir korkutucu bir rakam hocam.
1: Tabii çok korkutucu bir rakam. Hı hı. Yani Macaristan Türkiye ve Hırvatistan'la birlikte Avrupa'daki ilk sırada oluyoruz obezite oranı olarak. Örneğin baktığınız zaman Belçika'da bu sadece %8 iken Türkiye'de %19, yani iki kattan daha, hı hı, fazla.
0: Bunun sebebi olarak ne görüyorsunuz hocam? Hani hazır bu spesifik olarak bu grubu konuşurken, aslında biz işte çocuk, genç, daha hareketli bir dönem. Biz hep şöyle söyleriz ileri yaşta kilo aldığımızda gençlere: ben senin yaşındayken tığ gibiydim, inceciktim. Kadınların hep böyle ben 1.36 bedendim anlatımı vardır. Peki şimdiki gençler bir 2-3 nesil öncesiyle karşılaştırıldığında neden bu kadar hızlı kilo alıyor?
1: Yani tabii burada en önemli sebep işlenmiş gıda tüketiminin gençler arasında çok fazla olması, fast food beslenmenin çok yaygınlaşması ve maalesef gençlerimiz biraz da pandemiden de kaynaklı bir alışkanlık oluştu. Pandeminin ben uzun dönem komplikasyonu olarak gördüğüm bir şey aslında bu. Çocuklar çok daha fazla dijital sistemler karşısında vakit geçirmeye başladılar. Yani elektronik ortamlarda çok fazla vakit geçiriyorlar. Bırakın spor yapmayı, çok az yürüyorlar. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Türkiye için de çok önemli. Maalesef Avrupa ve dünyanın tüm diğer ülkelerinde de benzer bir profil oluştu. Ama Türkiye'nin özeline bakacak olursak, çocuklarımız hareketsiz, çocuklarımız yürümüyor. Çocuklarımız da erken yaşlarda spor yapma bilinci kazandıramıyoruz maalesef. Burada aile düzeyinde de, okullar düzeyinde de yeterince etkin bir bilgilendirme, bilinçlendirme, hı hı, çabasının olmadığını görüyoruz. Evet,
0: profesyonel hayata dönmese bile, yani profesyonel sporcu olmasa bile, ileride kendi hayatı ve kendi yaşam disiplini için aslında çocukların belli bir yaşla birlikte bir spor dalına yönlendirilmesi, burada kuralları öğrenmesi, hayata dair kuralları buradan örneklemesi çok kıymetli. Aile içinde aslında çocuğunun zamanını nerede geçirdiği